0: Mutlaka tuz olduğunu.
1: Sıfır tuzdan bahsediyoruz değil mi hocam, tuzsuz deyince
0: ben,
1: hasta için?
0: Ben tabii ki sıfır tuzdan bahsediyorum. Tuzun zararı sadece böbrekler için değil, vücudumuzda diğer organların içinde. Daha hemen tuzu alır almaz ilk olarak midemizdeki zararı başlıyor. Mide kanserleri tuz oranı yüksekken, yani tuz miktarı yüksek kullananlarda daha sık görüldüğü bilimsel bir gerçek.
1: Şimdi miktardan bahsettiniz. Peki tuzun içeriği, yani daha doğrusu tuzun farklılığı etkiler mi bize? Hani bir sürü farklı çeşit tuz var.
0: Tuzun farklılığı hiç önemli değil. Tuz miktarının çok olması önemli. Kaldı ki tuz vücudumuz için bir ihtiyaçtır ama biz pek çok diğer gıdalardan zaten gerekli olan tuzu alıyoruz.
1: Yani tuz tadı almasak da aslında tuzu
0: tabii
1: alıyoruz.
0: Biz tuzu alıyoruz. Yani vücudumuzda sodyum ve klor miktarlarını zaten biz tuz kullanmasak da düşmüyor. Tabii ki sağlıklı beslenme derken hazır gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Raf gıdaları diyoruz bunlara. Yani raflarda beklenen gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlara konan, bozulmasın diye onlara katılan kimyasal maddeler de vücuttan atılırken ya karaciğerimizi ya da böbreğimizi kullanmak zorundalar. Yani sonuçta ya karaciğerimizi ya da böbreğimize zarar verecek katkı maddelerinden bahsediyoruz. Bilumum hazırlanmış içecekler bunlara dahil. Yani raflarda bekleyen işte
1: gazlı gazsız
0: içeceklerden bahsediyorum. Ve geleneksel olarak hazırlanmamış fabrika ürünü olan bir sürü et ürünleri var. Onlardan onları kastediyorum. Şarküteri malzemelerinden bunlardan uzak durmamız gerekiyor.
1: Bunlara dikkat edersek eğer evet, böbrek sağlığımız için doğru bir adım atmış oluruz. Hareketli yaşayacağız, bol su içeceğiz, tuzu ve katkı maddeli ürünleri azaltacağız. Bunun tabii dışında...
0: Tabii ki kilo çok önemli. Şöyle düşünelim, vücudumuz 70 kilo diyelim, yetişkin bir insanla bahsediyoruz. 70 kiloya planlanmış olarak yaşıyoruz. Yani böbreğimiz 70 kiloluk bir insanın ancak ürünlerini süzebiliyor. Bu insanın 100 kilo olduğun zaman, 130 kilo olduğun zaman o böbrekler süzme işini yapamıyor. Karaciğer aynı şekilde toksik maddelerini atamıyor ve zamanla yine karaciğerimizde ya da böbreğimizde birikim patolojileri dediğimiz ürün patolojilerinden bahsedebiliyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hem böbrek sağlığı için hem de böbrek sağlığını kaybetmiş kişiler için neler yapabileceğimizi öğrendik. Umuyorum organ bağışının artmasına biz de katkıda bulunabilmişizdir bu yayınla.
0: Sizin yayınlarınız gerçekten bağış olayını özellikle duyurma açısından çok önemli. Sizin sayenizde biz insanlara organ bağışı diye bir şey var. İnsanlarımız öldüklerinde mutlaka organlarını bağışlarsak bir canı kurtarıyoruz diye düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, çok sorulan bir başka soru, akika. Şimdi bize birazcık anlatabilir misiniz ana hatlarıyla? Birincisi, akika nedir? Bu niçin kesilir? Belli bir zamanı var mıdır? Yani kesilmek için işte şu tarihlerde kesilebilir. Mesela Kurban Bayramı'nda kesilmesi şart mıdır? Veya kurbandan önce veya sonra kesilebilir mi? Efendim, etini kesen kişi yiyebilir mi? Veya kimler yiyebilir?
1: Şimdi Mustafa Bey, akika çocuk nimetine karşılık Allah-u Teala'ya şükretmek niyetiyle hayvan kesmektir.
0: Çocuk nimetine karşı.
1: Çocuk nimetine karşı Allah-u Teala'ya şükür için. Allah-u Teala'ya şükür için, şükretmek için, yani Cenab-ı Hak bana böyle bir evlat verdi, Allah-u Teala'ya teşekkür için hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vacip olan kimsenin 7. günü isim koyması, başını kazıyıp saçının ağırlığı kadar erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından erkek için 2, erkek oğlan için 2, kız için ise 1 akika hayvanı kesmesi Hanefi mezhebinde müstahaptır.
0: Müstahap.
1: Müstahaptır. Akika hayvanı kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Daha sonra ve her zaman da kesilebilir. Akika kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah Efendimizin nübüvvetten sonra kendisi için akika kestiği de Şiratül İslam'da yazılı. Ölü olarak doğan çocuğa isim konmaz. Akikası kesilmez. Akika olarak kesilen hayvanın etlerinden kesen yiyebilir. Pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verilebilir. Akika kesmek Şafii ve Maliki mezheplerinde müekked sünnet. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kemikleri atılmaz, kırılmaz. Oynak yerlerinden ayrılıp toplanır. Bir temiz bez, beyaz bez içinde gömülür buyuruyor. Hanefi ve Maliki mezheplerinde kemikler kırılabilir buyuruyor. Akika çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette anaya babaya ayrı bir şefaat ederler. Mevahibü'l-Ledniye kitabında deniyor ki hicretin 8. yılında Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim dünyaya geldi. Dünyaya gelince 7. günü Resulullah Efendimiz bu oğlu İbrahim'in başını tıraş ettirip saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi. Ve akika olarak da 2 koç kesti, saçlarını da gömdü. Mevahibü'l-Ledniye de böyle bildiriliyor. Bilhassa olarak akika çocuk nimetine karşı kesilir. Her zaman kesilebilir. Mesela diyelim ki kendisine kurban kesmek vacip değil ama kurban alabilecek veya da hisseye girebilecek eline para geçti. Çocuktan daha kısasını kesmedi. Daha kısa niyetler. Peki evde yiyebilir mi? Yiyebilir zaten, naklettik onu. Zengin fakir herkese ikram edilir mi? Edilir. Herhangi bir problem de orada söz konusu.
0: Kesilmediyse birisinin akikası, diyelim 50 yaşına geldi, kendine kesebilir mi?
1: Kesebilir. Yani o da zikredilmiş. Evet. Yani belli bir zamanı yoktur diyor. 50 yaşına da gelse.
0: Peki ölü doğan çocuktan bahsetti orada. Diyelim ki çocuk nefes alıyordu ama birkaç gün yaşadı, öldü. Buna da
1: doğdu, nefes aldı, buna diri denir. İsim konur. Erkekse yani erkek cenaze muamelesi yapılır. Kızsa kız, kadın cenaze muamelesi yapılır. İsim de konur buna.
0: Ölü doğan hatta, gibi değil yani.
1: Ha değil. Hatta doğdu. Yarım saat yaşadı. Yarım saat yaşadı. Ama annesi kendisinden 15 dakika önce vefat etti. Lafı nereye getireceksin diyeceksin yani. Sen de. Annesine mirasçı oldu bu, biliyor musun? Tabii. 15 dakika sonra o da öldü. Önce o annesinin mirası, bunun payı ayrılır. Hayattaydı çünkü.
0: Diyelim önceden 2 kardeşi var. Aha. Bu artık 3.
1: 3'e böldüler.
0: 3'e sayacak, 3'üncüyü tamam. Sayacaklar artık.
1: Ondan sonra efendim bu da öldü. Bunun mirasçıları kim? Kardeşleri var. Babası hayattası, babası var. Onlara taksim edilir. İnce bir husus değil
0: mi? İnce bir husus. Evet.
1: Tabii ince bir husus.
0: Teşekkür ederiz hocam. Yani bir başka soruyla devam edelim müsaade ederseniz. Hacca gidenler bayramın 1. günü bayram namazı kılıyorlar mı? Mina'da olanlar özellikle.
1: Efendim bayramın 1. günü Mina'da bulunanlara bayram namazı kılmak vacip değil. Çünkü Mina denilen yer bir yer. Mera. Yani mevkisi kıymetlidir. Yani yerleşim yeri değil. Arafat da öyle.
0: Açık alan.
1: Müzdelife de öyle. Mina da öyle. Tabii açık alan. Evet, mesela diyelim ki Arafat'ta kaldı. Yok, Arafat'ta şimdi camiler falan yaptılar gerçi de. Mina hiçbir şey yok orada. Gerçi yani çadırlar falan var ama bir yerleşim yeri değil. Arafat'ta yerleşim yeri değil, Müzdelife'de yerleşim yeri değil. Ve Hanefi mezhebinde Mina'da bulunanlara da namaz kılmak vacip değildir buyuruluyor.
0: Peki kurbanla alakalı bir soru. Kurban bayramı girdi zannıyla hayvanını kesti diyelim birisi. Bunun etini yiyebilir mi?
1: Şimdi fıkıh kitaplarında bu konuda deniyor ki Mustafa Bey, kurban bayramı zanlı ile vaktinden evvel kesilen hayvan kurban olmaz. Etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir, siz ne diyorsunuz diye. Yok, yani bizi izleyenler de aynı şekilde şunu söylediğimiz zaman hak verecek buna. Mesela öğlene bir saat kala öğle namazı kılınır mı? Kılınır mı canım diyecekler.
0: Yani kılınmaz.
1: Kılınmaz. Kurban da Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri, bu 3 gün içerisinde kesilir. Bu 3 gün içerisinde kesmek vacip. Sen Zilhicce'nin 9. günü kurbanını kestin. Kurban diye kestin. Dolayısıyla o adak olur buyuruyor. Adak hayvan olur ve etinden kesen de zengin de yiyemez. Fakire verilir bu buyuruyor.
0: Adak hükmüne geçiyor otomatik
1: adak,
0: olarak.
1: Otomatik olarak adak hükmüne geçer. Kurbanı yerine geldi mi? Gelmedi.
0: Bir daha kesecek.
1: Tabii. Yani öğleden önce, öğle vakti girmemiş. Mesela diyelim ki İstanbul'da 1:30'da giriyor öğle. Tamam mı? Ben 12:30'da aynı şekilde öğle namazını kılmışım.
0: Girdi zannederek.
1: Girdi zannederek. Sonra baktım ki olmadı.
0: Bir daha kılacaksın. Tabii ben kılmıştım diyemezsin.
1: Diyemezsin tabii. Bunun için kurban Arefe günü kesilmez. Eğer kesilirse etinden kurban sahibinin kendisini yemesi, zenginlere yedirmesi de helal olmaz. Şahitler ile meşru olarak bayram olduğu hüküm olunup ve bayram namazı kılınıp kurban kesildikten sonra arefi olduğu anlaşılırsa namaz ve kesilen kurban kabul olur. Ama şimdi zamanımızda mesela Allah rahmet eylesin babaannemler kuşağı, bizim ev 2 katlıydı, böyle balkon gibi yer vardı. Oradan köyün konumu da yüzü batıya doğru dönüktü. Dolayısıyla evlerin çoğu da aynı şekilde o tarafa dönük. Doğu tarafında böyle dağ vardı. Dolayısıyla hilalin doğuşu ve batışı. Battan gözüküyor ya ilk doğduğunda. Senelerdir tabii güneşin hareketine, ayın hareketine bakmışlar hep. Çünkü Allah Teala öyle emretmiş. Güneşin hareketine bakarak 5 vakit namazı vakitlerini çıkarabiliyorsun. Gökteki aya bakarak da aynı şekilde Ramazan-ı Şerif olsun, Recep ayı olsun, mübarek günler, kandillerin girdiğini görüyorsun. Dolayısıyla senelerce hilale baka baka nenemler artık o konuda müteassıs olmuşlar.
0: Meleke kesbetmiş.
1: Meleke kesbetler. Mesela bakıyor, bu bir günlük diyor. Nereden anladın? Öyle işte. Tamam, cevap
0: yani, öyle. Başka izahı yok ya. Öyle yani.
1: Öyle. Sana kalkıp daha astronomik hesaplar yapacak hali yok ya kadıncağızın, tamam mı? Meleke kesbetmiş. Küçüklüğümden itibaren biz de bakıyorduk falan. Onun için de mesela fıkıh kitaplarını okuyunca hemen aşinalık, yani geçmişte o babaannemlerin o adetleri bize de sirayet ettiği için yani bir gözümüzle gördüğümüz için, etkilendiğimiz için onlardan orada mesela bir hadis-i şerif zikrediliyor. Ramazan ayı bahsedilirken Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hilali görün, oruca başlayın. Hilali görün, bayram edin. Bu şart. Efendim bugün hesaplar var. Hesap ederek denmiyor hadis-i şerifte. Hilali görün diyor. Şeriatın emri bu. Dinin emri
0: bu
1: böyle.
0: Gözlerle görün.
1: Bu gözlerle göreceksin.
0: Bu gözlerle.
1: Onun için de gözetliyoruz biz. Bakıyoruz yani hilali. Her şehirde bakılması lazım. Şimdi Ramazan hilaliyle alakalı olarak dünyanın herhangi bir yerinde Ramazan hilali görülürse herkes dünyanın diğer ülkelerindeki bulunan Müslümanlar oruca başlayabilir. Ama Zilhicce hilali öyle değil. Biz mesela Türkiye'den Zilhicce hilali görmemiz lazım. Ki kurban kesmemiz aynı şekilde sıhhatli olsun. Mekke'deki de görmesi lazım. Çünkü Zilhicce'nin 9. günü Arefe günüdür. Haccın farzlarındandır. Arefe günü Arafat'ta vakfaya durması farz. Onu bir gün önce yaparsan gitti hac. Bir gün sonra yaparsan gene gitti hac. Allah-u Teala korusun. Onun için de mesela burada bir ifade geçti. Böyle şahitlerle falan sağlam bilinmediği zaman ve dönemlerde ihtiyatla hareket edilir. Bunun için biz kurbanı mesela 2. gün kesiyoruz. Ve oruç için de Ramazan-ı Şerif'ten sonra başı ve sonu, hani tam sağlam olmadığı için 2 gün oruç tutuyoruz. Mesele bundan ibaret efendim.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü veya gecesi ölen mümin şehit olur, kabir azabından kurtulur. Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferine giderken bir gece Taif yakınında Nüceyb denilen bir vadiden geçti. Bu vadi çok ağaçlıydı. İçinde sedir ve mugilan ağaçları pek çoktu. Bu vadiden geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde uyuyordu. Gece karanlığında başının hizasına bir sedir ağacı çıktı. Sedir ağacı ortasından ikiye ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaca çarpmadan sıkıntısızca geçti. O ikiye ayrılan sedir ağacı uzun zaman öylece kaldı. Bu ağaç o civarda meşhur olmuştu ve Nebi'nin sedir ağacı diye bilinirdi. O vadide koyunlarını otlatanlar veya başka bir iş için gidenler oradan ağaç keserler ve ot toplarlardı. Fakat o sedir ağacına hiç dokunmazlardı. Çünkü o ağacın hatırasını herkes bilirdi. Abdülkays kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Yanlarında da bir deli getirmişlerdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdüler. Yanlarında getirdikleri delinin deliliği bakışlarından belli oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sırtını çeviriniz buyurdu. Sırtını çevirdiler. Resulullah onun sırtına bir kaftan örtüp çık ey Allah'ın düşmanı dedi. O anda delinin bakışları düzeldi. Delilik belirtileri kayboldu. Akıllı kimseler gibi bakmaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deli kimsenin yüzünü kendine çevirip mübarek elini gözüne sürdü. İhtiyarlamış olduğu halde yüzü gençleşti ve aklı tam yerine geldi. Öyle akıllandı ki kavmi arasında ondan daha akıllı kimse yoktu. Tebük seferinin yapıldığı sene Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına Bakî kabristanında toplanmalarını emir buyurdu. Orada toplandılar. Kardeşiniz Necaşi vefat etti buyurdu. Ve 4 tekbir alarak onun gıyabına cenaze namazı kıldırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Necaşi'nin kabri üzerinde devamlı bir nur görülürdü. Bu melikin ismi Esame idi. Müslüman olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde Hazreti Ali'yi radıyallahu anh İslamiyeti yayması için Yemen'e gönderdi. Kabül Ahbar Yemen'deydi ve henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını sordu. Hazreti Ali, Resulullah'ın güzel ahlakını, şeklini, şemailini anlattı. Kabül Ahbar, bunları dinleyince tebessüm etti. Hazreti Ali, sebebini sorunca, şunun için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk, dedi ve iman etti. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içinde halka İslamiyet'i öğretti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim diye çok üzüldü. Bazı kitaplarda böyle bildirilmiştir. Ancak Kâb-ül Ahbar ile alakalı meşhur olan haber şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken Şam'da onunla görüşerek Müslüman oldu. Said bin Müseyyib radıyallahu an anlatır. Ambas radıyallahu an Zemzem kuyusunun yanında oturuyordu. O sırada Kâb-ül Ahbar huzuruna geldi. Kâb-ül Ahbar'a ne mani vardı ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Emirül Müminin Hazreti Ebubekir'in radıyallahu an zamanına kadar iman etmekte geciktin dedi. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı. Babam bana Tevrat'tan bazı şeyler yazıp verdi. Bununla amel et dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime babam benden bazı bilgileri ve haberleri gizlemiştir diyerek mühürlediği Tevrat'ın mührünü söküp okudum. Onda Muhammed aleyhisselam'ın ve ümmetinin sıfatları yazılıydı. Bunları okuyunca geldim ve iman ettim.

0: Adak, nezr, yani adak, ibadettir. Nezr, ancak Allah için yapılır. Kul için yapılmaz. Bir şeyi adamak, iki türlü olur. Mutlak nezr, şarta bağlı nezr. 1. Mutlak nezr, Allahü Teala için bir sene oruç tutacağım demek gibidir. Bir şarta bağlı değildir. Bunu söylerken kastetmese de, söz arasında dilinden çıkmış ise de, yapması vacip olur. Çünkü talakta ve adakta, niyetsiz, düşünmeden söylemek, ciddi, isteyerek söylemek gibidir. Hatta Allahü Teala için bir gün oruç tutmak üzerime borç olsun diyeceği yerde bir ay oruç tutmak diye ağzından çıksa bir ay tutması lazım olur. Şarta bağlı olmayan nezri fakir olsa da hemen yapması lazım olur. Yapmadan ölüm hali gelirse kefaret için vasiyet lazım olur. 2. Şarta bağlı olan adaktır. Murad edilen şart hasıl olunca, nezri yerine getirmesi lazım olur. Yerine getirmeyip, yemin kefareti yapması da caiz olduğu, Fetavâ-yı Hayriye'de yazılıdır. Bir şey adak edilince, bunun yapılması lazım olmak için, bu şeyin 5 şarta uygun olması lazımdır. 1. Bir farz-ı ayn veya vacip cinsinden olması lazımdır. 2. Başlı başına bir ibadet olması lazımdır. 3. Kendisi günah olmamalıdır. 4. Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. 5. Nezredilen sadakanın mal olması, mülkündekinden çok olmaması ve başkasının malı olmaması lazımdır. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam alimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kâfir olur, mürtet olur. Fısk ve bid'at sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte 3 şey imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek. Ve ibadetlerin en kıymetlisi hubbi fillah ve buğdi fillah'tır buyuruldu. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de hubbi fillah ve buğdi fillah'tır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir buyuruldu. Bir hadis-i şerifte insan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa sevgisi sahih olmaz. İnsan dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kâfirleri seven onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak insanın elinde değildir. Sevmenin en kuvvetli alameti sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'in Sultan Selim semtinden veya Çukurbostan semti de diyorlar bazen. Gayri resmi adıdır o. Çukurbostan semtinden sesleniyorum. Burada Sultan Selim Han'ın adına yaptırılan türbelerde bazı anlatımlarımız oldu. Şimdi bu külliyenin baş eseri caminin Şadırvanlı avlusundayız. Bu caminin iki tane avlusu var. Birisi büyük dış avlu. Bu dış avlunun bir hududu Çukurbostan denilen Bizans sarnıcına dayanır. O taraftaki arazisi küçük. Avlunun dar bir şerit halinde. Diğer tarafta böyle 40 merdivenlere doğru döndükçe arazi genişliyor ve 6 dönüm arazisi var. Sadece dış avlunun diyorum. Dış avlunun 3 tane kapısı var. Bugünkü Sultan Selim Kız Enstitüsü'nün olduğu taraftaki kapıya 40 merdiven kapısı deniyor. Çukurbostan'ın kenarından yukarıya Darüşşafaka Caddesi'ne doğru çıkan bir kapı daha var. Orada çarşı kapısı deniyor. Çarşı kapı değil. Zaten çarşı kapı ifadesi yanlış bir ifade. Neyse, dağ kapı, çarşı kapı, böyle sı Türkçe takısını biz bir tarafa bırakmışız. Dolayısıyla buyurun Tarzancı'ya benzer gök ova, bilmem efendim yayla dağ. Ya bunun takısı nerede bu söylediğiniz iki kelimenin arasında? Bir takı olması lazım. Yok. Efendim, demek ki birisi çarşı kapısı, birisi de 40 merdiven kapısı. Bir de türbelerden giren avlunun duvarından bir kapı var. Ona da türbe kapısı deniyor. Dış avluda demek ki 3 tane kapı var. Peki dış avluda başka ne var? Hazire var. O türbeleri anlattığımız bölümlerde o hazireyi zaten rahat rahat bütün seyircilerimize göstermeye çalıştık. Efendim, bu caminin bulunduğu yer tarihi İstanbul'un 7 tepesinden efendim 5.sinin olduğu yerdir. Burası 5. tepedir. Deniz seviyesinin yüksekliği 65 metre civarındadır. 40 merdiven denilen Halice doğru inen kısım var. Bir camcı yokuşundan iner. Bir de merdivenlerle 40 merdiven denilen kısım ta aşağıya efendim Patrikhane tarafında sahile ulaşmış olur. Gayet dik bir yokuştur. Tabii arasında mahalleler, sokaklar, her yer dolu adım adım efendim. Eskiden bir de fabrikalar vardı. O Balat'taki yağ fabrikalarının yağlı işleriyle buradaki insanlar ve tarihi eserler bayağı bir sıkıntı çekerler idi. Şimdi bu İstanbul'un 5. tepesi. Peki diğerleri neresi diye mutlaka seyircilerimiz merak ederler. Bunlar fazla da yayınlarda görülemiyor. Ara sıra böyle gayet teknik hazırlanmış yayınlarda rastlanabilir. Ondan sonra da bize soruyorlar maille veya başka yollarla, efendim neresidir bu 7 tepeyi bir söyler misiniz diye. Birisi Ayasofya'nın ve Topkapı Sarayı'nın bulunduğu tepe. Yani bir manada saray burnu. Orasının denizden yüksekliği 46 metre. Çemberli taşın olduğu tepe. 2. Sultan Bayezid Camii'nin, bugün biz ona sadece Bayezid diyoruz, sultanını ne hikmetse layık görmemişiz, 2. Bayezid'in yaptırdığı caminin bulunduğu tepe. Efendim. Ondan sonra Fatih Camii'nin bulunduğu tepe etti 4. 5 bu. 6. Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu en yüksek kısmı. Tepelerden en yüksek ki deniz seviyesinin kot farkı 87 metredir. Ondan sonra dönüyor, böyle bir hilalin ağzı gibi dönüyor kavis. Çapa'daki Çukurbostan'ın oraya geliyor. Yani Samatya Hastanesi'nin üst taraflarına geliyor ki insanoğlu bir yere gittikten sonra tepe kalmıyor ki efendim. Yonta yonta yonta tepeler düz o oluyor. Orayla beraber 7 tane tarihi tepeyi ben sizlere burada bu vesileyle anlatmış oldum. Dış avlunun içerisinde 3 tane 700'er tonluk su sarnıcı var. Diyeceksiniz ki işte burada yanda sarnıç var ya. Hayır. O Bizans sarnıcı 326 bin tonluk. Bu 1000 ton bile değil. İkisi 2000, üçü 2000 ton civarında geliyor. 700'er tonluk. Bunlardan birini itfaiye kullanırdı uzun zaman. Şimdi de kullanıyor mu böyle bir depoyu, ya ihtiyaç duyuyor mu bilmiyorum. Herhalde olmaması lazım. Diğer ikisi de caminin abdest alma yerleriyle ilgiliydi. Yanında bir kuru sarnıç olması rağmen çukur bostan. Buranın içerisinde eskiden çiftlik vardı. Traktörlerle tarım yapılırdı. Hatta tavuk kuluçka makineleri vardı, tavukhaneler vardı, ben hatırlıyorum. Çocuklarıma getirir gösterdim gençliğimde. Şimdi ise Fatih Belediyesi'nin sosyal tesisleri, hatta biraz da ağırlıklı olarak spor tesisleri haline getirilmiş. Diğer ikinci sarnıç Vefa stadının olduğu yer. Üçüncü sarnıç da Çapa'daki Çukur Bostan denilen yer. Dikkat edilirse bunların hepsi İstanbul'un 5, 6, 7. tepelerin eteğine kurulmuş. Bizans bu suyu içerdi. Bir mahzenler halinde yer altında su depoları vardı. Bir de böyle açık hava depoları vardı. Açık hava depolarında ekseriyetle Bizans, bilhassa son 2-300 yılında civardan toplanmış olan yağmur sularını çökertmek suretiyle onlardan istifade etmeye çalışırlardı. Tabii durgun su kurtçuklar yapar. Kapalı alanda daha çok yapar. Açık alanda biraz daha güneşin mikrop kırma özelliğinden dolayı biraz daha azalabilir. Ama bu suları içiyorlardı. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında rahmetli Mimar Sinan İstanbul'a 40 çeşme akar sularını getirinceye kadar, arkasından Beylik sularını getirinceye kadar. Tabii İstanbul'a bu yeni yeni sular bağlandıkça, su çoğaldıkça tabii buradaki insanlar da birikmiş sulardan kurtulmuş oldular. İstanbul sanki suya gark oldu. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında zamanın bir sadrazamı, Sokullu derler ama ondan önceki sadrazamlardan birisi, sadrazamı aman efendim burada çok fazla insanlar suyu bulur, rahat ederlerse başkent birdenbire göç alır, nüfus çoğalır, zapt edilmesi zor olur, toplumsal olaylar olur gibi şeyler söylediklerinde Kanuni Sultan Süleyman Han bakıyor, ya bunlar ne kadar küçük düşünüyor. İnsanların rahatını sağlayarak bir yeri yaşanır hale getirince aman burası göç alıyor, burayı, bu şehri yaşanmaz hale getirelim düşüncesinde, yazıklar olsun diyor kendi kendine. Tabii yüzlerine vurmuyor onlar da, karşıdaki de sadrazam efendim, nasıl vursun. Şimdi burası bir külliyedir ama enteresan bir külliyedir. Nedir bu külliye? Efendim evvela bir cami var. Türbeler daha sonra peyderpey ortaya çıktı. Bir imareti var. Bugünkü Yavuz Selim Kız Enstitüsü veya Meslek Lisesi haline geldi adı. Meslek Lisesi'nin olduğu yerde bu külliyenin imareti vardı. Günlük 1000 kişiden ziyade insana burada bedava yemek dağıtılırdı muhtaçlara. Sonra bir ilk mektebi vardı. İlk mektebi daha sonra Darül Kurra olarak, yani Kur'an-ı Kerim'in çeşitli okuma usulleri var. O usullerin manaları bozmayacak şekilde öğretilmesi maksadıyla kurulan yerlerdi Darül Kurra. Darül Hadisler, burada Darül Hadis kurulmamış. Süleymaniye'de var. Çünkü Darül Hadis her külliyede kurulamazdı. Orada ders verecek olan kimsenin Ebu Suud Efendi gibi rahmetullahi aleyh büyük derin alim olması gerekir idi. Daha sonra ne vardı? Hamamı vardı. Hamam nerede? Yok. Hamam yok. Çarşamba'da polis karakolu vardı, tarihi bina. Çarşamba'daki tarihi binanın olduğu yerde bu külliyenin hamamı vardı. Hamam nerede? Yok. Efendim, peki medresesi nerede? Medrese yok. Bu külliye medresesiz yapılmıştır. Nerede yapılmıştır medresesi bunun? Sultan Selim Medresesi veya işte Selimi Evvel Medresesi diye. Bugünkü Adnan Menderes Bulvarı, yani eski adıyla Vatan Caddesi'nin orada Luna Park dediğimiz bölgeye yakın sol tarafta Oğuzhan Caddesi'nden çıkarken Halıcılar Köşkü var. Orada Sultan Selim Han'ın yaptırdığı medresesi vardı. Peki bunda niye medrese yapılmadı? Tepede yer mi bulamadılar? Peki dar mı kaldı? Altı dönüm bahçe vermiş efendim. Bunun bir dönemine medrese yapsaydı çok rahat yerleşirdi. Sebep şu, anladığım kadarıyla ben mantıkla buna ulaşmaya çalışıyorum efendim. Hemen yakınında Fatih'te Sahn-ı Seman var. 8 tane medrese var. Peki o medreseler orada dururken, hem de eğitim seviyesi çok yüksekken, burada bir medrese daha kurulmamış. Ama Mehmet Ağa Camii'nin orada olabilmiş, Nişanca Camii'nin orada olabilmiş, ora biraz daha aralı olduğu için. Aşağıda Mesih Ali Paşa veya Mesih Mehmet Paşa Camii'nin olduğu yerde medrese kurulabilmiş. Bunun belki daha başka bir hikmeti var, onu bilemiyorum. Ben sadece mantık yoluyla bir yere kadar gelip bunu sizlere burada anlatmış oldum. Bir de bunun misafirhaneleri var efendim. Misafirhaneleri, bunun bugünkü anlamda misafirhane yapmaya kalksak bir camiye, camiye bitişik yapmayız bir kere. Caminin dışına şöyle, oh, insanlar yerine gerine yatsın, otursun, yesin, içsin, sohbet etsin deriz. Osmanlı'da camilerde kanatlı camiler, tabhaneli camiler diye bir usul vardı. Caminin iki yanında hem avluya kapısı açılan, dış avluya, hem de caminin içine kapısı açılan iki tane bölüm bulunurdu. Mesela Amasya'daki 2. Beyazıt'ın camii. Mesela Bayezid meydanındaki Sultan Bayezid Camii. Son tavhaneli cami örneklerinden birisidir. Biri de budur. Bunun iki tarafında caminin ana yapısından tavanı, yani kubbelerin olduğu yer, tepesi çok daha aşağılarda, caminin yüksekliğiyle kıyas kabul edemez durumda. İki yanda iki tabhane var. Bunlardan birisi hanımların bugün mescidi olarak ayrılmış, gelip namaz kıldıkları yerdir. Sol taraftaki, Haliç tarafındaki ise nedir? O da bugün burada görevlilerin meşrutası olarak hizmet vermeye çalışmaktadır. Şimdi biz tabii süremizin sonuna yaklaştığımızı biliyoruz. Şu anda Şadırvanlı Avlu'dayız. Biraz da Şadırvanlı Avlu'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu Şadırvanlı Avlu'da dış avlu gibi üç kapılıdır. Bir orta kapısı var, yani kıblenin tersi istikametinden kıbleye yüzünüzü dönük içeriye girebiliyorsunuz. İki de sağ ve sol yanlarda. Buna şimdi doğu ve batı kapıları da denebiliyor. Ortasında çok güzel bir şadırvan var. Şadırvanı anlatacağız ama bugün zaman yetmeyecek. Burada bulunduğumuz kısımda sanki caminin son cemaat yeri devam ediyor gibi normal zemin kodundan yükseltilmiş ve 18 tane çok güzel, büyük, kalın ve boylu beyaz mermerden sütunlarla zarif gelin gibi süslenmiş. Üstlerinde de 20 tane kubbe yerleştirilmiş. Yani havalar bozuk olduğu halde dahi buralarda insanlar ibadetlerini rahat rahat yapabilirler. Avlunun zemini diğer bazı büyük camilerimizde olduğu gibi tamamıyla mermer döşeli olarak yapılmıştır. Peki neden böyle mermer döşeli oluyor? Şunun için, çok cemaat olduğunda cemaati caminin içerisi almazsa oradaki insanlar rahat bir şekilde namazlarını hasırlar serbek suretiyle bu avluda tertemiz kılabilsinler. Ortadaki şadırvanda bundan sonraki programımızda inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu camiyi anlattık ama Yavuz Sultan Selim Han'la ilgili daha vereceğim bilgiler vardı. Onları inşallah şadırvan ve sonra caminin içine girdiğimizde, onun adına yapılmış bir cami, onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kabristana giren kimse Yasin suresini okursa, o gün meyyitlerin azapları hafifler, meyyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz iyilik ve yardım etmenin önemi. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, ömür kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Akıllı olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünyada hep ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. İnsanlara hizmet etmek için çalışır. İnsanlara iyilik etmek, ahirette azaptan kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bazı kimseler başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratılmıştır. İhtiyaç sahipleri bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmaz. Allahü Teala bazılarına çok nimet vermiştir. Bunları herkese faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri dağıtırlarsa azalmaz, dağıtmazlarsa bunlardan alıp başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 yıl itikaftan iyidir. Allah rızası için bir gün itikafsa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Din kardeşinin bir işini yapana melekler dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur. Din kardeşinin rahata kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için idarecilere gidip uğraşana, Sırat Köprüsü'nden herkesin ayağa kaydığı zaman Allahü Teala ona yardım eder. Saygısızlık edene yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp sormayan ahbabını, akrabasını gözeten, cennette yüksek derecelere kavuşur. Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sonra yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek birer sadakadır. Selam verirken gülümseyen sadaka sevabına kavuşur. Seferde topluluğun efendisi onlara hizmet edendir. Şehitlik hariç hiçbir amel onun sevabına erişemez. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderip onu sevindirirse, Allahü Teala kıyamette en sıkıntılı anlarda onu sıkıntılardan kurtarır. Din kardeşine yardım edenin yardımcısı Allahü Teala'dır. İmanı en kuvvetli olan, ahlakı en güzel ve hanımına karşı en yumuşak olandır. Söz veriyorum, tartışmayan, haklı da olsa kimseyi incitmeyen cennete girer. Müminler birbirine karşı sevgi ve merhamette bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca bütün vücut huzursuz olur. Oranın tedavisiyle meşgul olurlar. Müslümanlar da böyle birbirine yardıma koşar. Çevrendekilerle güzel komşuluk et ve kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki Müslüman olasın. Değerli dinleyenler, iyiliği saçarak yapmalı. İslam alimleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız, onun kullarına öyle muamele ediniz. İyiliği sayarak değil, saçarak yapınız. Cömert verene değil, verdiğine sevinene denir. Bütün kötülükler, hırlaşmalar almak üzerinedir. Bütün iyilikler vermek üzerinedir. Herkese iyilik etmek, ödünç veya sadaka vermek çok sevaptır. Akrabaya yapılan iyilik daha sevaptır.
bir kadın Resulullah Efendimiz'i fakir kocama yardımda bulunsam sadaka yerine geçer mi diye sual ettiğinde Peygamber Efendimiz iki sevap vardır. Biri sadaka, diğeri de sıla-i rahim sevabı buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, senden yüz çeviren akrabana verilen sadaka daha faziletlidir. Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır. Paranızı önce kendi ihtiyaçlarınıza, artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin. Bundan da artarsa akrabalarınıza yardım edin. Bir kimseden amcasının oğlu yardım ister de o da gücü yettiği halde vermezse kıyamet günü Allahü Teala'nın fazlından mahrum kalır. Bir Müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır. Müslüman kardeşini sevindirmek mağfirete sebep olur. Bir Müslümanın sıkıntısını giderene Allahü Teala iki nur verir. Bu iki nurla sıratta o kadar çok kimse aydınlanır ki sayısını ancak Allahü Teala bilir. Kim arkadaşının ihtiyacını görürse Allahü Teala da onun ihtiyacını karşılar. Kim arkadaşının ihtiyacını görürse Allahü Teala ona daha fazlasını verir. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allahü Teala sıkıntıya düşene yardım edeni sever. Fakire verilen bir lokma sahibine beş şeyi müjdeler. Bir taneyken beni çoğalttın, küçük iken büyüttün, düşman iken beni dost ettin, fani yok olmak üzereyken beni sonsuz kalıcı ettin, bugüne kadar sen beni muhafaza ettin, artık ben seni muhafaza ederim. Herkes insanlığa hizmet etmenin en şerefli vazife olduğunu ve bunun için çalıştığını söyler. Kendi keyfi, zevki için ve para kazanmak için olan çalışmalarını didinmelerini bu hizmet maskesi ile örtenler pek çoktur. İnsanlara hizmet, onları dünyada ve ahirete huzura kavuşturmak demektir. Bunun da tek yolu, tek başarıcısı insanları yaratan, yetiştiren, merhameti ve ihsanı sonsuz bol olan Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolu, yani dinimizdir. O halde insanlığa hizmet, dinimize hizmetle olur. Dinimize hizmet, insanlığa hizmettir.

Cafer-i Huldi Hazretleri buyuruyorlar ki, intikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimli.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh. Tasavvufun Gayesi. Bu zat buyuruyor ki, tasavvufa girmekten maksat gerçek imana kavuşmaktır esasen. Ve hiç kıymet vermeyip bu geçici dünyaya tam kul olmak içindir Allahü Teala'ya. Bu yolun nihayeti kulluk makamıdır ki burada nasip olur tam İslam-ı hakiki. Nefisten hasıl olan gevşeklik onda olmaz. Çünkü nefs kazanmıştır artık iman ve ihlas. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Bir günde buyurdu ki, saadete kavuşmak, doğru iman etmekle müyesser olur ancak. İman ve itikadı doğru yaptıktan sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. Kim ki Resulullah'a hakkıyla tabi olmaz, yarın mahşer gününde azaptan kurtulamaz. Şu birkaç günlük ömrü Allahü Teala'nın beğendiği şekilde geçirmeye bakalım. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa ölmesi hayırlıdır böyle yaşamaktansa. Uydurmamış olsan da İslam'a her halini Hak Teala görüyor. Senin her ef'alini. Öyleyse, La ilahe illallah söyleyerek, lazımdır sabah akşam imanı tazelemek. Bir günde buyurdu ki, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak isteyen bir insanın, önce itikadını düzeltmesi lazımdır. Sonra haramdan kaçıp, farzları yapmalıdır. Nasihat istemişti biri de kendisinden. Buyurdu, emin olmak küfür tehlikesinden. Nasıl bir kelimeyle iman elde edilir, bir sözle de maazallah o iman gidebilir. İmanı tehlikeden korumak için önce, küfrü mucib şeyleri öğrenmeli iyice. Zira hangi kapıdan çıktıysa iman eğer, yine aynı kapıdan geriye avdet eder. Hak Teâlâ imanı bizlere etti ihsan. Cennete bunun ile gidecek cin ve insan. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu bapta, müminler geçerlerken mahşer günü sıratta, cehennem seslenir ki, biraz çabuk olunuz ki zira ateşimi söndürüyor nurunuz. Bir günde buyurdu ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti, kalan ise pek azdır. Gençlikte yaptığımız

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese, Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kabir ziyareti. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. Ancak günümüzde bazı bidat ehli böyle yapanlara müşrik diyorlar. Bu hadis-i şerifi yasak ediyorlar. Resulullah'ın emrine haşa şirk, yani puta tapmak, kafirlik diyorlar. Müslümanların evliyanın kabirlerini ziyaret etmeleri, onlardan yardım beklemeleri, Resulullah Efendimizin işlerinizde şaşırdığınız, bunaldığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz hadis-i şerifine uydukları içindir. İslam alimleri bu hadis-i şerife uyarak, evliyanın kabirlerini ziyaret etmişler, feyz aldıklarını bildirmişlerdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 291. mektubunda buyuruyor ki, Delhi şehrinde bayram günü, hocam Muhammed Baki Billah'ın mezar-ı şerifini ziyarete gitmiştim. Mübarek mezarına teveccüh ettiğim zaman, mukaddes ruhaniyetiyle iltifat buyurdu. Bu garibi öyle okşadı ki, Hacı Ubeydullah-ı Ahrar'dan kendisine gelmiş olan feyzleri ihsan eyledi. Bu nispete kavuşunca tevhid marifetlerinin hakikati hasır oldu. Yukarıdaki hadis-i şerif birçok kitapta yazılıdır. Müslümanlar arasında meşhur olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlarından Ahmet Şemseddin İbni Kemal Efendi, işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. İnsanın ruhu bedenine aşıktır. Ölüp ruh bedenden ayrılınca bu sevgisi

yok olmaz. Ruhun bedene olan bağlılığı ve çekmesi öldükten sonra yok olmaz. Ölünün kemiğini kırmak ve kabir üzerine basmak hadis-i şerifle bunun için yasak edilmiştir. Bir kimse bir velinin kabrini ziyaret edince ikisinin ruhu buluşurlar. Çok fayda hasıl olur. Kabir ziyaretine izin verilmiş olması bu faydanın hasıl olması içindir. Bundan başka gizli faydaları da yok değildir. İbni Abidin Hazretleri Reddül Muhtar kitabının ön sözünde diyor ki, İmam-ı Muhammed Şafii, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye karşı çok edepli, saygılıydı. Ebu Hanife ile bereketleniyorum, kabri yanına gidiyorum, güç bir sual karşısında kaldığım zaman kabri yanında iki rekat namaz kılıp Allahü Teala'ya dua ediyorum. Cevabı hemen hatırıma geliyor buyurmuştur. Kabirdekilerin ruhuyla ziyaretçinin ruhu birer ayna gibidir. Işıkları birbirlerine akseder. Ziyaret eden kabre bakıp Allahü Teala'nın kazasına razı olup ruhu bunu duyunca ilmi ve ahlakı feyzlenir. Bu feyz kabirdekinin ruhuna akseder. Meyyitin ruhuna Cenab-ı Hak'tan gelmiş olan ilim ve feyzler de ziyaret edenin ruhuna akseder. Şafii alimlerinden Alaüddin Ali bin İsmail Konevi, El-Alam fi Hayatil Enbiya kitabında diyor ki, peygamberlerin ve bütün Müslümanların ruhları, kabirlerine ve anıldıkları yerlere inerler. Ruhların kabirleriyle bağlılıkları vardır. Bunun için kabir ziyareti müstehaptır. Kendilerine verilen selamı işitirler ve cevap verirler. Hadis alimi Abdülhak Eşbili, Akibet kitabında buyuruyor ki, hadis-i şerifte bir kimse tanıdığı bir mümin kardeşinin kabrine gelip ona selam verince, meyyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Fahrettin Gazanfer Tebrizi diyor ki, bir şeyi çok düşünür, hiç anlayamazdım. Hoca Taceddin-i Tebrizi'nin kabri başında oturup düşündüm, anladım. Bazı alimler işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz hadisi şerifindeki kabirde olanlar ölmeden önce ölünüz emrine uyarak tasavvuf yolunda yükselmiş olan evliyadır dediler. İbn-i Mace'nin Abdullah İbni Mesud'dan bildirdiği hadisi şerifte kabir ziyaretini önce yasaklamıştım şimdi ziyaret ediniz. Böylece dünyaya gönül vermekten kurtulur ahireti hatırlarsınız buyuruldu. İmam-ı Ahmed'in Ebu Said'den bildirdiği hadis-i şerifte ise kabir ziyaretini size yasaklamıştım, şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz, böylece ibret alır gafletten uyanırsınız buyuruldu. Cahillerin kabir başlarında ve türbelerde yaptıkları taşkınlıkları İslamiyet'e mal etmemek lazım. Asırlardır bütün ehl-i sünnet alimleri hayatlarında ve eserlerinde bunun mücadelesini yapmışlardır. Yanlış itikatlara cevap vermiş, doğru yolun ehl-i sünnet vel cemaat olduğunu ispat etmişlerdir. Mesela ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri eserlerinde bu hususu çok güzel ve açık anlatmaktadır. İnsafla okuyan gerçekleri görür. Fakat Vehhabiler kabir ziyaretine, Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını meyyitin ruhuna göndermenin, dua etmenin meyyite fayda vereceğine inandıklarını yazdıkları halde, meyyit işitmez, hissetmez, ona bir şey söylemek, peygamberden şefaat istemek, evliyayı vesile ederek Allahü Teala'ya dua etmek şirk olur diyorlar. Sözleri birbirini tutmuyor. Ruh ölmez diyorlar ama hareket edeceğine, tasarrufuna inanmıyorlar. Şeytanın tasarrufuna inanıyorlar, peygamberin, evliyanın tasarrufuna inanmıyorlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir. Bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selam verirse, meyyit de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kabrin başına gelip selam verirse, selamına cevap verir.
onu tanıması ve selam vermesi, meyyitin onu gördüğünü ve selamını işittiğini göstermektedir. Çünkü ölmek, bazı cahillerin dedikleri gibi yok olmak olsaydı, onun bütün duygularının yok olması lazım gelirdi. Meyyit kendini ziyaret edeni, kabri başına geleni görmektedir. Görmeseydi, dünyada tanımamış olduğunu tanımaması bildirilmezdi. Birincisini tanıyarak cevabı veriyor, ikincisinin selamına tanımayarak cevap veriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Diri olan işitir, bir söz diri olana bildirilir. Ölü kabre konurken ayak seslerini işitir. Ölüler yaptığınız iyi işlerinizi görünce sevinir, kötü işlerinize üzülürler. Hadis-i şeriflerde ziyaret kelimesi kullanılmaktadır. Meyyit kabre geleni tanımasaydı ziyaret kelimesi kullanılmazdı. Her dilde ve her lügatte ziyaret kelimesi tanıyan ve anlayan kimselerin buluşmasında kullanılır. Selamun aleyküm de anlayan kimseye söylenir. Kabirde bulunan meyyitlere selam vermenin sünnet olduğunu ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmiş.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Şeytanın hilesi. İnsan ölüm halinde öyle fazla susar ki içi bu hararetten tutuşur, yanar sanki. Bunu büyük bir fırsat bilerek lain şeytan imanını çalmaya çalışır onun o an. Elinde buz gibi su yaklaşır hileyle. Kadehteki o suyu çalkalar bir eliyle. Onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan çok sevinerek der ki, veririm fakat de ki, kendi kendine olmuştur bu kainat. Eğer ki o kimsenin kuvvetliyse imanı, der ki, bu kainatın Allah'tır yaratanı. Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a uymuşsa tam, şeytana aldanmayıp söylemez böyle kelam. İnsan ölüm halinde his ve duygularından en son kaybedeceği işitmesidir o an. Evliyadan bir kişi Ebu Zekeriya ki ölüm hastalığına yakalandı vaktaki. Dostları o halinde toplandı başucuna. Kelime-i tevhidi telkin ettiler ona. Fakat onlar ilk defa söyleyince tevhidi hayır deyip başını yan tarafa çevirdi. Dostları bunu görüp pek fazla üzüldüler. Şehadeti bir daha ona telkin ettiler. O ikinci defada yine hayır diyerek başını öbür yana çevirdi söylenerek. Herkes birbirlerine baktılar şaşkın halde. Üzülüp mahvoldular hepsi de fevkalade. Hatta bayılanları oldu üzüntüsünden. Ki Allah'ın velisi bu hale düşsün. Neden? Söylediler tevhidi ona üçüncü defa. Hayır deyip başını çevirdi yan tarafa. Dostları çaresizlik içinde bekleşirken, Ebu Zekeriya da kendine geldi birden. Etrafındakilere sual etti hemence. Bir şey söylediniz mi siz bana biraz önce? Onlar arz eyleyince baki olan bu şeyi, buyurdu, söyleyeyim ben gerçek hadiseyi. Az önce hararetten yanıyordu yüreğim. Şeytan soğuk su ile yanıma geldi benim. Dedi, İsa Allah'ın oğludur dersen şu an, içiririm ben dahi sana bu soğuk sudan. Ben hayır deyince de geçti öbür tarafa. Allah yoktur dememi teklif etti bu defa. Ben yine hayır dedim. Şeytan çok kızdı bundan. Kadehi yere çalıp uzaklaştı buradan.''

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Mayıs Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Topöz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün İBB sanığı Murat Kapki kimdir? Başlıklı makalesini sunuyorum. Murat Kapki, 100 yılın yolsuzluk ve rüşvet davasından şu an yargılanıyor. Hakkında onlarca iddia var. Dün mahkemede hakkındaki MASAK raporları için doğru değil demiş. O da diğer sanıklar gibi klasik bir lafla dava çöktü demiş. Davanın çöktüğü yok. Murat Kapki itirafçı olmak, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifadeler verdi, sonra vazgeçti. Yani kendisini kurtarmak için her yolu denedi. Murat Kapki karanlık biri. Bakın yurt dışında firari olan ve aranan Emrah Bağdatlı, Murat Kapki için ne demiş? Murat Kapki kimdir? Murat Kapki, Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks aracı apar topar satandır. Murat Kapki, mali değeri yüksek yüzlerce sanat eserinin sahibi bir sanatseverdir. Murat Kapki, naylon faturacı olduğu MASAK raporunda da kesinleşmiş biridir. Murat Kapki, öz yeğeninin belgelediği ve kendisinin de kabul ettiği üzere kara para aklayıcısı ve sanat eseri kaçakçısı biridir. Kısaca Murat Kapki, yeğenlerinin, şoförünün tutuklanıp hakkındaki itirafları kabul eden, hatta eşinin tutuklandığı gün kendisi de mecburen etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen biridir. Geri çektiği etkin pişmanlık ifadesinde neler dedi Kapki? Sabah gazetesinin 15 Kasım 2025 sayılı nüshasından okuyalım. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan Kapki ifadesinde Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın kendisine havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon lira ödemen gerekiyor dediğini söyledi. Devam edelim. Ben 2019 seçimlerinden önce Sim Medya ve MSO isimli şirketlerin yetkilisiydim. 2019 seçimlerinden sonra beni önce Eyüp Subaşı arayarak bana İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon TL para vermesi gerektiğini yoksa İBB havuzundan çıkarılacağını söyledi. Daha sonra beni Serdal Taşkın'ın yardımcısı bir bayan arayarak Topkapı'da bulunan Kültür AŞ'ye davet etti. Burada Kültür AŞ'nin genel müdürü Serdal Taşkın'la görüştüm. Aynı şekilde o da bana havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon lira ödemen gerekiyor dedi. Ben de buna tepki göstererek oradan ayrıldım. Sonra 30 yıldır tanışık olduğum arkadaşım olan Hüseyin Köksal'ı arayarak benden 7 milyon lira istediklerini, bana bu konuda yardımcı olmasını söyledim. O da bana Murat Ongun'u arayıp durumu ileteceğini söyledi. Ben de bu işlerle Fatih Keleş ilgilenmiyor mu? Neden onu aramıyorsun dediğimde bana Fatih paracıdır. O hiç indirim yapmaz dedi. Hüseyin Köksal'dan öğrendiğime göre kendisi Murat Ongun'u aramış ve fiyatı 6 milyon liraya düşürmüş. Ben de bu parayı Kültür AŞ'ye kesmiş olduğu faturaya istinaden çek keserek ödedim. Kültür AŞ'nin bu ödemeyle ilgili faturanın açıklama kısmına grafik tasarım bedeli, drone bedeli gibi ibareler yazarak gönderdiğini hatırlıyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili bana grafik tasarım bedeli, drone bedeli gibi bir de muvazalı sözleşme imzalattılar. Sözleşme konusunda yer alan hususlarla ilgili ben hiçbir hizmet ve mal alımı yapmadım. Kültür AŞ'de bu şekilde reklamcılardan toplanan paraların sahte fatura yöntemiyle nakde çevrildiğini biliyorum. Gelelim sahte fatura işine. Soruşturma kapsamında tutuklu Ahmet Çiçek'in 6 Mayıs'ta etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği ifadeye bakalım. Murat Kapki bir gün beni Ferko'da 21. katta bulunan ofisine çağırdı. Burada bana şirketlerden para çıkarmam gerekiyor, bana fatura keser misin diye sordu. Ben de Murat Kapki'nin teklifini kabul ettim ve %6 komisyonda anlaştık. Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki'nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kestim. Bu faturaları da savcılığınıza sunmaktayım. Bahsettiğim ofisteki bu görüşmeden sonra Kapki ile telefonda fatura veya para alışverişine ilişkin herhangi bir görüşmem olmamıştır. Bu konuları Kapki ile WhatsApp üzerinden konuşuyorduk. 2023 senesinin sonlarından 2024 senesinin sonlarına kadar bu şekilde Murat Kapki'nin bahsetmiş olduğu şirketlerine fatura kestim. Yine bu yıllarda bir gün Murat Kapki'nin ofisinde başa baş görüştüğümüz bir esnada kendisine gelen bir telefon üzerine bir anda "Bana Berat'ı çağırın, acil" diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona "Neyi bekliyorsunuz?" dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat iki bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Kardeşine kendi adına koruma tahsisli olan aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı. Çiçek ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu, Acarkent'teki değeri o dönem 80 milyon lira olan villasını yaklaşık 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve kendisine müşteri bulup bulamayacağını söylediğini kaydetti. Kapki'ye villayı satın almak isteyip istemediğini sordum. Kendisi de bana "Bu aralar nakitte kalmam daha iyi" minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki'nin bu devirde bu teklifin üzerine atlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı. Zaten kendi ağzından da yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberinin olduğunu bizzat bana söyledi. Son olarak MASAK raporlarına bakalım. MASAK raporlarında Murat Kapki'nin banka hesaplarında gerçekleşen transfer işlemlerinin incelenmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik JP Morgan Chase Bank'ta hesabına Türkiye'deki banka hesaplarından 10 Ocak 2025, 21 Ocak 2025, 24 Ocak 2025 tarihlerinde 3 işlemde toplam 2 milyon 150 iş bin dolar, yaklaşık 81 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Kapki'nin 6 Şubat 2025 tarihinde ise tek işlemde JP Morgan Bank'taki hesabına 404 bin dolar para çıkışı tespiti yapıldı. Murat Kapki bunlara verecek cevabın var mı acaba? Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "İBB sanığı Murat Kapki kimdir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Enflasyonda yine yeniden revizyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Merkez Bankası enflasyon tahminini bir kez daha yükseltti. 5 yılda sanırım 16. revizyon. Ara hedef %16'dan 24'e çıkarıldı. Yıl sonunda %26 enflasyon bekleniyor. Bir önceki tahmin %18 seviyesindeydi. 8 puanlık artışın kaynağı açıklanmadı. Yeni hedefin tutup tutmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Gelelim raporun ayrıntılarına. Benim dikkatimi Amerika-İsrail-İran arasında başlayan Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkilerinin analiz edildiği bölüm çekti. Farklı emtia fiyat şoklarının tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etkileri birinci ve ikinci yıl sonunda karşılaştırmalı olarak özetlenmiş. Bankanın hesaplarına göre %10'luk kalıcı bir petrol fiyat şokunda tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etki ilk yılın sonunda 0.9'la 1 puan, İkinci yılın sonunda yaklaşık 1.3 puana ulaşıyor. Euro bazında %10'luk kalıcı bir doğal gaz fiyat şokunun birikimli etkisi ilk yılın sonunda yaklaşık 0.1 puan, İkinci yılın sonunda ise yaklaşık 0.16 puan olarak tahmin ediliyor. Bu görece sınırlı geçiş etkisinde öncelikle Türkiye'nin doğalgaz tedariğinde uzun vadeli sözleşme yapısı sayesinde kısa vadeli orta oynaklıklara karşı bir tampon oluşturabilmesi ve sübvansiyonlar rol oynuyor. Uluslararası gıda fiyatlarındaki bir şokun tüketici enflasyonu üzerindeki etkisi de ağırlıklı olarak ilk iki çeyrek içinde gözlemleniyor. Dolar bazında %10'luk bir küresel gıda fiyat şoku ilk yıl yaklaşık 0.9 puan, ikinci yıl sonunda 1.1 puan enflasyona etki ediyor. Diğer ithalat fiyatlarına, ham madde, sermaye ve tüketim malı kaynaklı ithalat fiyatlarına yönelik dolar bazında %10'luk kalıcı bir şokun tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etkisi birinci yılın sonunda 1.6 puan, ikinci yılın sonunda ise 2 puana ulaşıyor. Bu hesaplamalarla ne anlatılıyor? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da dün sunumda jeopolitik riskleri vurguladığı göz önüne alınırsa sıkı para politikası uzun süre daha devam ettirilecek. Faiz indirim döngüsünün başlama beklentisi 2026'nın son çeyreğine erteleneceği benziyor. O yüzden dua ederim de savaş kısa sürsün. Yoksa yüksek faiz hayatımızın bir parçası olacak. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün enflasyonda yine yeniden revizyon başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Baykal CHP'ye kara para hükümdar olmayacak demişti" başlıklı makalesini sunuyorum. Baykal, CHP Genel Başkanı olacak kişi CHP'yi satmamış. O kara günlerin acısını yaşamış. CHP'yi satın almaya kalkmamış biri olacak. CHP'ye kara para hükümdar olmayacak. CHP'ye genel başkan olacak kişi hesap vermekten aciz olmayacak demişti. Bugün CHP'de yaşananları görünce Baykal'ın uyarısının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Özkan Yalım'ın ek ifadesinden yeni bir bölüm ortaya çıktı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğu kurultay öncesinde 200 bin lira verdiğini, ardından Özgür Özel'in kendisinden tekrar para istediğini anlatıyor. Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden irtibata geçip ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla dediğini anlatıyor. Özkan Yalım kurultayda Özgür Özel'in kazanması için çalışıyor. 1 milyon lira hazırladığını söylüyor. Özgür Özel kurultay çalışmaları için 14 Ekim tarihinde Denizli'ye gidecek. Bu konuşma 13 Ekim tarihinde yapılıyor. Özgür Özel WhatsApp'tan "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizin içine koy" diye yazıyor. 14 Ekim'de Özgür Özel Denizli'ye gidiyor. Özkan Yalın bu arada WhatsApp üzerinden Özgür Özel'e 1 milyon lirayı getirdiğini söylüyor. O da kara kutusu olan Demirhan'a yoluna yönlendiriyor. Demirhan dediği kişi ise Manisa'da gözaltına alınan ve Özgür Özel'in sırdaşı olan Demirhan Gözaçan. Devamını Özkan Yalım'ın ifadesinden aktarıyorum. Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli bir spor çanta içerisinde 1 milyon lirayı nakit olarak teslim ettim diyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisinden istediği 1 milyon euro parayı sırt çantası içinde getirip CHP'nin 6. katındaki görevliye teslim ettiğini açıklamıştı. Özkan Yalım koyu renkli spor çanta, Gökhan Böcek ise sırt çantası kullanıyor. Biri Türk parası veriyor, diğeri euro ile ödeme yapıyor. Demek ki Özgür Özel Türk paracı, Veli Ağbaba eurocu. Bu paraları isteyenler CHP'nin genel başkanı Özgür Özel ve onun abi dediği Veli Ağbaba. Bu paraları getirenler biri CHP'nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, diğeri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Gökhan Böcek. Deniz Baykal CHP'ye kara para hakim olmayacak demişti ama CHP'ye kirli para hakim olmuş. CHP Genel Başkanı hesap vermekten aciz olmayacağız demişti ama CHP Genel Başkanı para dolu çantalarla dolaşmış. Ey CHP'liler, hiç düşündünüz mü? Bu kirli para trafiği neden belli isimler etrafında dolanıyor? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve ekibi, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Murat Gül İbrahimoğlu. Onların uçaklarıyla kumar partilerine gidiliyor, para kuleleri onların etrafında örülüyor, rüşvet paralarında, imar yolsuzluklarında onların ismi geçiyor. Ankara'da ise her taşın altından Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut çıkıyor. Neden? Çünkü bunlar ekip. Çünkü bunlar, güç bunlarda. CHP'yi bunlar yönetiyor. Ekrem İmamoğlu paranın gücüyle CHP kongresini aldı. Özgür Özel'in ekibi de paranın gücünün nelere kadir olduğunu gördü. İster iktidardan, ister muhalefet partisinden olsun, bir parti yöneticisini istifaya davet etmek tarzım değildir. Ancak bu prensibimi CHP'nin kadın kolları başkanı Asu Kaya için bozmuştum. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılan Özkan Yalım'a destek verdiği için Asu Kaya istifa etmeli diye yazmıştım. Özkan Yalım gözaltına alınınca Asu Kaya kameraların karşısına geçmiş, tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka bir şey olmayan Özkan Yalım, yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar, bizim birbirimize olan inancımız tamdır diye açıklama yapmıştı. CHP'nin kadın kolları başkanının öncelikle belediye başkanı tarafından otel odasına atılan 21 yaşındaki belediye çalışanı kadına sahip çıkmasını beklediğim için eleştirmiştim. O gün bana ateş püskürdüler, hakaret ettiler. Ne yandaşlığım kaldı, ne CHP düşmanlığım. Peki, şimdi ne oldu? Özkan Yalım CHP'nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzattı, iftirada bulundu. CHP'li kadın milletvekilleri toplu olarak açıklama yapınca Asu Kaya'nın bunu paylaştığını gördüm. Ne oldu Asu Hanım? Hani Özkan Yalım sizin yol arkadaşınızdı, kıymetli başkanınızdı? Sizin birbirinize olan inancınız tamdı. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'le ve CHP'nin kadın milletvekilleriyle ilgili ahlaksızca, hayasızca yaptığı açıklamalara olan inancınız da tam mı? Asu Hanım, Özkan Yalım için daha önce yaptığınız destek açıklamanızdan dolayı pişman mısınız? Bakın Asu Hanım, size bir şey söyleyeyim mi? Yanında çalışan personeline kötü gözle bakan birisinden adam olmaz. Bu tür karaktersizlerin partisi patırtısı da olmaz. Bunların CHP'lisi, AK Partilisi de olmaz. Karaktersiz karaktersizdir. O gün 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basıldığı zaman nasıl tepki gösterdiysem, CHP'nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzattığı zaman da aynı duruşu sergiliyorum. CHP'lilere tavsiyem, akşam belli bir saatten sonra Özgür Özel'in elinden telefonu alsınlar. Çünkü gecenin bir yarısı birini arıyor ya da WhatsApp'ın başına geçiyor, hakaret, küfür ve tehdit dolu mesajlar atıyor. Çünkü Burcu Köksal'ı gece yarısı arıyor. Kocanı boşa diyor. Ardahan Göre Başkanı, Belediye Başkanı Gökhan Budağ'ın eşini arıyor, senin kocan dik durmadı diye konuşuyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'a yazdığı küfürlü WhatsApp mesajlarıyla mahkemelik oldu. Özkan Yalım'a yazdığı WhatsApp mesajları ise bestseller olacak durumda. Bu gidişle Özgür Özel ne çekecekse telefonundan çekecek. O nedenle CHP'lilere diyorum ki belli bir saatten sonra Özgür Özel'in elinden telefonu alın, yoksa skandallar bitmeyecek. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Baykal CHP'ye kara para hükümdar olmayacak" demişti başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Çin'de devlet örgütlü, halk örgütsüz" başlıklı makalesini sunuyorum. ...1976 yılının son günleri. Pekin'den kalkan tren Şangay'a doğru yol alıyor. Bir sol partinin temsilcileri olarak Çin Komünist Partisi'nin davetiyle geldiğimiz Çin'deyiz. Dünyanın en kalabalık ülkesini anlamaya çalışıyoruz. Aradan 50 yıl geçmiş. Komünist Partisi o zaman da vardı, bugün de varlığını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump'ın uçağı Pekin Havaalanı'na indi. Gazze yıkılmış, Hizbullah en önemli liderlerini toprağa vermiş. Neredeyse İran düştü düşecek derken Amerika açısından işlerin o kadar da iyi gitmediği anlaşıldı. Araya ateşkesler girdi. İran beklenenin üzerinde bir direnç gösterirken dünya kamuoyu ayaklandı. Her istediğini yapabileceğini sanan Trump-Netanyahu ikilisi durum bir bakalım noktasına gelmiş bulunuyor. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail gücünün ve enerjisinin umduğu kadar yeterli olmadığını görmeye başladı. Şimdi düşünme sırası onlarda. Trump fetihçilikle dünyayı yönetme peşinde. Bu amaçla her türlü uluslararası hukuk kuralını yok sayıyor, iştahla sarıldığı militarist siyaset dünyaya çarpıyor. Trump'ın yanına teknoloji devlerini alarak Çin'e gitmesi umarım dünyanın huzuruna yarayacak sonuçlar doğurur. Sonuçta yüz yüze görüşmek karşımızdakileri daha iyi anlamamıza yardımcı olabiliyor. Çin, en vahşi Gazze saldırıları döneminde birkaç küçük protesto açıklaması dışında neredeyse hiç sesini çıkarmadı. 50 yıl önce yılbaşını Çin'de geçirdiğimde köylülerin üniversiteye rektör yapıldığı bir kültür devrimi dönemiydi, bir çılgınlık dönemiydi. Ortalık durulunca toparlandılar. Teknoloji alanında akıl almaz bir mesafe aldılar. Çin tek parti diktatörlüğü altında üretkenliğe, itirazlara kapıları kapalı şekilde tasarlanmış bir ülke olduğu için henüz dünyaya yeni şeyler söyleyebilen çok fazla insan veya kurum çıkmıyor. Evet, web edebiyatı gibi bazı alanlarda Çin'de ciddi bir üretim var ama ne olursa olsun Çin hala biraz kendi içine kapalı bir dünya. Sonuç olarak Çin'den artık bazı alanlarda ilginç sesler çıksa bile bu sesler dünya genlerine henüz çok erişemiyor. Çin'deki bilim insanları dar kalıpların sıkıştırması altında siyasetsiz bir ortamda bilim yapmaya çalışıyor. Çin, kaşiflik alanında bazı batı dünyasıyla rekabette etkileyici bir güç ortaya koymayı bunca yatırıma ve uğraşıya rağmen henüz istediği oranda başaramıyor. Veya başarsa bile bu başarı bazı alanlarla sınırlı kalıyor. Çin yavaş yavaş kendi markalarını kabul ettirmeye başlasa da henüz kendi starlarını oluşturamıyor. Dünyada şu anda öne çıkan ünlü Çinlilerse genelde başka ülkelerde doğup büyümüş Çinliler. Çin ciddi bir ekonomik güç oluşturdu ama bu zenginliğin halkın hayatına ne oranda yansıdığı tartışmalı. Ülkede örgütlenme özgürlüğü yok, sendika yok. Devlet örgütlü, halk örgütsüz. Tabii Trump da demokrasi yanlısı bir siyasetçi değil. Ama Amerikan toplumunun yüzlerce yıllık bir demokrasi tarihinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Trump'ın etrafında çok çeşitli denge ve fren mekanizmaları var.

Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Çin'de devlet örgütlü, halk örgütsüz başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun AK Parti mi akmatik, Saadet Partisi mi başlıklı makalesini sunuyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan grup konuşmasında şöyle demiş. Hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemli değil, akmatik var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 40 yıllık CHP'li. Defalarca CHP adayı olarak belediye başkanı seçilmiş, en sonunda isyan etmiş, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmiş. CHP'liler bu durumu kabullenemediler ve olaya bir senaryo eşliğinde izahat getirmeye kalktılar. Yolsuzlukları vardı, AK Parti yolsuzlukları soruşturmayacağını söyleyerek kendisini transfer etti. Peki, Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı yanlışları Akit yazmıştı ama CHP'lilere bir sefer olsun bu başkanın şu yanlışı var demişler miydi? Şimdi somut olarak Özlem Çerçioğlu'nun şu yolsuzluğu var diyorlar mı? Ama senaryoyu yazıp Mahmut Arıkan'ın eline veriyorlar. Arıkan da hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemli değil. Akmatik var diyerek CHP'nin değirmenine su taşıyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 40 yıllık CHP'li. Defalarca CHP'den milletvekili oldu. Son olarak da CHP'den belediye başkanı seçildi. Özlem Çerçioğlu'ndaki hikaye birebir Burcu Köksal'da da tekrarlandı. Burcu Köksal CHP'deki yapıya isyan etti, otel odalarında eşlerini aldatan CHP'lilere isyan etti, AK Parti'ye geçti. Özlem Çerçioğlu'na söylenen Burcu Köksal'a da aynı şekilde tekrar edildi. Yolsuzlukları vardı, şantaj yapıldı, AK Parti'ye transfer oldu. Saadet Partili Genel Başkan da hemen CHP'nin imdadına yetişip hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemli değil, akmatik var cümlesiyle tanımlamasını yapmış oldu. O zaman sorayım Mahmut Bey'e. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı veya Afyonkarahisar Belediye Başkanı hakkında bugüne kadar bir defacık olsun ağzınızdan yolsuzluk yapıyorlar eleştirisi çıkmış mıydı? Ben araştırdım. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın böyle bir eleştirisi yok. Hatta bugün bile yok. O zaman yolsuzluk nereden çıktı? Akmatik nereden çıktı? Her iki belediye başkanı için önceki dönemlerde de şimdi de tam bir AK Partili gibi belediye başkanlığı yapıyorlardı. Hatta AK Partili olmayı da geçin, tam bir Hazreti Ömer hassasiyetiyle belediye başkanlığı yapıyorlardı diyemem. CHP'de belediye başkanlarının dürüstlük standardı neyse 3 aşağı 5 yukarı bu iki belediye başkanında da benzerlik söz konusudur. Bayan oldukları için belki suç niteliğindeki eylemlere erkeklere nazaran biraz daha mesafeli kalmış olabilirler. Ama şahsım adına söyleyelim, kimsenin bu iki isim için Hazreti Ömer hassasiyetiyle çalışıyorlardı dediği yok. Yaptıkları yanlışları eleştirmeyenlerin şimdi transfer üzerinden algı yapmalarıysa tam bir fanatik partizanlık faaliyeti. Hem de kendi partileri lehine bile değil. İttifak yaptıkları CHP lehine partizanlık. Bu noktada sorayım Mahmut Bey'e. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onlarca yolsuzluğu için bugüne kadar somut tek kelime etmediniz. Ankara Başkanı CHP'li Mansur Yavaş için somut tek kelime etmediniz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yolsuzluklarıyla ilgili, hatta kurban parası toplayıp kurban kesmemesiyle ilgili tek kelime etmediniz. Yarın bu isimler AK Parti'ye geçmek isterlerse ben karşı çıkarım ama. AK Parti'nin bu isimleri kabul etmeyeceğini tahmin ederim, en azından arzu ederim ama böyle bir ihtimalde Mahmut Arıkan yine bizim karşımıza akmatik söylemiyle mi çıkar? Kişiler ne yolsuzluk yaparlarsa yapsınlar, CHP'deyken tek kelime yok, AK Parti'ye geçtiklerinde hemen bir bahane bulup kenarından köşesinden eleştirilecek konu ihdas edip eleştiriye soyunmak bence milli görüşe yakışan bir çizgi olmasa gerek. Bu sözlerine ilaveten Mahmut Arıkan şu cümleleri de kurabiliyor. Her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı, her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizleyen,
akupak eden bir ürün. 23,5 yıllık iktidarın %100 yerli ve milli ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın? Sorun yok. Hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemi yok. Usulsüzlükle mi suçlanıyorsun? Hiç dert etme. Akmatik var. Bir yıkamada, bir rozet değişikliğiyle her şey bir anda tertemiz oluveriyor. Affedersiniz Mahmut Bey, AK Parti'nin Ayasofya'yı açtığı gerçeğini, Taksim'e cami yaptığı gerçeğini, İmam Hatiplerin orta kısmını açtığı gerçeğini, başörtü yasağını kaldırdığı gerçeğini göremiyorsanız, ittifak yaptığınız siyasi partinin belediye başkanlarını transfer etmesin, daha güçlü bir CHP ile ittifak yapalım, AK Parti'yi daha fazla korkutalım diye iki belediye başkanının AK Parti'ye transferini eleştirecekseniz, bu eleştirinizin ne ülkeye ne Müslüman halka tek kuruşluk katkısı olmadığını söyleyelim. AK Parti'nin iktidardaki hizmetlerini 23,5 yıllık iktidar diye de köşeli şekilde tanımlayıp akmatik yaptılar, yolsuzlukları temizliyorlar derseniz yanı başınızdaki Ali Babacan'ı da Ahmet Davutoğlu'nu da töhmet altında bırakmış olursunuz. Her iki isim de AK Parti iktidarında bu ülkede bakanlık yaptılar. Hatta Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Hayret ki iki isim kalkıp da Mahmut Arıkan'ın bu konuşmasına tek kelimeyle itirazda da bulunmadılar. Aynı salondaydılar, o konuşmayı dinlediler. Ama dürüst olalım, 23,5 yıllık iktidarın içinde bizim de 15 yıla yakın görev üstlenmişliğimiz var. Konuyu bu kadar basite indirgeyemezsiniz demediler, diyemediler. Siyaset maalesef böylesine algılarla yapılır olmuş. Ki Mahmut Arıkan'ın konuşma yaptığı toplantıda Ahmet Davutoğlu da kürsüye çıkıp ahlaki çöküntüden bahsetti. Evet, CHP'nin temsil ettiği bir ahlaki çöküntü had safhada. Fuhuş, rüşvet, hatta casusluk iddiaları CHP'lilerin paçalarından ne kadar pislik aktığını gösteriyor. Ama lütfen, bu CHP bildiğimiz yılların CHP'si değil mi? Bunları 2023'te aklayıp paklayan da Saadet Partisi değil mi? Gelecek Partisi değil mi? Deva Partisi değil mi? Sizler değil misiniz? Kefil olanlar sizler değil misiniz? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun AK Parti mi, Akmatik, Saadet Partisi mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var.

Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Trump'ın kayıp silahları kimin eline geçti başlıklı makalesini sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın unutmayacağım dediği iki konu var. Birincisi, İran'da düşürülen uçaktaki ikinci pilot için arama kurtarma faaliyeti yapıldığı haberiydi. İran'ın ikinci pilotun varlığını bu haberle öğrenmesi ve kayıp askerin hayatının tehlikeye girmesi Trump'ı çok kızdırdı. Bedel ödeteceğim dedi ama konu bir daha gündeme gelmedi çünkü sızıntı İsrail Savunma Bakanlığı kaynaklıydı. Trump'ın aklından çıkaramadığı ikinci konu ayrılıkçı Kürt gruplara gönderilen silahlar meselesidir. Nisan ayı başında İran'daki protestoculara çok sayıda silah gönderdik ama Kürtler protestoculara vermedi demişti. Geçtiğimiz günlerde konuyu yeniden hatırlattı. Hayal kırıklığına uğradım dedi. Bu konu neden yeniden gündeme geldi? Trump İran'daki başarısızlığı fatura edecek günah keçileri mi arıyor? Yoksa İran'da ayrılıkçı gruplar üzerinden yeni bir sondaja mı hazırlanıyor? Önce bir çerçeve çizelim. Netanyahu, Trump'ı halk 3 günde rejimi devirir diyerek savaşa ikna etmişti. Bu kapsamda İran'daki ayrılıkçı gruplara yatırım yaptılar. Trump'ın özel temsilcisi Thomas Barak bile savaştan önce Irak'a gitmiş bu grupları teşvik etmişti. ABD Başkanı Trump'ın da bizzat bazı elebaşları aradığı fırsatı değerlendirin dediği biliniyordu. Planın ilk aşaması uygulandı. Amerika-İsrail tam olarak o bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladı. Bu sırada İran içindeki tünellere silah depolandığı, kasabalardaki milislere silah dağıtıldığı, İsrail'in ayrılıkçı gruplar üzerinden İran'da muhbir ağı oluşturduğu haberleri dolaşıma girdi. Ancak Amerika ve İsrail'in beklediği olmadı. Savaşın ilk günlerinde 350 kadar terör örgütü PAK mensubu Irak'tan İran tarafına geçse de devamı gelmedi. Özellikle ayrılıkçı gruplar içerisindeki en büyük yapı olan terör örgütü PKK'nın İran kolu PEJAK sürecin dışında durdu. Bunun birkaç sebebi var. Ayrılıkçı grupların sonuca etki edecek kayda değer bir gücünün olmaması, Barzani ve Talebani'nin İran'ın bir şekilde ayakta kalabileceği düşüncesi, İran-Irak sınırında varlık gösteren Talebani'nin mızrak ucu olmayacağız çıkışı, İran'ın tehlikeyi görerek ayrılıkçı grupları doğrudan hedef almaya başlaması, elbette Ankara'nın Amerika ve bölgesel aktörler üzerinde uyguladığı yakın markaj ve terörsüz Türkiye süreci. Peki Amerika ve İsrail ayrılıkçı gruplara silah gönderdi mi? Hangi silahları gönderdi? Ayrılıkçı gruplar kendilerine silah gelmediğini söylüyor. Barzani yönetimi iddiaları reddediyor. Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani geçtiğimiz günlerde Ankara'daydı. Arka planda ne Barzani yönetimine ne de Talebani'ye kimseye silah gelmediğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Peki o halde Trump yalan mı söylüyor? Ya da Trump'ı bilgilendirenler yalan mı söylüyor? Tam olarak değil, çünkü bölgesel aktörlerin ısrarlı reddleriyle çelişen, belki de onların haberinin olmadığı bazı saha bilgileri var. Mossad ve CIA'in Çekya'dan silah temin ettiği, ağırlıklı olarak Kalaşnikov, bu silahların ayrılıkçı gruplara verildiği ve kaçakçılık yoluyla İran'a sokulmaya çalışıldığı söyleniyor. Peki Trump'ın sürekli gündeme getirdiği o silahlar kimin elinde? Ayrılıkçı gruplar bizde değil diyor. Ama şu da konuşuluyor. İran içerisine dağılmış. Ancak Kürt gruplar bu silahları kullanmadılar. Rejim muhaliflerine vermediler, iade de etmediler. Çünkü muhtemelen bir gün kendilerine lazım olacağını düşünüyorlar. Buraya bir mim koyalım çünkü meselenin terörsüz Türkiye sürecini yakından ilgilendiren bir boyutu var. PKK'lı Murat Karayılan Ankara'yı suçladığı ve süreç dondurulmuştur, gördüğümüz budur dediği röportajda yasal güvence olmadan neden silah bırakmamaları gerektiğini şöyle anlatıyordu. Orta Doğu kaynıyor, güvencemiz silahlarımızdır. Tam da bu sırada PEJAK eş başkanı Peyman Viyan'ın da dün yayınlanan röportajı ilginçtir. Viyan, Amerika'dan silah aldıkları iddiasını reddederken İran'da halkların kendi kaderlerini ilan edecekleri bir döneme girildiğini söylüyor. Şimdi şunu sorabiliriz. Trump ayrılıkçı grupları işaret ederek sitem mi ediyor, yoksa bu gruplara baskı kurarak tedavülden kalkan o fikri yeniden ısıtmaya mı çalışıyor?
Amerika-İran müzakerelerinin tıkandığı bir süreçte yapılan bu açıklamalardan sondaj kokusu alıyorum. Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın "Trump'ın kayıp silahları kimin eline geçti?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 29, Sure, Cin Suresi 1-28. Ayetler, Müzemmil Suresi 1-20. Ayetler, Müddessir Suresi 1-26. Ayetler, Sayfa 571-575.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Selam söyle Osman'a. Evinde otururken Allah'ın sevgilisi Osman İbni Affan'ın geldi bir hizmetçisi. Hediye getirmişti 4 deve yükü buğday. Dedi ki, efendimin hediyesidir bunlar. Resul muhacirlere taksim etti onları. Kendi evlerinde de yoktu hiç buğdayları. Hizmetçi geri dönüp geldi efendisine. Hadiseyi aynıyla nakletti kendisine. Hazreti Osman ise bu haberin ardından 4 deve yükü daha gönderdi ambarından. Resulullah onu da taksim etti ensara. Kendi hanelerine gelmedi yine sıra. Duydu Hazreti Osman bunu da hizmetçiden. 4 deve yükü daha gönderdi o gün hemen. Fahri alem onu da kendi zevcelerine taksim edip gönderdi hepsinin evlerine. Sonra sual etti ki o gelen hizmetçiye, efendinin ne kadar buğdayı kaldı diye. Dedi, ya Resulallah, hiç kalmadı yanında. Gönderdi tamamını, ne varsa ambarında. Resulullah, bunu da öğrenip o gelenden, ellerini kaldırıp bir dua etti hemen. Ya Rabbi, kim bir ihsan ettiyse bana eğer, verdim mükafatını hepsinin birer birer. Osman'ın ihsanından aciz kaldım ben fakat, veremedim ben ona tam karşılık mükafat. Ya Rabbi, onun bana ihsanına karşılık, hazinenden sen ona bir mükafat ver artık. O server, duasını bitirmiş idi ki tam geldi hemen yanına Cibril aleyhisselam. Dedi, ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana selam eder ve der ki, selam söyle Osman'a. Razı olduk biz onun sana ihsanlarından, muaf kıldık onu biz ahiret hesabından. Onun mükafatından sen aciz kaldın ise, karşılığını vermek zor gelmez asla bize. Bir gün altın doldurup 7 tabak içine, verdi o tabakları 7 hizmetçisine. Dedi, Resulullah'a götürünüz bunları. Onlar dahi giderek arz ettiler onları. Peygamber Efendimiz gayet memnun oldular. Peki, selam söyleyin Osman'a buyurdular. Hizmetçiler dedi ki lakin Efendimiz'e, bizi de tabaklarla hediye etti size. O zaman buyurdu ki Resul-i Ekrem dahi, sana havale ettim Osman'ı ya ilahi. Resul'ün bu duası vaktaki oldu tamam. Geldi yine Resul'e Cibril aleyhisselam. Dedi, ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana buyuruyor ki, benden selam söyle Osman'a. Onun bu ihsanına karşılık, Hult ve Naim adlı 2 cenneti ben dahi ona verdim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Halise Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların, kibirlerin isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et, Allah-u Teala'ya güven, emr-i maruf, nehi ani münker yap, buyuruyor Halise Muhasibi rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim, buyurunuz.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun.
3: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.
2: Hem alem için, sizler için, ailem için dua istiyorum hocam.
3: Rabbim hidayet nasip etsin. İki cihan ihsan etsin. İki cihanda da saadet nasip etsin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefeste de bize iman selameti versin inşallah.
2: Amin inşallah hocam, amin. Hocam şimdi benim bir sorum vardı cenazeyle ilgili. Cenaze evine dışarıdan gelenler yemek yiyebilir mi? Komşuların getirdiği yemek yeme. Bir de mesela cenaze şeyine taziye gelenlere o evde çay ikram edilir mi? Bir. İkincisi, Allah sabırlar versin demek uygun mudur? Değil midir? Onun açıklamasını istiyorum hocam.
3: Belki efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Aleyküm selam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
0: Buyurun size de.
4: Hocam hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun. Buyurun.
4: Sizin de mübarek olsun hocam. Şimdiden bayramınız mübarek olsun.
3: Teşekkür ederiz. Sizinki de. Buyurun efendim.
4: Amin. Çocuklarım için, kendim için dua istiyorum.
3: Rabbim hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam benim şöyle bir sorum var. Sizi fazla meşgul etmeyin. Benim şimdi kurbanımı sizin de şeye bağışladım.
0: İhlas Vakfı'na.
4: İhlas Vakfı'na. Ve vekaletimi de verdim. Benim oğlumun Çankırı'da evi var. Diyor ki anne bayrama gidelim. Ben de diyorum ki oğlum seferi olmayayım ben kurbanımı kesene kadar diyeyim. Anne diyor vekaletini verdikten sonra diyor seferi olmazsın diyor. Ben onun için size bir danışmak istedim.
3: Tamam efendim.
4: Oldu hocam. Allah
0: peki.
4: Razı olsun. Allah'a emanet olun.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim, sizinki de mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ve cuma gününün ve Rabbimizin sevdiklerinin hatırı ve hürmetine Allah-u Teala şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz için de hastalar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan etsin. Muradı olanlar varsa Allah-u Teala onlar muratlarını da hayırlısıyla nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza edip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam. Zilhicce'nin hilaline bu pazar bakacağız değil mi?
1: Zilhicce'nin hilaline takmaya bakalım. 18'inde takvimde giriyor. Ve sizin de dediğiniz gibi 17 Mayıs pazar. Bu pazar yani. Bu pazar yani güneş işte ufuk hattından kaybolur olmaz. Eğer şeydense o hatta gözükecek. Ama Türkiye takviminde Zilhicce ayının hilali bugün ilk defa Kuzey Afrika demiyor. Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacak ki Türkiye'den görülme ihtimali zayıf. Peki Zilkade 30 çekiyor. Evet 30 çekiyor. Kayma olabilir. Onu bilmiyoruz ama dinimizin emri görmektir. Dolayısıyla biz yine gözetleyeceğiz. Bakacağız yani. İstanbul'un ufku sisli olur genelde. Eğer hava kapalı olmasa bile yine bakacağız.
5: Pazar günü
1: herkes bakabilir.
5: Pazar günü biraz yağmur falan da görünüyor İstanbul'da ama.
1: Hava bulut.
5: Anadolu'dakiler daha rahat görebilir.
1: Evet. Çünkü bu hesaba göre Türkiye'den görülme ihtimali çok zor. Bunun için kurbanları ikinci gün kesmemiz gerekir. Takvime göre Zilhicce'nin biri 18 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Hani Zilhicce içerisinde tutulacak oruçlar, yani pazartesinden itibaren tutmak isteyenler tutabilirler mi? Evet, tutabilirler. Takvime göre de 26 Mayıs salı günü Zilhicce'nin 9. günü gösteriyor. Yani Arefe günü. İşte bu Arefe günü 26 Mayıs 2026 salı günü bin ihlas okumak. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor. Bütün günahlar affolur ve her duası da kabul olur. Hadis-i Şerif olarak aynı şekilde kitaplarda zikrediliyor. Türkiye takviminde de bu Hadis-i Şerif yazılı. Ve 27 Mayıs ise 10 Zilhicce, yani Kurban Bayramı'nın birinci günüdür, çarşamba günü. Allah-u Teala nasip ederse kurbanları biz ikinci gün keseceğiz. Kurbanları biz ikinci gün
5: keseceğiz. Arefe günü bin ihlası ne zaman okuyacaksınız?
1: Takvimde yazılı Arefe günü de okuyacağız.
5: Tamam, orada bir değişiklik yapmıyoruz.
1: Şimdi Mustafa Bey, onu biz anlatamadık herhalde. Bazıları mesela itiraz ediyor falan, ama siz de Türkiye takvimini yazıyorsunuz ya falan. Hani bunu televizyonda göstermek mümkün olabilir. Hatta biz konu gelince de yaptık da onu. TGRT belgeselde, TGRT haberde de sabah erkenden yayınlanıyor, huzura doğru zannedersem. Orada da aynı şekilde gösterdik. İşte dünya ile ay aynı hizaya geliyor. Şimdi bu takvimlerdeki yazılı olan, o hizada olan günü esas alıyorlar. Görülmüyor orada. Ama dinimizde diyor ki, hadis-i şerif var çünkü, Peygamber Efendimiz hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et. Hilali gör, bayram et. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te hilali görünce Ramazan-ı Şerif başlar, Şevval hilalini görünce de bayram olur. Zilhicce hilali de Ramazan hilali gibi değil buyuruluyor. Ramazan hilali gibi değildir. Her bölgeden görülmesi gerekir. Mesela Türkiye'den görülmesi gerekir. Türkiye'den görülen hilal şeyden de yani Mekke-i Mükerreme o civarda da, ya Orta Doğu'nun hepsinde gözükür. Türkiye'den görülen hilal. Dolayısıyla Türkiye'de görülmüşse Avrupa'da da görülür. Yunanistan'ı, Romanya'sı, Bulgaristan'ı, Almanya'sı, Fransa'sı hepsi görür. Çünkü aynı hattan gidiyor. Yörüngesi, yolu öyle. Ama bu sefer mesele deniyor ki, hani hesaplara göre Kuzey Amerika'dan itibaren görünmeye başlayacak. Kuzey Amerika'dan görünüyor. Ertesi gün görürsün burada. Ama ertesi gün değil. Peki hilal nerede orada? Hilal gölgede. İslamiyet diyor ki görerek yap. Göremiyorum. Dolayısıyla o gün değil, ertesi gün yapacağım onu. Bunun için de Ramazan-ı Şerif'in başı ve sonu için.
5: Şimdi onu söyleyenlerin mantığı şu. Onlar da biliyorlar bugün hilal görülmeyecek. Zaten yazıyor takvimlerde.
1: Tabii yazıyor.
5: Bugün hilal görülmeyecek ama yarın görülecek diyor. Dolayısıyla yarın biri diyor.
1: Yarın biri değil.
5: İşte yani onların mantığı öyle çalışıyor. Yani batılıların mantığı öyle çalışıyor.
1: Öyle değil. Dolayısıyla hani siz Zilhicce'nin 9. gününü sordunuz. Evet. Bu yanlış değil bu. Evet. Çünkü Arefe gününü hilali görerek yapın demiyor. Ama bayramı hilali görerek yapın diyor. Tamam mı?
5: Bayramı hilali bir akşam önce görmemiz lazım, yani akşamında görmemiz lazım.
1: Ama sabahleyin görenler ama olmuyor mu?
5: O zilkade üstünde, onun zilkade yazıyor.
1: Zilkade yazıyor. Diğer zamanlardaki, diğer zamanlarda takvimde yazılan yanlış mı? Hayır, değil. Biz takvim yanlış demiyoruz ki.
5: Biz burada ibadetimizi kurtarmak istiyoruz yani. Mesela
1: tabii. Şimdi hava kapalı. Hava kapalı. Saat yok. Bir şeycik söz konusu değil. Öğle namazı kılacağım. Ne yapacağım? Efendim işte dakikası. Ya dakikası olmaz. Orada işte yanında kimse bir varsa falan, hani öyle vakti işte, evet hava bulutlu ama güneş buraya kadar gelmiştir, aydınlanmıştır falan filan, istişare yaparak aynı şekilde, yani araştırarak deniyor ona kitaplarda, öğle namazını kılarsın. Peki şimdi bu Diyanet takvimi ilk çıktığı zamanlarda biz o zaman gören değildik. Hatta vefat eden bir arkadaş vardı. Okulda müdür yardımcısıydı. Sonra milli eğitim müdürü oldu. İlçe milli eğitim müdürü olmuştu. Biz bir başka bir yere gittik. Onlar başka bir yere gittilerdi. Kitap götürüyorduk İstanbul'dan. Akşamları köylere kitap satışına giderdik. Onlar da oraya gitmişler. Kapıda Yarımadası Erdeğin. Köyü söyleyiver. Deniz kenarı Balıkçı köyü. Arazi yok. Dedi ki ya dedi oturduk dedi deniz kenarı zaten köy dediğin yani fazla öyle kalabalık da değil. Şimdi önlerde deniz ya hani dağ tepe olsa bir dereceye kadar ufukta güneşin ucu gözüküyor dedi. İlk Diyanet takımı çıktığı zaman yanlış hesaplamışlar. Ondan sonra baktım dedi imam dedi okuyor. İmam demiş ki ya demiş güneş gözüküyor. Beni ilgilendirmez demiş takvimde yazıyor demiş. Kabahat güneşin takvime bakmamış. Hala orada oyalanıp duruyor. Çayımı içiyor ne yapıyoruz? Çayımı içiyor.
5: Saatine çok güvenmiş.
1: Evet. Dolayısıyla efendim işte hesaba. Ya ona kalacak olursan Hüseyin'in ve Efendi rahmetullahi aleyh mesela ulube hesabı da var hatta başka da almış oraya hesaplama şekli itibariyle kendinin de var ışık usulü diye bir usulü var Hüseyin'in ve Efendi rahmetullahi aleyh hatta kendi usulü için bu hesaplama şekli pek hassas ve kati ifadesini kullanmışlar ve altına yazmışlar ama bu hesaptır çünkü İslamiyet görerek oruca başlar görerek bayram et diyor hilali görmek gerekiyor. O hesap da yanlış değil ki. Takvimdeki hesap da yanlış değil. Dolayısıyla Arife gününü hani fasıları aktarıyor falan. Efendim ben işte Zilhicce başladı. Zilhicce bitene kadar her gün 1000 ihlas okuyacağım. Vallahi 100.000 oku. Mübarek olsun ne kadar çok okursan amel defterine o kadar girer yani. Sana kimse mani olmaz. Ama mesela Arife günü 1000 ihlas okuyan hadis-i şerif bu. Bu sünnet-i seniye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi ve emri. Ama bunun dışında kalkar işte. Efendim işte Zilhicce'nin 25'inde 10.000 ihlas okursan çok faydası var. Nerede yazıyor? Bu işte dinin emridir. Bidat oldu. Dinin emri dediğin an bidat oldu. Aa sen her gün 10.000 ihlas okuyacaksın. Ona kimse mani olmaz ki. Tabii onun herhangi. Dinin emri dediğin an işler karışır. Dinin emri dediğin an işler karışır. Mesela şu anda biz hangi vakitte bulunuyoruz? Dinimizin bildirmiş olduğu kuşluk vakti. Bu vakit kuşluk vakti. Biz yayınımızı hemen hemen her gün kuşluk vaktinde yapıyoruz. Benim bugün işim var. Hemen gidecek cuma ya. Yani yeniden çıkar çıkmaz cumayı kısak olur mu? Şimdi bizi dinleyenlerde... Hoca ne yaptı bugün aynı şekilde?
5: Coştu.
1: Coştu, şaşırdı mı? Olmaz diyor. Niye olmaz? Öyle vakti...
5: Vakti girmedi.
1: Girmedi. Peki namaz için böyle vakti girmeden olmaz diyorsun da... Zilhicce ayı girmeden senin haccın aynı şekilde... Çünkü hac da Zilhicce ayında yapılıyor. Ya ne tesadüf kurban da hac da gene aynı aya denk geldi ya. Her sene de böyle denk geliyor ya. Ahmak herifler araştırmadan konuşuyorlar tabii. Çünkü hac da niye önemli? Arefe günü Arafat'a çıkmak farz.
5: Farz.
1: Çok önemli.
5: O olmazsa olmaz. Haccı da olmaz.
1: Kurban da kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü görerek... Gördüğünden itibaren birinci, ikinci, üçüncü gün aynı şekilde kesmen vacip buyuruluyor. Yani vakit bildirilmiş. Vakit bildirilmiş. Mesela diyelim ki ya benim işte Recep ayında saatim de iyi yapılan şeyim de iyi böyle moralim de çok iyi ben Ramazan-ı Şerif'te bilmiyorum yani böyle moralim düzgün olur mu? Peşin tutuvereyim falan. Olmaz. Çünkü Ramazan ayı girince o farz olur. Mesela size de zaman zaman düşüyor mail olarak veyahut da mesaj olarak veyahut da telefonda. Diyor ki ben zekatımı vakti gelmeden verebilir miyim? Bak zekat. Evet onda da vakit söz konusu. Nisap tarihi önemli. Orada olacak. Ama sen elindekini bakıyorsun yani ben nisap tarihime ne kadar var? 2 ay var veyahut da 3 ay var veyahut da 6 ay var. Ama fakir garip birisinin bir işi olacak. Var yani para arıyor veyahut da ihtiyacını giderecek bir şey alacak falan. Sen de dedin ne kadar zekat verebilirim tahminen şu anda elimdekiyle nisap tarihine kadar bu şekilde gidecek olursam. Mesela dedi ki 30 bin lira zekat verebilirim. Adamın 10 bin liralık ihtiyacı var, bir şey alacak falan. Hemen gittin, kalbinde niyet ettin zekat bedenim olarak diye. Adamın ihtiyacını görüverdin ama onu bir tarafa yazdın 10 bin lira. Sonra nisap tarihine gelmeden birisi de 5 bin liralık bir ihtiyacı. Onu da yazdın 15 bin lira. Nisap tarihi geldi. Döktün, çarptın, hakikaten tahmin ettiğin gibi zekatın 30 bin lira. 30 bin liralık altınla devrini yaparsın. Zaten 15 bin lirasını verdin, geriye kaldı 15 bin lira. Verebilirsin, verebilirsin. Ama bunu namazda yapamazsın.
5: Oruçta da yapamazsın.
1: Oruçta da yapamazsın.
5: Yani ben orucu taksit taksit ikişer gün, üçer gün Ramazan'a kadar tutsam.
1: Kısa günlerde öyle halletse evet. Namazı da aynı şekilde eve gidip gece öğle ikindilerde peşin peşin kılsam olmaz. Onlar vakti girince yaparsın. Peki zekatta mesela nisap günü geldi. O gün ısrarla kitaplarda böyle ki hesabına bak. Hesabına bak. Bir gün önce geleni de dahil et. Baktın. O gün baktın, hesap ettin, 40 bin lira zekat vereceksin. Yaz onu bir tarafa. Sene içine yayabilirsin, o iznim var. Ama o gün bakman lazım. O gün bakman lazım. Niye önemli o kadar? Mesela o gün bakmadın ya, işte para belli, işte hesap yapana şey yaparsın falan. Fakat hesap tarihin mesela ayın 20'siydi. Sen 22'sinde bakmadın o gün 20, 21, 22'sinde bir şey yaptın falan. Bir para harcadın. Ayın 27'sinde ha bir hesap bakayım, aa bu kadar varmış. Halbuki 20'sinden sonra harcadığın paraların hepsi üzerine zekat vermek farzdı. Onu atladın. Borç olarak kalır o. Yarın mahşer günü amel defterini önüne çıkarıverirler. Kurban da öyle. Vaktiyle kesilmeyenleri işte diyor mesela şey diyor falan. Evet diyor, ben geçenlerde bir tanesi vardı. İhlas bak bana dedi, ben versem şey olarak. Yani geçmiş kurbanlarımı kesmek için. Olmaz ya. O olmaz, kesilmez artık. Çünkü dinin emri öyle değil. Kurban Bayramı'nın 3. günü açık net bir şekilde buyuruyor ki elinde hayvanın var. Koç almışın duruyor. Kendin kesemiyorsun. Kesecek adam arıyorsun. Bulamadın, güneş battı. Bitti. Vakti bitti. Ne yapacaksın? O koçu götürüp fakire vereceksin buyuruyor. Efendim de almamıştım. Ha, o zaman bedenini altına alıp fakire vereceksin diyor. Artık kesilmez buyuruyor. Mesela kurban dedin, mesela şimdi bugünlerde dedi şu işim olursa dedi bir kurban keseceğim dedi, şu işim olursa. 3 gün sonra da aynı şekilde adamın şartı yerine geldi. Bu önümüzdeki kurban bayramı da bunu kesmesi lazım. Vacip bu. Kesemedi. Artık o da kesmez tekrar. Çünkü kurban kelimesini kullandı. Kurban kelimesini kullandığı için kurban bayramı da kesmesi lazımdı.
5: Bir sonraki kurban bayramında olmuyor.
1: Olmuyor artık.
5: İlk kurban bayramı.
1: İlk kurban bayramı deniyor. Kesemedi. Onu da altın olarak aynı şekilde verir. Peki hani diyor, ben diyor yani ilaz bakmana diyor şey kurban. Tamam. Akika diye niyet et. Veyahut da sevabı geçmişlerime diye niyet et. Peygamber Efendimiz'e diye niyet et onu. Ama öbürünü mutlaka altın olarak ver. Altın olarak devrini yapar, para olarak da verebilirsin.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
6: Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse, nefsine cimrilik ettiği gibi, Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, ihtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri, oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Bişri Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekr bin Abdullah Müzeni Hazretleri de, bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri, cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez, bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, İlim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz.
5: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki sohbeti dinlerken Enver abi her şeyi anlatmış bize dediniz hocam. Şimdi O anda da kafamda bir şey çaktı. Şimdi biz Enver abiyi gördük, tanıdık. Elhamdülillah biliyoruz. Sohbetlerinde bulunduk bazılarında da olsa. Bilmeyen insanlar da var. Vefatından sonra öğrenenler var mesela. Birçok dinleyicimiz bizim haberimiz yoktu diyorlar. Şimdi Enver abi de her şeyi söylemiş bize. Emri maruf yapmış. Yapacağını yapmış yani.
1: Evet.
5: O vazifesini tamamlamış.
1: A'dan Z'ye ne varsa.
5: Şimdi yani, sonradan tanıyan birisiyle bizim durumumuz ne olacak?
1: Şimdi yani Peygamber Efendimiz bizi görenler vardı.
5: Evet.
1: Bir istifadesi olmadı, düşman oldular. Emel abiyle fiziken görenler vardı. Hatta beraber çalıştılar bile. Ha işte patron ya iyi insan falan dedi. Gerisine gidemedi, orada kaldı. İstifade edemedi. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'i gören Yahudiler de vardı. Hristiyanlar vardı. Putperestler vardı. Hiç kıpırdamadı. Vesel Karani Hazretleri Yemen'de, Karın köyünde hiç görmedi. Aşık oldu. Ve o bölgenin Peygamber Efendimiz zamanında kutlu medarı olduğu görülüyor. Hatta bir şey anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da mübarek dişinin şehit olduğu bunu duyunca bu muydu bu muydu diye dişlerini hepsini sökmüş çıkarmış. Ona ittiba için. Hatta Peygamber Efendimiz o dönemde şey yapar. Rahmet rüzgarları oradan esiyor buyuruyor. Diyorlar ki ya Rus'a niye gelemiyor? Haline mağlup buyuruyorlar. Emel abilerin de bir anlatış şekli vardı Vesel Karahani Hazretleri'nde. Tabii Emel abi anlatacak ama. Emel abi anlatınca insan kendinden geçiyor. Şimdi Vesel Karahani Hazretleri deve çobanlığı yapıyor. Develeri alır götürüyor. Mübarek akşama kadar aynı şekilde sohbet edermiş, develeri de dinlermiş. Akşam olunca develere hadi şimdi gidin sahiplerinize süt verin derlermiş. Tabii gelince bakıyorlar ki develer çok süt veriyor. Öbürler demişler çok şeylere, kölelerine. Siz de demiş onun otlattığı yere götürüyor falan. Köleler de ertesi gün Vesel Karahani Hazretleri'nin develerini götürdüğü yere götürüyorlar. Develer Vesel Karahani Hazretleri sohbete başlayınca öbür develer de dinlemeye başlamış. Köleler de dinlemeye başlamış. Akşamüstü olunca hadi diyor şimdi gidin evinize sahiplerinize süt verin. Diğer o köleler de develeriyle beraber geliyor. Onlar da ahıra giriyor. Sahip de diyor ki niye girdiniz? O diyor öyle dedi.
5: O kadar tesirli yani.
1: O kadar tesirli. Ve Emel abiler orada yerin dibine geçti ama Allah Allah buyurdular. Ne mübarek saatmiş buyurdular. Develer dinliyor. Karşısında mübarek hatayı kendinde vuruyordu. Bizim söylediğimiz hiç tesiri olmuyor. Bir granit kaya gibiyiz demek ki. Öyle. Bir tabir vardı. Eskiden kulu öküz itirine baktığı gibi derlerdi ya falan. Öyle bak. Bir değişiklik olmamış. Şimdi sonraki gelen zaman dilimlerinde mesela 1000 sene sonra geliyor İmam Rabbani Hazretleri. 1000 sene sonra geliyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında yaşayan, bak Eshab-ı Kiram'la karıştırmıyorum. Allah'ın çok çok fevkinde. Abdülkadir Geylani Hazretleri kaç asır sonra gelmiş. İmam Gazali kaç asır sonra gelmiş. Yani efendim biz göremedik işte perişan olduk mahvolduk değil. Bu bir hat işidir. Eğer sen Emel abinin kalbiyle bağlantıya geçersen.
5: Hattı düzgün kurarsan.
1: Hattı düzgün kurabilirsen. Onun dediklerini okur o yolda yürürsen. Şimdi onu görüp de hiç istifade etmeyip çekip gidenden çok çok çok ileride olursun. Ve ona yakın olursun. Yarın mahşer günü onunla beraber haşr olursun. Onunla beraber haşr olursun. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç asır önce vefat etti ama bazı hadis-i şerifler var. Bunları yapan benimle beraber olacak buyuruluyor. Mahşer günü benimle olacak buyuruluyor. 10 asır 15 asır sonra gelmiş ama. Görmemiş Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından okuyarak dört elle sarılmış. Onu yapmak için gayret sarf etmiş. Ondan sonra o hat kurulmuş. O hat kurulduğu için de Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mübarek kalbinden gelen nur onun kalbine de akmaya başlıyor. O nur aktıkça kemale geliyor. Olgunlaşıyor. Daha çok yaklaştırıyor onu. Daha çok yaklaştırıyor. Onun için de efendim işte biz mahvolduk, perişan olduk, işte şey yapmasaydık falan demeye gerek yok. Dört elle sarılırsa hay hay o da olur mu olur. Efendim ilk dinleyicimiz cenaze evine taziye için gelenler oluyor. Ayrıca şimdi bu adet bazı yerlerde yine devam ediyor. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Aynen Saadet-i Ebediye'de yazıldığı gibi yapılıyordu. bir evden cenaze şey yaptı mıydı ya falan, artık lebalep orası dolardı, komşular yemek getirirlerdi, yemek getirirlerdi. Ama hasreten mesela kitapta da bildiriliyor, yemeği bırakıp gitmezlerdi. Niye? Ya zaten Ayşek bir yakınlık abi, gidecek o yemeği getirecek, ısıtacak falan değil. Komşular gene gelir, ısıtır. Mesela erkeklerin odası ayrı olur. Hemen erkeklere o sofralar hazırlanır. Cenaze sahibi de onlarla beraber böylece yer. Yoksa üzüntü yemeyebilir. Kadınsa kadınlar aynı şekilde beraber olur. Yoksa yemeği bırak çek git, kaldılar tek başlarına. Zaten üzüntüler, dönüp bakmaz bile yemeğe. Burada dinleyicimiz de soruyor, hani diyor dışarıdan gelenler de aynı şekilde o yemekte yiyebilir mi? Yiyebilir. Hatırıma şey geldi. Bizim öyle kitap okuma gruplarımız var, bir genç vardı falan. Böyle bakıyordum her gruba geliyor falan. Ondan sonra bir gün dedi ki, abi dedi, yani bazen bana bakıyorsun sen dedi. Benim dedi annem dedi pasta yapmasını bilmiyor dedi. Bu dedi şeylerde çok güzel pasta yapılıyor dedi. Ben dedi başlangıçta dedi pasta yemek için geliyordum dedi. Ama sonra yani büyükleri olan muhabbeti sebebiyle falan o merhaleyi aştı gittiydi. Dolayısıyla hani buraya sırf burada yemek var deyip de gelip de olanlardır. Herkes neye niyet ederse niyetinin karşılığını görür. Hani siz o sohbette işte Emel abinin sohbetiydi, onu naklettiniz ya, okudunuz ya. Orada Emel abiler bir şey buyuruyor. Yarın yaptığın Allah-u Teala herkese bir kabiliyet, kapasite vermiştir. Yani bununla ne yaptın? Bunlar sana emanet buyuruyor Emel abiler. Ve niçin sorusuna hazır ol. Konuştun. Ben niye konuştun arkadaş? Niçin konuştun yani diyecekler ya. Niye söyledin bunu? Para kazandın. Nereye harcattın? Niçin harcadın oralara? Bunun hesabı var. Emanet çünkü. Allah tabii güzellik verir, yakışıklık verir, ses güzelliği verir. Ondan sonra ne bileyim ben makam verir, mevki verir. Bunların hepsi emanettir ya. Bunların hepsi emanettir. Sende kalıcı değil. Sende kalıcı değil. İşte şekil bir ağda görüldüğü gibi kalmadı. Ne saç kaldı, ne bir şey kaldı. Ağdı, döküldü, gitti. Benim değil ya. Seninle alakalı değil. Çünkü onlara da aynı şekilde Cenab-ı Hak belli bir ömür vermiş. Sen onu tutamazsın. Yüzümü gerdiririm. Gerdir. Melekler gelecek. Aa bu da gençmiş deyip gidecek mi?
5: Ben kafa kağıdına bakarım hocam. Nerede resim gerdirse gerdirse.
1: Allah Allah. Dolayısıyla efendim bir gün hepimiz öbür tarafa gideceğiz. Cenab-ı Hak niyetlerimizi de halis eylesin. İstikametimizi amin, düzgün eylesin. Demek ki cenaze evine gelen yemeklerde oraya gelenler de yiyebilir. Beraber olmaları gerekir. Çay ikram edilirse de çay da içilir. Efendim bir de cenazede dedi orada Allah sabırlar versin. Allah-u Teala sabrı cemil versin diye kitaplarda yazıyor. Yani güzel sabırlar versin diye bildiriliyor. Dolayısıyla böyle söylemek gerekiyor, tavsiye ediliyor. Son dinleyicimiz de dedi ben dedi mukimken vekalet verdim. Sonra sefere çıkarsam mukimken vekalet verdiğim için mukimliğim devam eder mi? Hayır etmez. Kurban kesilirken mukim olmak lazım. Sefere vekalet verdikten sonra ben istediğimi yaparım diye kitaplarda öyle bir ifade yok. Yanlış o.
5: Evet, oğlu yanlış söylemiş, dinleyicimiz doğru söylemiş.
1: Evet, dinleyicimiz doğru biliyor.
5: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
1: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ölen bir kişinin arkasından yapılabilecekler, işte yıkandıktan sonra, kefenlendikten sonra nasıl taşınacağını, nasıl defnedileceğini daha önce anlatmıştınız. Tabii ölmüşlerimizin arkasından yapabileceğimiz başka şeyler de var. Ahir zamandayız netice itibariyle. Hani eshab-ı kiram zamanda ya da tabi'in zamanda hiç oruç, namaz, zekat borcu olanlar yokmuş. Böyle bir şey düşünülemez. Ama işte ahir zamanda böyle değil. Müslümanlarda da böyle bir gevşeklik olduğu için ölen adam Müslüman ama geride kalan bir sürü borcu var. Yani belki 3-5 senelik namaz borcu var. Ya da işte vermediği zekatları var.
2: Oruç borçları.
1: Tutmadığı oruçları var. Şimdi bunların ödenmesi, geride kalanların bunları ödemesi mümkün müdür? Ya da bu yolda, meyanda yapılabilecek işler var mıdır geride kalanlar için?
2: Mustafa Bey, buna iskat denir buyuruyor kitaplarda.
1: Evet, yapılan şey var ya. Yani.
2: Evet, ölenin arkasından namaz borçları, oruç borçları, zekat borçları, yemin kefareti borçları varsa, yemin borçları varsa, kurban borcu varsa, adak borcu varsa, mirasçıları iskat yapmak suretiyle bunu hallederler. Bu konuda Hanefi fıkıh kitaplarından Nur Dizah'ta, bunu Tahtavi haşiyesinde, Halebi ile Dürül Muhtar'da, namazların kazası sonunda, Mülteka'da, Dürül Mülteka'da, Vikaye'de, Dürer'de, Cevhere'de, Kadızade'nin bir gibi vasiyetnamesi şerhinin sonunda ve başka kıymetli kitaplarda meyyit için iskat ve devir yapmak Hanefi mezhebinde lazım olduğu yazılıdır. Mesela Tahtavi haşiyesinde diyor ki, tutulmamış oruçların fidye vererek iskat edilmesi için nas vardır. Nas, ayet-i kerim ve hadis-i şerif. Nas dendiği zaman yani o konuda ya ayet-i kerim var ya hadis-i şerif var demektir.
1: Evet.
2: Hadis-i şerif var bu konuda. Namaz oruçtan daha mühim olduğundan dini bir özür ile kılınamamış ve kaza etmek istediği halde ölüm hastalığına yakalanmış bir kimsenin kaza edemediği namazlar için de oruçta yapıldığı gibi iskat yapılması için bütün alimlerin söz birliği vardır. Namazın iskatı olmaz diyen kimse cahildir. Tahtavi'de anlatılıyor bu. Çünkü mezheplerin söz birliğine karşı gelmektedir. Hadis-i şerifte bir kimse başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakiri doyurur buyuruldu. İşte bu hadis-i şerif senettir, hüccettir. Hanefi fıkıh kitaplarında da meyyit için iskat bahisleri var. Ehl-i sünnet alimlerin üstünlüklerini anlayamayan ve mezhep imamlarımız da kendileri gibi hayal ile konuşup sanan bazı kimseler İslamiyet'te iskat ve devir yoktur. İskat Hristiyanların günah çıkartmasına benzer gibi sözler söylüyorlar. Bu gibi sözleri kendileri tehlikeli duruma düşürmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz ümmetim dalalet üzerinde birleşmez. Ve müminlerin güzel gördüğü şey Allah indinde de güzeldir buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i şerifler Berikan'ın 94. sayfasında yazılıdır. Ve devir yapmanın elbette doğru olduğunu gösteriyor demektedir. İskat ve devir yapmanın. Devir yapmaya inanmayan bu hadis-i şeriflere inanmamış olur. İbn-i Abidin vitir namazını anlatırken dinde zaruri olan yani cahillerin de bildikleri icma bilgilerine inanmayan kimse kafir olur buyuruyor. Şakası yok bu işin. Kafir olur buyuruyor. İcma müştehitlerin söz birliği demektir. Yoksa böyle 3-5 Müslümanın söz birliği değil. İskat günah çıkartmaya nasıl benzetilebilir ki? Papazlar günah çıkartıyoruz diyerek insanları soyuyorlar. Halbuki İslamiyet'te din adamları iskat yapmaz ki. Yalnız zaten burada. Bu imamın müftünün vazifesi değil. Hiç alakası bile yok. Ha sonradan işte hoca bilir bunu galiba yapsın falan. Hoca da zaten bilmiyor. Böyle bir şey yok diye atıyor kafadan. Kitapları da okumuyorlar. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Bunu hoca imam yapmaz. Hatta dini nikah hakkında hoca yapmaz.
1: Herkes yapabilir yani.
2: Tabii imam nikahı değildir o. Dini nikahtır. Dini nikah. Mesela Hristiyanlar hala kilisede icra eder o nikah akdini. Ama hiçbir Hristiyan buna papaz nikahı demiyor. Yahudiler de Havra'da icra ederler o akdi, nikah akdini. Ama hiçbir Yahudi kalkıp da buna haham nikah demez. Türkiye'de kasıtlı olarak buna imam nikah diyorlar. İmamla ne alakası var ki? Aile fertleri içerisinde kitap açılır, bakılır. Ha işte şartları yerine getirir. Şahitlerin huzurunda dini nikah akdi yapılır. O kadar. Kanun işlemi yapıldıktan sonra dini nikah akdi yapılır. Bunu hoca, imam, müftü yapması öyle bir şart söz konusu değil. Efendim hoca yapmadı. Yapması yapması canım. Şart değil. İskatı da hoca yapmaz. İmam yapmaz. Onların işi değil. İskatı yalnız ölünün vasisi, vasiyeti yoksa varisi yapabilir.

0: Müslümanlar. İskatını yapıyor Allah rızası için. Allah rızası için. Ve dolayısıyla orada para Hristiyan'daki gibi hani din adamına papaza gitmiyor. Ya fakire gidiyor. Fakir Allah rızası için oturuyor. Fakir Allah rızası için oturuyor.
1: Fakirle yapılan bir şey.
0: Fakirle zaten. Yapılan bir şey. Allah rızası için. Hani Müslüman bir kimse vefat etmiş. Acilen şu an, şu anda kabirde imdat diye bekliyor. O onun imdadına yetişmek için, imdadına yetmek için iskata oturuyor, devre oturuyor ve Allah rızası için fedakarlıkta bulunuyor. Efendim işte adam hiç namaz kılmadı, bu temizlenecek mi falan. Öyle bir iddiada bulunan yok ki zaten. E sen şimdi ömründe namaz kıldın, bu namazların hepsi kabul oldu mu? Bir garanti verebilir misin bana? Hangimiz verebiliriz usta abi? Kıldığımız namazlar kabul olmuş diye bir yiğit çıkabilir mi? Tuttuğumuz oruçlar kabul olmuştur, indi ilahi de makbuldür diye bir senet verebilir mi? Verdiğim zekatların hepsi aynı şekilde uygundur, kabul olmuştur, yarın mahşerde benim karşıma çıkacaktır diyebilen bir kimse çıkabilir mi? Zannı galibimiz var. Şartlarına uygun yapılan ibadetler indi ilahi de makbuldür. Bu da bir ibadettir. Dolayısıyla biz şartlarına uygun yaparız. Ölen kimse imanlı ise, Allahu Teala da bu kulunu affetmeyi murad ettiyse, bu da şartlarına uygun yapılmış ise, Allah Teala meleklerine sorar o kulunu affetmeyi murad edince. Nesi var bunun? Yani hiçbir şeysi yok. Ama işte bunun geride kalan Müslümanlar Allah rızası için işte oruç, zekat, hac, hac değil özür dilerim, namaz, oruç, zekat, kul hakları, hayvan hakları, ondan sonra adak, yemin kefareti, bunların iskatını, gerçi yemin kefareti için ayrı ayrı vermesi gerekiyor. Bunlar için iskatını yapmış. Ya Allah Teala murad eder, bunu vesile kılar. Onların borçlarını siler. E canım adamın şimdi borçlarının hepsi silinecek mi? Ya arkadaş sana ne? Mülk senin mi? Mülk Cenab-ı Hakk'ın. Namaz kılanların hepsini cehenneme koysa, kılmayanları da cennete koysa kime hesap soracaksın? Mülk Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla hadis-i şerifte bildirildiği gibi yapılırsa bunun Hristiyanların, papazların günah çıkarmasıyla hiç alakası yok. Bunu bir imam veyahut da müftü söylüyorsa ya oturup bir düşünmesi lazım. İzan sahibi olan bir kimse böyle söyleyemez.
2: Evet.
0: Ha efendim yanlış yapıyorlar. Doğru. Yanlış yapanlar diyeceksin ki arkadaş bu yanlış yapıyor. Bu değildir. Böyle değil. Böyle yapılacak bu. Allah rızası için yapılacak. Allah rızası için yapılacak. Ha, aslı ölen kimsenin mirasından üçte biri mesela kitaplarda anlatılıyor. İşte buğday üzerinden, un üzerinden hesap edilmiş. Bugünkü bizim anlayacağımız şekilde Mustafa Bey bir senelik namaz iskatı için 60 altın. Bu atalira, cumhuriyet lira var ya 60 tane. Bir senelik için.
1: Namaz için.
0: Evet namaz için. Bir senelik için 60 altın. E şimdi bir sene 60 altın olunca 10 sene olunca kaç eder bu? 600 altın. 20 sene olursa 1200 altın eder bu. 1200 altın eder. Dolayısıyla bu kadar altını fakirlere dağıtması lazım. Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Yani en zengin bile aynı şekilde bunu yapamaz. O zaman devirle halledilir bu. Devirle halledilir. Dinini bilen, beş vakit namazını kılan, itikad düzgün, fakir erkekler toplanır. Onlar da zaten meseleyi bilir kendi rızalarıyla. Elde diyelim ki 300-500 gram bir altın vardır. Onunla falanın namazın iskatı için bu altını sana verdim. Aldım, kabul ettim. 15 kişiyle yanındakine verdim. 3 kişiyle, 5 kişiyle, kaç kişiyle yapılıyorsa. Hesap edilir o. Eldeki altın ve ona verilecek yani namaz için yapılacak iskat da tam ilmi hasadit ebediyinde mesela bunun hesapları yapılmış. Dolayısıyla o kadar devir yapılır. Oruç için mesela senede bir altın çok bile. Hadi bir altın yapsın 30 senelik oruç borcusu 30 altın eder bu. Yani bir çırpıda 30 altınla aynı şekilde devir yapsan bitiyor. Zekatı onun durumuna göre zengindir, fakirdir. Senede kaç ne kadar altın zekat veriyordu? 5 altın. Mesela 30 senedir 3-5-15-150 altın eder. Buna benzer aynı şekilde bunların hesabı yapılır. O fakirlerle bunun devri yapılır. Kaç fakir oturdu? 5. Ölen kimsenin durumu müsaitse bu fakirlere 150 lira verir. Daha da iyiyse 550 lira verir. Çünkü mesela hesap ettiğin zaman hele 60 yaşın üzerine çıktığı zaman bir namaz için 20 kilo 30 kilo hatta 40 kilo altın vermek gerekiyor.
2: Evet.
0: 40 kilo altını hediye ettiler.
1: Bu fakirler bir fedakarlık yaptı yani.
0: Evet. Ha onların beklentisi yok. Evet. Ama kitaplarda buluyor ki bunlara da aynı şekilde herkes durumuna göre 50 lira veren de olur, 100 lira veren de olur, 500 de veren de olur, 1000 lira da verir.
1: Başka hediye veren
0: de. Başka hediye de veren olabilir. Hani götürür mesela arkadaşlar birer takım elbisesi. Olur. Tabii onlara da aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Hani bu şekilde mi yapılır? Evet bu şekilde yapılır. Yalnız Şafii mezhebinde mesela Enver kitabında diyor ki meyitin kılmadığı namazlar için fidye vermek Şafii mezhebinde vacip değildir. Verilirse iskat olmaz diyor. Hanefi alimlerinden İmam Birgivi rahmetullahi aleyh Cilalül Kulub

0: kitabında diyor ki üzerinde Allah-u Teala hakkı veya kul hakkı bulunan kimsenin iki şahit yanında vasiyet söylemesi veya yazmış olduğunu bunları okuması vaciptir. Üzerinde hak bulunmayanın vasiyet etmesi müstehaptır. Kefaret iskatı için vasiyet eden meyitin velisi yani mirasın yerlerini sarf için vasiyet ettiği vasi yoksa varis olan kimse mirasın üçte birinden her bir vakit namaz için ve vitir namazı için ve kaza edilmesi lazım olan bir günlük oruç için birer fıtra miktarı yani yarım saat 1750 gram buğdayı fakirlere veya fakirlerin vekillerine fidye olarak verilir. Vasiyeti yoksa velinin kefaret iskat yapması Hanefi'de lazım olmaz. Şafii mezhebindeki Neful Enam fi iskat-ı salatil vasiyamda diyor ki Bucuri İbni Kasım'ın Ebu Şuca Metni Şerhi'nin haşiyesinde diyor ki meyitin kılmadığı namazlar için fitye verilmez. Verilir kavli de vardır. Hanefi'yi taklit ederek iskatının yapılması iyi olur. Ya orada da var yani. Yani dört mezhepte de Hanefi mezhebinde bildirilen onu taklit edilmek suretiyle öğlenin arkasından namaz borcu, oruç borcu, on sonra zekat borcu, kul ve hayvan hakları, kurban borcu varsa, adak borcu varsa bunları yoluyla devredilir. Ölen kimse imanlı ise ve yapılan da şartlarına uygun, indi ilahi de makbul olduysa, Allah-u Teala da o kulunu affetmeyi murad ettiyse o günahlarını affeder mi? Affedebilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Sümbül Sinan Efendi Hazretleri 2. Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları şunlardır. Dinde inanılması lazım gelen şeyleri dil ile ikrar söyleyip kalb ile tasdik ettikten, inandıktan, kabul ettikten sonra şartlarına uygun amel yapmakla kalpteki iman parlar. Kişi imanı dili ile söylemelidir. Hiçbir zaruret olmadan dil ile imanı söylememek küfre sebep olur. Dili ile imanı olduğunu söylediği halde kalbinden inanmayan Müslüman değildir. O kimse münafıktır. Ameli terk eden fasık olur. Sünnet-i seniyyeye uymayan bid'at sahibidir. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte İlim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız buyurdu. İbni Hariri Hazretleri şöyle anlattı. Vefatı sırasında Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanındaydım. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ben, efendim biraz kendinizi acıyın. Bu kadar kendinizi yormayın deyince bana ona en muhtaç olduğum an şu saattir. Çünkü amel defterim onunla dürülecek, onunla son bulacak dedi. Ve tekrar Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bakara suresinden 70 ayeti kerime okudu. Sonra Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuştu. Bela ve musibet zamanında sızlanmamalı ve şikayette bulunmamalı. Bela ve musibete göstereceği sabırdan dolayı Allahü Teala katında kazanacağı ecir ve sevabı gözünün önüne getirmelidir. Allahü Teala'nın sabredenler için hazırladıklarını düşünmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim muhafazamız altındasın. Uykudan veya herhangi bir yerden kalktığın sırada Rabbine hamd ile tesbih eyle buyuruyor. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Ey cemaat, kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi biliniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki dünyalıklara sahip olanlar ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler? Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin, hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerinden kurtuluncaya kadar çalış. Ey oğul, eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir. Onun kapısından ayrılma. Ondan kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını, kalbini imanla, marifetle ve ilimle doldurmasını, kalbine yakin vermesini, azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste. Ne istersen ondan iste. Başkasından isteme. Ey cemaat! Dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batinen ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Her kap içindekini sızdırır. Ameller insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan ona karşı edepli ol. Onunla buluşmadan önce günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. Salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Ey oğul! Ömrünü ilim kitapları arasında ve onları ezberlemekle zayi ettin. Bunlarla amel etmedin. Amelsiz, kuru kuruya ilim öğrenmen sana ne fayda verecek? Ey oğul! Yarın gelecek, belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet, bu ne katı kalp. Ben de başkası da size bunları söylemekte, fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz, kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul! Allahü Teala'nın veli kullarını aşağılamak, onları hakir görmek, Allahü Teala'yı tanımanın azlığındandır. Ölüm meleği gelip ruhunu almadan önce tövbe et. Ey oğul! Allahü Teala'nın kaderine karşı çıkan münafıklardan yüz çevir. Akıllı ol. Bu zamanın insanlarının çoğundan uzak dur. Çünkü onlar elbiseli kurtlardır. Tefekkür aynasını al ve ona bak. Allahü Teala'dan sana kendini ve zamane insanlarını tanıtmasını dile. Ben insanların yanında kötülük, Cenab-ı Hakk'ın yanında iyilik buldum. İsa aleyhisselam iblise en çok kimi seviyorsun diye sorunca cimri olan mümini dedi. En çok kime kızıyorsun deyince şeytan cömert olan günahkâra dedi. İsa aleyhisselam iblise bunun sebebini sorunca iblis çünkü ben cimri müminin cimriliği sebebiyle günaha düşmesini ümit ediyorum. Günahkar fakat cömert olan kimseden korkuyorum çünkü cömertliği sebebiyle günahları yok olabilir dedi. Ey oğul, rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı! Kendine ağla! Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil, hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat! Kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Maksud dede anlattı. Tokat'ta sanat ehli bir kimseydim. Kendi işimle uğraşır, kimsenin işine karışmazdım. Bir cuma günü Tokatlılar aceleyle büyük camiye doğru yürüyorlardı. Birine, böyle süratle gitmenizin sebebi nedir diye sordum. Bugün büyük bir evliyanın büyük camide vaaz vereceğini duyduk. Onun için acele ediyoruz dediler. Ben de hemen hazırlığımı yapıp aceleyle camiye gittim. O mübarek zatın nasihatleri kalbime öyle tesir etti ki, o andan itibaren o zatın talebesi olmaya karar verdim. Vaazından sonra yanına yaklaştım, elini öptüm ve, efendim, zat-ı âlinizin talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. Lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum dedim. Bana seni yetiştirecek bir veli daha bu ilmi öğretmeye başlamadı buyurdu. Yanından ayrıldıktan sonra etraftakilere bu zatın ismi nedir diye sordum. Molla Habib'dir dediler. Aradan 15 yıl geçti. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çeşitli yerlerde 15 sene daha çalıştım. Bir cuma günü Ayasofya Camii'ne gitmiştim. Bir kimse vaaz ediyordu. Sözlerinden çok etkilendim. Kalbimden geçen pek çok suallerimi cevaplandırdı. Onu dinlemekle bütün endişelerimden kurtuldum. kalbimi bir nurun doldurduğunu hissettim. Etrafımdakilere, bu vaaz eden kimdir diye sordum. Onlar da, Sümbül Sinan Hazretleridir dediler. Vaaz bittikten sonra, hocanın huzur-u şerifine varıp, elini öptüm. Ben daha bir şey söylemeden, Tokat'ta Molla Habib'in eline yapıştığın zaman, onun sana söylediklerini hatırlıyor musun? Diye sordu. O anda hayretten dona kaldım. Bundan tam 30 sene öncesini soruyordu. Efendim, bunu size kim söyledi diye sordum. O da, Allahü Teala'nın yolunda olanlara bunları bilmek güç değildir. Fakat asıl maksat Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır, buyurdu. Beni talebeliğe kabul etti. Çok kısa bir zaman içinde teveccühlerine kavuşup halifesi olmakla şereflendim. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Hayırlı işlerde Allahü Teala'dan yardım dile. Bir şey başına gelirse bu Allahü Teala'nın kaderidir. Allahü Teala neyi dilerse yapar de. Eğer şöyle olsaydı veya böyle olsaydı demekten sakın. Çünkü böyle söylemek şeytanın açtığı bir kapıdır. İbn-i Ata Hazretleri, bela ve musibet zamanında kulun doğru veya yalancı olduğu anlaşılır. Kim genişlik zamanı şükreder, bela ve musibet zamanında da feryat edip şikayette bulunursa, o yalancılardandır, buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, müşrikler tarafından eziyet edilen o insanlar sandılar ki, İman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Doğrusu biz onlardan evvelkileri de çeşitli belalarla denedik. Allah imtihan suretiyle imanında sadık olanları da muhakkak bilecek, yalancı olanları da elbette bilecek, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, bela ve musibet, ariflerin kandili, müritlerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Dilin adabı, daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vaaz-ü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman, o topluluk kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa, onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde, halin gerektirdiği şekilde konuşmalı, yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki, Allahü Teala dili, kalbin tercümanı, hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan, dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak, cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip, fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir. Kulak, Allahü Teala'nın zikrini, vaaz-ü nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, İnsanların ve dostlarının ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediğini de buyuruyor. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine, güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın

0: güzel zan sahibi olmak, hasetten, hıyanetten, kötü ve bozuk akidelerden kalbi temizlemek, kalbin edeplerindendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, hakikatini bilmediğin şeye zan ile tabi olma. Bilmediğin şeyi biliyorum deme. Muhakkak ki kulak, göz ve kalbin her birine sahibinin ameli sorulur. Sahibin senin ile ne yaptı denir, buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, dikkat ediniz, vücutta bir et parçası vardır ki, o iyi olunca bütün vücut iyi olur. O bozuk olunca bütün vücut bozuk olur. Dikkat ediniz, bu kalptir, buyurdu. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, insanların kalpleri üç çeşittir. Birisi dağ gibidir. Hiçbir kötü düşünce ve hiçbir şey onu sarsamaz. İkincisi hurma gibidir ki onun kökü sabittir. Fakat rüzgar onu sağa sola sallar. Üçüncüsü tüy gibidir ki her çeşit rüzgar onu götürür. Yerinde hiç sabit kalmaz. Eli iyilik ve yardımlaşmada Müslüman kardeşlerine hizmette kullanmalı, onunla kötülüğe yardımcı olmamalıdır. Yeryüzünde kibirlenmeden yürümeli, böbürlenmemelidir. Çünkü bunlar Allahü Teala'yı gazaplandıran şeylerdendir. Yine ayaklarla günaha yardımcı olmamak onun edeplerindendir. Onunla kendisinin ve din kardeşlerinin iyiliğine olan işlere koşmalıdır. Dostlar ve din kardeşleriyle beraber olunduğu zaman mümkün mertebe onlara uygunluk gösterilir. Dinen mahsuru olmadığı müddetçe onlara muhalefet etmekten, onlara kin beslemekten, gıybet etmekten, onlara haset etmekten sakınılır. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşmayla yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz, hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. Hazreti Ali radıyallahu anh, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur. Mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır, buyurdu. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harbeden, geceleri de ibadetle geçiren mücahit abidten daha üstündür. Bir alimin ölümüyle İslam aleminde bir gedik açılır. Açılan bu boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz, buyurdu. Ebu'l-Esved Hazretleri buyurdu ki, hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmeder, alimler ise sultanlara hükmeder.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, şüphe yok ki Allahü Teala salih Müslüman sebebiyle komşularında olan 100 belayı def eder. Bugünkü konumuz duanın önemi. Sevgili dinleyiciler, dua Allahü Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Allahü Teala dua eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadab eder.

Dua müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua, gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü Teala, bana halis kalple dua ediniz. Böyle duaları kabul ederim buyurdu. Bunun için dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir. Allahü Teala, bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar cehenneme atarım buyurdu. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dua kazayı belayı def eder. Hadis-i şerifte kaza ancak ve yalnız duayla durdurulur buyuruldu. Allahü Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Mümin suresinde dua ediniz, duanızı kabul ederim buyurdu. Dua edip de duası kabul edilmeyenlere, kıyamet günü Allahü Teala, bu senin falan zamanda ettiğin duadır. O duanın yerine sana şu sevapları veriyorum buyuracak, o kadar çok sevap verecek ki, o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da, bugün onların karşılıklarını görseydim diyecektir. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan bir kısmı şöyle. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının. Çünkü midesine haram lokma giren kimsenin 40 gün duası kabul olmaz. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir? Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ''Ya Resulallah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin.'' Cevabında buyurdu ki, ''Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur?'' 2. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allahü Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. 3. Duaların niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, duada acele edilmezse dua kabul olur. Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Duada acelenin nasıl olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz, dua ettim de kabul edilmedi demektir buyurdu. 4. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, şiddet anında duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, "Efendim, bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim," dedi. Ebu İshak Hazretleri de, "Bu duanın kabul edilmesinin sebebi, 30 yıldır kıldığım namazlar ve ettiğim dualar, ve haram lokmadan sakınmamdır buyurdu. 5. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken, önce Allahü Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salavat getir, sonra dua et. 6. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.
7. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sıyla dua edenin duası kabul olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslüman Yunus aleyhisselamın balığın karnındayken ettiği duayı okuyup onunla dua ederse duası kabul olur. Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allah-u Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dua edin kabul edeyim buyuruyor. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Allah-u Teala'nın katında duadan daha makbul ve kıymetli bir şey yoktur. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Gecenin son üçte birinde dünya semasını rahmetiyle dolduran Allah-u Teala buyurur ki, İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim. Rabbiniz şüphesiz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur. Duada şunlara dikkat etmelidir. 1. Kıymetli vakitlerde dua etmeye gayret etmelidir. Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval vakti, cuma günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet bilmelidir. 2. Kıymetli halleri gözetmelidir. Hastalık hali, aile ve vatanından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda dua etmelidir. Çünkü kalpteki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir. 3. Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gafil olan kalple yapılan dua makbul değildir. Davud aleyhisselam zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından 3 alimi seçtiler. Alimlerden biri şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İşte biz nefislerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet. İkinci alimin duası da şöyle. Ya Rabbi, kitabında köleleri azat etmemizi bildirdin. İşte biz kul olarak huzurundayız. Bizleri azat eyle. Üçüncü alim de şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kapımıza gelen Sail'i kovmamamızı, yüz çevirmememizi bildirdin. İşte biz de Sail olarak huzurundayız. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boş çevirme. Duaları kabul olarak rahmet yağdı.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Dua etmek ibadettir. İslam alimlerinden hal ehli bir veli zat, tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, dua bir ibadettir ve çok iyiliklerin gelmesine sebeptir. Hazreti Ömer Faruk ömreye gitmek için Resul-i Kibriya'dan istediğinde izin buyurdu ki, gidiniz sıhhat ve afiyetle ve ey kardeşim Ömer, bana da dua eyle. Hazreti Ömer der ki, bu kardeşim sözünden daha tatlı bir kelam duymadım ömrümde ben. Dua etmek, birine bir şey ikram etmektir. Bir Fatiha göndermek, yine dua etmektir. Birine az da olsa iyilik etsen şayet, o bu iyiliğin altında kalmaz elbet. Bir Allah adamına bir dua etsen eğer, o da sana misliyle yardım ve himmet eder. Eğer Resulullah'a bir dua ve salavat edersen, o da sana yarın eder şefaat. Yani dua etmekle bir din kardeşimize, onun kat kat fazlası döner ve gelir bize. Allah'ın sevgilisi ashab-ı kiramına bazen buyururdu ki, dua ediniz bana. O zaman derlerdi ki, ey Allah'ın Habibi, var mı ihtiyacınız duaya bizim gibi? O buyurur idi ki cevabında ashaba, sizler dua ederek kavuşun bu sevaba. Faydası edene mi, edilene mi olur? Şimdi bilmeseniz de sonradan belli olur. Bir günde buyurdu ki, kurtuluşu kişinin yapmasına bağlıdır. Her şeyi Allah için. Hiç tasvip edilmeyen bazı insanlar vardır. O da kullara göre şekillenen insandır. Hep insanlara göre tavır alır o yani. Lakin Cenab-ı Allah hiç beğenmez bu hali. Çünkü halis Müslüman her yerde Müslümandır. Eğer değişiyorsa onun dini noksandır. Altın hiç değişir mi? Olsa da hangi elde? Kafirde de altındır, müminin elinde de. Hava ve su neyse Müslüman işte odur. Onun yanında olan bulur rahat ve huzur. Çünkü o ahirete döndürmüştür yüzünü. Onu gören unutur cümle üzüntüsünü. Müminler Allah için bir araya gelseler, buna melekler dahi imrenir, gıpta eder. Bu gibi Müslümanlar mezardan kalktığında gölgeleneceklerdir arş-ı âlâ altında. Kim nefsine değil de İslam'a uysa şayet, ebediyen cennete kavuşur en nihayet. Her kim de gider ise hep nefsinin peşinde, yanar o da maazallah cehennem ateşinde.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, müminde ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

Buram buram Anadolu. Yozgat. Program yapımcısı İrfan Özfatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Nedendir bilinmez, çapar koca derler Ömer Ağa'ya. Bir çobandır o, öylesine bir çoban. Yayar sürülerini, çekilir kuytulara, tesbihiyle kalır baş başa. Ömer Ağa'nın sözü dinlenir, sohbeti çekilir. Dahası cömerttir o. Mütevazı sofrasına çağırır, gelip geçeni, selam vereni. Ne ayranını paylaştıklarının sayısını bilir, ne lokmasını üleştiklerini. Yine bir gün ağırlar garip bellediği yolcuyu. Hoş tutar fukaranın gönlünü. Adamcağız ayrılırken açar ellerini ve kadife yumuşaklığında bir sesle, "Ya Rabbi" der, "sen bu çobanın yozuna, sürüsüne yoz kat, obasını şehir eyle." Ömer Ağa sadece amin der. Hani her duaya dediği gibi. Elini yüzüne sürer huşu ile. Ancak gözünü açtığında sır olmuştur konuğu. Şaşkın şaşkın döner obasına. Aksakallı kocamışlar müjde derler. Hızır aleyhisselam olmalı o. Sanki elle tutulup gözle görülür bereket. Malı arttıkça hayra harcar. Hayra harcadıkça malı artar. Öyle ki hesabını tutamaz olur davarlarının. Adamlar alır yanına. Gelenler gidenler olur. Ömer Ağa'nın çocuklarından, yani çapan oğullarından kimi ticarete heveslenir, kimi zenaate. Ve bir şehir nüvelenir Bozok yaylalarında. Anladınız sanırım. Evet, Yozgat.

Yörede Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin yerleştiğini ve Dulkadiroğulları döneminde Alaaddin Devle ile oğlu Şahruh'un imar faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz.

Dilerseniz biz yine dönelim Çapanoğullarına. Bu boy Horasan illerinden gelmiş. Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Müslümanların devletleşmesinde unutulmaz hizmetler yapmıştır. Çapanoğullarının tarihi vesikalara geçen ilk büyüğü Ahmet Paşa'dır ki Ömer Ağa'nın oğullarındandır o. Ahmet Paşa, Bozok Sancağı mütesellimi olarak vazife yapar, imar ve iskan faaliyetlerini deruhte eder. Ardından kardeşi Mustafa Bey'e geçer Bozok'un idaresi. Mustafa Bey'in hizmeti unutulmaz. Şehir gelişip serpilir. İşte halk arasında Büyük Camii diye tanınan Çapanoğlu Camii ondan bir hatıradır hemşehrilerine. Süleyman Bey ise payitahtla dostça ilişkiler kurar. 1788'de Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda padişahını yalnız bırakmaz. Adamlarıyla yerini alır muharebede. İstanbul gösterir vefasını, bir başka ilgilenir Yozgat'ın meseleleriyle.

İşte Başçavuş Camii o günlerden yadigardır bizlere. Tezyinatıyla dikkat çeken bu güzide eser sanat tarihçilerini pervane eder peşinde.

Aynı yıllarda inşa edilen Nakipzade Camii, Çapanoğullarından Cevahir Ali Efendi'nin mirasıdır yeni nesillere. Kayyımzade Camii yine aynı hayırseverin, biraz evvel adını zikrettiğimiz Ali Efendi'nin hayratıdır. Dikkat ederseniz, dikkate değer her eserin altından Çapanoğlu çıkmaktadır bu havalide. Yani o meşhur deyişi hayırlı manada kullanabiliriz pekala. Yozgat erenlerinden Şehzade Ahmet Efendi, Çerkeş'te metfun Pir-i Sani lakaplı Mehmet Mustafa Efendi'ye intisap eder ve Şaban-ı Veli Hazretlerinden gelen feyzi yudumlar kana kana. Mübarek Abdülmecid Han'dan dahi ziyade hürmet görür. İlme ve edebe talipler çok şey öğrenirler ondan. Seyyid Osman Nuri Bağdadi Hazretleri, hayatı cephelerde geçen bir gazi. Dahası sanatkar ve gönül ehlidir. Evladı Resul'dür üstelik. Menkıbeleri anlatıla gelir günümüze. Bir Fatiha ona okuyoruz, bir Fatiha şehitliğe. Zira Güneydoğu'daki mücadelede en fazla şehit veren illerimizden biri Yozgat. Cephanelik bir Abdülhamit Han yadigarı şehre. Bakımsız olmasına rağmen hala dimdik, hala dipdiri.

Yozgat Lisesi olarak kullanılan bu bina Hamidiye Mektepleri zincirinden bir halkadır ki o da cennet mekanın hediyesidir Yozgatlılara. Yine şehrin simgesi haline gelen saat kulesinde Yüce Hakan'ın imzasını görüyoruz hayranlıkla. Asrımızın başlarında Şakir Usta tarafından yapılan kule 6 katlıdır ve üstte şerefiye benzer bir terası vardır. Dört yüzüne de birer saat yerleştirilen kule şehrin her noktasından görülürmüş bir zamanlar tabii. Hızlı imarlaşma malum. Anadolu'muzun çok yerinde silip sünger çekti tarihi dokunun üstüne. Yozgat nispeten şanslı bu konuda. Zira asırlar evvelinden tılsımlı esintiler sunan konaklar tükenmemiş henüz. İzleri solunuyor ecdadım.

Çamlığın başında tüter bir tütün diye başlayan Yozgat sürmelisi gördüğünüz mekanları getiriyor dile. Bu mutena mesirede adına türküler yakılan 5 çamı hatırlıyoruz. Ardıç, Karaçam ve meşeyle bezenen Çamlığın suları soğuk mu soğuk, tatlı mı tatlı. Sanki bal damlamış buzun üstüne. Yozgatlıların hafta sonları buraya koştuklarını söylemeye bilmem lüzum var mı?

Yozgat sokakları Destli'den geçilmiyor. Naylon bidonların hayatımıza yaman girdiği günümüzde bu Destli bolluğu da neyin nesi diyecek olduk, güldüler. Meğer su taşımak için değilmiş onlar. Kebap pişiyormuş içinde. Mevzu enteresan geldi. Bunu göstermeliydik sizlere. Sağ olsun İsmail Usta kırmadı bizi. Safa safa anlattı Desti kebabını. İsterseniz malzemeleri sayarak başlayalım işe. 5 kişi için 2 kilo kuzu kuşbaşıyla 1 kilo domates, keyfe kalmış miktarlarda yeşil biber ve sarımsak ilavesiyle harmanlanır. Tuzu, baharatı unutulmaz tabii.

Burada altını çizerek hatırlatayım, hamuru delmeli ve küçük de olsa çıkışı sağlayacak bir yol açmalısınız buhara. Yoksa dinamit gibi patlar, ortalığı tarumar eder desti. Maazallah gözünüzü yüzünüzü yaralayabilir. Yaklaşık 3 çeyrek saat sonra hazırdır yemeğiniz. Kebaba kavuşmak için destiden vazgeçeceksiniz tabii. Elinizi acımadan kaldıracak ve tam böğrüne vuracaksınız çekici.

Bir başka mahalli yemek arabaşı. Arabaşı un ve sudan mamul. Ancak ustalık önemli burada. Hamur hamur ama bizim bildiğimiz gibi değil. Soğuk suyla muhallebi kıvamına getirilen un sıcak suyla haşlanıp kaynatılıyor. Pelte kıvamında tepsiye alınıyor ve bırakılıyor beklemeye. Vakti geldi mi baklava dilimleri gibi doğranıyor ve özellikle acılı hazırlanan tavuk ya da hindi çorbasına batırıla batırıla yeniyor. Arabaşı her mevsim yapılırsa da aslında bir kış yemeğidir Yozgatlılara göre.

Yozgat, kendi çabalarıyla emeklemeye başlayan bir ilimiz. Nedendir bilinmez, hiçbir iktidar sıcak bakmamış bu vilayetimizde. Yozgatlılar potansiyel suçlu olarak değerlendirilmişler ne hikmetse. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında esen soğuk havanın durulduğunu söyleyebilmek çok güç. Kısacası devlet yörede taş koymamış taş üstüne. Hal böyle olunca Yozgatlılar bir araya gelip kırmaya çalışmışlar kabuklarını ve güzel bir misal olmuşlar diğer az gelişmiş şehirlere. Toprak mamullerinden yağ sanayine, mobilya imalatından konfeksiyon ürünlerine birçok kalem mal üretiyor. Dahası tavuk ve et tesisleri var. Yöre, kaplıcalar bakımından hayli zengin. Sivas yolu üzerindeki sorgun kaplıcaları ilk gözümüze çarpanı. Özel idarenin yaptırdığı tesisler temiz ve bakımlı. Suyu haşlıyor insanı, tam 80 derece. Ilıştırılmadan kullanılmıyor tabii. Sarıkaya kaplıcalarının hikayesi çok eskilere dayanıyor, ta Romalılara. Yaklaşık 1000 yıldır varlığı bilinen bu suyun özellikle romatizmal hastalıklara şifa vesilesi olduğu biliniyor. Hoş, bunlar değerlendirilebilenleri sadece. Nice sular fokurduyarak çıktıkları noktada terk ediliyor akışına. Boşa akıyor canım termal sular. İşte Cavlak suyu bunlardan biri. Malum sıcak su enerji demektir. Böylesi bir kaynakla mekanlar ısıtılabilir. Yine seracılık yapılabilir. Sivas'ta böyle bir uygulamayla suhunetin -20'lerde seyrettiği kış aylarında salatalık yetiştiren bir tesisi tanıtmıştık mesela. Söz sudan açılmışken Gelingüllü Barajı'ndan görüntüler sunalım sizlere. Baraj Esenli kasabasını kaplamış tamamen. Sadece minareler kalmış suyun üstünde. Sulamaya matuf gayelerle inşa edilen bu baraj, tam kapasiteyle hizmet vermesi halinde Şefaatli, Yerköy ve hatta Kırıkkale'de sulu tarım yapılabilecek.

Osmanpaşa kasabasındayız. Bu beldede Anadolu'yu nurlandıran büyüklerden Şeyh Osman Efendi metfundur. Osman Efendi, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden. Şeyhinin ölümü çok etkiler onu. Dayanılası değildir hasret. Her köşesi üstadını hatırlatan dergâhta duramaz gayrı. Türkistan'ı terk edip vurur Rum illerine, Anadolu'ya. Manevi işaretler üzerine bu iklimi mekan edinir. Çok geçmez Selçukluların Sivas'a vali olarak yolladığı Osman Paşa'nın yolu düşer köye. Paşa, Şeyh Osman'ın engin ilmine hayran olur. Mevkiini terk edip çöker dizi dibine, oturur rahle başına. Ve servetini vakfeder Allah yoluna. İşte gördüğünüz cami ve tekke ondan yadigardır müminlere. Divanlı, Çamlı'ya komşu bir köy. Yozgat'ın bilinen en eski camilerinden biri burada inşa edilmiş. Kaptanı Derya, Bozoklu Mustafa Paşa'nın yaptırdığı bu eser tam 300 küsur yıllık.

Çandıra ilçesinde mükemmel bir kümbet karşılar yolcuları. Bir Dulkadiroğlu eseri olan türbede Şahruh Bey'in İyilikler Timsali Hanımı Sultan Hatun metfundur.

Aynı yıllarda ve yine aynı mimari tarzda bir kümbete de çayır alanda rast geliyoruz. Burada Kırşehir Sancak Beylerinden Çerkez Efendi yatar.

Yozgat, kelimenin tam manasıyla bir tarım kenti. Tarımın verimli olduğundan mı? Hayır. Gözü kör olasıca işsizlikten, çaresizlikten kısacası. Çok şükür kaldırdıkları mahsul aç ve açıkta koymuyor onları. Ancak güldürmüyor da uzun boylu. Çorak topraklarla dişe diş mücadelenin neticesi öyle ama öyle ucuz ki. Bakın biz bu yaşlı köylüyü görüntülerken yorulduk. O ne toza toprağı aldırıyordu ne de Temmuz güneşine. Çalışıyordu delikanlı gibi. Helal lokma için terlemenin mutluluğunu yaşıyordu belki. Kim bilir? Harman zahmeti ekmeğin bedelini, nimetin kıymetini hatırlatıyor. Ekmesi ayrı emek, biçmesi ayrı. Döveni, değirmeni, dahası mayası, hamuru, fırını. Ondan mı bilinmez büyüklerimiz ziyade hürmet ederler ekmeğe, zayi etmezler tek kırıntısını.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinenidir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kider bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemeleri de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik.

Ümitsiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Reklamları dinlediniz. İlimden medeniyete.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medeniyete programına daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımızda sizlere Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yaşamış Kasım Paşa'dan bahsedeceğim. Kasım Paşa aslı. Bir de lakabı var. Güzelce Kasım Paşa. Mısır valisiydi bir ara. Üçüncü vezir oldu. Üçüncü vezir de iyi bir makamlık oluyor. Üçüncü vezirlik. Milliyeti ve doğum tarihi bilinmiyor. İkinci Bayezid Han zamanında Enderun'da okudu. Orada yetişti. Diyeceksiniz ki ya bu Osmanlı Devleti derdi neydi ki Enderun'da yetiştirdiği adamların hepsini gayrimüslimlerin gençlerinden seçti. Bazı cahil adamlar böyle değerlendirme yapmaya kalkıyor. Hele hele böyle açık oturumlarda falan desteksiz atış kolay oluyor efendim. Herkes aklına geleni söylüyor. Kimse de ya arkadaş hop hop bir dakika sen tarihi yanlış okuyorsun demiyor. Adam diyor ki bu insanlar beni dinler. Hatay satay ne yapalım ya. Ben şu anda savunduğum tezi kuvvetlendirecek bir şey geldi aklıma onu söylüyorum. Tarihi gerçekler ya hangisi gerçek tarih zaten falan deyip geçiyor. Çok vebali var. Osmanlı Devleti Enderun'da adam yetiştirdi. Niye? Devlet adamı lazımdı. Kendi ölçülerine göre yetiştirdi. Yani kafa yapısını 7 senede kendinin istediği devlet düzeninde kendi istediği gibi idarecilik yapacak insan yetiştirdi. Olur mu canım insanların ilim özgürlüğü falan kardeşim geç ya. Amerika şimdi West Point'u kurmuş. Hadi bir çık bakalım West Point'tan mezun olanlara karşı ne ya sizin işiniz yani Amerikan harp okulu fabrikadan çıkmış gibi adam yetiştiriyor. Herkes aynı düzeyde diyebilir misiniz? Doğruyu bildinizse o doğrudan istediğin kadar imal et. Yetiştir. Bir zamanlar bizde de bazı böyle güzel kurumlarımıza idarecilik verilen adamlar ben dedi bundan sonra tartışmacı insan istiyorum arkadaş dedi tartışmacı. Her şeyi tartışalım dedi. Öldü gitti o. Biliyorum kimin söylediğini. Öldü gitti. Öldü gitti ama arkasında öyle bir virane bıraktı ki o tartışmacıların içerisinden memleketinin hayatı

0: altına gözünü kırpmadan kasteden kimseler çıktı. Onun için hakikaten devlet sorumluluğu taşıyan insan mecburdur o devletin ana politikası, omurgası neyse o omurganın üzerine bir şeyler ilave eder. O kadar. O kadar. Osmanlı Devleti 600 sene buna riayet etti. Ertuğrul Gazi vefat etmeden önce oğlu Osman Gazi'ye nasihat bıraktı. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye nasihat bıraktı. Şeyh Edebali Hazretleri milletin o gün için büyüğü olarak o nasihat ve vasiyet bıraktı. Yani uyulacak kuralları koydu önüne. Bunlara uyacaksın dedi arkadaş. Ben kendim uyularım. Olur. Ama kendin mesut olacaksan, idare ettiğin insanları da mesut yaşatacaksan, aha bunlar. Mesutluğun reçetesi. Mutluluğun reçetesi. Hatta derler ki, Avrupa'nın mesutluğuna bakın şimdi. Derler ki, Fransız kralının oğlu hastalanmış. Tabipler, doktorlar var mıydı bilmiyoruz tabii. Papazlara götürmüşlerdir. İçine cin girdi falan demişlerdir. Biri demiş ki efendim, bu çocuğun iyileşmesinin yolu mesut olan birisinin gömleğini giydirin sırtına. Demek ki ruhi bir sıkıntısı var çocuğun. Hemen haberler gönderilmiş bütün o günkü Fransız hudutların içerisindeki yerlere. İşte mesut bir insan aranıyor. Gömlek arıyoruz demiyorlar. Mesut bir insan aranıyor. Neyse bir yerlerde bir mesut adam haberi almış. Mesut'u aramaya gidenlerden birisi. Demişler ki bizde öyle biri var ki çok mesut. Şimdi ne diyorlar ona? Esenlik diyorlar. Esenlik. Saadet. Saadetle esenlik o kadar farklı ya. Saadette düşündükçe nice nice faydalar çıkar. Ama esenlik dediğiniz esip de gidiyor. Esip gidiyor. Demişler ki filan var. Çobanlık yapıyor kırlarda. O çok mesut. Halinden çok memnun. Hemen gidiyor çobanı buluyor. Diyor ki ya sen mesut musun? Evet. Mesutum. Hakikaten yani mesut musun? Böyle içinde ayrıca bir sakladığın gizli derdin yok yok yok diyor. Yok. Beni sana iyi söylemişler diyor. Ben mesutum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararın. Gibi. Adam bakıyor ki hakikaten mesut. Ya gömleğini verir misin bana diyor. Gömleğim yok ki diyor. Mesut olan. Gömleğim yok ki. Ha ne diyor? Fransız edebiyatçıları bu fıkrayla ne diyorlar? Yani insanlar bir şeyi varsa mutlaka derdi vardır. Gömleği de varsa derdi vardır. Çorabı da varsa derdi vardır. Dinimiz öyle demiyor. Dinimiz mesutluğu adamın her şey olsun ama yerinde kullansın. Dinin emirlerine uygun kullansın. Mesut o kimsedir. Onun için rahmetli Emir abiler efendim sağlıklarında derlerdi ki bir paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Eğer birisinin parası uygunsuz yerlere nasip oluyorsa, öteki de dizin dövüyorsa ya benim gibi adamın da parası buralara gider mi falan, hiç üzülme. O parayı sen nasıl kazandın? Abi işte yani dikkat ettim ama tabii işte olur ya gibi. Onun için Enderun'da Osmanlı'nın devşirmeleri yetiştirmesinden maksat çok çeşitli şeyler var. Bir defa devşirme yapmaktan maksat sadece Enderun'a adam devşirmek değil. Ya esas silahlı kuvvetlere insan kaynağı. Bunların içerisinden gayrimüslim çocuğu da olsa eğer devlet adamı olma özelliklerini taşıyorsa, kendilerine yapılan imtihanları kazanıyorlarsa, bu adam orada heba olmasın, gelsin devletin en üst kademesine çıksın. Peki Enderun'a Türk çocukları da getirir. Tabii getirilirdi canım. Mimar Sinan. Enderun'dan yetiştiği için Mimar Sinan'a bilemediler, edemediler Kayseri ama Kayseri Ermenilerden dediler. Yazıklar olsun size ya. Osmanlı asker devşirmesi sadece Balkanlardan oldu. Ama zeka devşirmesi ülkenin her toprağının her bir karışından olurdu. Yakaladığı adamı getirir, oraya koyardı. Evet, iyi bir tahsil yaptı. Enderun tahsili zaten Osmanlı'nın en yüksek seviyedeki tahsiliydi. Gençliği Şehzade Süleyman ile, yani Sultan 2. Beyazıt Han zamanında ya efendim, 2. Beyazıt Han zamanında ve kim var oğulları 2. Beyazıt Han'ın? Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut, en küçükleri de Şehzade Selim. Selim Han da başa geçtiğinde 42 yaşlarındaydı. 42 yaşta olan adamın o güne kadar herhalde birkaç çocuğu olmuştur. Oldu nitekim. Selim Han Trabzon'da Sancak Bey iken Şehzade Süleyman orada doğdu. İşte bir rivayette deniyor ki Şehzade Süleyman'ın delikanlılık çağında ondan beraber büyüdüler. Yani Şehzade Selim'in sancak beyliğinde. Ve süt kardeşi oldular. Nasıl olur süt kardeşliği? Onun annesi Şehzade Selim'in oğlu olan Süleyman'ı da emzirmiş olabilir. Bu gayet normaldi yani. Şimdi de böyle imkanlar hususunda bazı insanların bünyesinde efendim rahatsızlığı oluyor veya süt sıkıntısı oluyor. Ona keçi sütü, inek sütü içirmektense bir İnsan sütü verilmesinin faydaları vardır. Hele bir de saliha bir hanımefendi ise o çocuğa ilaç gibi gelir efendim. Öyle de deniyor. Kısa zamanda bayağı bir mesafe aldı ve Selim Han'ın Mısır seferine katıldı. Kasım Paşa katıldı. ...1516'daki... Merci Dabık seferinin, zaferinin arkasından, hem seferinin hem zaferinin arkasından Mısır'a yola çıkıldı. Oraya kadar Mısır seferini gizledi Selim Han. Güya İran tarafına gidecekti de Merci Dabık işte kilisin yakınında bir yerlerden geçti. Daha yukarılardan, Orta Anadolu'dan geçmedi. Çaldıran'a gitti. Güzergahı kullanmadı. Güneye indi. Ama maksadı Mısır'dı. Mısır değil de Safevi'nin üzerine gidiyormuş diye Memlük Sultanı balıklama atladı. Güya yolunu kesecek Selim Han'ın Şah İsmail'i kurtaracak. Hey babam hey. Onun tuzağı kurulmuş vaziyette zaten. Merci-i Dabık demek, Dabık bölgesi demek efendim. Merci Dabık diyoruz. Merci-i Dabık. Dabık denilen bir bölgede olmuş bu savaş. Şimdi böyle bir köy var. Ben dedim ya kardeşim bu Yavuz Sultan Selim Han'ın Merci Dabık zaferi esnasında bir yere bir otağı kurmuştur, bir çadır kurmuştur, bir tarihi kalıntı olabilir. Bu köyde de olduğu söyleniyor. Var mı kalıntı? Var efendim dediler. Yaşasın dedim ya, bulduk herhalde, bir şahide bulduk. Götürdüler beni ilkokulun bahçesine, köy ilkokulunun bahçesine. Allah Allah, insanoğlu ya. Böyle şeyler çok enteresan oluyor. E dedim nere? Aha dediler, ilkokulun bahçesinde Atatürk büstü var. Ya arkadaş, ben Atatürk büstünü sormuyorum senden. Onu devletimiz okulların bahçelerine dikiyor, dikmiş. Ben Yavuz Sultan Selim Han'dan 1516'dan bahsediyorum. Ben de zannettim ki yani okulun bahçesinde bir kazı da bir şey çıktı da aha onu muhafaza ediyorlar. Böyle insanlarımız tarihle ilgili şeyler de ne hikmetse akıl kantarına vurmuyorlar. E vurun ya, ne olacak? Bir defa da böyle başıma geldi. Gelibolu bölgesinde çekimi yaparken işte Süleyman Paşa'nın kabrinin orada Namık Kemal'in de kabri var. Efendim. Bir de o külliyenin büyük bir avlunun içerisine Abdülhamit Han yaptırmış orayı. Onun girişini de daha önce de Namık Kemal'in büstü konmuş. Ta sonraki senelerde yani. Zincirle de etrafı çevirmiş de Namık Kemal'in kabri de buradadır diyor. Bir grup ziyaretçi onun başında, büstün başında Fatiha okurlarken gördüm. Ne yapıyorsunuz dedim. Efendim kabri okuyor dedi. Hani kabri dedim. Allah Allah, insanoğlu ya. Yetişkin insanlardı bunlar, İstanbul'dan gelmişler. Ya nasıl olur? Dedim ya kabir bak karşıda aha görünüyor. 20 metre ötede. Ha öyle mi dediler, mahcup oldular. O heykeli okuduk diye. Biraz dikkat edelim canım. Yani tarihi yerleri ziyaret edelim ama uyanık da olalım yani. Evet. Nereden nereye geçiyor? Mısır seferine katıldı. Merci-i Dabık zaferi sonrası da Hama. Sonra da Trablus, Şam, Sancak Bey yapıldı. İl valisi yapıldı. Hama da çok mübarek, hoş bir yer efendim. Bakmayın şimdi bazı zalimler Hama'yı da arkasından Humus'u da yerle bir ediyorlar. Ehl-i Sünnet'in merkeziydi. Hamavi Hazretleri var, büyük alimlerden efendim. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin kabri Hama'nın bir köyünde efendim. Hama'ya varmadan 10 kilometre kala bir köyünde. Evet. Trablus Şam'ın da Sancak Beyliğini yaptı. Yani devlette görev almaya başladı. Zaten en derinde okuyup da çıkan en düşük derecesi devlette alacağı makam il valiliğiydi. En düşüğü. Bu sefer dolayısıyla gidince yeni feth olan yerlere hemen bir komutan tayin edilip orası Osmanlılaştırılırdı. Tabii o ara bölgede karmaşa vardı, huzursuzluk vardı, Memlüklerin toprağı daha Osmanlı toprağı tam olamamış. Sultan Selim Han'ın ordusunu gören insanlar bir şey dememiş ama yani epey bir hareketlilik var. Kasımpaşa, güzelce Kasımpaşa, Sayda, Beyrut bölgesi hakimi İbni Haneş ve Şam valisi Canberdi Gazali'nin isyanlarının bastırılmasında mühim işler yaptı. Orada bir Canberdi Gazali var efendim. O bölgede sade şey değil, efendim bir ufacık yer değil, Şam'da koca bir bölgede isyan çıkarttı adam. Aslan gibi bastırdı onları. Ve bu başarılara tabii padişahın dikkatini çekti. Selim Han'ın 1521'de, artık 1521'de de Selim Han yok. Onun süt kardeşi olan Şehzade Süleyman artık padişah olmuş 1520'de. O hemen Kasım Paşa'yı Halep Beyleri, Sancak Bey'i yaptı. O zaman daha Beyler Beyliği yok Halep'te. Sancak Bey'i yaptı. Daha sonraları daha yükseltti. Karaman ve Anadolu Sancak Bey'i yapıldı. Bir Anadolu Beyler Beyliği vardı, bir Anadolu Sancak Beyliği vardı. Evet. 1522'de Rodos seferinin olduğu sene Anadolu Beyler Beyi sıfatıyla Rodos seferine katıldı. Demek ki hemen Anadolu Sancak Beyliğinden Anadolu Beyler Beyliğine terfi ettirildi ve o Beyler Beyi Anadolu askerinin başında padişahın Çin'e bölgesinden Marmaris'e geçerken, Çin'e yolu, Çin'e deresi boyundan geçerken padişaha katıldılar. Muğla ile Marmaris arasındaki düz bir alan var. Orada ona katıldılar ki orada cami de yaptırmıştı. Daha sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han. Rodos seferi sırasında, Rodos muhasarasında kalenin güneyindeki Provence Burcu'nun zaptına memur oldu. O kadar çetin bir kale ki Rodos Kalesi. Onun bir burcunun alınması bir beyler beyine görev olarak veriliyor. Bir burcunun. Kuşatma çok uzun sürdü. Ve bu arada da çok büyük yararlılıklar gösterdi paşa. Ama teknik masada diyor ki güzelce Kasım Paşa'yı iyi anlatıyorsunuz ama süre doldu diyor. Evet, bundan sonraki programda inşallah güzelce Kasım Paşa'yı anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Günaydın, mutlu sabahlar, güzel bir cumartesi diliyoruz. Bugün 16 Mayıs gün başlıyor. Hoş geldiniz, ben Seda Akbay. Efendim, dopdolu gündem dememe gerek yok herhalde. Hakikaten hafta içerisinde gözler bir yandan Çin'deydi. Trump yıllar sonra Çin'e gitti. Hala ziyaretin yansımaları devam ediyor. 2 günlük ziyaret bitti. Bir yandan da Türk dünyası. Türkmenistan'da buluştu, Türkistan'da buluştu. Hemen detaylara gireceğiz birazdan. Yönetmenim Banu, hemen şu anda sizlerle paylaşalım bir başlıklarımızı. Görelim hangi duraklarımız var. Evet, Türk dünyası Türkistan'da buluştu dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da başlayan ziyaretine devam etti. Türkistan'da neler yaşandı? Türk dünyası adına hangi mesajlar geldi? Bizimle olun, paylaşacağız sizlerle birazdan. Efendim, yine dünyanın gözünün kilitlendiği bir başka nokta Çin'di. Xi ile Trump 8 yıldan fazla bir zaman sonra ziyaret etti Trump Çin'i. Hürmüz Boğazı'nın kilidinin de Çin'de olduğunu anlamış olduk. Ufak ufak gemiler geçmeye başladı. Peki İran-ABD savaşında son durum ne? Hem ziyaretin yansımalarına hem de savaştaki son duruma birlikte bakacağız. Bakın, çok ilginç bazı kareler geldi. Onu da aktaracağız. Ve memlekete döndüğümüzde ise operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bakın, yayın editörüm Uğur'dan gelen bu operasyonlarla ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra gidiyor. Yani ona yakın operasyonlar var Türkiye'nin dört bir yanında. Bir yandan belediyelere dönük soruşturmalar, operasyonlar, İBB soruşturması, Üsküdar Belediyesi, Denizli, Merkez Efendi Belediyesi, bir yandan yasa dışı bahisle ilgili yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana'da gözaltı süresi uzatıldı. Peş peşe gelen operasyonların hem perde arkasını hem de son durumu sizlerle paylaşacağız. Efendim, bu arada ekonomi diyoruz. Tabii ki şu anda gündemin de can damarı ekonomide. Çünkü enflasyonla ilgili savaş da bir etkili oldu. Üretim maliyetlerinde yükselişler var. Bunun enflasyona yansımaları konuşulurken hem Merkez Bankası'ndan hem de piyasa katılımcıları anketinden gelen tahminlere göre enflasyonda hem ara hedef yukarı çekildi hem de yıl sonu enflasyon beklentisi %29'a dayanmış durumda. Evet, plan programlar buna göre yapılacak. Ve Galatasaray dün İstanbul sokaklarında şampiyonun gövde gösterisi vardı. Dört dörtlük şampiyon sloganıyla yola çıktı Galatasaraylı yıldızlar. Peki şampiyonluk gecesinde neler yaşandı? Çok dikkat çekici bir detay da var. Federasyon detayı. Efendim, birazdan şampiyonluk kutlamalarına ve o kutlamalara eşlik eden binlerce taraftarın coşkusunu ekranlara getireceğiz. Bizimle olun diyoruz. Peki 16 Mayıs manşetlerinde neler var? Bir de manşetleri görelim. Meteorolojik olaylar yıkım getiriyor. Evet, Samsun'da selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Türkiye Gazetesi'nden çarpıcı bir manşet. Uzmanlar neler söylüyor? Evet, bu bir alarm tabii ki. Yeni Şafak Gazetesi kupa şöleni diyor, Galatasaray kupasına kavuştu. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyası toplantısında verdiği mesaj: dilde, fikirde ve dijitalde birlik olalım. Türk dünyası işbirliğini artırmalı diyor Milliyet Gazetesi de. Yeni Şafak'ta Filistin detayı manşette dikkat çekiyor. Dünyanın Filistin meselesinde bir, tabii bu konu bir turnusol kağıdı. Yüz akı ve yüz karası kimler, bakacağız. Milliyet Gazetesi Erik Dalı diplomasisi diyor. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Erik Dalı'nı oynadı. Bakalım bu diplomasi içerisinde neler var. Yeni Akit Gazetesi de evet, Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Kurban Bayramı mesajları ve başlıkları da geliyor. Kurban Allah'a kulluğun zirvesi. İhlas Vakfı Başkanı'nı da önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor da konuk edeceğiz. Sabaha geldiğimizde küresel tehditlere karşı Türk Birliği. Hokus pokus para temiz. Evet, milyarlarca lira konusunda iddialar var. Peki nasıl bu paralar aklandı? Soruşturma çerçevesinde ciddi iddialar var. Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı. Hürriyet Gazetesi'nin ardından akşama baktığımızda tutuklu CHP'li başkan Özgür Özel'in torpil listelerini savcılığa verdi. torpilin genel başkanı demiş Akşam Gazetesi. Bu arada Uşak'ta görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden etkin pişmanlık çerçevesinde ifade vereceğini de hatırlatalım. İşte cimbom, işte şampiyon, şampiyonluk gecesinden fotoğraflarda Fanatik Gazetesi'nde. Evet, etiketimiz gün başlıyor. Lütfen bize mesajlarınızı gönderin, bizler de paylaşalım. Şimdi ayrıntılar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana temaslarının ardından Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Erdoğan, Türk dünyasında ortak projelerin artırılması gerektiğini söyledi. Az sonra. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı. MASAK raporlarında kara hesap detayı öne çıkarken Kütahyalı'nın milyonlarca liralık para hareketliliği de raporda yer aldı. Az sonra. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Şimşek, gündemde yeni bir vergi çalışması olmadığını ifade etti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temaslarının ardından Türkistan'da verdiği mesajlara dönüyoruz şimdi. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasında ortak projelerin artırılması gerektiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'dan sonraki ikinci durağı Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan oldu. Cumhurbaşkanı Türkistan'daki kongre merkezinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından karşılandı. Erdoğan burada yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasında dijital altyapı ve ortak projelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
3: Nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir.
2: Erdoğan, yapay zeka ve dijital dönüşümün oluşturduğu tehditlere karşı siber güvenlik alanında işbirliğinin artırılacağını söyledi.
3: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak koridor projelerinin öncelikli olmaya devam edeceğini ifade etti.
3: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
2: Erdoğan, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmesini de temenni etti.
3: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
2: Erdoğan, zirve öncesinde de düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve öncesinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve zirveye katılan diğer liderler eşlik etti.
0: Evet, peş peşe operasyonlar var demiştik. Önce yasa dışı bahis operasyonuna bakalım. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı. Gözler Adana'da. Kütahyalı'da Adana'da sorgulanıyor. Bir yandan da MASAK raporlarında kasa hesap detayı öne çıktı. Kütahyalı'nın milyonlarca liralık para hareketliliği raporda yer alıyor.
4: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: İyiyim baba.
6: Rahat tavırlar sergilemiş, ellerindeki kelepçeyi saklamaya çalışırken basın mensuplarına iyiyim baba demişti. Kütahyalı'nın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.
5: İyiyim baba.
6: 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine Adana'dan basılmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. Kütahyalı, Adalet Bakanı Akın Gülle'nin tweetini alıntılayıp yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek paylaşımını yapmıştı. Saatler sonra da gözaltı şokunu yaşamıştı.
4: Gözaltına olmanızla ilgili bir şey söyleyeceğim.
6: Adana'ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı'nın sorgusu devam ediyor. Pazar gününe kadar ifade verecek, ardından da adliyeye sevk edilecek. Yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi.
7: Bunu yaptım, bize hepsiyle hesaplaşmaya, hepsiyle yüzleşmeye hazır.
6: MASAK tarafından yapılan incelemelerde de kasa hesap olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabı da vardı. Kütahyalı hesabındaki milyonlarca liralık para hareketliliği ile ilgili bu açıklamayı yapmıştı.
4: Rasim Bey, hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketliliği bir şey söyleyecek misiniz?
5: Valla ben öyle bir hareketlilik yok, yanlış anlaşılma.
0: Ve CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davaya geçiyoruz. Yeni gelişme yaşandı. Mahkeme dosyanın CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi ve dosyaların birleştirilmesi ihtimali sebebiyle davayı Temmuz'a erteledi.
2: CHP İstanbul İl Kongresi davasında duruşma ertelendi. Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti görevine devam edecek.
8: Kirlenmişlikle mücadele edeceğiz.
9: Genel merkez sizin il başkanlığınızı tanımıyor.
8: Ya ben bütün onların tanımamazlığına rağmen Atatürk'ün koltuklarında oturdukları için tanımaya devam edeceğim.
2: 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi için usulsüzlük ve şaibe iddiaları ile iptal davası açılmıştı. Davacılar, delegelerin oylarının para, hediye veya çeşitli menfaatlerle yönlendirildiğini ve kongre sürecinde usulsüzlükler yaşandığını öne sürmüştü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi dava sürecinde il başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmış, Gürsel Tekin başkanlığında bir çağrı heyeti görevlendirmişti.
8: Kayyum değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar.
2: Kongrenin iptali davasının son duruşmasında mahkeme İstanbul'daki dosyanın Ankara'daki CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi ve dosyaların birleştirilmesi ihtimali nedeniyle duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Karar doğrultusunda Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin göreve devam etmesine karar verildi.
0: Manavgat Belediyesi'ne yönelik de bir yıldır devam eden rüşvet davasında karar çıktı.
2: Rüşvet pazarlıkları, baklava kutusundan çıkan eurolar. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı. Görevden alınan CHP'li belediye başkanı rekor ceza aldı. Operasyon 2025'in Nisan ayında gerçekleşmişti. Manavgat Belediyesi yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarının odağındaydı. Makam odasında baklava kutusundan çıkan para 110 bin euro Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O görüntülerden bir yıl sonra 5'i tutuklu 41 sanık davanın karar duruşması için hakim karşısındaydı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara ceza yağdı. Eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ise 42 yıl hapis cezası aldı. Baklava kutusunda rüşveti alan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da 3 yıldan 23 yıla kadar değişen cezalar verildi. Bazı isimlerse beraat etti. Mahkemenin açıkladığı kararın ardından davada yeni süreç istinaf mahkemesiyle devam edecek. Gözler şimdi bir üst mahkemenin vereceği karara çevrildi.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 25 şüpheli gözaltına alınmıştı, 2 şüpheli tutuklandı.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET soruşturmasında yeni gelişme yaşandı, 2 şüpheli tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Antalya, Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütüldü. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli ise adliyeye götürüldü. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı. 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceki operasyonda da 15 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Evet, ekonomi gündemi önemli demiştik. Yani herkes şu anda ekonomiyi konuşuyor. Bir yandan da gelen yeni veriler var. Gündemde yeni vergi artışı yok. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimdi vergi cephesinde neler oluyor bakalım. Bütçe gelirleri geçen yıla göre %54,3 artmış durumda. Vergi gelirlerinde bir artış var bütçeye. %55,6'lık seviyede bir artış geldi. Kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki artış öne çıkıyor. Çünkü çok sıkı tedbirler var. Yani sürekli bu konuda denetimler yapılıyor. Eğer vergi zamanında ödenmezse ciddi denetimler var, cezalar var. Akaryakıt ÖTV'sinde %3 gerileme var. Ve gündemde yeni bir vergi artışı bulunmuyor dedi Bakan Şimşek. Fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu olacak. Yıl ortasında sürpriz bir zam gelmeyecek. O da önemli. Döviz yerine daha çok vatandaşların baktığımızda artık altına yöneldiğini görüyoruz. Hani bir zamanlar dolarizasyon diyorduk. Şimdi de altın üzerine yeni bir kavram icat etmemiz lazım. Çünkü bütün gözler altında. Efendim, şimdi bir yandan da enflasyon hedefleri merak ediliyor. Merkez Bankası savaşın ardından ilk kez açıkladı. Enflasyonda hedef bir yükseldi. Ara hedef %24'e yükseldi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine baktığımızda da enflasyon ve dolar beklentisinde orada da yükseliş var.
10: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
2: Enflasyon ara hedefi %16'dan %24'e yükselmişti. Yıl sonunda enflasyon ne kadar olacak? Dolar kuru kaç lirayı görecek? Beklentiler de açıklandı.
10: 2026 yılına ait enflasyon tahminleri de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü güncellendi.
2: Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 piyasa katılımcıları anketi paylaşıldı. Ankette enflasyon, döviz ve faiz beklentilerinde yukarı yönlü görünüm dikkat çekti. Ankete göre enflasyon yıl sonu artış beklentisi %27,53 seviyesinden %28,94'e çıktı. TÜFE'de 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz ay %23,39'a çıkmıştı. Mayıs'ta ise beklenti %23,82'ye yükseldi. 24 ay sonrası için ise %18,2'den %18,43'e çıktı. Ankette döviz kuru beklentilerinde de yukarı yönlü revizyon görüldü. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 57 kuruş oldu. Katılımcılar politika faizinin yıl sonunda %33,96 seviyesine gerilemesini beklerken 12 ay sonrası için beklenti %30,22 oldu. Gelecek yıl sonu için tahmin ise %25,18. Yine ankette büyüme tarafında da sınırlı aşağı revizyon dikkat çekti. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,5'ten %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı.
0: Evet, savaş böyle dalga dalga ekonomileri etkilerken bir yandan da tabii yeni kaynak arayışları var. Önemli teşvik açıklaması gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yurt dışındaki gelirler eğer Türkiye'ye getirilirse bakın nasıl avantajlar var. Ciddi bir vergi istisnası söz konusu. Varlık barışı düzenlemesine şöyle madde madde bakalım. Yayın editörümüz Uğur'un hazırladığı bu grafiğe göre yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok. Muazzam bir fırsat. Bu kapsamda kazanç ve irtlaklar gelir vergisinden müstesna olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı usul ve esasları belirlemeye yetkili. Ve 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanları da kapsayacak. Yani burada olup yurt dışındaki gelirini getirene önemli avantajlar var. Yurt dışından gelen sermayede önemli bir avantaj var. Bunu tabii etraflıca konuşmaya devam edeceğiz. Ve efendim doğal afetlerle ilgili önemli bazı olaylar yaşıyoruz. 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Araçlar kağıttan gemiler gibi sürüklendi. İş yerleri su altında kaldı. İşte o görüntüler.
2: Aniden bastıran sağanak bir anda gelen sel ve taşkınlar. Selden kaçan vatandaşlar, suya kapılan onlarca araç. Görüntüler 12 Mayıs'ta sel felaketinin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinden. İlçede 15 dakikalık aşırı yağış ve dolu sele neden olmuş. Hacı Osman Deresi taşınca cadde ve sokaklar, evler ve iş yerleri su altında kalmıştı. 12 kişinin yaralandığı afette can pazarı yaşanmıştı. Dört dakikada gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Panikle kaçışan Havzalılar görüntülere yansıdı. Sele kapılarak sürüklenen onlarca araç felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İş yerlerini saniyeler içinde su bastı. Dükkanlar zarar gördü. Sular yükselince insanlar canavliyle kendini dışarı attı. Ekipler iş makineleriyle vatandaşları kurtardı. Havza afet sonrası çamur deryasına döndü. Sokakları moloz yığınları kapladı. Araç mezarlığı oluştu. Altyapının zarar gördüğü ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Efendim geçmiş olsun diyoruz. Önemli afetler Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de bakacağız meteorolojik olaylarla ilgili uyarılara. Bir geçmiş olsun da Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Kadir İnanır için zatüre teşhisiyle sevdiğimiz aktör Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hayat arkadaşı Jülide Kural son durumu hakkında açıklama yaptı.
11: Asya. Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hayat arkadaşı son durumu hakkında açıklama yaptı.
12: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
13: Hava yazmalı bir dakika.
11: Kadir İnanır sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
14: Anladığı gibi söyledim. Uyuşturucu tüccarlarıyla, kaçakçılarla işim yok benim.
11: Geçtiğimiz aylarda yoğun bir tedavi süreci geçiren efsane isim yoğun bakıma alındı.
15: Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar.
11: 77 yaşındaki usta sanatçıya zatüre teşhisi konuldu.
16: Bir, iki,
17: dört,
15: doktor.
6: Hayat arkadaşı jüride Kural, Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bugün çok daha iyi. Doktorları iyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. İki güne normal odaya çıkar diyerek yoğun bakıma aldı ifadelerini kullandı.
13: Elimde kir değil, yüreğimde sevgidir o.
6: Kadir İnanır'ın son halini Coşkun Sabah paylaşmıştı.
0: Evet, rahatladık. Durumunun iyi olduğunu öğrenince yeniden geçmiş olsun diyoruz Kadir İnanır'a. Efendim, amili takımımız tarih yazarak 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı. Şimdi peş peşe milli takım marşları geliyor. Sinan Akçıl'ın yazdığı marşı dinlemişsinizdir. Çok beğeni aldı. Eleştirenler de var. Birçok sanatçı milli takım için hazırlanan marşları paylaştılar. Taraftar Tarkan'la Sinan Akçıl'ın marşını kıyasladı.

Sinan Akçıl şarkıyı saat 19.23'te paylaştı. Akçıl, size bir milli şarkı yazabilmiş olmak bana gurur veriyor ifadelerini kullandı. Derken...

0: bir takım. Taraftarlar Tarkan'la Sinan Akçıl'ı karşılaştırdı.
1: Arar buluruz, izini bilirsin, zirveyiz biz. Hem yazında hem kışında, nerede olsan sevinir.
2: Tarkan'ı geçer mi?
3: O konuda bir şey söyleyemem ya. Yani Tarkan sonuçta.
4: Vallahi ben normalde Tarkancıyım ama marşı beğendim. Tarkan'ın daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Ondan da bir performans bekliyoruz.
0: Yeni marşı seven de oldu.
3: Milli marşsa bu abi, Tarkan'a hemen şutlarım bu milli marşsa.
4: Vazgeçtim abi, Sinan Akçıl.
0: 24 yıl geçse de yine zirvede Tarkan var.
2: Tarkan'ı geçer mi?
5: Bence geçemez.
6: Yanına yanaşabilir mi sizce? Geçemez, bence geçemez.
1: Arar buluruz, izini bilirsin, zirvedeyiz biz.
7: Ya evet, aslında beğenen beğenmeyen demek lazım. Hani eleştirilerde oldu, eleştirilecek bir şey yok. O ruhla, o duyguyla yapılan her marş kıymetli. Emeğinize sağlık diyorum. Semih Cenk'in de güzel bu arada. Efendim, şampiyon Galatasaray İstanbul'da sokaklarda gövde gösterisi yaptı. Mega kentte sarı kırmızı renkler hakim oldu. Sarı kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarında binlerce taraftar Rams Park'ı doldurdu. Meşaleler ve tezahüratlar güne damga vurdu.

0: Taraftar sokaklara döküldü. Coşku İstanbul'un her yerinde hissedildi. Galatasaray 26. kez zafere gitti. Gecenin sonunda o görkemli kupa binlerin eşiğinde sahibine teslim edildi. Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. Takım kupasına kavuşmak için ihtişamlı bir organizasyona imza attı. Heyecan erkenden başladı. Sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip her şampiyonlukta olduğu gibi yine ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde toplandı.
1: Beyoğlu'ndayız. Burası Galatasaray Lisesi'nin hemen önü. Galatasaraylı futbolcular Galatasaray Lisesi'ne geldiler. Dakikalar sonra buradan çıkış yapacaklar ve stada doğru yol alacaklar.
0: Daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüste şehir turu attılar. Taraftarlar da o coşkuya ortak oldu.
1: Taraftar 26. şampiyonluğu kutluyor burada. Şampiyon takımı bekliyor. Ortam bir hayli kalabalık.
0: Galatasaraylı futbolcular alt geçitten geçerken kaza tehlikesi atlattı. Böyle renkli anlar da yaşandı. Fenerbahçe atkısı gösterilen Galatasaraylı futbolcuların tepkisi de bu oldu. 3 saatlik şehir turunun ardından futbolcular Rams Park'a ulaştı. Futbolcular ve teknik ekip tek tek sahneye çağrıldı. Gecenin sonundaysa şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ın şampiyonluk törenine katılmadı.
2: En çarpıcı görüntülerle şampiyonluk görüntüleri böyleydi ve gazete manşetleriyle birazdan geliyoruz. Şimdi ara zaman.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0. Reklam

0: Sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
6: Bugün sizlere HPV'li
7: belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan,
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
7: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
7: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Çin ziyaretinin yankıları sürüyor. İngiltere merkezli The Sun'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti sırasında kameraların dışında ciddi güvenlik ve diplomatik gerilimler yaşandı. Çinli yetkililerle Beyaz Saray personeli ve ABD gizli servisi arasında fiziksel tartışmaların yaşandığı olaylarda bir Beyaz Saray çalışanının ezildiği, güvenlik görevlileriyle Çinli yetkililer arasında ise sert tartışmalar çıktığı bildirildi. ABD heyetinden bir üyenin sahne arkasında yaşananları tam bir rezalet sözleriyle tanımladığı aktarıldı. İlk büyük gerginlik Perşembe sabahı bir grup Çinli basın mensubunun Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmenin gerçekleştiği alana aniden girmesiyle başladı. Kalabalığın Beyaz Saray personelinden birini yere düşürdüğü ve ardından üzerinden geçtiği belirtildi. Olayın ardından Amerikalı yetkililerin sert tepki gösterdiği ifade edildi. Kimliği açıklanmayan Beyaz Saray çalışanının morluklar ve sarsıntı geçirdiği ancak ciddi bir yaralanma yaşamadığı bildirildi. The Sun'ın aktardığına göre kaos birkaç saat sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cennet Tapınağı'nda devam etti. Çinli yetkililer silahlı olduğu belirtilen bir ABD gizli servisi ajanının tapınağa girişine izin vermedi. Söz konusu ajanın Trump'ı takip eden basın mensuplarının güvenliğini sağlamakla görevli olduğu kaydedildi. Başkan Trump'la Xi Jinping'in tarihi Cennet Tapınağı'nı gezdiği sırada sahne arkasında Çin ve ABD heyetleri arasındaki ilişkilerin giderek daha da gerildiği belirtildi. Habere göre ziyaret süresince Amerikalı gazeteciler bir bekleme odasında tutuldu. Basın kartları, heyet rozetleri, verilen hediyeler. Casusluk korkusuyla Çin'e ait her şey uçağa binmeden atıldı. ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak öyle kalktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası uygulanan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Amerikan heyeti Çin'de kullanılan tüm elektronik cihazları ve verilen hediyeleri Air Force One'a binmeden önce çöp kutusuna attı. Sadece fiziksel nesneler değil, dijital ekipmanlar da sıkı denetimden geçirildi. ABD heyetindeki tüm isimlerin kişisel telefon ve bilgisayarlarını ülkeye götürmediği, ziyaretlerinin

0: Ziyaret boyunca yalnızca geçici ve ön ödemeli temiz cihazlar kullandığı belirtildi. Çin'deki ağlara bağlanan bu cihazların da dönüş öncesi tamamen devre dışı bırakıldığı ve uçağa alınmadığı aktarıldı. Pekin yönetimi Trump'ın damak tadına hitap etmek için Pekin ördeğinden sığır kaburgasına kadar zengin bir menü hazırlasa da Beyaz Saray güvenliği mutfakta da şansa yer bırakmadı. Çin basınında yer alan detaylara göre Başkan Trump ziyaret boyunca Çin ürünü hiçbir yiyecek tüketmedi. Beyaz Saray, başkanın tüm öğünlerini hazırlaması için kendi şeflerini ve malzemelerini yanında getirdi. Çinli şeflerin Trump'ın sevdiği iyi pişmiş biftek ve ketçap ikilisini lüks bir sunumla hazırlama çabası takdir toplasa da Trump kendi güvenli mutfak hattının dışına çıkmadı.
1: Henüz 5 günlük çaresiz bir bebekti. Emanet edildiği hemşireden gelen acımasız darbeler almıştı. Mahkemede gözyaşlarıyla tahliyesini isteyen o hemşire hakkında karar verildi.
2: Yoğun bakımdaki bebeğin için darp ettiniz.
1: Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kaydedilmişti. Hazel Dırık Bağrıyanık ismindeki hemşire 5 günlük bebeği acımasızca darp etmiş, zihinsel ve fiziksel engelli kalmasına neden olmuştu. Görüntüler çıkınca önce kaçan hemşire daha sonra teslim olup tutuklanmıştı. Sanık hemşire duruşmaya Segbis'le bağlandı. Gözyaşları içinde savunma yaptı. Bebeğe bilerek zarar vermediğini iddia etti. Mahkemeden tahliyesini istedi.
3: Amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım. Bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Yaklaşık 4,5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Ev hapsi dahil her türlü adli kontrolü kabul ediyorum. Tahliyemi istiyorum.
1: Bebek vekili avukat Sait Polat suçun vahametine dikkat çekti. Sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti pişmanlık sözlerini yeterli bulmadı. Katil ruhlu hemşirenin tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Dava mağdur bebeğin sağlık durumuna ilişkin adli tıp kurumundan gelecek nihai raporun beklenmesi amacıyla 3 Temmuz tarihine ertelendi.

0: köpeği itmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı. Yine sallıyor tabii. Ondan sonra ben yere düştüm, yere düştüm de karnımdan ısırdı.
1: Bir kap mama verdi, hayatı alt üst oldu.
0: Ölümle burun buruna geldim. Zaten açıkçası ben orada öldüm yani.
1: Burası İzmir Bornova. Emekli trafik polisi Ümran Mert Türk ünlü bir iş insanının yakın korumasıydı. 20 Ağustos sabahı görev tanımında olmamasına rağmen patronun ricasıyla o eve gitti. Öldüm. Amacı sadece çiçekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi köpeği beslemekti. Ancak o sadık dost bir anda canavara dönüştü.
0: Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde bu başım... saçlı derim de dahil kaldırdı.
1: Tam 10 dakika sürdü o ölüm kalım savaşı.
0: Bir şekilde ben ayağa kalkmayı başardım. Köpeği bacak arama aldım. Yüzümden de çok kanlar akıyordu. Sol elimle alt çenesini, sağ elimle de üst çenesini tuttum.
1: Yaralı halde çevredekilere sesini duyurdu. O bahçeden sağ çıkabildi ama vücudu paramparçaydı.
0: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var.
1: O günlerde yanına gelen patronu ve ailesi iddiaya göre önce tüm masrafları karşılayacağız dedi ancak sonra geri adım attı.
0: İlk başta bütün tedavimi karşılayacaklarını söylediler fakat sadece ayağımla ilgili tedavi karşılandı.
1: 3,5 ay yatalak kalan kadına 75 yaşındaki annesi baktı. Genç kadın yaşadığı travmayı atlatamıyor. Sözleri boğazında düğümleniyor.
0: Bundan sonraki hayatım gerçekten yani zor bir hayat beni bekliyor açıkçası bundan sonra.
1: Ümran Mert Türk şimdi o ihmalin ve vahşetin hesabını yargı önünde sormaya hazırlanıyor. Polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Ortalık karıştı. İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Denetim yapan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
2: Adamda silah var abi.
1: Sürücü kaçmak isteyince polis silahını çekti, havaya uyarı ateşi açtı. Buna rağmen sürücü gaza bastı, tansiyon yükseldi. Aracın lastikleri hedef alındı. Ekipler durmak zorunda kalan otomobilin etrafını sardı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli gözaltına alındı. Kaçma nedenleri araçta yapılan aramada ortaya çıktı. Otomobilde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundu.

0: hayatım çok değişti. Aynadaki görüntüm değişmeye başladı ama daha öncesinde sağlığım değişmeye başladı. Artık uyku apnem yok.
1: Kiloları sağlığını bozdu, hayatını değiştirmeye karar verdi.
0: 5 ay gibi bir süreçte 30 kilo verdim. Buraya başlama amacım sağlık problemlerimdi. Geceleri uykudan uyandıran uyku apnelerim oldu. Buraya geldiğimde doğru beslenmeyi öğrendim.
1: Anahtar kelime diyet değil, doğru beslenme. Buna bir de hareket eklenince obezite bünyeyi terk ediyor.
2: Kilo vermek için ben bu yaşa kadar, yani 67 yaşındayım, yemek yemeyi bilmiyormuşum.
1: Kilo veren kişi kendisiyle daha barışık hale geliyor.
0: Hareket edemiyordum. Giydiğim kıyafetlerden yakışmıyor ya. İstediğim kıyafetleri giyemiyordum. Artık biraz kilo vermek istiyorum.
1: Obeziteyle mücadele yaşa değil, sadece bir karara bakıyor. O iradeyi ortaya koyan sonucunu da alıyor. Öznur danışman 70 yaşında tam 36 kilo birden verdi.
3: Başladığım bir yıldan beri 113 kilodan 77 kiloya düştüm. Yürüyememeye başlayınca karar verdim. İyi ki de gelmişim.
1: Herkesin bünyesi de alışkanlıkları da farklı. Bu yüzden kendisine uygun porsiyonları ve kendisine uygun egzersiz planını uygulaması gerekiyor.
4: Yapamayacakları ne beslenme planı ne de egzersiz planıyla yol alamıyorlar. Sevdiğimiz gıdaları porsiyonlamayı, ne zaman, ne kadar, nasıl yiyeceğimizi öğrenmeyi ve en önemlisi nasıl hareket edeceğimizi öğrenmeyi bilmemiz gerekiyor.
1: Uzmanlar özellikle duygusal yeme alışkanlığının önüne geçilmesinin önemini vurguluyor.
5: Kişiler kendilerini iyi hissetmek için mutsuz hissettikleri her anda o buzdolabının kapağını açıyorlar.
1: Fizyoterapistler ise doğru ayakkabı seçilmeli diyor.
6: Eğer uygun ayakkabı seçmezlerse kalçaya binen yük, dize binen yük, ayağa binen yük, omurgaya binen yük farklılaşabiliyor. Ya da kişiler eski bir spor ayakkabı giydikleri zaman onlar deforme olabiliyor ve bu deformasyonla beraber yine çeşitli sağlık sıkıntılarına neden olabiliyor.
7: Milletime ve cumhuriyetime!
1: Engelli gençler şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giyip yemin etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Engelliler Haftası dolayısıyla mesajlarını işaret diliyle verdi.
8: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
1: Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.
9: Evet.
10: Tebrik ediyorum.
9: Sağ ol.
10: Hayırlı uğurlu olsun.
9: Sağ ol.
1: Onlar engelleri dolayısıyla askerlik görevini yerine getiremeyecekler. Ancak o şanlı üniformayı hayatlarında bir kez de olsun giymek için kışlaya gittiler.
10: Hayırlı olsun.
9: Sağ olun sana.
1: Gençler Engelliler Haftası kapsamında sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'na geldi. 47 engelli genç temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.
7: Her zaman ve her yerde.
1: Ankara'yı Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız yemin töreninin ardından konuştu. Unutulmayacak bir ana şahitlik ettiklerini vurguladı.
7: Şanlı Türk bayrağımızın huzurunda hep birlikte unutulmayacak bir ana şahitlik ettik. Edilen o ant sadece dillerden dökülen sözlerden ibaret değil. Vatana bağlılığın, millete sadakatin ve ay yıldızlı bayrağımıza duyulan sevginin en güzel ifadesidir.
1: Ailelerse o gurur anlarını alkışlarla eşlik etti.
11: Jandarma demek şerefin, cesaretin, vatana sevginin simgesidir. Biz onu biliriz, öyle büyüdük. Oğlumuzla gurur duyuyorum. İyi ki yapmışsınız böyle bir şey. Çok gururlandık, çok duygulandık. Hayırlı tezkireler diyeyim.
12: Mutluyuz, heyecanlıyız. Çok güzel geçti. Allah razı olsun bu işlere vesile olanlardan. Sağ olun, var olun.
1: Engelli gençler vatani görevleri temsili ve kısa sürse de ömürleri boyunca unutamayacakları bir gün yaşadı. O anlardaki mutlulukları ve duydukları gurursa gözlerinden okunuyordu.

0: Yeniden günaydın, hoş geldiniz. Efendim gün başlıyor da bu bölümde gazete manşetleri ve ilk sayfalar var. Bakalım 16 Mayıs manşetlerinde neleri göreceğiz. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz öncelikle. Anıl'cığım bir üst başla tekrar geleceğim çünkü Kurban Bayramı yaklaşıyor ama bir manşeti paylaşmak istiyorum. Afetin şiddeti artıyor, çok önemli olaylar yaşanıyor. Samsun'daki selin ardından Çorum'da hortum bir köyü yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyardı. Evet, bununla ilgili neler yapılabilir? Nisan'da 148 sıra dışı hava olayı yaşandı. Olağanüstü sürecin parçası. Hani burada meteorolojik bir savaş da mı var? Yani böyle bir hani bulutlarla mı oynuyorlar gibi bazı iddialarda bulunanlar da var. Hakikaten çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu da ilkbahar ve yaza geçişlerde hızlı hava değişiklikleri normal, şehirleşme, altyapı ve afet yönetimi boyutları da özel olarak ele alınmalı diyor. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor dedik. Bir üst başla tekrar dönmek istiyorum. Hacı adayları da Mekke'ye gelmeye başladı ve bir rakam da paylaşacağım sizlerle. Hacı adayları Mekke'yi mükerremeye gelen şu ana kadar hacı adaylarının sayısının da 860 binden fazla olduğu belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nde Kurban Bayramı hazırlıkları bütün hızıyla sürerken önümüzdeki dakikalarda İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın da stüdyomuzda olacak. Hatırlatalım, bu sohbeti kaçırmayın. Türk dünyası mesajlarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayi ve teknolojide işbirliğini artırma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının liderleri Türkistan'da el ele fotoğraf çektirdi. Bu fotoğrafta ilk sayfada görülüyor. Hürriyet gazetesine geldiğimizde şampiyonluğu kutladı Galatasaray, dört dörtlük şampiyon sloganıyla yıldızlarıyla birlikte Galatasaray Lisesi'nden o üstü açık otobüsle yola çıktı ve İstanbul sokaklarında deyim yerinde ise bir gövde gösterisi vardı. Binlerce taraftar eşlik etti bu otobüse. Ve Rams Park'a geldiğinde de Galatasaray dördüncü kez üst üste şampiyon olmanın mutluluğuyla şampiyonluk kupasına kavuştu. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip iki katlı otobüsle dün öğleden sonra yola çıktı deniyor. Burada da tezahüratlarla ilerleyen otobüs yaklaşık 3 saatte Seyran Tepe'ye varmış. Diğer gazetelerden de bazı önemli notları paylaşacağım şampiyonluk kutlamasıyla ilgili. Hokus pokus para temiz, Hürriyet gazetesinin manşeti, milyarları böyle aklamışlar deniyor. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda gözler Adana'da. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında detaylar ortaya çıktı. Dosyada böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor denilmiş. Yasa dışı bahis operasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Rakam çok büyük. Herkes işin içinde, zaten onlarca gözaltı var. Burada anlatılan yönteme göre de 100 milyar lirayla 2 milyar doların aklandığına dair çarpıcı iddialar var. Hatırlatalım. Erik Dalı'na gel Hendrik, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van Fenfelde bir Erik Dalı oynadı. Herkes onu konuşuyor. 13 Mayıs'taki etkinlikte Ankara havası oynaması büyük ses getirdi. Fransa Büyükelçiliği de van de Velde'ye meydan okudu deniyor. İşte o görüntüler ilk sayfada. Milliyet gazetesinin manşetinde bu oyun Erik Dalı diplomasisi denilmiş. Zeytin Dalı diplomasisi sonrası şimdi de Erik Dalı diplomasisi moda. Evet, fotoğrafta da görünüyor. Kutlamaların da marşı oldu. Aynı zamanda Burdur türküsü. 2016'da yeni saz düzenlemeleriyle modern bir yorum kazandırıldı. Erik Dalı'nın da tarihçesini burada görmüş oluyoruz. Bu arada Güney Koreli dünyaca tanınan K-pop diye mi okunuyor bilmiyorum ama tabii onu Z kuşağına sormak lazım. K-pop. Teşekkürler Anıl'cığım. Orada 2020 yılında da sahnesine taşımış. Milliyet gazetesi sen bu oyunu da bozarsın diyor. Efsanevi aktör Kadir İnanır yoğun bakıma alınınca hepimiz bir tedirgin olduk. Fakat sağlık durumunun iyi olduğuna dair sanatçının durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. Akciğerlerinde üşütme sebebiyle enfeksiyon oluştu. Riske etmemek için hastaneye götürdük. Kontrol altında tutuluyor. Çok geçmiş olsun diyorum. Şifalar diliyorum. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Dünyanın yüz akı, dünyanın yüz karası. Bir yanda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Ve Gazze soykırımı hem dünyanın hem de Avrupa'nın turnusolu oldu. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Yıldız Lamine Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak nitelendirdi Pedro Sanchez. Yani ne desem bilemiyorum. O kadar güzel haberler ki bunlar. Dilerim bu Gazze soykırımının da bitmesi böyle güzel yürekler sayesinde gerçekleşir. Berlin'in de bir yandan karpuz paranoyası var. Hani Filistin'in biliyorsunuz buradaki soykırıma ilişkin karpuz bayrağını kullanamıyordu bir dönem. Karpuzun da işte siyah, kırmızı, yeşil renklerinden dolayı karpuz dilimi sembolize ediliyordu. Öyle Filistin temsil ediliyordu. Fakat Berlin'de karpuz dilimini tehlikeli saydı. Filistin'i hatırlatıyor diye böyle bir paranoyaları da var. Almanya'nın bunu da görmüş olduk. Yeni Şafak'ta böyleydi. Yeni Akit gazetesine geçiyoruz. Türk modeli dijital dönüşüm zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde böyle bir konuşma yaptı. Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda kullanılmasının önemine işaret etti. Bu arada Yeni Akit gazetesi hakikati haykıran fikir ve aksiyon adamı merhum Salih Mirza Beyoğlu'nun da Darübeka'ya irtihalinin 8. seneyi devriyesinde rahmet ve dualarla yad ediyoruz diyor. Evet, biraz alt kısımda sağ altta Mirza Beyoğlu rahmetle anılıyor denilmiş. Evet, kendisi zamanında çok büyük zorluklar yaşamıştı. Fanatik gazetesine de bakalım. Şöyle işte cimbom işte şampiyon manşetiyle çıkmış. Aslan Lig'deki 26. şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kutladı. Federasyondan hiçbir yönetici yoktu. Kargo ile geldi kupa. Böyle bir ilginç detay da var. Kargo ile gelen kupayı da Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek futbolculara verdi. Rams Park'ta kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıktılar. Muhteşem gece kupa töreni ve şampiyonluk marşıyla sona erdi. Evet, Osimhen'deydi gözler ama tabii her bir futbolcunun ayrı ayrı bu başarıda büyük bir payı var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakalım, şampiyonluk için adayım diyor. Aziz Yıldırım da kongre üyeleriyle buluştu. Umutlu konuştu Fanatik gazetesinde. Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları görünüyor. Ekonomi gazetesine geçelim. Ekonomiyle ilgili efendim üretici tabii maliyetlerden yana bazı problemler yaşıyor. Üretim maliyeti verimlilik artışını geride bıraktı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in açıklamaları var. Burada Profesör Doktor Mahmut Demirbaş hocamı da anmak istiyorum. Enerjide tam bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu hep vurgular. İşte üretim enflasyonu ne olacak? Tüketiciye yansıyacak bir süre sonra. Zaten enflasyon tahminleri de yükseldi. İstanbul Ticaret Gazetesi'ni verdi arkadaşlarım. Yeni çağın stratejik gücü manşeti söz konusu. Kritik mineraller ve nadir toprak elementlerindeki kısıtlamalar, küresel tedarik zincirindeki bağımlılığı yeniden gündeme getirdi. Türkiye rezerv avantajı ve ARGE çalışmalarıyla bu kaynaklardaki baskıyı kırabilir. Evet, bu arada Pekin zirvesinin gündemi de bu konulardı ve tabii ki İran'dı. Hürmüz Boğazı'ndan bu arada ufak ufak bu görüşmelerin ardından gemilerin Çinli gemilerinde geçtiğini görüyoruz. Çin menşeli gemilerin. Onu da hatırlatalım. Dünya Gazetesi'ne geldiğimizde de bütçenin dengesi Nisan'da bozuldu. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki bütçe gelirleri giderlerden hızla artarken Nisan'da durum tersine döndü denilmiş. Faizde artış bekleyen yok, pas diyen çok. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini açıklamasının ardından faizde artış beklentisi olmuyor demiş Dünya Gazetesi. Ekonomi haberlerine de gazetelerde baktıktan sonra şimdi devam ediyoruz, saat başına geçiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana temaslarının ardından Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Erdoğan, Türk dünyasında ortak projelerin artırılması gerektiğini söyledi. Az sonra... Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı. MASAK raporlarında kara hesap detayı öne çıkarken Kütahyalı'nın milyonlarca liralık para hareketliliği de raporda yer aldı. Az sonra... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Şimşek, gündemde yeni bir vergi çalışması olmadığını ifade etti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Ve yeni saate merhaba diyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in Kayseri'de yaptığı önemli açıklamalar geliyor. Mevcut anayasanın devletin geleceği için risk teşkil ettiğini söyledi. Yeni anayasayı boynumuzun borcu olarak niteledi. Suçla mücadelede ise demir yumruk vurgusu öne çıktı. Bakanın gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
2: Evet, Sayın Bakanım çekiyorum efendim. Çekiyorum Sayın Bakanım.
3: Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır.
4: Yolsuzluk ve suç örgütlerine karşı tavizsiz bir duruş sergiledi. Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacını ise en net ifadelerle dile getirdi.
3: Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Kayseri'deydi. Gündemindeki en sıcak başlıksa yeni anayasaydı.
3: Milletimize yıllar boyunca dayatılan... Her gelenin içinde bir şey eklediği, her gidenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır.
4: Bakan Gürlek mevcut anayasanın artık miadını doldurduğunu vurguladı.
3: Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
4: Bakan Akın Gürlek bu meselenin siyasi pazarlıkların ötesinde olduğunu belirterek noktayı koydu.
3: Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
4: Bakan Gürley'in gündeminde sadece anayasa değişikliği değil suç odakları da vardı. Yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelede devletin kararlılığını demir yumruk ifadesiyle tanımladı.
3: Yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
4: Yürütülen operasyonlar konusunda da kararlılık mesajı verdi.
3: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
4: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetler konusunda da mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
0: Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehre göre okul geliyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılması gündemde. Detaylar geliyor.
5: Bizim eğitim felsefemizde hiçbir öğrencimizi sistemin dışında, ilginin uzağında bırakmak yok. Hepsi bizim için birer değer.
4: Her şehrin ihtiyacı olan iş gücü farklı. İşte meslek liseleri o ihtiyaca göre yeniden yapılandırılacak. Okullar şehre göre şekillenecek.
5: Tepeden tırnağa revize ettik. Programları, alanları, dalları yeniledik. Atölye ve laboratuvarlarını yeniledik. Sektörle ilişkisini sağladık. Çocuklarımızın staj uygulamalarını yaygınlaştırdık.
4: Tek tip mesleki ve teknik eğitim geride kalacak. Okullardaki programlar her şehrin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısına göre planlanacak.
5: Bu testlerle birlikte bu süreçte çok daha güçlü, çok daha sağlıklı bir adımı da hep beraber atmış olacağız.
4: Öğrenciler meslek öğrenmekte kalmayacak, teknik, dijital, tasarım ve üretim becerileriyle donatılacak. Yeni model beceri temelli olacak. Öğrenciler çok yönlü bir yetkinlikle mezun olacak.
5: Hem öğretim programlarımızı, meslek ve teknik eğitimdeki öğretim programlarımızı revize ettik. Hem okullarımızdaki meslek dağılımımızı yeniden işte ihtiyaç kalmayan alanları kapattık. Yeni ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programlar açtık.
4: Bilecik'te seramik sanayisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Meslek liseleri bu doğrultuda revize ediliyor. İhtiyaç bulunmayan alanlar kapatılıyor. Bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programlar açılıyor.
0: Ve gece kuşlarına uzmanlardan uyarı geldi. Geceleri geç yatan yorgun kalkıyor. Bir de ruh halini etkiliyor. Stres hormonları artıyor, odaklanma ve duygu durumu da bozulabiliyor. Çok kaliteli bir hayat için gece saat 23 ile sabah 5 arasında uykuda olunması tavsiye ediliyor.
6: Kaçta uyuyorsunuz?
7: 12-1.
6: Peki uzmanlar diyor ki 23 ile 5 arasında uykuda geçirmeniz lazım, yoksa ruh sağlığınız etkileniyor.
7: Uykunu aldıktan sonra geç uyumanın bir önemi yok.
8: 11-12 arası uyuyorum. Yatış, uyanış saatleri çok önemli. Enerjik uyanıyorum zaten. Güne iyi başlıyorum.
6: Uzmanlar gece kuşlarını uyarıyor. Açık kalan zihin ertesi gün daha ağır çalışıyor. Bu da ruh halinize yansıyor.
9: Erken yatarım, sabah 6'da kalkarım. 11'de en geç yatarım. Kendimi dinç hissediyorum o zaman. Yürüyüşe gidiyorum.
10: Gece 11-12 arası uyuyorum.
6: O zaman dinleniyorsun.
10: Evet.
11: 11'de yatağa girme saatim oluyor. 2 saat reels kaydırıyorum. Anca uykuya dalıyorum.
6: Gece erken yatağa girdiniz. Telefonu biraz kaydırıp öyle uyurum dediniz. İşte bu durum bütün uyku düzeninizi bozuyor.
12: 1-1.30 gibi uyuyoruz. 9.30 gibi uyanıyoruz.
6: Sabah nasıl uyanıyorsunuz?
12: Dinç.
6: Peki siz?
13: Ben biraz agresif uyanıyorum. Genel yapım herhalde.
6: Stres hormonlarınız yükseliyor. Sadece uykunuz değil, modunuz da etkileniyor.
14: Uzmanlar bir şeyler diyorsa doğrudur.
6: Depresyonda mısınız?
7: Yok.
6: Anksiyete?
7: Yok.
6: Stres?
7: Yok.
6: Ama geç uyuyorsunuz.
7: Evet.
6: Uzmanlar uykunun yalnızca dinlenmek değil, bakım onarım süreci olduğuna dikkat çekiyor. Gece 23 ile sabah 5 arası uyudunuz. Uyumadıysanız stres, anksiyete ve depresyonla baş başa kalabilirsiniz. Kaçta uyuyorsunuz?
15: 9-10 gibi yataktayım her zaman. Erken kalkarım. Gayet enerjim de yerinde olur.
6: Erken yatan zinde kalkıyor. Geç yatan ise bedelini zihin yorgunluğuyla ödüyor. Kaçta uyuyorsunuz gece?
16: 12'de. Mutsuz oluyorum. Yaşama sevinç mi olmuyor? Halsizlik oluyor.
0: Efendim ne demişler? Erken kalkan yol alır. Erken yola çıkmak lazım. Yani bu gerçekten güzel, bereketli olsun. Ve devam ediyoruz. Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir boyut kazanıyor. Ankara ile Madrid arasında Kaan Savaş uçağına yönelik sürmekte olan müzakereler Bayraktar TB3'leri de kapsıyor. İşte İspanya basınına göre o haberin detayları.
17: Önce Hürjet, sonra Kaan, şimdi de TB3 SİHA. İspanya-Türkiye arasında müzakereler başladı. İspanya'nın Türk savunma sanayisine ilgisi giderek artıyor. İspanya medyası, milli muharip uçak Kaan'a ilişkin Ankara ile Madrid arasında süren müzakerelere Bayraktar TB3'ün de dahil edildiğini aktardı. Madrid merkezli El Espanyol gazetesi, İspanya'nın yerli olarak geliştirdiği Sırtap adlı insansız hava aracını bu yıl içerisinde uçurmaya hedeflediğini, Sırtap'ın TCG Anadolu gemisinin ikizi Juan Carlos 1 gemisine konuşlandırmayı planladığını yazdı. Fakat 150 kilogram faydalı yük ve 750 kilogram kalkış ağırlığıyla havalanmak için Sırtap'ın 800 metrelik piste ihtiyaç duyduğu, bundan dolayı Madrid yönetiminin uzun yıllar sürecek bir geliştirmeden ziyade dikkatini Türk SİHA'larına çevirdiği belirtildi. 800 metrelik piste kalkış yapabilen İHA'lar sınıfında Bayraktar TB3, Juan Carlos 1 gemisi için tek seçenek olarak dikkat çekiyor.
0: Ve karayollarında bayram seferberliği ilan edilecek. Efendim az bir zaman kaldı ve yollarda bakalım hangi tedbirler söz konusu. Şöyle bir size ipucu vereyim. 7 gün 24 saat akıllı ulaşım sistemleri trafiği izleyecek ve ekipler de aralıksız nöbet tutacak. Açıklamalar Bakan Uraloğlu'ndan geldi.
18: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Milyonlar yollara dökülecek. Bu yüzden Ulaştırma Bakanlığı da seferberlik ilan edecek. Trafik yoğunluğu akıllı sistemlerle anlık olarak gözlenecek. Yoğun güzergahlarda ekipler 7-24 görev yapacak. Yol güvenliği için tüm tedbirler alınacak.
19: Emniyetin böyle bir şey yapmasından çok mutlu olduk. Bizi denetlediler.
14: Sağ olsunlar, teşekkür ederim.
4: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
19: Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
4: Yol bakım ve onarım çalışmalarına da zorunlu değilse bayram süresince ara verilecek.
19: Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik. Görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması yaşanan kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık.
4: Uraloğlu sürücülere de dikkat uyarısında bulundu.
20: Uyarılarına uyalım. Diyoruz ki bu bayram sevdiklerinizle birlikte, eşinizle, çocuklarınızla, büyüklerinizle o sofrada hep beraber oturmanızı istiyoruz.
19: Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri kullanmak ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamak hayati önem taşıyor.
21: Emniyet kemerini takın, bayram sessiz olmadığı gibi.
0: Bu arada kurbanlıkların trafiğine bakacak olursak geçen yıl kesilene göre yarı yarıya bir artış var. Yollarda 8 veteriner denetim istasyonu görev yapacak. Bakan İbrahim Yumaklı kurbanlık hayvan arzında sıkıntı yok dedi. Titiz denetim yapılacak mesajı verdi.
22: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin.
4: Büyükbaşta geçen yıl kesilenin %45, küçükbaşta %51 üzerinde kurbanlık hayvan pazara çıkacak. Yani kurbanlık bulamadım sıkıntısı yaşanmayacak.
22: Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar.
4: Kurbanlıklar nakil sırasında ve sonrasında sıkı şekilde denetlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti.
22: Bu yüzden bütün Türkiye çapında 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu açmaya karar verdik. Arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada gece gündüz gayret ediyorlar.
4: İstasyonlardan 5'i açıldı, 3'ü de bayram öncesi devreye alınacak.
22: Gelen bütün hayvanların, kamyonların artık hangi vasıtayla taşınıyorsa onların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
0: Evet efendim, Kurban Bayramı'na artık çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklar devam ediyor ve kimler kurban kesebilir? Kurban kesimi için vekalet nasıl verilecek? Bütün bunları konuşacağız. Yine kıymetli konuğumuz İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın. Sayın Başkan hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim sizi daha önce ağırladığımızda hazırlıklar yoğun bir şekilde başladı evet. Demiştiniz. Şu anda nasıl gidiyor? İlgi nasıl? Merak ediyorum.
23: İlgi güzel. Hatta geçen hafta değil, ondan önceki haftayı zannedersem. Evet. O zamandan bu zamana kadar inanın öyle talep oldu ki Afrika'daki koyun ve koç olarak almış olduğumuz hayvanlarımız da kontenjanımız doldu, tükendi. Evet efendim. Büyükbaş hayvan hisselerimiz devam ediyor. Onlara vatandaş yoğun talep gösteriyor. Devam ediyoruz yani.
0: Evet,
23: çok
0: siz
23: güzel.
0: Ama söylemiştiniz. Kontenjan sınırlı evet. Demiştiniz.
23: Evet efendim.
0: Çok hızlı kontenjanlar doluyor. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım bağış için vekalet vermek için neler yapabileceğimizi ekranlarda paylaşıyor. Şimdi hangi yurt dışı ama hala var değil mi kontenjan?
23: Var var.
0: Hangi ülkelerde var. Kontenjan devam ediyor?
23: Efendim yurt dışında Afrika'da kesiyoruz, Asya'da kesiyoruz. Afrika'da Çad'da, Uganda'da, Somali'de ve Tanzanya'da kesiyoruz. Yani 4 ülkede kesiyoruz. Asya'da ise Afganistan'da ve Hindistan'da kesiyoruz. Yani buralarda büyükbaş hayvan hisselerimiz devam ediyor, kontenjanlarımız var. Vekalet vermek isteyenler vakfımızı gerek telefonla arayarak gerekse de web sitemize girerek yani online web sitemize girmek çok kolay. Efendim yani şimdi herhangi bir arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsanız çıkıyor zaten. Efendim ekranda da var. Oradan da alabilirler web sitemizin adresini.
0: İhlas Vakfı.org.tr.
23: Evet efendim o kadar. Girerler. bağış yap sekmesinden kurban sekmesine tıklarlar. Orada artık seçecekler. Yani orada seçim var. Şöyle, vatandaş illa hani vacip kurban kestir kurban bayramında diye aklına bir şey gelmesin. Vacip hayvandan başka, yani zenginin kesmesi hani vacip olan hayvandan başka, akika kesebilir mesela.
0: Kurban bayramında.
23: Tabii efendim. Aa, akika. Yani akika dediğiniz demek, şöyle akika. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği çocuk nimetine karşılık kesilen hayvandır. Yani kurban bayramında da kesilir, başka zamanda kesilebilir.
0: Ama kurban yerine geçmiyor değil mi?
23: Geçmez. Vacip kurban ayrı, onu kesecek. Efendim çocuğu şöyle, hani çocuklar oynarlar, düşerler, dizini kanatır değil mi? Efendim kolunu kanatır.
0: Büyük bir şeyden korudu diye.
23: Evet. Doğru. Şimdi efendim akika sevgili peygamberimiz kesermiş çocukları için, çocukları olduğunda. Erkek çocuklar için iki kesermiş, kız çocuklar için bir tane kesermiş. Ama bunun hikmetini biz bilemiyoruz tabii. Şöyle buyuruluyor, o hayvanın kesilen akikanın kanı çocuğun kanına bedeldir. Efendim kemiği kemiğine bedeldir. Efendim eti de kasına, etine bedeldir. Çocuğu hastalıklardan, kazalardan, belalardan muhafaza eder buyuruluyor. Yani akika kesmek. Hatta bir kitapta okumuştum, çok enteresan. Sevgili peygamberimiz şeyi bildirildiği zaman, tebliğ vazifesi verildiği zaman Allah-u Teala tarafından peygamberliğini ilan ettiği, emredildiği zaman efendim daha sonra kesmiş yani. Eskiden yokmuş akika kesmek. Yani peygamber efendimiz zamanında başlamış. Başka ne kesebilirler? Efendim şöyle, mevta kurbanı vardır. Mevta kurbanı.
0: Vefatlardan yani, sonra mı?
23: Vefatlardan sonra değil. Şimdi mesela 10 sene önce, 20 sene önce, inşallah sağdır bilmiyorum, Allah sağsa hayırlı ömürler versin. Mesela dedeniz vefat etti. Anneanneniz vefat etti. Efendim büyük babanız vefat etti. Babaanneniz vefat etti. Çok da seviyordunuz onu. 10 sene önce vefat etti. Şimdi onun ruhu için bir kurban, bir hayvan kestiniz, kurban kestiniz, buna mevta kurbanı derler. Efendim hatta kitaplarda yazıyor ki nurdan tabaklar içerisinde melekler getirirler o mevtaya, kabire. Evet. Efendim komşuları toplanır, diğer kabir komşuları. Derler ki ne mutlu sana, mübarek olsun sana, senin ne güzel torunun varmış, senin ne güzel kızın varmış, ne güzel oğlun varmış, seni düşünmüş, seni sevabı senin ruhuna gönderilmek üzere kurban kesmiş ve sana göndermiş. Keşke bizim çocuklarımız da, bizim torunlarımız da öyle olsalar, mübarek olsun, mübarek olsun diye tebrik ederlermiş efendim. Yani efendim ölmüş olan yakınınızı da sevindirebilirsiniz bu şekilde. Yani o sevaplar ona gidiyor.
0: Böyle aslında evet, antroparantez evet. Kurbanlar da evet, var. Şimdi evet. Biz tekrar...
23: Başka da var ama. Peki. Adak mesela. Mesela insanlar diyorlar ki şu işim olursa tabii, kurban keseceğim diyor.
0: Ama onu
23: kurban,
0: yapmak lazım değil mi?
23: Evet, kurban denildiği zaman kurban bayramında kesilir. Ama şimdi adak adadınız. Efendim şu işim olursa, KPSS sınavını kazanırsam. Evet. Mesela efendime söyleyeyim işte evlenecektir, evliliğim kazasız belasız tamamlanırsa, misal efendim bir tane hayvan kesmeyi adadım der ise kurban bayramı dışında da kesebilir. Ama kurban adadım dediyse muhakkak kurban bayramında kesmesi lazım. O da vaciptir, kesmezse günaha girer.
0: Tabii.
23: Yani biz söz verdi çünkü.
0: Bazen söylüyoruz ama evet, o uçmasın yani.
23: Evet, evet efendim.
0: Onu yerine getirmek gerekiyor.
23: Başka nasıl kesin? Başka nasıl kesebilir efendim? Şöyle, sevgili peygamberimiz iki kurban kesermiş.
0: Kitaplarda,
23: evet, kitaplar öyle yazıyor. Bir tanesini kendisi için kesermiş, bir tanesini de ümmeti için kesermiş. Şimdi bizim sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, o bize yevmi kıyamette şefaat edecek. Allah-u Teala'ya diyecek ki ya Rabbel Alemin, bu kulum beni çok severdi, benim hatırıma bunu affet, buna şefaat derler. Bunu diyecek yani sevgili peygamberimiz. Hani çocuk yaramazlık yapar, annesinin arkasına saklanır. Annesi de, babası kızıyor tabii. Annesi de der ki babasına, ya bey der, bu benim hatırıma bu çocuğu affet der. Değil mi? Babası da çocuğa bir kötü söz söylemez, efendime söyleyeyim dövmez filan, her neyse. İşte buna şefaat denir. Aynı bunun gibi la teşbih ve la temsil. Sevgili peygamberimizin ruhuna sevabı gönderilmek üzere bir hisse kesebiliriz. Yani şimdi efendim şöyle, büyükbaş hayvan 7 hisse oluyor. 7. 7'ye kadar. Şimdi mesela bir aileyi düşünün. Adamcağıza erkeğe vacip, zengin, zenginlik ölçüsüne sahip. Kadıncağıza vacip, o da zenginlik ölçüsüne sahip. İki tane vacip kurban. Bir karı kendisi koca için, peki, bir hanımı için. İki tane ama, iki ise. Ayrı ayrı kesmesi lazım.
0: O zenginlik ölçülerine de geleceğim zaten.
23: Tabii. Efendim, iki. Ondan sonra mesela yetişkin kızı vardır. Yetişkin oğlu vardır, çalışıyorlardır, para biriktirmişlerdir, zenginlik ölçüsüne sahiptirler. Onların da kesmesi vacip. Bak, 3-4 etti. Efendim, annesi babası sağsa, mesela annesi de kesecektir. Annesinden vekalet alır, 5. Babasından vekalet alır, 6. Misal, efendim, bir tane de sevgili peygamberimiz için kesti, 7. Yani 7 ise bir hayvanın tamamına, efendim, 7 hisse olarak, şey yapabilirler ve biz onun videosunu ne yapıyoruz, gönderiyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra gönderiyoruz, çoluk çocuk, anne baba hep beraber seyrederler efendim, hatıra olarak da saklarlar onu.
0: Peki Sayın Başkan, burada tabii hemen tekrar hisse vekalet bedellerine gelelim, çünkü tabii siz özel rakamlar aldığınızı söylemiştiniz. Evet. Hem yurt dışı hem de yurt içi hisse vekalet, tabii, bedellerini izleyicilerimize bir tekrar hatırlatalım, tabii, lütfen.
23: Yurt dışındaki kesilecek hayvanlarımızda kurban hisse vekalet bedeli 5500 liradır efendim. 5500 lira. Yani bir hisse 5500 lira. Yurt içinde ise 18 bin liradır. Mesela yurt dışında hangi ülkede kesilirse kesilsin, hepsinde standart 5500 lira olarak belirledik. 5500 liraya kurbanını, vekaletini verip kurban borcundan, hani vacibi yerine getiriyor, kurban borcundan kurtulmuş oluyor efendim. Bu kadar basit. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela şimdi hisseler yapıyorlar, kasaplar, masaplar işte.
0: Evet, topluyorlar.
23: Yurt içinde İsim topluyorlar. Yazıyorlar. Ben geçen gün baktım, diyor ki, şu kadar kilogram et vereceğim işte 40 bin lira diyor. Şu kadar kilogram et vereceğim 50 bin lira diyor. Şu kadar kilogram et vereceğim 35 bin lira diyor. Yani böyle hisse yapmış, ilanı paylaşmış. Asıyorlar efendim sağ solu, görmüşsünüzdür siz de belki. Şimdi düşünün efendim, bir hisse için giriyor, tek bir hisse. Yani 7'de bir hisse için 45 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira fiyat. Şimdi efendim 7 hisseye girdi bizde, et gelmeyecek. Ama
0: et gelmiyor. Onu
23: et gelmeyecek bu kesin. Çünkü fakire fukaraya dağıtılıyor, garibe gurabaya dağıtılıyor. Düşünün 5500 lira 7 ile çarptığımız zaman 7 kere 5 35 38.500 lira yapıyor. 38.500 liraya 7 tane kurban kesebiliyor efendim. Gerçekten
0: ise de bu şekilde, evet, 18 bin lira olarak Sayın Başkan hatırlattı.
23: Yurt içinde.
0: Yurt içi. Bu yurt dışı da 5500, evet, hatta 100, evet, euro diyor yönetmenim Anıl da. Çünkü, evet, yurt dışından da arayabilirler değil mi vakfı, yurt dışından?
23: Tabii efendim, arıyorlar zaten.
0: Asya, Afrika'ya değil mi? Oradaki, tabii, yoğunluğu da alır.
23: Almanya'dan, mısın? Hollanda'dan, Belçika'dan, yurt dışındaki ülkelerden arıyorlar. Vekaletlerini bize veriyorlar.
0: Türkiye'de de kestirebiliyorlar değil mi?
23: Türkiye'de de kestirebilirler. Yurt içinde de kesiyoruz. Yurt içinde yurtlarımız var bizim. Yüksek öğrenim öğrenci yurtlarımız.
0: Kimlere dağıtılıyor?
23: 34 tane öğrenci yurdumuz var. Bu öğrenci yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Her şehirde, yani yurtlarımız hangi şehirdeyse orada kesiyoruz. Ve oradaki öğrencilerimize, yani ilim öğrenen, üniversiteye devam eden öğrencilerimize yediriyoruz o etleri de efendim. Böyle.
0: Bir yandan da Sayın Başkan, videolar geliyor dediniz. O tabii, tabii, hani izlenir izlenmez onu bilmiyorum ama güven açısından,
23: evet,
0: o videoları, tabii, görmek çok, tabii, önemli.
23: Tabii.
0: İbadetimiz yerine getirilmiş,
23: yerine
0: güvenli eller tarafından.
23: Evet.
0: Çünkü siz çok titizlikle aslında, evet, kurbanlıklar ağaçların seçildiğini de söylediniz.
23: Evet.
0: Onu bir önceki yayınımızda belki bulabilir izleyicilerimiz.
23: Söyleyelim tekrar.
0: Kurbanlıkları nasıl seçtiğinizi anlatmıştınız.
23: Evet.
0: Tabii o önemli değil
23: Şimdi
0: mi?
23: Şimdi çok önemli. Var. Tabii. Bu bir ibadet bir kere. Yani adet olsun diye, örftür, gelenektir diye yapmıyoruz bunu. Ne için yapıyoruz efendim? Allah için yapıyoruz. Allah'ın rızası için yapıyoruz. Allah-u Teala'yı hoşnut ve razı etmek için yapıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın emridir diye yapıyoruz. Ha, yoksa efendim görsünler diye efendime söyleyeyim veyahut da adettir diye filan yapmıyoruz. Allah için yapıyoruz. Zaten niyet ederken kurban kesmeyi insanın kendisi niyet ederken ya Rabbi niyet ettim senin rızan için vacip olan bayram kurbanımı kesmeye diye kalbinden geçirmesi lazım. Yani Allah için kestiğini muhakkak kalbinden geçirmesi lazım ve böyle söylemesi lazım.
0: Bir de Sayın Başkan sözünüzü balla kesiyorum ama hani şöyle bazı soru işaretleri de oluyor. Burada asıl olan paylaşmak değil mi? Yani kendini bile ayırsa hani et yemek için gibi hani onu alıp böyle stoklayıp onun ne anlamı var?
23: Efendim onun hiçbir anlamı yok. Hatta yine din kitaplarında okudum, fıkıh kitaplarında okudum. Şöyle yazıyor. 7 kişi bir araya gelseler. Efendime söyleyeyim müştereken ortak olarak bir büyükbaş hayvan alsalar fakat işlerinden birisi dese ki ben bu seneki veya 3 ay 5 aylık et ihtiyacımı karşılamak için kesiyorum dese kalbinden böyle geçirse Allah-u Teala'nın rızasını gözetmese yani Allah için kesiyorum ibadet olduğu için kesiyorum demese onun da kurbanı kabul olmaz. Diğer ortakların da kabul olmaz diyor. Çok tehlikeli. Et için kesilmez kurban.
0: Tabii, bu
23: efendim bu Allah için kesilir. Şimdi bize kurbanını vekaletini verdi mi biz bunu kesip dağıtıyoruz. Şimdi şöyle bir kere vacip bayram kurbanını kesiyor. Adak hakikasını kesiyor. Namütenahi yani sayısız sevaplar kazanıyor. Artı biz bu eti vekalet sahibine vermiyoruz, dağıtıyoruz. Nerede? Hiç et yemeyen insanlara dağıtıyoruz. Yani bir de sadaka sevabına, et dağıtma sevabına kavuşuyor. Yani katmerli derler ya, katmerli kat kat sevap kazanmış oluyor. Onun için böyle kıymetli bir imkanı kaçırmamak lazım. Ben izleyicilerimize tavsiye ediyorum.
0: Tabii.
23: Biz bu vekaleti almaya hazırız. Efendim bu hizmete hazırız. Emre amade bekliyoruz efendim.
0: Ne kadar güzel ekiplerle bu çalışma bu önemli hizmet gerçekleşiyor. Şimdi vekalet alacağız dediniz.
23: Evet.
0: Şimdi hala bunu soran var mı bilmiyorum ama kurban ibadeti vekaletle gerçekleşebiliyor, kabul oluyor.
23: Evet.
0: Belki hala bunu soran izleyicilerimiz oluyordur. Kendimiz mi bu ibadeti gerçekleştirelim? Vekaletle de aynı şekilde karşılık buluyor mu diye.
23: Tabii efendim şöyle el vekülü kel asil diye bir ibare vardır. Ne demek? Vekil aslı gibidir. Vekil aslı gibidir. Şimdi mesela bugünkü hukukta da aynıdır. Avukat tutuyorsunuz değil mi? Avukatla anlaşıyorsunuz. Avukatınız sizin yerinize davaya giriyor. Sizi müdafaa ediyor. Sizin haklı olduğunuzu filan söylüyor. Ve davadan da bir netice alıyor. Ama sizden bir vekalet almadan o davayı sizin yerinize giremiyor, takip edemiyor. Bir vekalet alması lazım.
0: O vekaleti nasıl vereceğiz?
23: Evet, yani dünya işlerinde bile vekalet var, onu demek istiyorum.
0: Tabii, güzel özetlemiş.
23: Evet, bu ahiret işi, şimdi insanın kendisi kurban kesebilir. Problem değil, kesebilir. Yani gider hayvanını alır, seçer, efendim sonra götürür kesilecek yere. Yani gerçi şimdi
0: bazen
23: yasak.
0: Kurban pazarlarında da.
23: Evet. Kurban olabilir. Pazarından alır. Kesilecek yere götürür. Bıçağı eline alır.
0: Tabii çok denetim.
23: Kendisi bayramda efendime söyleyeyim biliyorsa tekbirleri okur. Çünkü kurban keserken bir de tekbir getirmek lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd derler. Ondan sonra Bismillahi, Allahu Ekber diyerek hayvanı keserler. Bunu demeden Bismillahi Allahu Ekber demeden Allah lafzı çıkmadan kesilen kurban leş olur yenmez efendim. Yani bunu muhakkak getirmek lazım. Bir kişi bu şekilde kesebilir. Problem yok. Ama tabii biz köy orijinliyiz de şimdi yeni yetişen gençlerimiz efendim şehirde
0: ayrılıyorlar o haberleri.
23: Evet efendim, kesemiyorlar. Ya dolayısıyla kendi keserken bile, yani kendi kesemiyor, satın alıp getirip kasaba kestiriyor. Bu sefer kasaba vekalet vermesi lazım. Kasaba. Yine vekalet vermeden olmaz. Vacip olan bayram kurbanımı kesmek için ey kasap seni vekil tayin ettim diyecek. Kasap da diyecek ki kabul ettim diyecek. Ondan sonra

0: besmeleyi okuyup kurbanını kesecek. Burada ise hiç kurbanını görmüyor mesela bize verdiği zaman. Biz şöyle yapıyoruz. Mesela bizi arıyorlar. 0212 451 49 çift 0.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Ekranda yazıyor. 0212 451 49 çift 0. Bu telefon numarasını arıyorlar. Diyorlar ki ben vacip bayram kurbanımı vereceğim. Vekaletini vereceğim. Tamam diyor. Bizim arkadaş diyor ki ben şimdi sana vekalet metnini soracağım. Sen sadece diyeceksin ki kabul ettim. Bu kadar. Efendim diyor ki ona vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye, bizim yurt dışına gidecek arkadaşlarımızın isimleri var. Falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim mi? Soruyor. Amca diyor, teyze diyor, hala diyor, her neyse şeyse yani karşısındaki kimse... ettim de, kabul ettim de, vekil ettim de diyor. O da diyor ki vekil tayin ettim, tamam. Ben de kabul ettim diyor bizim arkadaş. Böylece vekalet muamelesi bitiyor.
1: Peki online başvuranlar?
0: Ha, onu da söyleyeceğim. Ondan sonra bu telefon numarana senin diyor IBAN numarası göndereceğim diyor. IBAN numarası. Oraya 5500 lira yatırırsın diyor. Bitiyor yani iş. Bizim arkadaş kontrol ediyor. 5500 lira gelmiş. Vekalet de aldı. Bitti iş. Onu kaydediyoruz. Online olarak başvuranlar ise çok daha kolay. Böyle bir konuşma falan geçmiyor. Bizim sitemize giriyor. www.ihlasvakfi.org.tr. Buraya girdi. Bağış yap sekmesine tıklıyor. Kurban sekmesine tıklıyor. Karşısına... Efendim hayvanların resimleri çıkıyor, kurbanlık hayvanların. Büyükbaş hayvan, ona tıklıyor. Bir de ne kesecek? Ne kesecek? Yani vacip kurban mı kesecek? Adak mı kesecek? Akika mı kesecek? Sevgili peygamberimizin ruhuna gönderilmek üzere sevabı unu mu kesecek? Ne kesecek yani? Bunu işaretliyor. İşaretleyince karşısına vekalet metni çıkıyor. Seda Hanım, yani vekalet metni çıkıyor.
1: O söyledikleriniz
0: çıkıyor.
1: Orada yazıyor.
0: Efendim orada bunların hepsi yazıyor. O vekalet metnini okuyor, işaretliyor. Ondan sonra para yatırma safhasına geliyor, bedelini yatırma. Yani ister havale yoluyla, ister kredi kartı yoluyla parayı yatırabiliyor. Çok kolay. Böyle de yapabilir efendim.
1: Peki, dilerim en güzel şekilde geçer Kurban Bayramımız. Size de İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Yoğun bir dönem hakikaten. Tekrar teşekkür ederim.
0: Efendim bir de bayram tebriki yapalım.
1: Çok mutlu olduk.
0: Müsaade ederseniz.
1: Seve seve, buyurun.
0: Efendim TGRT ailesinin özellikle sizin Türk milletinin, alemi İslam'ın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Allah-u Teala'nın hem ülkemize hem dünyamıza sulh, sükun, ferahlık ihsan etmesini Allah-u Teala'dan niyaz ediyorum
1: ne
0: efendim.
1: Ne kadar güzel dua ettiniz. Bayram havasına da girdik sayenizde.
0: Evet efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim,
0: sağ olun.
1: Güvenli ellerde en güzel şekilde ibadetleriniz şimdiden kabul olsun diyoruz. Sayın Mahmut Kemal Aydın, tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Peki.
1: Hoşçakalınız.
0: Teşekkür
1: İyi bayramlar
0: ederim. Sağ
1: şimdiden.
0: Sağ olun.
1: Efendim, böylelikle sohbetimizle ara zamanı da geldi. Birazdan manşetlerle buradayız.
2: Yasemin'in penceresine bu hafta tiyatro ve dizi oyuncusu Bekir Aksoy konuk oldu.
3: Bu yasak elmada öldürülme sahnen. Seni neden öldürdüler?
4: Orada zaten bütün erkekleri öldürüyorlar.
2: Bekir Aksoy'u kendisi gibi oyuncu ve yaşam koçu olan eşi Nazife Aksoy yalnız bırakmadı.
3: Kılıcım oldu mu?
4: Olmaz mı?
3: Olmaz.
5: Oldu, oldu.
2: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

0: ağzından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM HD 1948 Nekbe yani Büyük Felaket dönemine ait orijinal kayıt kartları, doğum belgeleri ve tapu kayıtlarının bulunduğu tozlu raflar İsrail tehdidi altındaydı. Birleşmiş Milletler personeli kiralık kamyonetlerle çatışma bölgesine girerek belgeleri önce Refah'a taşıdı. Uluslararası pasaportu olan personel kritik evrakları kişisel eşya gibi göstererek küçük paketler halinde Mısır sınırından geçirdi. Belgeler Mısır'da derlendi ve ardından Ürdünlü bir yardım kuruluşu tarafından Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra Amman'a dönerken krallığın askeri uçakları kullanılarak taşındı. Arşivin ikinci ayağı olan Doğu Kudüs'te ise durum daha gergindi. Personel milyonlarca dokümanı gizlice Ürdün'e ulaştırmayı başardı. Şu an Amman'da güvenli bir noktada tutulan arşiv üzerinde 50'den fazla uzman çalışıyor. 30 milyon belgenin dijital ortama aktarılması, Filistinli mülteciler için kapsamlı soy ağacı haritalarının oluşturulması ve 1948'deki yerinden edilme rotalarının belgelenmesi hedefleniyor. Operasyonu yöneten kıdemli Birleşmiş Milletler yetkilisi Roger Hearn, insanların bir zamanlar belirli bir yerde yaşadıklarını kanıtlayabilecekleri tek kanıt bu dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında Melbourne yakınlarında yaşanan olayda küçük bir yolcu uçağı Bahamalardan kalkışın ardından Atlantik Okyanusu'na düştü. Uçakta bulunan 11 kişi yaklaşık 80 mil açıkta denize çakıldıktan sonra can sandallarında hayatta kalmaya çalıştı. Tam bu sırada tesadüf diyebileceğimiz bir gelişme yaşandı. Arama kurtarma eğitimi görevindeki bir ABD hava askeri ekibi bölgedeydi ve sinyal gelir gelmez operasyonu devraldı. Fırtınanın yaklaşmasıyla birlikte ekip hayatta kalanlara yiyecek ve su bırakarak hayatta kalmalarını sağladı. Ardından helikopter devreye girdi ve can sallarındaki 11 kişi tek tek vinç sayesinde yukarı çekildi. Operasyonun en dikkat çeken anı ise yakıtın neredeyse bitmek üzere olduğu dakikalarda tüm yolcuların başarıyla helikoptere alınması oldu. Yetkililer kazanın motor arızasından kaynaklandığını değerlendirirken hayatta kalanların sağlık durumuna ilişkin net açıklama yapılmadı.
1: Bıçak soruyor markete. Sonrasında zaten marketten bıçağı alıp arabanın önünü kesiyor.
0: Markete girdi, bıçak aldıktan sonra boşanma aşamasındaki eşini altı yerinden bıçakladı.
2: Şu bölgemde var, şu bölgemde bir yaram var. Üç tane kolumda var bıçak darbesi ve göğüs altında yaralanmam var.
0: Ecem Turan Öge, çocuğunu okuldan almak için gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğradı.
2: Ben arabayı çalıştırdım. Orada benim önümü kesti kendisi. Arabadan saldırdı. Arabayı hareket ettirmeye çalışıyorum. Önümde araba var, gidemiyorum.
0: Talihsiz kadın çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı.
2: 6 tane bıçak darbem var. Kolumla kendimi de korumaya çalıştığım için en çok bıçak darbem orada var.
0: Olayın ardından kaçan saldırgan eş hala firari. Genç kadın ve ailesi ise can güvenliklerinin olmadığını söyledi.
3: Şu an biz çocuğumuzu, torunumu okula gönderemiyoruz.
2: Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğum okula gidebilsin ve yakalanmasını istiyorum.
0: Öte yandan saldırganın olaydan hemen önce çevredeki bir markete giderek bıçak aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Reyonları inceleyen saldırganın market çalışanlarına bıçağın boyutunu eliyle tarif ettiği görüldü.
4: Yapılması gereken atlamaktı, atladık.
0: Bir saniye bile düşünmedi. Minik Eslem için suya daldı. Onu ölümden işte böyle kurtardı. Korku dolu anlar Artvin'de yaşanmıştı. Dere kenarında oyun oynayan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez dengesini kaybederek suya düştü. Küçük kızın imdadına çevredekiler koştu. Mahalle sakinlerinden Kemal Ateş ve Kemal Solman suya daldı.
4: İndim aşağı, inme dedi bana. Yine de indim yani, düşünemedim onu.
0: O kahramanlıklarının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Kemal Ateş yaklaşık 300 metre sürüklenen Eslem'i görünce hiç tereddüt etmeden suya böyle atladı.
5: Ay, kurban oldum.
0: Ateş'in o cesareti vatandaşların yardımıyla birleşince Eslem sağ salim dereden çıkarıldı.
4: Sağlık ekiplerinin de seslenmesiyle de yönlendirmesiyle de çok faydalı oldu. Akabinde okul arkadaşımızın da aşağı inmesi işimizi çok kolaylaştırdı.
6: Çocuğu çektik yukarı, ambulans falan geldi işte, çıkardılar.
0: Eslem Yenilmez ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ortaya çıkan bu görüntüler büyük takdir topladı. Öğrencileri taşıyan servis okul çıkışı kaza yaptı. Can kayıpları yaşandı. Feci kaza Yozgat'ın Saraykent ilçesinde oldu. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü kontrolden çıktı. İçi öğrenci dolu minibüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu olayda yaralılara müdahale edildi.
7: Şu soru sorumlusu kim? Bir bakacak mı arkadaş? Yoksa biz işimizi yapıp gidelim mi?
0: Görüntüler Hatay 4 yoldan. Zabıta ekipleri bir market denetimindeydi. Yoğurtların son kullanma tarihi çoktan geçmişti ama hala satıştaydı.
7: Süt ürünlerin SKT'leri geçmiş. Süt ürünlerini bir gün öncesinden kontrolünü yapın kaldı.
0: Dükkan sahibinden pes dedirten savunma geldi.
8: Bunu sabah muhabbetini yaptık, bunları kaldırırız.
7: Muhabbet evet olur ama burada ben bulursam o muhabbet bir işe yaramıyor.
0: Denetim derinleştikçe skandalların ardı arkası kesilmedi.
7: Ne üretim tarihi, ne paketlenme tarihi. Aldığın toptancın bunlara biraz dikkat etsin. Açıkta birçok ürün satıyorsun ya. Bunu sen aldın, dükkanına koydun mu? Koydun. Sorumlusu sensin. Toptancı değil.
0: Raflarda ne üretim tarihi ne de son kullanma tarihi olan kimliksiz paketler bulundu.
7: Şuna bak. Ne bileyim ben bunların böyle bir bozuk olmadığını, son kullanma tarihi geçmiş olmadığını.
0: Sadece raflar değil, sokaklar da işgal altındaydı.
7: Yolun içinde tüp. Bak bu yolu tamamen işgal ediyorsunuz. Geniş bir alanın var, buraya koyabilirsin. Sen tamam, tüp sattın, herkes biliyor. Vatandaş yürüyemiyor burada kaldırma. Bak onları da kaldıracağım şimdi.
0: Ekipler malları toplatırken son ihtar yapıldı.
7: Bak oradaki kağıtlar da size ait. Bir daha akine geldiğimde bakacağım. Görüşürüz.
9: Çok açken hamburger yemek istiyorsun.
10: Hamburger yemeyi seviyorum.
9: Hep hamburger yiyoruz.
11: Ne lahmacun ne tavuk döner, hamburger hepsini solladı. En çok sipariş edilen yemek oldu. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye'de e-ticaretin görünümü 2025 raporuyla en çok sipariş edilen yemek ortaya koyuldu. Hızlı teslimat uygulamalarına yönelik yemek sipariş alışkanlıklarında değişiklik yaşanırken en çok tercih edilen yemek hamburger oldu.
12: İki günde bir tane yiyoruz yani.
9: Seviyoruz evet.
11: Tüketicilerin geçen yıl hızlı ticarette yemek kategorisinde en çok satın aldığı ürün 26,74 milyar lirayla hamburger oldu. 17,03 milyar lirayla pizza ikinci, 12,56 milyar lirayla tavuk döner üçüncü, 6,67 milyar lirayla da lahmacun dördüncü oldu.
13: Türk milleti lahmacun sever tabii.
14: I like lahmacun.
11: Izgara köfte ve et yemeği 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla tüketicilerin söz konusu kategoride en çok tercih ettiği diğer yemekler arasında yerini aldı.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: 148 sıra dışı hava olayı yaşandı. Sadece 10 dakikalık yağış Samsun'un Havza ilçesini göle çevirdi. Afet bölgesine de destek gelecek, devlet desteği geliyor. Yaralar sarılacak deniliyor. Haberin devamında Samsun'a bu haberi de vermiş olalım. Bir yandan da Çorum'da hasar tespit çalışmaları başladı. Vali Ali Çalgan da yaralar en kısa sürede sarılacak dedi. Yıldırım Karadeniz'de enerji filomuzun yeni üyesi, derin deniz sondaj gemisi Yıldırım ilk görevi için Filios Limanı'ndan demir aldı ve Karadeniz'e doğru bu görkemli fotoğrafta Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında diyoruz. Ve Hürriyet Gazetesi'ndeyiz, bu fotoğrafı da gördük Türk bayrağımızla. Efendim, Hürriyet Gazetesi'nde Galatasaray şampiyonluğu kutladı. Hakikaten yine çok güzel bir tören düzenlendi. Dört dörtlük şampiyon sloganını kullandı Galatasaray ve binlerce taraftar eşliğinde Galatasaray Lisesi'nden yola çıktılar. Ve cuma akşamı iş çıkışıyla da büyüyen yoğun kalabalık içerisinden taraftarın tezahüratıyla ilerleyen otobüs yaklaşık 3 saatte Seyrantepe'ye ulaştı. Ve kupada coşkulu bir şekilde geldi. Gözler tabii bu kupaya, şampiyonluk kupasına emek veren yıldızlardaydı. Birazdan bakacağız yine o haberlere. Manşet: hokus pokus para temiz. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı, bu arada onlarca kişi gözaltına alındı. Detaylara bakacağız. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı, hatırlatalım. Ve bu dosyaya göre böyle bir yapıya İlk kez rastlanıyor. Yani hesaplara paralar yatıyor, sonra o hesaplardan başka hesaplara aktarılıyor, sonra tekrar paralar o aynı hesaplara dönüyor. Çok enteresan bir yasa dışı bahis organizasyonundan bahsediliyor. Her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu yasa dışı bahis organizasyonu. Rakam 100 milyar lirayla 2 milyar dolar civarında. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülüyor ve bu şekilde bu paralar aklanıyor denilmiş soruşturma dosyasında bu bilgiler var. Hesaplarında çok fazla giriş çıkış tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltı süresi uzatıldı. Türk dünyasına rota önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı için Türkistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Türkistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev'le de görüştü deniyor. Ve bu görüşmeden de, ziyaretten de fotoğraflar Hürriyet Gazetesi'nde. Ve Sabah Gazetesi'ndeyiz. Aslan tacını taktı. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı futbolcular az önce anlattığım gibi saatlerce Seyrantepe'ye ulaşmaya çalıştılar. Bu arada Sacha Boey'den de Filistin'e destek geldi. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey kutlamada sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Küresel tehditlere karşı Türk Birliği, Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güç birliği çağrısındaydı. Bu arada yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur dedi. Zirve öncesi Erdoğan, 12. yüzyılda Orta Asya'da yaşamış Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü mutasavvıf ve şair Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine de ziyarette bulundu. Evet, bu türbe ziyaretindeki duanın fotoğrafı da Sabah gazetesinde görülüyor. Milliyet'e geldiğimizde erik dalı diplomasisi manşeti öne çıkıyor. Manşet zaten. Zeytin dalı diplomasisi sonrası, şimdi de erik dalı diplomasisi moda. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara büyükelçileri arasında bir meydan okumanın da konusu oldu. Büyükelçilerin bu oyunu ve Fransa meydan okudu denilmiş. Alt başlıklarda böyle. Kutlamaların marşı olan Burdur türküsü 2016'da yeni saz düzenlemeleriyle modern bir boyut kazandı. Böyle devam ediyor haber. Sen bu oyunu da bozarsın. Tekrar şifalar diliyoruz. Efsanevi aktör Kadir İnanır zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumuna ilişkin sanatçı Jülide Kural'dan bir bilgi geldi. Akciğerlerinde üşütme nedeniyle enfeksiyon oluştu. Riske etmemek için hastaneye götürdük. kontrol altında tutuluyor dedi. Tatar Ramazan filmine atıfta bulunarak da sen bu oyunu bozarsın demiş Milliyet gazetesi Kadir İnanır'a seslenerek. Fanatik gazetesine gelelim. Futbol dünyasında tabii gözler Cimbom'da. Dün şampiyonluk kutlamalarında artık son olarak gözler Icardi'deydi. Icardi diyor ki anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sakatlandım, insanlar ağladı, 4 senede yaşananlar. Bu sevgi, bu aşkı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu arada sarı kırmızılı oyuncular Rams Park'ta kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıktılar. Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yöneticinin kutlamada yer almaması dikkat çekti gazetelerdeki haberlere göre. Osimhen de diyor ki sevgiyle inşa edilen bir kulüpte olduğumu gördüm. Bu da önemli. Yani o aile ortamı başarının asıl anahtarı birçok yorumcuya göre. Ve evet şampiyonluk fotoğrafı da görülüyor Fanatik gazetesinde. Akşama geldiğimizde Türk dünyasında dayanışma güçlenmeli. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'daki zirvede yer alan liderlerle birlikte bir kültürel gezi programına da katıldı. İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarıyla önemli bir fotoğraf. Türk dünyasının verdiği önemli bir fotoğraf Akşam gazetesinde. Netanyahu Obama'yı da kızdırdı. Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Jones, Netanyahu'nun ikiyüzlü tavırlarını Akşam gazetesine anlattı deniyor. Yavuz Atalay'ın haberi yer alıyor. Manşete geldiğimizde tutuklu CHP'li başkan Özgür Özel'in torpil listelerini savcılığa verdi. Efendim Özkan Yalım görevden alınan Uşak Belediye Başkanı bir ifade daha verecek etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel belediyeleri eşe dosta iş için kazanmadık dedi. Sosyal medya fenomenlerini de bu yönde kullandı. Fakat torpilin talimatları ortaya çıktı. Özkan Yalım'la mesajlaşmalarına ilişkin burada notlar var haberin devamında. Efendim ekonomi gazetelerinden başlıkları da hemen paylaşayım. Ekonomi gazetesi üretim maliyeti verimlilik artışını geride bıraktı derken İTO Başkanı Avdagiç de diyor ki küresel ekonomide sert rüzgarlar esiyor, avantaja çevirecek stratejik dönüşümü başarabilmeliyiz. İş dünyası bu arayışta. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde de rekabetçiliğimizi kaybetmemeliyiz. En önemli güçlerimizden biri de ihracat. Bu yönde de ihracatçılar bir arayış içerisinde rekabet gücü vurgulanıyor Türkiye'nin diyoruz. Efendim ekonomi gazetelerinden de manşetler böyleydi. Şimdi saat başı diyoruz. Yunanistan'ın 12 mil hayali kurduğu İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle üçlü askeri anlaşmalar yaptığı bir dönemde Türkiye önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan bütün denizler için mavi vatan yasası çıkaracak.
2: Mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler.
3: Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için Mavi Vatan Yasası çıkaracak. Yasayla Ege Denizi'ndeki 152 ada ve kayalık Türk toprağı sayılacak.
4: Bu caydırıcı güç unsurlarından bir tanesi de Mavi Vatan'dır.
3: Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail üçlü askeri anlaşmalara imza attı. Rum kesimi İsrail vatandaşlarına toprak dağıtmaya başladı. Ayrıca Yunanistan 12 mil hayalinden hiç vazgeçmedi. İşte böyle bir ortamda Türkiye dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Lozan Antlaşması kapsamında Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada ve kayalıkta egemenlik ilan edecek. Şu anda 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu yürürlükte. Şimdi ise 44 yıl sonra Mavi Vatan Yasası yani Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu çıkarılacak. Bayram sonrası meclise sunulması beklenen kanun teklifiyle Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarları korunacak. Denizlerdeki standartlar belirlenecek. Münhasır ekonomik bölgeler kural haline gelecek.
5: Bilhassa 12 ada gasp edilmiş. asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum.
3: Lozan Antlaşması'nda Ege'deki bazı ada ve kayalıkların egemenliği açık biçimde Yunanistan'a devredilmedi. Bu kapsamda 150'den fazla ada bulunduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin yeni yasayla denizlerdeki stratejik gücünü güvence altına alarak bu adalarda egemenlik ilan edecek. Yasayla Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğu kanun maddesi haline gelecek. Ege'de ise karasuları 6 mil olarak kayıt altına alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek.
1: Evet, yeni saate efendim Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredattaki yeniliklerine dair de bir volümümüz var. Bu tablomuzu, grafiğimizi sizlerle paylaşalım. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta kavramları değiştirdi. Şimdi okul kitaplarını tekrar hatırladığımızda biz hangi kavramları görüyorduk ya da bu zamana kadar hangi kavramlarla geldik? Peki hangi değişiklikler oldu? Paylaşalım. Orta Asya yerine bundan böyle Türkistan kavramı kullanılacak. Bizans yerine artık kitaplarda Doğu Roma denecek. Ege Denizi yerine Adalar Denizi ifadesi kullanılacak. Deniz yetki alanımız değil, artık Mavi Vatan ifadesi var. Türkiye'nin hava sahası yerine Gök Vatan geliyor. Ormanlarımız Yeşil Vatan olarak geçecek kitaplarda. Ermeni meselesi olarak konuşuluyordu, yazılıp çiziliyordu. Asılsız Ermeni iddiaları olarak söylenecek. Tarih cephesine baktığımızda zaten yani bu şekilde geçiyor. Bu şekilde artık teyit edilmiş durumda asılsız Ermeni iddiaları. Haçlı seferleri diyorduk ama Haçlı saldırıları olarak buradaki ibare değişiyor. Coğrafi keşifler değil, bundan böyle sömürgeciliğin başlangıcı yazacak kitaplarda. Tehcir kanunu denmeyecek bundan böyle. Sek ve iskan kanunu olarak bahsedilecek. Pontus meselesi yerine de asılsız Pontus iddiaları, yorumları gelecek efendim. Tabii yani çok burada yani yorumda yapmak herhalde gereksiz. Çünkü bu acaba nasıldır? Uluslararası standartlara göre bu ifadelerin gelmesi doğru mudur, değil midir? Biraz daha konuşulacak ama daha milli duygulara, daha Türkiye kavramının üzerine şu anda değişiklikleri bu şekilde sizlerle paylaştık. Evet, devam ediyoruz efendim. Tarihi bir ziyaretteydi dünyanın gözü kulağı Amerikan Başkanı Trump. Tarihi Çin ziyaretini tamamladı. Bu ziyaretin son gününde Xi Jinping'le çay içen Trump, Pekin'in ABD ile İran'ın anlaşma yapmasını istediğini söyledi. Bu arada milyarlarca dolarlık anlaşmalara da imza atıldı. Bakalım o anlaşmalar neyi kapsıyor?

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük tarihi Çin ziyareti sona erdi. Trump ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le çay davetinde bir araya geldi. İki lider samimi bir havada çaylarını yudumlasa da gündemlerindeki konular bir hayli ağırdı. Masadaki en sıcak başlık şüphesiz ki İran savaşıydı. Trump İran konusunda Çin'le yakın olduklarını söyledi. Pekin yönetiminin savaşı sona erdirmek için yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.
1: İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
0: Trump, Çin'in ABD ile İran'ın bir anlaşma yapmasından yana olduğunu belirtti. Trump, Çin'den milyarlarca dolarlık sözleşmelerle ayrıldı. Pekin'de Fox News'e konuşan Donald Trump, Xi Jinping'le yaptığı uçak sözleşmesini açıkladı.
1: Bugün Xi Jinping'le anlaştığımız bir konu da şu. 200 yolcu uçağı sipariş edecek. Bu büyük olay. Boeing'den.
0: Ancak anlaşma Boeing hisselerini 500 uçak satışı üzerinden fiyatlayan piyasaların beklentisinin altında kaldı. Trump'ın açıklamasının ardından Boeing hisseleri %4 değer kaybetti. Trump, Çin'in Amerikan petrolü ithal etmeye hazırlandığını da açıkladı. Buna göre Pekin yönetimi Texas, Louisiana ve Alaska'dan Amerikan petrolü alacak. Ayrıca Visa gibi finans devlerinin Çin pazarına girişi için de kapı aralanmış durumda. Taiwan's Defense Ministry says the drills... Trump, Çin'in kırmızı çizgisi olarak açıkladığı Tayvan'la ilgili de konuştu. Tayvan için henüz silah onayı vermedim diyen Trump, verebilirim de vermeyebilirim de diye ekledi. ABD Başkanı Tayvan politikasıyla ilgili hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Savaş çıkarmak istemiyoruz dedi. Trump'ın çok verimli olarak nitelendirdiği ziyaretin son durağı ise yasaklı imparatorluk bahçesiydi. Yüzlerce yaşındaki ağaçların arasında yürüyen iki liderin arasındaki renkli diyalog dikkat çekti. Donald Trump daha sonra havalimanına giderek başkanlık uçağı Air Force One'la Çin'den ayrıldı. Amerikan Başkanı Pekin ziyaretini milat olarak tanımlasa da zirve iki ülke arasındaki kırmızı çizgilerin aşılmasını sağlayamadı. Her iki liderin de önceliği küresel ekonomiyi sarsmayacak bir dengede kalmak.
2: Evet, bu görüşmelerde tabii İran konusu da ön plandaydı. İran'ın bu arada ABD'ye iki aşamalı bir barış anlaşması teklif ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gizli diplomasi trafiğinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İran basını Tahran yönetiminin iki aşamalı bir müzakere süreci önerdiğini yazdı. Tehran Times'ın haberine göre ilk aşamada savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, şartlar karşılandığı takdirde ise ikinci aşamada nükleer müzakerelerin başlaması öngörülüyordu. Ancak Beyaz Saray Tahran'ın bu şartlarını kabul etmedi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle nükleer konusunda baskıcı tutumunu sürdürdüğü ve çözüme yanaşmadığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de yeni açıklamalar geldi. Arakçı, müzakere için açık kapı bıraktı ancak ABD'ye güvenmiyoruz dedi.
1: Sadece karşı taraf ciddiyse müzakereye açığız. Diplomasiye bir şans vermek için ateşkesi korumaya çalışıyoruz. Askeri bir çözüm yolu yok ve Amerika Birleşik Devletleri bu gerçeği anlamalı.
0: Hürmüz'deki durumun karmaşık olduğunu söyleyen Arakçı, İran ABD yaptırımlarının sonuçlarının farkında dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle durdurmasını kabul edeceğini söyledi. Ancak Trump bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini ifade etti. Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
1: Füze rampalarının neredeyse %80'i yok oldu. Füze üretimlerinin %80 ila 85'i yok edildi. Kalanların nerede olduğunu da biliyoruz.
0: Bölgedeki gerilim Basra Körfezi'ndeki enerji üreticilerini de radikal önlemler almaya zorluyor. Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını bitirmek için adeta zamanla yarışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması riskine karşı stratejik hamlesini yaptı. Abu Dhabi yönetimi Hürmüz Boğazı'nı tamamen bypass edecek dev boru hattı projesini hızlandırma kararı aldı. Normalde 2027'de faaliyete geçmesi planlanan Batı Doğu Boru Hattı projesine hız verildi. Habşan Kara tesislerinden Uman Körfezi kıyısındaki Fujairah Limanı'na uzanan bu hat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracat kapasitesini tam ikiye katlayacak. Günlük 1 milyon 800 bin varil kapasiteye ulaşması hedeflenen hat sayesinde Körfez petrolü tehlikeli sulardan geçmeden doğrudan dünyaya servis edilecek.
2: Efendim, Barcelona'nın futbol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağını sallamıştı. Yeni Şafak gazetesinde de manşette görüyoruz. İsrail'in bakanları tarafından, özellikle Katz tarafından hedef gösterildi. Futbolcuyu hedef aldı ve burada da dünyanın yüz akı denilmiş Pedro Sanchez için. İspanyol Başbakan, İsrail'li Bakan Yamal'ı hedef alınca sahip çıktı genç futbolcuya. İspanya lideri Sanchez, Yamal'a destek çıktı dedik ve Tel Aviv'e bakalım nasıl sert çıktı.
0: Bu sahne İsrail'i öfkeden çılgına çevirdi. Fas kökenli İspanyol yıldız futbolcu Lamine Yamal şampiyonluk kutlaması sırasında Filistin bayrağı açtı. Tel Aviv ayağa kalktı. İspanya ile kriz çıktı. İşgalci İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Yamal'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, Yamal'ın İsrail'e nefreti körüklediğini öne sürdü. Ancak İsrail'e cevap hiç beklemediği bir yerden geldi. Filistin destekçisi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yamal'la gurur duyduğunu söyledi.
3: Bir devletin bayrağını sallamayı, nefreti körüklemek olarak görenler kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un Filistin'de dayanışma duygusunu ifade etti. Bu da onunla gurur duymamız için başka bir nedendir.
0: İspanyol yıldız futbolcu şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı dalgalandırmış, destek mesajı vermişti. Yamal'ın bu hareketi mazlum Gazze halkı tarafından minnetle karşılanmıştı. Duyarlı futbolcunun resmi Gazze'li sanatçılar tarafından soykırımcı İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazına çizilmişti.
2: Ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Üçüncü kez ifade vermek isteyen Yalım, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma sürerken Özgür Özel'in Yalım'a attığı torpil mesajları ortaya çıktı.
4: İtirafçı olmuş, partideki para trafiğini tek tek anlatmıştı. Bir kez daha ek ifade vermek istedi.
5: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
4: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
5: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
4: Yalım daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve itirafçı olmuştu.
6: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
4: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. O görüşmeye ait mesajlar da ortaya çıkmıştı. Silivri'deki Marmara cezaevinde bulunan Özkan Yalım bir kez daha Özgür Özel'le ilgili ifade vermek istedi.
7: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
4: Bunun üzerine sabah saatlerinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. bu kez torpil skandalı baş gösterdi. Başrolde yine Özgür Özel ve Özkan Yalın vardı. Özel'in grup başkan vekili olduğu dönemde torpille 3 kişiyi işe aldırmak için Yalım'a talimat verdiği mesajlar ortaya çıktı. Özel aynı kişileri partiye de üye yaptığını açık açık söylemişti. Yalım'ın o talimatı yerine getirdiği ve bahsi geçen kişileri işe aldırdığına dair mesajlarda yine konuşmalarda yer aldı.
8: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollandım.
4: Öte yandan Özkan Yalım'ın 1 milyon lira parayı teslim ettiği dediği isim olan Demirhan Gözaçan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü Sevcan Orhan'ın Phuket Adası tatili çok konuşulmuştu. O kaçamağın sonu mutlu bitti. Sevcan Orhan başkan sevgilisiyle evleneceklerini duyurdu.
9: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: İşçiler eylemdeyken sevgilisiyle tatile gitmişti. Yarım kalan o kaçamak evlilikle tamamlanıyor.
10: Yakında, çok yakında.
11: Yakındayı kabul etmiyorum. Ben duydum, tamam. Eylül ya da Ekim gibi bir şeyler.
10: Aynen öyle. İşte yakın değil mi? Uzak mı kardeşim?
0: İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü Sevcan Orhan arasındaki ilişki siyasete bomba gibi düşmüştü.
12: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
10: Evet, ben kapattım.
0: Görkem Duman, belediyesindeki işçiler maaş eylemindeyken Orhan'la tatile gitmişti. İkilinin o kaçamağı beraberinde büyük tepkileri getirmişti.
9: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: Tartışmalar hala devam ederken o kaçamakla ilgili de bir gelişme yaşandı.
9: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: Sevcan Orhan, başkan sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını duyurdu.
10: Yakında, çok yakında.
11: Yakındayı kabul etmiyorum. Ben duydum, tamam. Eylül ya da Ekim gibi bir şeyler.
10: Aynen olacak. Öyle. İşte yakın değil mi? Uzak mı kardeşim?
2: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat yasakları devreye girdi. 15 Ekim'e kadar uygulanacak yasak kapsamında şantiyelerde çalışmalar duracak ve kurallara uymayan firmalara da ceza geliyor.
4: Bodrum'da yasak başladı, inşaat çalışmaları durduruldu. Uygulama Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl 15 Mayıs'tan sonra uygulanıyor. Beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve iş makineleri artık 15 Ekim'e kadar çalışmayacak.
13: Bugünden itibaren yollarımızda inşaat arabaları, palet arabaları göremeyiz. Çünkü uçaklar inmeye başladı, sezon başladı.
4: Böylece tatil sezonu boyunca gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olunacak.
13: Çünkü gelen misafir bunları gördüğü zaman sadece 2026'yı değil 2027'yi de etkileyen bir sıkıntı. Umarız iyi bir sezon geçer.
4: Ayrıca kurallara uymayan firmalara da cezai işlem uygulanacak.
2: Efendim, Türkiye'de yaşlanma hızı artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aşağı yukarı 2,5 yılda bir yaşlanan nüfusla karşı karşıyayız dedi. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus ilk kez %10 sınırını aştı. Bu arada 2 milyona yakın büyüğümüz tek başına yaşıyor.
14: Bir toplumda 65 yaş üstü nüfus toplam nüfusun %10'unu aşıyorsa o topluma artık yaşlı bir toplum deniyor. Dolayısıyla Türkiye ilk defa 2023 yılında maalesef bu oranı eşiği aşmış oldu.
0: Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Çankaya Köşkü'nde düzenlenen yaşlı bakım modelleri çalıştayında konuştu. Böyle devam ederse yaşlı nüfus daha da artacak dedi.
14: Aşağı yukarı 2,5 yılda bir yıl yaşlanan bir nüfusla karşı karşıyayız. Bu hızlı bir yaşlanma, bunun altını çizmemiz lazım.
0: TÜİK verilerine göre yaklaşık 7 milyon hanede en az bir yaşlı bulunuyor.
14: En az bir yaşlı fert bulunan yaklaşık 7 milyon 46 bin hanemiz var. 1 milyon 800 bin yaşlı tek başına yaşıyor.
0: Özellikle yalnız yaşayan yaşlı nüfustaki artış evde bakım modelini yeniden gündeme taşıdı.
14: 65 ve daha yukarı yaştakiler için incelendiğinde bu kişilerin yaklaşık %52'si evde bakım hizmeti görmek istiyor. Gündüzlü bakım hizmeti almak istiyor. Yani evinin dışında bir hizmet almak istemiyor.
2: Gülistan'dan sonra Rojin kaba iş içinde kollar sıvandı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce kurulacağını duyurduğu özel ekip şimdi Van'a gidiyor. Rojin'in Çin'e gönderilmiş telefonu biliyorsunuz. Bazı bilgiler de talep edildi. Son durum geliyor şimdi.
15: Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Bakan müjdesini vermişti. Rojin dosyasında umutlar yeşerdi. Özel ekip şehre doğru yola çıkarken telefon inceleyen Çinli ekipler de bazı belgeleri istedi.
16: Rojin de intihar etmez etmemiş.
0: Rojin kaba iş.
17: Üçüncü sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: Genç üniversite öğrencisi 27 Eylül 2024'te Van'da kaybolmuştu. Tam 18 gün sonra da kahreden haberi gelmişti. Rojin'in cansız bedeni Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu.
18: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Acılı ailesi canına kıyma iddialarını her defasında reddetmişti. Kızlarının katledildiğini ileri sürmüştü. O dosyanın aydınlatılması için ekipler de harekete geçmişti. Daha önce İspanya'ya gönderilen telefon Çin'e gönderilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de özel ekip müjdesi vermişti.
15: Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Kurulan özel ekip dosyayı aydınlatmak için Van'a doğru yola çıktı.
15: Rojin Kabeş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
0: Ekip bölgede yeniden inceleme yapacak. Baz istasyonu verileri, kameralar tek tek mercek altına alınacak.
19: Hem telefon açılmasını istiyoruz. Neden bu kadar gecikti 2 sene? Hem de o iki erkekten nasıl kime aitse onlar açığa çıkmayana kadar ben rahatta giremem.
0: Öte yandan bir gelişmede Çin'e gönderilen telefonla ilgili yaşandı. Çinli yetkililer Rojin'le ilgili bazı bilgileri talep etti. İstenilen belgeler yetkililere gönderildi.
2: Diyarbakır'da ise Narin Güran cinayeti davasında kilit isim Nevzat Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti, Yargıtay'a gitti.
4: Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay'a taşındı. 16 Nisan'da görülen duruşmada Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne temiz dilekçesi sunuldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne başvuru yapıldı. Verilen cezaya itirazda bulunuldu. Dilekçede araştırmalar, bulgular, daraltılmış baz raporu, analiz raporu ve ek bilirkişi raporuna atıfta bulunuldu.
2: Efendim, genç yaştaki çocuklar, yani küçük yaşta artık çocuk diyoruz. Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, hepsinde bu son olsun dedik ama maalesef olmadı. Bu sefer üzücü haber 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'den geldi. Abdülbaki İstanbul Büyükçekmece'de yine bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.
20: ...15 yaşındaki bir çocuğun 17 yerinden bıçaklamak ne demek?
21: Telefon geldi, dedi ki Abdülbaki bıçaklanmış. İnanmadım, gördü ki ben senin memleketime faydalı bir mesleğim olsun.
0: İsteği buydu, hayalleri yarım kaldı. Sigaram yok dedi, canice katledildi. Ona bunu yapanlarsa yaşları gereği çocuk statüsüne giren iki cani. Mati Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, şimdi de Abdülbaki Demirel.
22: 10 Mayıs günü, yani anneler günüydü, Abdülbaki Demirel de çalıştı o gün annesine hediye almak için ama ne yazık ki 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in annesi için o gün en acı gün oldu.
23: Anne dedi, buna kendine çiçek alırsın dedi.
0: Ardından arkadaşıyla parka gitti. Arkadaşlarının yanına iki kişi daha geldi. Onların da yaşı 18'den küçüktü. Demirel ikisini de tanımıyordu.
21: Sigara istemişler çocuktan, ondan sonra para istemişler.
22: Demirel sigara kullanmıyoruz dedi ve bunun ardından o yanlarına gelen iki kişi bıçağı çekti. Müzik Abdülbaki Demirel olayın şokuyla işte bu yoldan kaçmaya başladı ama diğer zanlı da ona yetişti. Tam bu noktada Demirel'i o da sırtından bıçakladı. Demirel can havliyle kendisini işte burada bulunan markete attı.
23: Çocuğum markete gidiyor. Zaten gittiği gibi düşüyor. Cani tekrar arkasına geliyor.
1: Abdülbaki'yi katlettiler. Burada bir vahşet var.
21: Hazmedemeyiz.
22: Batıahmet Minguzi'de de Atlas Çağlayan'da da ailelerin tehdit edildiğini gördük. Ne yazık ki Abdülbaki Demirel'in ailesine de tehdit mesajları atıldı.
21: Tehdit mesajları geldi. Kimseden korkum yok, buradayım.
0: 15 yaşındaki Baki'den geriye ise fotoğrafları kaldı. Bir de bomboş kalan odası. Arkadaşları da onu unutmadı. Ellerde çiçekler, yüreklerde hüzün vardı.
3: Mezarına götürüyoruz. Çok iyi kalpliydi. Kimse yanlış yoktu.
0: Abdülbaki'nin yanındaki arkadaşı yaralı kurtuldu ve onlara bunu yapan iki akranı tutuklandı.
22: Abdülbaki Demirel'in ailesinin ise artık tek istediği adalet.
23: Atlaslar gitti, Ahmetler gitti, Bakiler gitti, başka Atlaslar, başka Bakiler gitmesin.
1: Daha önceden böyle bir çocuk yaralama olayı olmuş.
21: Caniler 3-5 yıldan kurtuluyorsa hiç ceza vermesin. Bunlar içeriden çıkmaması lazım.
23: Başka anneler ağlamasın.
2: Başsağlığı diliyorum. Evet, çok üzücü. Şimdi motokuryeleri hem ilgilendiren hem de sevindiren bir haber gelecek. Motokuryelere zorunlu belgeler için verilen sürenin uzatılacağı açıklandı. Kayıtlı motokurye verileri de paylaşıldı.
4: Tanınan süre sona erdi. Motokuryeleri sevindiren haber geldi. Motokuryeleri ilgilendiren önemli düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. Zorunlu hale getirilen belgeler için verilen sürenin uzatılacağı açıklandı. Peki yeni tarih ne oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Yapılacak düzenleme ile birlikte motokuryeler gerekli belgeleri almak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süre kazanmış oldu. Böylece belge zorunluluğu kapsamında olan kuryeler için geçiş süreci uzatılmış olacak. Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre kurye işletmeciliği de ilk kez tanımlandı.
5: Düzenleme kapsamında kuryenin tanımı, kurye gönderisinin kapsamı, taşınabilecek gönderim miktarıyla kuryelerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi. Kuryelerin herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeleri de yürürlülüğe aldık.
4: Yönetmelikle birlikte motokuryeler için mesleki yeterlilik şartı da uygulanmaya başlandı. Bakan Uraloğlu, kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlandığını hatırlattı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen bir yıllık süreçte toplam 103.493 kurye işletmecisi hakkında yetki belgesi düzenlendi. 106.077 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısı ise 100.876'ya ulaştı. Yetki belgesi sayısında da İstanbul ilk sırada yer aldı. En az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğu açıklandı.
2: Şimdi de meclis dilekçe komisyonuna giden birbirinden ilginç başvurular geliyor. Kimi düğün masraflarından dert yanıyor ve sade nikah yapılmasını teşvik eden yasal düzenlemeler gelsin diyorlar. Kimi ise dar kaldırım ve yaya geçitlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasını istiyor. İşte o başvurular.
6: Gençlerin hiçbiri düğün düşünmüyor. Direkt hepsi nikahtan gidiyor.
0: Sade nikah teşvik edilsin. Dar kaldırım ve yaya geçitlerinde sigara içilmesi yasaklansın. Karavancılar için park yeri oluşturulsun. Bunlar son bir ayda meclise vatandaştan iletilen ilginç isteklerden sadece bazıları. Meclis Dilekçe Komisyonu'na Nisan ayında 1544 dilekçe gönderildi. Bir vatandaş kına düğün çok masraflı dedi, sade nikah teşvik eden yasal düzenleme yapılmasını istedi.
24: Düğün çok güzel aslında.
25: Ama maliyetli.
24: Maliyetli, hele şimdi.
0: Şanlıurfa'dansa dar kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde sigara yasaklansın dilekçesi geldi.
26: Türkiye'de her bir sürüden 44 sınırlarına başlıyor.
0: Sakaryalı başvurucu YKS'de 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılsın talebini iletti. Tatil anlayışı değişti diyen yaşayan Düzceli ise karavanlara park yeri istedi.
7: Ben burada yatıyorum, burada kalırım. Burada benim yatak odam. Lambam var işte, telefonumu burada şarj ediyorum.
0: Bir vatandaş er ve erbaşlara afete müdahale eğitimi verilmesini önerdi. Terhis sonrasında da bu kişilerin afetlerde görev almasını tavsiye etti.
8: 1-2-3
0: Dijital oyunlara siber güvenlik denetimi isteyen bir dilekçe de verildi. Denetimden geçemeyen oyunlara erişim kısıtlansın denildi.
9: Küfürlü agresif içeriklere denk geliyor musun?
10: Çoğu zaman geliyorum evet. Ben etkilenmiyorum da abi genellikle gençlerimiz çoğu evet etkileniyor. Kesici delici aletler, kendini mahve sanmaları falan filan ayağı var.
0: İsteyen herkes dilek ve şikayetlerini parlamentoya iletebiliyor. Bunun için E-Devlet ya da Meclis Dilekçe Komisyonu internet sayfasından başvuru yapabiliyor.
2: Efendim bugün cumartesi, bakalım bugün hava nasıl olacak? Biraz daha hava ısınıyor özellikle İstanbul ve İzmir için meteorolojinin tahminlerine göre, ama yine de siz yanınıza ince montlarınızı, hırkalarınızı alın diyorum. Öğleden sonra bir serinliyor çünkü. Ve bakalım bugün hava nasıl olacak? İstanbul 23 derece ve güneşli bir cumartesi bizi bekliyor. Ankara güneşli 19 derece, İzmir 26 derece ama gece 14'e düşebiliyor işte, söylediğim gibi parçalı bulutlu. Antalya'da parçalı bulutlu ama sıcaklık 26 derece. Bursa'ya geldiğimizde 24 derece ve yine güzel güneşli bir hava var Bursa içinde. Trabzon, evet Karadeniz'imizde Trabzon 15 derece görünüyor, bulutlu bir hava var. Diyarbakır'da ise doğu kesimlerinde yağmur görünüyor. 21 derece efendim. Evet, güzel bir gün, güzel bir cumartesi diliyorum sizlere ve veda zamanı geldi. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Birazdan tekrar görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat yaz etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğinde eğlence dolu bir gün, ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Hasbahçe Stadı'nda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaya tüm ailelerimizi bekliyoruz. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.

0: su dinlemiyorum.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş Sahası'nda 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

Sen doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda, yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu Karadeniz'im. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak südü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: aklınızda bulunsun.
1: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfağınızda yerde veya masanızın üzerinde serili muşambaların üzerine salça damladıysa çok kolay yöntemle bu lekeden kurtulabilirsiniz. Bir miktar asetonu bir bezin üzerine döküp muşambanızı bununla silin, lekenin yok olduğunu göreceksiniz. Kristal bardaklar yıkandıkça ışıltısını kaybeder ve mat bir görünüm kazanmaya başlar. Fakat kristal bardaklarınızı yıkarken kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve tuz ekleyip öyle durularsanız ilk günkü gibi parladıklarını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: 112 buyurun.
5: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye.
6: Alo, ben Türk adımı unuttum, bana biraz
7: yardım nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
8: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer aramalardan oluşuyor. Gereksiz yapılan bu çağrılar gerçek acil hastanın 112 acile ulaşmasına engel olmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmek suçtur ve cezası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'dan sonraki ikinci durağı Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan oldu. Cumhurbaşkanı Türkistan'daki kongre merkezinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Erdoğan burada yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri arasında dijital altyapı ve ortak projelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
10: Nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir.
9: Erdoğan, yapay zeka ve dijital dönüşümün oluşturduğu tehditlere karşı siber güvenlik alanında işbirliğinin artırılacağını söyledi.
10: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak koridor projelerinin öncelikli olmaya devam edeceğini ifade etti.
10: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
9: Erdoğan, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmesini de temenni etti.
10: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
9: Erdoğan zirve öncesinde de düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve öncesinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve zirveye katılan diğer liderler eşlik etti.
4: Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir gelişme daha yaşandı. Üçüncü kez ifade vermek isteyen Yalım, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma sürerken Özgür Özel'in de Yalım'a attığı torpil mesajları ortaya çıktı.
11: İtirafçı olmuş, partideki para trafiğini tek tek anlatmıştı. Bir kez daha ek ifade vermek istedi.
12: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
11: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
12: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
11: Yalım daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve itirafçı olmuştu.
13: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
11: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti. O görüşmeye ait mesajlar da ortaya çıkmıştı. Silivri'deki Marmara cezaevinde bulunan Özkan Yalım bir kez daha Özgür Özel'le ilgili ifade vermek istedi.
14: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
11: Bunun üzerine sabah saatlerinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez torpil skandalı baş gösterdi. Başrolde yine Özgür Özel ve Özkan Yalım vardı. Özel'in grup başkan vekili olduğu dönemde torpille 3 kişiyi işe aldırmak için Yalım'a talimat verdiği mesajlar ortaya çıktı. Özel aynı kişileri partiye de üye yaptığını açık açık söylemişti. Yalım'ın o talimatı yerine getirdiği ve bahsi geçen kişileri işe aldırdığına dair mesajlarda yine konuşmalarda yer aldı.
12: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
11: Öte yandan Özkan Yalım'ın 1 milyon lira parayı teslim ettiği dediği isim olan Demirhan Gözaçan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili gelişmeler var şimdi. İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyonlar gerçekleşti. 19 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.
9: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni operasyon dalgası. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmaların merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi vardı. İlk operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nün yaptığı bazı ihaleler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 6 ayrı ihalede usulsüzlük tespit edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında daire başkanları, müdürler, mühendisler ve teknik personelin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. İkinci operasyonsa Üsküdar Belediyesi'ne yönelikti. İddiaya göre bazı inşaat projelerinde isken ruhsatı işlemleri için müteahhitlerden maddi menfaat talep edildi. Savcılık soruşturmasına göre projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek para istendiği ve bazı usulsüz yapılara onay verildiği iddialar arasında.
15: İsken süreçlerinde usulsüzlük iddiasıyla İstanbul'da yalım.
9: İkinci dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para transferlerini farklı yöntemlerle gerçekleştirdiği tespit edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ilk operasyon 7 Nisan'da gerçekleşmişti. Başkan yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmıştı.
15: İstihdam süreçlerinde usulsüzlük iddiasıyla.
4: Ve CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada da bir gelişme var. Mahkeme dosyanın CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi ve dosyaların birleştirilmesi ihtimali nedeniyle davayı Temmuz'a erteledi.
2: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de...

0: reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.

Nur olur, burhan olur. Cehennem azabından bu sayede kurtulur. Velakin şartlarına riayet etmez ise, nur ve burhan olmaz ve necat bulmaz o kimse. Firavun'la, Karun'la, Haman ile bulunur ve Übey bin Halef'e yakın ve yaran olur. Yani namaz, farzına, vacip ve sünnetine uyarak kılınırsa, tadil-i erkan ile, o takdirde nur olur, burhan olur o namaz. Yoksa o, ahirette azaptan kurtulamaz. Bulunur hep o alçak kâfirlerle beraber, yani o, cehenneme girer ve azap çeker. Ebü'd-Derda diyor ki, Resûlullah bir zaman buyurdu, parça parça, velev ki parçalansan, ateşte yakılsan da şerik koşma Allah'a. Bir de farz namazları hiç terk etme aman ha. Çünkü farz namazları bile bile terk eden kaybeder imanını önem vermediğinden. Farz Allah'ın mühim bir emridir ki hem bize maazallah küfre kayar kim önem vermez ise. Yine Peygamberimiz bir hadisinde dahi buyurdu ki, üç şeyi geciktirme ya Ali. Namaz vakti gelince kıl hiç geciktirmeden ve dengini bulunca evlendir kızı hemen. Yine buyurdular ki, ilk vaktinde namazı kılan Müslümanlardan Rabbimiz olur razı. Geciktirip vaktinin sonunda kılsa eğer, böyle yapanları da bağışlayıp affeder. Ayşe validemiz diyor ki, o serverin geç namaz kıldığını iki defa görmedim. Yine Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Namaz, dinin direği hem de temel taşıdır. Kim onu şartlarına uyarak kılar ise, yapar elbet dinini, yıkmış olur değilse. Yine buyurdular ki, Miraç gecesinde ben, Cibril-i Emin ile cehennemi gezerken, baktım, bazı insanlar şiddetli azab ile muazzeb oluyorlar. Sual ettim Cibril'e. Dedim ki, ya Cebrail kardeşim, bu insanlar niçin bu azaplara olmuşlardır giriftar? Dedi, ya Resûlallah, mü'mindir bu cemaat. Namaza ehemmiyet vermiyorlardı fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için
Onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da, insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz, güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince, insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Bayramda toprağa verdik.

0: Benim ismim Asuman Yaşar. Ankara'da oturuyorum ama aslen Akşehirliyim. Sizlere hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da ibretle dolu bir hatıramı anlatacağım. Benim Ufuk isminde bir kardeşim vardı. 1973 Akşehir doğumlu, uzun boylu, kahverengi gözlü, dürüst, saygılı ve güler yüzlü bir gençti Ufuk. Çevresindeki herkes çok sever ve takdir ederdi kardeşimi. Askerlik çağına gelene kadar Akşehir'de yaşamıştı Ufuk. Okulu bitirdikten sonra da Hüseyin Bakırel isimli ustanın yanında güneş enerjisiyle çalışan tesisat imalatını öğrenmişti. Mesleğinde usta olduktan sonra da asker olarak önce Malatya'ya, oradan da İstanbul Kartal'a gönderilmişti. Fakat kardeşim Ufuk askerliğini İstanbul'da değil de doğuda yapmak istiyordu.
1: Komutanım.
2: Efendim Ufuk.
1: Komutanım, size bir şey arz edeceğim. Şayet uygun görürseniz bir dilekçe yazacağım.
2: Söyle bakalım, dinliyorum.
1: Ben askerlik vazifemi doğuda diğer arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum.
2: Niye? Buradan memnun değil misin?
1: Hayır komutanım, çok memnunum. Fakat Doğu Anadolu'da vatanımızın bölünmemesi için çarpışan arkadaşlarıma katılmak beni daha çok sevindirecek. Orada şehit olanları işittikçe inanın bana çok imreniyorum.
2: Çok güzel düşünüyorsun Ufuk. Ama bu talebini kabul edemeyeceğim.
1: Neden komutanım?
2: Senin birliğine başka bir vazife verilecek de o sebepten. Ne olduğunu yakında öğrenirsin.
1: Emredersiniz komutanım.

Peki neydi bu görev? Kardeşim o anda bunu öğrenememişti. Fakat aradan çok geçmeden kardeşimin birliğini özel bir tatbikata tabi tutmuşlardı. Tatbikata katıldıkları sırada Mamak'ta bulunuyorlardı. Biz de Ankara'da oturduğumuzdan dolayı kardeşimin Mamak'a gelmesine çok sevinmiştim. Çünkü pazar günleri bize geliyor, abla kardeş senelerin hasretini gideriyorduk. Ufuk ailemizin medarı iftarıydı. Üç kardeşin ortancasıydı. Ve bir pazar günü komutanın kendisine daha önce söylediği görevi açıkladı.

0: Ablacığım, tahmin et bakalım bizim birlik nereye gidiyormuş?
1: Nereden bileyim güzel kardeşim? Hadi beni daha fazla merakta bırakma da söyle.
0: Bosna Hersek. Bizim birlik Bosna Hersek'e gidiyor.
1: Aman Allah'ım. Demek Bosna Hersek'e gidiyorsun.
0: Sevinsene ablacığım. Neden gözlerin yaşardı öyle? Orada ezilen, katledilen Müslüman boşnaklara yardımcı olmaya gidiyorum ben.
1: Ya evet.

0: Ufuk, Bosna Hersek'e gideceğini söyleyince içim burkuldu. Gözlerim yaşlarla doldu. Bu gidişin acaba dönüşü olacak mıydı? Eğer kardeşimin başına bir şey gelirse, o zaman ben bu acıya nasıl katlanacaktım? Gözlerimden süzülen yaşları gören Ufuk, mutlu bir tebessümle bana şunları söyledi.
1: Üzülme abla, hiç üzülme. Allah izin verirse yine döner, yine size kavuşurum. Eğer dönemezsem, bilin ki artık bir şehit kardeşin olacak. Yani bir şehit ablası olacaksın. Bundan büyük mutluluk mu olur?
0: Sayılı günler çabuk geçermiş ya. Kısa müddet sonra kardeşimi gözyaşları arasında Esenboğa havaalanından yolcu ettik. Canım kardeşim, bir kuş misali uçuvermişti diğer arkadaşlarıyla beraber. Gözlerimiz dakikalarca gökyüzüne baka kaldı. Gittiler. Yüreklerimizde hasret meşalesini tutuşturarak. Altı ay, altı yıl gibi uzun geldi bana. Kardeşimi aynı şekilde sevinç gözyaşlarıyla karşıladık. Yüce Rabbim Ufuk'u tekrar bağrıma basmayı bana nasip eyledi. Yüreğime bir parça su serpildi. Kazasız belasız bitirmişti vatani görevini. Yaşadıkları tatlı bir hatıra olarak kalacaktı hafızalarımızda. Ufuk Akşehir'e dönerken aileme de kucak dolusu selam yolladım. Biz Ankara'da kalmıştık. Aradan 5 ay geçti. Kurban Bayramı münasebetiyle kızımı da yanıma alarak Akşehir'e gittim. Ailece gene hasret giderecektik. Arife gününün akşamıydı. Annemin babamın evinde tekrar toplanmıştık. Bayram sevinciyle dolu olarak güle oynaya yemek yedik, sohbet ettik. Ertesi gün erkenden evin erkekleri bayram namazını kılmaya gittiler. Biz kurban için hazırlık yaptık. Bayram namazından sonra el öpüp bayramlaştık. Kurban kesildi. Birinci günün akşamı kardeşim Ufuk anneme döndü.
1: Anneciğim, bizim evin çatısına bir güneş enerjisi cihazı monte edeyim. Devamlı sıcak suyunuz olur. Kışın soğuk günlerinde bulaşık yıkarken ellerin üşümesin.
2: Ah güzel oğlum, sen zahmet etme. Ben yıllardır bulaşığı öyle yıkıyorum. Alışkınım.
1: Olsun, ben gene de yapmak istiyorum.
0: Ve kardeşim Ufuk ertesi gün akşama kadar uğraşarak evin çatısına güneş enerjisi cihazını yerleştirdi. Bayramın ikinci gününün akşamı son defa beraberce yemek yedik. Ben ve kızım Ankara'ya dönmek mecburiyetindeydik. Bu sebeple yemekten sonra şehirler arası otobüse binerek yola koyulduk. Biz hareket etmeden önce kardeşim de çok sevdiği Java marka motosikletine binmek için hazırlıklar yapıyordu. Biz evden ayrıldıktan sonra Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman motosikletle gezmeye gideceklerdi. Ben ve kızım Ankara'ya dönerken meğerse kardeşim de ecele doğru yol alıyormuş. Ankara'ya geldikten birkaç dakika sonra telefon çaldı. Arayan annemdi. Gözyaşları içerisinde kardeşim Ufuk'un kaza geçirdiğini söyledi. Dondum kaldım. Önce Akşehir, sonra da Konya Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman 3 saat arayla ruhlarını teslim etmişler. Ardında Bosna'da aldığı madalya ve belgeler, Zenica'da çekilmiş fotoğraflar ve Kırmızı Kızım dediği Java marka motosiklet hurdasını bırakmıştı. 22 yaşında hayatının baharında toprağın bağrına gömülmüştü Ufuk. Biz ona bir gelin almadan kendisi toprakla evlenmişti. Şimdi

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, sadece gezmek için herhangi bir yere gitmek israf olur mu?
1: Seyahat edilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, seyahat edin saat bulun buyuruyorlar. Bunu düşünerek, yani zihnini dağıtmak, ferahlamak, Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam bu sözüne ittiba ederek edilebilir. Ve o zaman da bunda israf da olmaz. Çünkü kitaplarda anlatılırken, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani ne niyetle gidiyorsun? Mesela diyelim ki yurt dışında bir yere gidiyorsun. Ne niyetle gittin? Hani şeylerde, iki de bir haberlerde çıkıyor ya, Kıbrıs'a kumar oynamaya gitmiş mesela. Öyle diyorlar ya. İtalya'ya kumar oynamaya gitmiş. İtalya'ya gittin. Ne niyetle gittin? Ondan sonra yani gittiğin yere, yani maksadın, niyetin önemli. Niyetin eğer peraklamak, zihnini dağıtmak, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerine itibaren saat bulmak niyetiyle gidiyorsan, harcadığın para hiçbir zaman aynı şekilde israf olmaz. Ama günah işlemek niyetiyle gidiyorsan, zaten günah işlemek için gidiyorsun, yani gidişinde oraları harcadığın paranın da hepsi de günah olur o zaman.
0: Tatil yapmanın bir mahsuru var mı? Yani şimdi diyelim ki, tatil yapmaktan kastım şu: büyük bütçeli, yüksek bütçeli yerlere gidip oralarda tatil yapmak. Yani işte atıyorum, işte bizim turistik yerlerimiz var oralarda. Yani şimdi bizi dinleyenler, oralar bize hitap etmiyor ama böyle güya mütedeyyin kesimlerin de gidebileceği yerler yaptılar şimdi. Böyle reklamlar yapıyorlar. Ne eksiği var diğerinden ya da ne farkı var diye bakarsanız hiçbir farkı yok gerçi de. Yani sırf birileri tatmin olsun diye yapılmış şeyler var. Böyle yerlere gitmek

0: buralarda tatil yapmak 15-20 gün mesela şey mi, yani uygun olur mu?
1: Mustafa Bey, şimdi altyapı göçtüğü için yani bir kimse, hani değil mi, büyüklerin hayatlarını okuyorsun. Ondan sonra eshab-ı kiram efendilerim, tabi'in, tebe-i tabi'in, eğmeyi müştehidin ve onların yetiştirdiği talebeler, silsile-i aliye büyükleri, sofiye-i aliye büyükleri ve bunların yetiştirdiği talebeler ve bunların hazırladığı kitaplar okuyorsun. Ve bize yakın zamanda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu kitapları hazırlarken herhangi bir tatile gitmediler. Değil mi? Ve hatta bir gün böyle bir cumartesi, pazar günü, hafta sonu işte kitap evine uğruyorlar. O zaman Işık Kitap Evi'ydi. Arkadaşlar hafta sonu işte minibüs veya tutabiliyorlarsa, güçleri yetiyorsa bir otobüs tutuyorlar. Kitap satışlarına, kitap dağıtımına gidecekler. Bakmış orada arkadaşları göremeyince sormuşlar. Demişler arkadaşlar, efendim denize gitti. Denize gittiler arkadaşlar. Öyle deyince mübarekler buyurmuşlar ki, Allah Allah buyurmuşlar. Cihat varken denize mi gidilir? Çok mu ağır oldu?
0: Bizi açtı.
1: Şimdi tabii bizi dinleyenler, ya ne diyorsunuz siz, hangi asırda yaşıyorsunuz falan, kapanmışsınız öyle stüdyo içerisinde konuşuyorsunuz falan. Ama bugün çok çok mu derin mevzulara girdik?
0: Hocam derinleştirmeyin lütfen. Bazen zorlanıyorum.
1: Allah Allah. Beder ya dermen abi bir şu mazet. El hahi selametler kenaresi ya. Şimdi yani kitaplara baktığın zaman, büyüklerin hayatlarına baktığın zaman yani senin seyahatinde haram işlemeden, günaha girmeden çoluğunla çocuğunla, çünkü tavsiye ediliyor, çoluğunla çocuğunla yapabilirsin. Ama iş, biraz kaba tabirle söyleyeyim, halk şafiyle, çünkü ben köyde çok duyardım bunu. Babaannemler ve annemler kuşağı çok söylerlerdi. Çok özür dilerim de biraz kaba tabirle sidik yarışına giriyor diyorlar, tamam mı? Bunu, bu bir deyim olarak kullanırlardı bunu. Adam mesela diyelim ki düğünde yemek var, yemek verecek falan. Oo, benimki onunkinden üstün olsun falan.
0: Ben iki tane dana devirdim.
1: Ha.
0: O bir.
1: O bir. Ve ondan sonra kurban kesecek mesela, o öbürüsünden aynı şekilde falan filan. Yani o babaannemler ve annemler kuşağı altyapıları bize göre çok çok daha kuvvetliymiş. Altyapılar çok çok kuvvetli. Ve kendilerinin köy hayatında bulundukları için bildikleri ve herkesin anlayacağı bir deyimle, kaba tabirle ifade etmişler bunu. Şimdi de aynı yarış yok mu? Var. Aa, Musa Bey siz nereye gittiniz? Antalya. Aha, biz öyle değil ya. Biz Bahama Adaları'na gittik, biliyor musun? Sen gittin mi? Ben de
0: Antalya
1: bilmiyorum ne tarafta.
0: Benim gittiğim Antalya Bahama Adaları'nın bir köyü ama.
1: Öyle
0: Antalya.
1: Mi?
0: Bildiğimiz bir yörüklerin memleketi Antalya değil.
1: Allah Allah. Şimdi iş, efendim, gözüp görmek lazım. Gezdin gördün arkadaşım. Yani neticesi ne? Senin imanını kuvvetlendirdi mi? Ve ahireti, ahiret yolunda sana bir şey kattı mı? Şimdi bu şekilde böyle gidiyor. Diyorsun ki hani bir kitap hizmeti için falan. Dönüp bakmıyor. Yani kitap ver, dönüp bakmıyor. Mesela bu abi abla geçiniyor falan da bazıları. Kusura bakmasınlar da herkes yaptığının karşılığını görecek. İnnemâ a'mâlu binniyât. Yani günah olmayan ve çoluğunun çocuğunun, hatta mesela saadeti ebediyede bile depresyona, sinir hastalıklarına tedavilerini tamim hasadette bir de anlatırken buyuruyor ki, hani su kenarlarına, yani kalabalık olmayan yerlere, o sana böyle ne bileyim daha havası olan yerlere gidilebilir. Ama şimdi böyle yerler o kadar parsellenmiş ki orada, hele hele işte denize gireceksin, işte otelin havuzu var, oraya gireceksin falan. Oho, iş çığırından çıkmış. ablam mesela haşama giymiş ama haşamayla paldır küldür ayıncıklı erkeklerin bulunduğu yerden önden gidiyorlar. Efendim bizim gittiğimiz yer işte şöyle kapallara hitap ediyor falan. İyi de arkadaşım yani sen neye hitap ediyorsun değil mi?
2: Açıktan ne farkın var?
1: Açıktan ne farkın var ki? Böyle bir durum söz konusu. Hal böyle olunca ve bunlar da birbirlerine anlatıyorlar. Hatta bırak aynı şekilde Mustafa Bey şeyi söyleyiver. Hani bu şekilde tatil yapmayı çok özür dilerim de Umre'yi bir de tatil havasına soktular.
2: Tabii.
1: İbadetten çıkardılar. Şov bir yer. Oğlan diz çekiyor kıza Kabe'nin önünde evlenme teklif ediyor. Tam sopalık ya. Ya arkadaş sen niye gittin oraya?
2: O yüksek binalar var ya hani o oteller, otellerin evet. Bir kısmı da devremülk olarak satılmış.
1: Tabii devremülk. Yani tepeden bakıyorlar şeye.
2: Türkiye'den de oraya gidiyor. Tabii. Devremülk alanlar var. 15 gün gidiyor.
1: Oraya gidiyor. Dolayısıyla ortaya koyduğun amel yani... Hani derler ya sürsen bulaşmaz diye bir tabir kullan. Hakikaten İslamiyet'in kokusu bile yok oralarda. Bırak İslamiyet'i. Kokusu bile yok. İşi sen şova dönüştürmüştün arkadaşım. Aa sen kaç defa gittin Umre'ye? Allah bilir ama sen hiç gitmedin. Benimki 19 oldu. Sen çağrılmıyorsun da ondan.
2: Tabii. Çağrılan gider.
1: Allah Allah. Ve bir de işin enteresan tarafı ya şimdi mesela Kuzul Kaplıcalar var. Armutlu tatil köyü falan var. Oraya gidiyorsun. Birbirlerine görerek hanımlar buradan işte aynı burada sıkıldık bir hani gezmeye gitmeyecek miyiz? Ya gezmeye geldik ya oraya.
2: Evet.
1: Sen buradan Başmakçı'ya gidince Başmakçı'dan gezmeye gitmiyor musun? Gitmiyorsun ya sen de anlayışın.
2: Ben de dedi. Sizin gibi köylüyüm.
1: Gitmiyorsun. Dolayısıyla kitaplarda bildirilmiş günah olmayan seyahatler. Peygamberimizin sözünü dinleyerek ondan sonra mübareklerin ilmihalde bildirdiği eğer böyle bir şey varsa zihni yorgunsa doluysa böyle bir rahatsızlığı varsa sakin işte dere kenarı olsun veyahut da deniz kenarı olsun ya da daha havası olan yerlere gidildiği zaman o niyetle gidildiği zaman hem şifa olur hem harcanan para haram olmaz hem oralarda aynı şekilde bu niyetle gidildiği için Allah-u Teala yarattığı güzellikleri görür, tefekkür eder, Allah-u Teala daha çok aynı şekilde zikreder, hatırlar. Biraz daha aynı şekilde kendisini yani ahirete yönlendirmiş olur. Böyle olursa günah olmaz.
2: İlmihal'de yanılıyorsam düzeltin lütfen. Mesela psikolojik rahatsızlıkları olanlar için ne bileyim anksiyedir, duygu duyum durum bozuklukları olanlar için deniz havası onlara, o tür insanlara yaramaz diye.
1: Doğru söylüyorsun. Demin ben deniz dedim de birden hatırıma geldi ama söylemiş oldum. Evet. Deniz havası yaramıyor. Dağ havası veyahut da böyle akarsu.
2: Yayla falan.
1: Yayla gibi yerler.
2: Ama kalabalık olmayacak.
1: Kalabalık olmayan yerleri. Daha doğrusu çadır kursun. Havalar güzelse aynı şekilde girsin. Orada şey yapsın sakinleşir. Zihni boşalır. Ondan sonra ufku açılır. Sinirleri kuvvetlendirir.
2: Köyü varsa köyüne gitsin.
1: Köyüne gitsin. Ya şimdi köyler de berbat olmuş ya. Yani, Mustafa Bey ya ben kendi köyüme gidiyorum da ana zıvanadan çıkmışlar ya namaz kılan yok hoparlörü taktılar hoparlör iki tane cami var
2: güya ezan herkes duyacak camilere koşa koşa gelecekler
1: ta o hoparlör yaygın olduğu zaman bir Mehmet Şevket Eygi vefat etti inşallah imanı kurtarmıştır onu çıkardığı bir dergi vardı orada ben bir karikatür görmüştüm daha o zaman İmam Hatip'e gidiyordum falan şimdi şeyle böyle kare yapılmış karikatür yapılmış bir karikatürde işte geliyorum falan Mustafa Bey can bize hoparlör yapacağız herkes duyması için o çalışmalar ikincisinde işte takıyoruz falan üçüncüsünde hoparlör takıldı ezan okuyor evdeyim böyle yatıyorum orada aynı şekilde hoparlör bağırıyor ben
2: horur
1: uyuyorum hoparlörünce duymuyorum hoparlörsüz duyuyordu onu çünkü o din gayreti vardı saatini kuruyordu namaza kalkıyordu artık hoparlörü kimse taktığı bile yok caminin içine taktılar yani bidattır netice itibariyle ezanı da hoparlörle okuyor ondan sonra ne bileyim ben ya bırak onu kabristana gidiyor kabristanın önünün başında aynı şekilde megafonla gidiyorlar bu kadar aynı şekilde işin içerisine bidat soktular onun için de hiç faydalı olmuyor İnsanlar da dinden uzaklaşıp gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ha. Hani bir soru sordun, ta nerelere kadar geldi. Demek ki yani seyahatin sevap olan kısmı da var, günah olan kısmı da var. Tercih insanlara ait.
0: Hocam bir başka soru var. Sizde mesela bazen ben hakkımı helal et diyenler, hakkını helal et diyenler, işte gelecekleri de helal ettim gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Gelmiş gelecek haklarımı helal ettim sözünden ne anlamak gerekiyor diye soruyor bir dinleyicimiz. Yani şu açıdan sormuş. Bazıları diyor hakkımı helal ettim deyince, hayır öyle değil, gelmiş gelecek haklarımı helal ettim diyeceksin.
1: Yok öyle bir şey
0: diyorlarmış.
1: Öyle bir şey yok, uydurmasınlar. Yani biz gelmiş gelecek hakkımı helal ettim demek, dinin emri budur demek değildir. Senin iradene kalmış bir şeydir.
0: Sen etmeyebilirsin.
1: Bilirsin. Gelecek hakkımla, gelecek olan haklarımı, yani ileride birisiyle aynı şekilde ne bileyim ben ağız kavgası yaparız veyahut da başka bir şeyimiz olur falan. Yani Allah-u Teala'dan niyazım o anda bile ona olan hani buğzum, düşmanlığım bir tarafa atarak onun yaptığı şeyleri akla helal etmek. O ahirete kendisi hesap versin. Beni ilgilendirmez.
0: Avantajlı bir şey. Onu tercih ediyorum.
1: Yani. Onu tercih ediyorum ben. Yoksa efendim hak helal ederken geçmiş gelecek bütün haklarımı helal ettim diyeceksin diye bir emir yok. Ben seninle aynı şekilde bir münasebetim oldu. Hak hukukumuz geçti. Hakkını helal ettin. Sen dedin helal ettin. Ben de helal ettim dedim. Bitti yani bu. Bitti. Aradaki şey bu. Bu kadar bu. Yoksa her konuda bunu böyle söylerken böyle söylemek lazım diye, tamam bir şey duydun da efendim onu kendin uydurma, ilave yapma. Hakkımı helal ettim, bitti. O anda yaptım ve bitirdim o işi.
0: Hocam bir dakikalık falan bir süremiz var. Şunu sormak istiyorum. Benim diyor altınlarım vardı diyor bir hanım dinleyicimiz. Ben bunları diyor kocama verdim. Zekat nisabında bir para, altın. Kocama diyor hani borç olarak verdim. Hocam diyor bunları diyor bana ödemiyor şu anda diyor. Ödeyip ödemeyeceğini de bilmiyorum diyor. Sanki gasp etti gibi bir şey oldu. Ben bunların zekatından sorumluyum.
1: Evet, ödedi ödemedi orasını bizi ilgilendirmez. Biz kitaplarda yazılı olanı naklediyoruz. Mesela deyni kavi, deyni zayıf diye geçiyor bu. Deyni kavi, deyni zayıf. Deyni kavi yani kesin alacak. Adamı yok ama verecek, çalışıyor. Bunun nisaba dahil edilir, zekatı verilir. Deyni zayıf yok. Battı gitti. Vermeyecek. O dahil edilmez buyuruluyor. Sen artık kocan verecek mi, deyni zayıf mı, değil mi? Onu sen kendin karar vereceksin.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
6: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar.
7: TGRT FM Haber.
8: Gayriresmi zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasında dijital altyapı ve ortak projelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
9: Nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir.
8: Erdoğan, yapay zeka ve dijital dönüşümün oluşturduğu tehditlere karşı siber güvenlik alanında işbirliğinin artırılacağını söyledi.
9: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak koridor projelerinin öncelikli olmaya devam edeceğini ifade etti.
9: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
8: Erdoğan, Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmesini de temenni etti.
9: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
8: Erdoğan zirve öncesinde de düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve öncesinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve zirveye katılan diğer liderler eşlik etti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürle Kayseri'de önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut anayasanın devletin geleceği için risk teşkil ettiğini söyledi. Yeni anayasayı boynumuzun borcu olarak niteledi. Suçla mücadelede ise demir yumruk vurgusu öne çıktı. Bakanın gündeminde faili meçhul dosyalar ve mağdur aileler de vardı.
10: Evet, Sayın Bakanım çekiyorum efendim. Çekiyorum Sayın Bakanım.
11: Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır.
8: Yolsuzluk ve suç örgütlerine karşı tavizsiz bir duruş sergiledi. Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacını ise en net ifadelerle dile getirdi.
11: Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Kayseri'deydi. Gündemindeki en sıcak başlıksa yeni anayasaydı.
11: Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içinde bir şey eklediği, her gidenin işinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlerini yitirmiş durumdadır.
8: Bakan Gürlek mevcut anayasanın artık miadını doldurduğunu vurguladı.
11: Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin Türk milletine olan boynunun borcudur.
8: Bakan Akın Gürlek bu meselenin siyasi pazarlıkların ötesinde olduğunu belirterek noktayı koydu.
11: Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
8: Bakan Gürley'in gündeminde sadece anayasa değişikliği değil, suç odakları da vardı. Yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelede devletin kararlılığını demir yumruk ifadesiyle tanımladı.
11: Yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
8: Yürütülen operasyonlar konusunda da kararlılık mesajı verdi.
11: Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
8: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetler konusunda da mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevden alma depremine bir halka daha eklendi. Büyük kurultay öncesi bu kez de Isparta İl Teşkilatı'yla 13 ilçe teşkilatı feshedildi.
12: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri!
13: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır.
8: MHP vitrinini değiştirmeye devam ediyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Isparta İl Teşkilatı görevden alındı. Bununla birlikte görevden alınan il teşkilatı sayısı 13'e çıktı.
12: Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen lider.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe ve il kongreleri yaza kadar tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olan kurultay yapılacak. Bu önemli sürecin öncesinde teşkilatlardaki depremde sürüyor.
13: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
8: MHP teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
14: Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
8: MHP Isparta İl Başkanlığı görevine de Osman Gülay atandı. Daha önce MHP İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatları feshedilmişti.
15: Biz kardeş bizim.
1: Liseli stajyerlere meclis lokantasında taviz davasının duruşmasına Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcı mütalasını açıkladı ve sanıklar hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Mahkeme duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.
16: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
17: Henüz lisedeydiler. Staj için meclise geldiler. İddialara göre hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davasının görülmesine devam edildi. Ankara'yı 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sanıkları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sanıklar pes dedirten savunmalar yaptı. Biri mesajları muhabbet amaçlı attım dedi. Diğeri de milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum dedi.
18: İfademi tekrarlıyorum. Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum.
17: Hakim bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Savcı da mütalasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
19: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk. Olmaya birlikte devam edeceğiz.
17: Sanık avukatları ise savunma yapmak için süre istedi. Bunun üzerine hakim davayı 5 Haziran'a erteledi. Mahkeme 9 Şubat'taki duruşmada sanıkları tahliye etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası bir üst mahkeme sanıkları tekrar tutuklamıştı.
7: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
20: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
21: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
22: yatırım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
23: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
22: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
23: Abicim.
22: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
23: Abicim.
22: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Bebekleriniz de benimle mutluyum da. Bebeklerin ya ailelerin mutlu olduğu programda buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte. Ben Hülya. Tüm annelere, anne adaylarına, bebeğini büyütenlere, kucağında karnında olanlara keyifli ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Program içinde bugün hamilelik döneminde söylendiğinde anneleri biraz korkutan tarama testlerinden bahsedeceğiz. Ne anlama geliyor, nasıl okunuyor? Teknoloji bu anlamda bize nasıl bir rapor veriyor, ona bakmak lazım. Her söylenen doğru mu? Şu rapordan ya da tahlilden, testten çıkan sonuç üzücüydü ama biz onu kale almadık. Sağlıklı bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok duyuyoruz bunu. Acaba bu ne kadar doğru ya da bu sonuçlar bize gerçekten mesela Down sendromu için gerçek anlamda %100 bir sonuç veriyor mu? Hepsini bugün programda konuşacağız. Hazır olun. Çok ama çok önemli bilgilerle dolu bir program başlıyor. Fırtır Doktor Adem Özden bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sizler iyisiniz.
0: Teşekkür ederiz. Biz bugün dinleyicilerimizin kafasındaki çok önemli bir soruya cevap arayacağız sizinle birlikte. Normal rutininde gebelik takibinden bahsedeceğiz. Bu dönemde yapılan taramalardan, testlerden ve gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini nasıl anlayabileceğimizden ve belki sonuna doğru hani bu testlerin, bu taramaların bize doğum yöntemi konusunda bir ışık tutup tutamayacağını konuşacağız.
1: Evet.
0: Peki, sağlıklı bir gebelikte gebelik kontrolü, gebeliğin fark edildiği andan ya da evet gebesiniz dendiği andan itibaren nasıl bir prosedür izler? Siz gebeyi nasıl takip edersiniz?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Gebelikten önce başlayan bir süreç bu. Yani bir kadın gebe kalmayı planladığında, bir aile gebelik düşündüğünde öncesinde bir genel kontrolden geçmeli.
0: Çiftten bahsediyoruz. Yani hem anneden hem babadan bahsediyoruz.
1: Anneden bahsediyoruz.
0: Sadece anneden.
1: Zaten peki. Evlilik öncesi bazı tahliller yapılıyor kan uyuşmazlığı olup olmadığına dair. Onun dışında bu ailesel Akdeniz anemisi var mı yok mu, bunlar zaten evlilikten önceki yapılması gereken yasal prosedürler. Çiftler bilgilendiriliyor evlilik öncesi eğer bir problem var ise. Gebelik öncesinde ise kadın yapması gereken bazı tetkik ve tahliller var. Öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmesi lazım. Rahim ve yumurtalıklarda herhangi bir problem var mı yok mu, buna bakmak lazım. Bunun yanı sıra simir kontrolü dediğimiz rahim ağzı taramasının yapılması lazım. Ayrıyeten kan testlerinin yapılması lazım. Kan testlerinde peki neye bakıyoruz? Tiroid hormonuna bakıyoruz. Çok önemli gebelik açısından. Anemisi var mı, kansızlığı var mı, buna bakıyoruz. Ayrıca bazı enfeksiyonlar gebelikte geçirildiği zaman bebek açısından ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Bu enfeksiyonlar normalde erişkin insanlar geçirdiği zaman genelde problem yaratmıyor, hafif olarak geçiriliyor. Hatta çoğu anne adayı ve çoğu kadın bu enfeksiyonu geçirdiğinin farkına bile varmıyor. Ancak gebelikte geçirildiği zaman problem yaratan bazı enfeksiyonlar var. Mesela toksoplazma enfeksiyonu dediğimiz halk arasında kedi hastalığı diye bilinen hastalık. Aslında kediler biraz aşırı suçlanıyor burada. Kedilerin yanı sıra sebzeler çiğ bir şekilde tüketildiğinde, iyice yıkanmadığında veya sebzeler çiğ bir şekilde tutulduktan sonra eller ağza götürüldüğünde de toksoplazma bulaşabiliyor. Kedilerde de yavru kediler biraz.
0: Yavru kediler
1: özellikle.
0: En sevimlisi de onlar demek ki.
1: En sevimlisi de en sevilenleri onlar ama maalesef toksoplazma açısından en sıkıntılar o grupta. Toksoplazma, sitomegalovirüs enfeksiyonu dediğimiz bir enfeksiyon var. Yine kızamıkçık geçirilmiş mi, geçirilmemiş mi? Bunlara bakıyoruz. Niye? Çünkü gebelikte bunlar geçirildiği zaman problem yaratabiliyor. Hani gebelik öncesinde bu enfeksiyonlara karşı bir bağışıklık var mı yok mu? Durum nedir? Bunu görmek için bu tahlilleri yapıyoruz. Ayrıca vitamin değerlerine bakabiliyoruz. Ama ana olarak işte açlık kan şekeri, tiroid hormonu ve bu serolojik testler yapılıyor. Ondan sonraki süreçte eğer herhangi bir problem yok ise biz anne adayına folik asit başlıyoruz. Yani B9 vitamini başlıyoruz. B9 vitaminini gebelikten önce 3 ay önce önerilir ama hani bir ayda yeterlidir. Gebelikten bir ay önce günlük 400 mikrogram folik asit kullanılmasını öneriyoruz. Folik asit bebekte spina bifida dediğimiz sırtta yara denen hastalığı engellediğini bildiğimiz bir vitamin. Ayrıca folik asitin birçok hastalığı, birçok doğumsal anomaliyi engellediği yönünde de bir inanış var. Çünkü folik asit DNA sentezinde, yani genetik materyalin sentezinde kullanılan bir vitamin. O nedenle gebelikten önce, bir ay önce bu vitamin desteklerini başlıyoruz. Hı hı. Ve ayrıyeten anne adayının yapması gereken bazı sağlıkla ilgili işlemler varsa onları da tamamlatıyoruz.
0: Dişleri ne gibi? Vesaire.
1: Diş gibi, evet. Diş çünkü genelde problem yaratıyor gebelikte. Onu da yeri gelirse konuşuruz. Hı-hı. Yani yapılacak bir diş tedavisi varsa o diş tedavisinin yapılmasını tavsiye, hı-hı, ediyoruz. Bunun dışında herhangi başka bir tetkik, tedavi veya bir sıkıntı varsa onların da yapılmasını istiyoruz.
0: Bazen var olan ilaçların kullanımını düzenlemek de gerekebiliyor.
1: Aynen, aynı şekilde mesela bazı hastalıklardan dolayı kan sulandırıcı haplar kullanılıyor. Bunlar mesela o hapları iğnelere çevirmek lazım. Mesela, hı-hı, kalp hastalığı olan anne adaylarında ilaç düzenlemesi yapıyoruz.
0: Tiroidi olan, tansiyonu olan.
1: Tiroidini düzenliyoruz tabii ki.
0: Depresyon ilacı kullananlar var.
1: Aynı şekilde,
0: var.
1: Aynı şekilde. Bunun dışında tabii önemli olan şey adete yakın son 15 gün içinde ilaç kullanmamaları, başka ilaçlar, hmm, kullanmaması konusunda biz anne adayını uyarıyoruz.
0: Bu ağrı kesici de olsa mı?
1: Aynı şekilde
0: içinde.
1: tabii çünkü adete yakın 15 günlük dönem embriyonun döllendiği ilk 15 günlük dönem, hmm, olabiliyor. O nedenle o konuda uyarılarımız oluyor. Anne adayı saçını boyayacaksa,
0: önceden.
1: Evet, saçını boya diyoruz. Çünkü sonra saçı. Aynen, aynen. Buna benzer bir hazırlık sürecimiz oluyor. Ondan sonra gebeliği bekliyoruz ve gebelikle beraber gebelik takiplerimiz başlıyor.
0: Bu planlanan gebelik için böyle ama, evet, pek çok kişi için. Yani tabii şehir insanı için ya da ne bileyim bebeği olmuyorsa, kişilerin bir doktor kontrolündeyse planlayabiliyor belki, ama onun dışında çoğunlukla anneler bir takım belirtilerle hamile olduğunu anlıyorlar. Bize de bebeğimle mutluyumdan çok geliyor. Şu belirtiler var, hamile miyim? Ya da işte ne bileyim test yapmış gönderiyor. İşte kan testi yapmalı mıyım diye soruyor. Gebeliği nasıl onaylıyorsunuz?
1: Yani tabii gebelikle ilgili birçok belirti var. Bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kasık ağrısı. Bunların hepsi bir gebelik bulgusu olabilir. Ancak tabii bunlar bizim için yeterli değil. Bizim için gebeliği gösteren iki şey vardır. Ya ultrasonda bakacağız, gebeliği göreceğiz. Hı hı. Veya kanda gebelik testi yapacağız. Kanda beta HCG dediğimiz gebelik testini yapacağız ve onun müspet olduğunu göreceğiz. Onun dışında idrar testi bile bizim için çoğu zaman kabul edilebilir değildir.
0: Olay değil yani.
1: Değildir. Yani bulantılar, işte halsizlik, idrar testi, evet bunlar gebeliği gösterir. Gebelik ihtimalini yüksek oranda gösterir. Ama bilimsel olarak bir kadının gebe olduğunu ya ultrasonda göreceğiz ya da kan tetkikiyle anlayacağız. Gebelik arzulayan, özellikle çocuk tedavisi gören anne adaylarında haklı olarak çok büyük bir merak oluyor. Hı hı. Ve o nedenle böyle özellikle tedavilerden sonra adete yakın dönemlerde çok merak ediyorlar. Size de çok soru geliyor, hı hı, bize de çok soru geliyor. İşte hangi gün kan testi yapsam görünür, hangi gün idrar testi yapsam görünür. İşin açıkçası ben bu kadar strese girmelerini önermiyorum. Hı hı. Çünkü stres tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da üreme sağlığını olumsuz etkileyen bir şey. O nedenle anne adayının stresten, psikolojik stresten uzak durmasını öneriyoruz. Ben çocuk sahibi olmak isteyen gebelerime hep onu diyorum. Evet, bir süreç içindesiniz, biz bir tedavi başladık ama bunu günlük yaşantınıza ve günlük rutininize çok yansıtmayın ve sürekli bununla yaşamayın.
0: Kafanıza sürekli bu dönmesin, yaşamayın, öyle mi?
1: Yani en iyisi bekleyin, adetiniz gecikirse test yapın. Ama tabii hani bu söylemekle yaşamak bir değil, hep şunu söylüyorum. Çocuk sahibi olmak isteyen bir ailenin ızdırabını çocuk sahibi olmak için uğraşmış olan bir aile ancak anlayabilir.
0: Anlayabilir.
1: Gerçekten onların psikolojisini anlamak çok önemli.
0: Ve mahalle baskısı da çok bu noktada. Siz de mesela Mardinlisiniz. Evet. Mardin'den geldiniz. Aynen. İstanbul'da da gerçi bir hayatınız var ama, evet, yani Anadolu'ya geçtikçe, belki şehir insanı için o kadar değil ama Anadolu'ya geçtikçe bu baskı daha çok hissediliyor ve ister istemez aile, hani aile kurulduktan birkaç ay sonra artık başlıyorlar herhalde çocuk düşünüyor musun diye sormaya.
1: Evet, yani o baskı özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da oldukça daha fazla. Tabii bu bir stres yaratıyor. Yani, hı, normalde sağlıklı bir çifte aslında bir yıl beklemek lazım. Hı. Bir yıl içinde gebelik meydana gelmez ise, 35 yaşın altında sağlıklı bir çifte herhangi bir problem görülmüyorsa bir yıl beklemek lazım. Bir yıl içinde eğer gebelik meydana gelmez ise o zaman tetkik ve tedaviye başlamak lazım.
0: Neden çocuk sahibi olamıyoruz, tetkikleri bunlar?
1: Aynen, tahlil ve tedaviye başlamak lazım. Ancak az önce bahsettiğiniz gibi bazen mahalle baskısı, bazen görümce baskısı, bazen anne baskısı, bazen kardeş baskısından dolayı yeni evli çiftler çok daha erken doktora başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Ve sağlık sisteminin döngüsü içinde bazen bu hastalara tetkik ve tedaviler de uygulanabiliyor. Doktorlar bu tedavileri uygulamak zorunda hissediyorlar. Öyle söyleyeyim.
0: Hastaya cevap vermek açısından.
1: Ama ben şunu söylüyorum. Bir yıldan önce sağlıklı bir çiftte başlanacak tetkik ve tedavi aşaması, tedaviler belki de kendiliğinden olacak gebeliği engelleyebiliyor. Çünkü biz ne kadar iyi ilaç verirsek verelim, vücudun kendisini taklit edemeyiz.
0: Sonuçta bir kimyasal veriyoruz vücuda.
1: Aynen. Yani vücut harika bir organizasyon. Ve biz tıp olarak hani bu harika organizasyonun yani daha çok az bir kısmını aslında keşfetmişiz. Yani şu anda oturup konuşulduğu veya düşünüldüğü zaman sanki tıp her şeyi çözmüş gibi görünüyor ama bence tıp daha tarihinin başında. Bence. O nedenle bu olağanüstü organizasyona biz dışarıdan vereceğimiz ilaçlarla müdahale ettiğimiz zaman belki de organizasyonu bozuyoruz. Ne oluyor mesela? Şöyle söyleyeyim size. Hani çok basit bir örnek vereyim. Yumurtlama tedavileri veriliyor. Evet, yumurtlama tedavileri gebelik şansını artırıyor ama kist yapabiliyor. Yani anne adaya gidiyor. Yani bir kist oluşuyor. Bu sefer kist için doğum kontrol hapı kullanmak zorunda kalıyor falan. Ondan sonra böyle stres, sıkıntı. Sonra bir bakıyorsunuz 12. ayda aile işte rahim filmini çekmiş, erkek sperm tahlilini yapmış, işte yumurtlama tedavileri almış,
0: henüz bir yıllık evliler almış, bunlar.
1: Ve tüm bebek aşamasına gelmişler. Yani hiç gerek yok. Sabır.
0: Evet, biraz o ilk evliliğin bir yılında işin biraz, hep bu konu konuşulduğunda aynısını söylüyorum, biraz işin romantizmine, biraz duygusal tarafına yönlenmek ve çiftleri, yani aileler tarafından çiftleri biraz rahat bırakmak lazım.
1: Aynen, yani tabii herhalde yaşım bunu söylemek için artık müsaittir. Yani ben yeni evli çiftlere şunu söyleyeyim. Önce bir evliliğinizin keyfini çıkarın. Yani hani
0: Gezin tozun,
1: beraber eğlenin, tatile çıkın. Tabii ki çocuk çok güzel bir şey. Dünyanın en güzel meyvesi. Çok keyifli bir şey. Benim de 3 çocuğum var. Ondan sonra ama hani böyle bir çocuksuz hayatın başta bir keyfini çıkarın bir yıl. Birbirinizi tanıyın. Yani ondan sonra çocuk zaten gelecektir.
0: Bunu da zannediyorum evlilik yaşını ötelemenin de etkisi var. Yani evlendiğinde çiftler bakıyorsunuz ki 30'lu yaşlarında oluyorlar ve bu 35 yaş baskısı, aman işte 35 yaşından önce mutlaka çocuğumuz olsun baskısı, zannediyorum o sözünü ettiğiniz işin hani evliliğin tadını çıkartan kısmını
1: o doğru göz ardı. Yani o doğru, yani şimdi 35 yaştan sonra bir kadının üreme kabiliyeti düşmeye başlıyor. Eğer 35'e bırakılmışsa evlilik, o zaman işte biraz acele edilmesini biz de öneriyoruz. Eskiden tabii evlilik yaşı biraz daha küçüktü. 20-24-25 yaşlarında. Siz? Yani tabii bu hani demografik, sosyolojik bir konu.
0: Mutlaka çok genç çiftler de geliyordur karşınıza.
1: Yani, evet, evet. Yani şimdi ben Mardin'de çalışıyorum. Orada çok genç anne adaylarıyla da karşılaşıyorum. 20'li yaşlarda, hatta 20 yaşından küçük, 18-19 yaşında. Yani bence İdeal yaş yani 28-20, erkek için 28, kadın için 24'tür. Yani bu benim dünya görüşüm. Tabii herkesin farklı olabilir.
0: Aynı zamanda bu üreme sağlığı açısından da önerilen yaş sınırı içinde değil mi?
1: Bir kadının üreme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönem 20'li yaşla 30 yaş arasıdır. 30 yaştan sonra biraz azalmaya başlar. 35'ten sonra iyice azalmaya başlar. Bir de yani işte benim 25 yılım oldu meslekte. Maalesef şunu görüyoruz. Üreme kabiliyeti gittikçe azalıyor. Hem erkekte,
0: dünyada böyle, dünyada ama değil öyle. Mi sadece Türkiye'ye?
1: Tabii. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yani ben mesela mesleğe ilk başladığımda 93 yılında ihtisasa başladım. Biz o zaman prematür menopoz, erken menopoz çok çok nadir görürdük. Ve gördüğümüz zaman böyle oturur tartışırdık falan. Şu anda benim kliniğime neredeyse her gün bir tane erken menopoz vakası geliyor. Keza bilimsel bir gerçek, erkeklerin sperm sayı ve hareket kabiliyetinde gün geçtikçe azalma oluyor. Tabii bu azalmanın en büyük sebebi çevresel faktörler, beslenme düzenimiz, ondan sonra kullandığımız elektronik cihazlar, radyasyon, hayat şartları, bunların hepsi sanırım bu konuda etkili ve insanoğlunun üreme kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor ve daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor. Tabii bunda az önce bahsettiğiniz gibi, evet, işte önce kariyer yapayım, sonra evleneyim, sonra çocuk yapayım düşüncesi de etkili oluyor.
0: Peki, şimdi biz her şeyin iyi gittiğini, ideal yaş sınırı içinde kaldığımızı ve annenin gebelik şüphesiyle size geldiğini düşünelim. Geldi size, siz de ultrasonda baktınız, keseyi mi görüyorsunuz önce yoksa?
1: Evet, önce keseyi görüyoruz. İlk muayeneler nasıl olmalı onu söyleyeyim. Yani şimdi bir kere öncelikle gebelik kesesinin rahim içinde olduğunu ultrasonla göstermek lazım.
0: Bu neden önemli?
1: Bu neden önemli? Çünkü dış gebelik söz konusu olabiliyor. Dış gebelik de az önce bahsettiğim gibi gün geçtikçe sıklığı artan bir rahatsızlık. Hmm. Eskiden 200'de 1 oranında görüyorduk. Şu anda ise %1 oranında görüyoruz.
0: Her 100 gebeden biri
1: dış gebelik. Şöyle bir şansımız var. Eğer dış gebeliği erken yakalarsak bunu artık ilaçla tedavi edebiliyoruz %98 oranında.
0: Cerrahiye gerek yok.
1: Cerrahiye gerek kalmadan. O nedenle adetiniz bir hafta gecikti. Hemen bir randevunuzu yapın. Devlet hastanesi, özel klinik, özel hastane fark etmez.
0: Varsa kendi doktorunuz,
1: kendi doktorunuz
0: neyse.
1: Hemen gidiyorsunuz. Bir öncelikle o gebeliğin ultrasonla rahim içinde olduğunu gösteriyorsunuz. Hı. Görüyorsunuz. Nasıl oluyor? Ya vajina ultrason yapılıyor ya karından ultrason yapılıyor. Bu arada vajina ultrasonun herhangi bir zararı yok. Hı. Bu muayene önemli. Ben ilk olarak bu muayenenin yapılmasını öneriyorum. Çünkü %1 çok önemli bir oran ve dış gebelik var ise bunu ilaçla tedavi etmek mümkün. Diğer türlü eğer dış gebeliği atlarsanız, siz ilk muayenenizi mesela 7. 8. haftanıza bırakırsanız ve eğer bu bir dış gebelik ise iç kanamayla doktora gitmek zorunda kalıyorsunuz ve bir tüpünüz alınabiliyor.
0: Evet,
1: bu da
0: zorunda.
1: Kaybetmek zorunda
0: bu
1: kalıyorsunuz.
0: Üreme
1: kabiliyetinizi az da olsa, hı-hı, azaltıyor. Evet. Ben ilk muayene olarak bunu öneriyorum. Ondan sonra 7 hafta civarında bebeğin kalp atışlarının görüldüğü bir muayene var. O muayeneyi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü hani çoğu kuruluş o ilk muayeneden sonra ikinci muayeneyi biraz daha ileri haftalarda öneriyor ama yani maalesef her 100 gebelikten 10'unu biz kaybediyoruz. Bu kural. 100 gebelikten 10'u kaybedilir. Kalp atışlarından önce kaybedilir. Kalp atışları görülmeden önce kaybedilir. Onun için böyle 6,5-7 hafta civarında gidip bir kalp atışlarını görmekte
0: devam
1: fayda var.
0: Devam ettiğini teyit.
1: Hayır. Zaten ilk keseyi gördüğünüzde
0: yok, hayır,
1: kalp atışı.
0: Yok, devam ettiğini teyit.
1: Sağlıklı devam ettiğini teyit açısından önemli. 7 hafta civarındaki muayeneyi öneriyorum. Hemen yeri gelmişken burada da şunu bahsedeyim. 6 hafta 2 gün civarında vajina ultrasonla bebeğin kalp atışları görülür. 7 hafta civarında da karından yapılan ultrasonla görülür. Tabii bu muayenelerle beraber bir önce işte az önce bahsettiğim gebelik öncesi yapılması gereken rutin kan tahlilleri yapılmamışsa onlar, hı-hı, da yapılır bu arada. Ondan sonraki muayene ise 11 ile 14. hafta arasında olan bir muayene. Bu muayene oldukça önemli bir muayene. Çünkü bebeğin sağlığıyla ilgili ilk bilgileri aldığımız muayene bu dönemde yapılan muayene.
0: Peki 14. haftada aşağı yukarı bebek ne kadar büyüklük olarak?
1: Yumruğumuzun büyüklüğünde.
0: Yumruğumuza kadar ulaşmış durumda.
1: Evet, bir yumruk büyüklüğünde olur cenin. Ve artık eli kolu bacağı şekillenmiştir. Ve bebeğin genetik sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğimiz muayeneler başlar.
0: Ne yapıyoruz?
1: 11-14 ultrasonu dediğimiz bir ultrason muayenesiyle biz bebekteki birçok problemi çok erken dönemde görebiliyoruz. Elini, kolunu, bacağını, iç organlarını, midesini, kalbini, beyinle ilgili bazı dokuları değerlendirebiliyoruz.
0: Burada bir sorun varsa da görebiliyor musunuz?
1: Görebiliyoruz tabii.
0: Mesela
1: ki.
0: Ne olabilir sorun?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu haftalarda mesela göbek fıtığı olup olmadığını görebiliyoruz. Hı. Bunun yanı sıra kalbinde çok ciddi bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. Elinde, kolunda, bacağında bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. İdrar torbasını görebiliyoruz. Bebeğin göbek kordonundaki damar sayısını görebiliyoruz. Hı hı. Ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra bebeğin genetik sağlığı ile ilgili 3 tane önemli muayene var. 1. Bebeğin burun kemiği var mı yok mu buna bakıyoruz. 2. NT dediğimiz ense saydamlığını ölçüyoruz, hı hı, ve ense saydamlığını kaydediyoruz. Artı ductus venosus denilen bir kan akımı var. Hı hı. Bu ductus venosus denilen kan akımı bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bilgi veriyor. Bu kan akımını eğer değerlendirebiliyorsak değerlendiriyoruz. Bunlar bebeğin genetik sağlığı ile ilgili, hı hı, önemli bilgiler verir. Ama bununla yetinmiyoruz. Bir de 11-14 testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Bu testte bebeğin ense kalınlığı annenin kanındaki iki maddeyle beraber, hı hı, özel bir formülle formüle ediliyor, hı hı, ve bir risk oranı belirleniyor. O risk oranıyla annenin bebeğinde genetik hastalık olup olmadığını, olup olmadığına dair bir risk ortaya koyuyoruz.
0: Nedir bu testin adı?
1: 11-14 testi.
0: 11-14'e geçiyor.
1: İkili test olarak geçiyor ama aslında ikili test daha farklı bir şey. İkili test anne kanındaki o iki maddeye bağlı olarak hesaplanan riski gösterir. 11-14 testi ise bebeğin ense kalınlığını da işin içine dahil eder. Hatta bazı programlarda bebeğin burun kemiği de bu hesaplamaya dahil edilir ve bu şekilde yaklaşık %86-87 oranında bebekte genetik hastalık. Genetik hastalıktan da kastımız genelde şu, aslına bakarsanız Down sendromu, hı hı, olup olmama ihtimali ortaya konulur ve her 100 tane Down'dan yaklaşık %86'sı bu testle saptanır. 11-14 testiyle. Tabii buna da alternatif test de var artık son yıllarda. Konuyu şöyle o zaman toparlayalım. Normalde toplumda 800'de bir Down sendromlu bebek doğurma ihtimali vardır. Hı hı. Yani toplamda baktığınız zaman 800 tane gebeden bir tanesi Down sendromlu bebek doğuruyor. Anne yaşı arttıkça Down sendromlu bebek doğurma ihtimali gittikçe artar. Bunların listeleri, formları var. Oradan oranlara biz bakabiliyoruz. Şimdi anne karnındaki bir bebeğin genetik olarak sağlam olduğunu, yani Down sendromlu olmadığını gösteren aslına bakarsanız sadece tek bir test var. O da amniyosentez dediğimiz anne karnından su alınması. Hı hı. Ancak bu az da olsa riskli bir işlem, zahmetli bir işlem olduğu için tüm anne adaylarına biz bunu önermiyoruz. Ondan, hı hı, önce biz tarama testlerinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu tarama testlerinin tanı güçleri çok değişik olabiliyor.
0: İkili ve üçlü taramadan bahsediyoruz.
1: İkili tarama var, üçlü tarama var, dörtlü tarama var. Hı hı. Ardışık tarama dediğimiz bir tarama var. İkili ve üçlü taramanın beraber değerlendirildiği. Bir de son 5-6 yıldır popüler olan, aslında popüler olamayan, herkesin bildiği ama ulaşamadığı anne kanında DNA testi var.
0: Hmm, bu maliyetli bir şey.
1: Evet, bunların hepsi tarama testi. Anne kanında DNA testi ile biz 1000 tane Down sendromlu bebekten 997 tanesini tanıyoruz. Oldukça yüksek bir rakam. Hmm. Yani %99.7. Hmm. Oldukça yüksek bir rakam. Ama yine amniyosentez gibi %100 değil. Hı hı. Ancak bu şu anda ülkemizde yapılmıyor. Bazı laboratuvar vasıtasıyla, bazı organizasyonlar vasıtasıyla yurt dışına gidiyor. Gün geçtikçe maliyeti düşüyor. Hı hı. Ancak yine de şu anda maliyetli ve devletin karşılamadığı bir test. Bu teste alternatif olarak 10. haftadan itibaren yapılabilen bir test ve tanı gücü en yüksek olan tarama testi. Hı hı. Ondan sonra işte 11-14 testi geliyor. 11-14 testinde tanı gücü yüksek ama bunda işte kabaca az önce bahsettiğim gibi %86 civarında. Hı hı. Daha sonra üçlü tarama testi geliyor. Üçlü tarama testinde yine %75 civarında saptama oranı var. Yani burada kastettiğimiz şey, her 100 tane problemli bebekten 75'ini tanıyoruz bu testle yola çıktığımız zaman. Hı hı. Dörtlü testte de yine %75 ile %80 arasında tanı gücü var. O yaştaki 3200 gebeden 3199 tanesi sağlıklı bebek doğuracak. Sadece bir tanesi Down'lu
0: bebek dünyaya getirecek
1: demek. Mesela 3200'de biri de çok yüksek bir oran, kabul etmiyoruz. Bizim için yüksek oran genelde 1/300'ün altında olan oranlar yüksek kabul ediliyor. 1/300'de 1/1000 arasında çıktığı zaman biraz daha üstünde duruyoruz. Ayrıntılı ultrasonla bebeği biraz daha irdeliyoruz. O nedenle dediğim gibi, yani tarama testleri bebeğin hasta olduğunu söylemez. Sadece risk var mı yok mu, bir ileri araştırma yapmaya gerek var mı yok mu, bunu söyler. Biz çok duyuyoruz, işte hastalarımız geliyor. Doktor bey, bana bir önceki gebeliğimde baktılar, senin bebeğin hasta dediler. Bakın işte nur topu gibi sağlıklı. Değil işte, yani hani orada risk var denilmiş.
0: Ama tabii o bir bebek, o olmamış ama olabilirdi de.
1: Hı hı. Tarama testlerini böyle değerlendirmek lazım. Anlaşılması zor testler. Tabii bu hani işte amniyosenteze gitmesi, işte hasta olmadığı halde bazı işlemlerden geçmiş olması annenin, tabii bunlar dramatik şeyler. Ben hep şöyle söylüyorum, bu testler ileride çok eleştirilecek testler. Hı. Çok ileride eleştirilecek testler. Belki 2040 yılında kadın doğumcular kendi aralarında şöyle konuşacak. Ya 2000'li yıllarda işte annenin karnından su alırlarmış, bebeğin Down sendromlu olup olmadığını öğrenmek için ve çok nadiren de bebek, sağlıklı bebek kaybedilebilirmiş. Düşünebiliyor musunuz diye böyle dehşetle birbirlerine anlatacaklar. Ben böyle bir projeksiyon ortaya koyuyorum. Ama şu anda elimizde bu var. Başka, evet, yani bu var. Bunu yapıyoruz. Ama şu var. Bu anne kanında DNA testi amniyosenteze yakın sonuç veriyor. Muhtemelen bu çok ucuzlayacak. Ülkemizde de yapılacak ve biz her anneye 10. haftada sormadan belki de biz bu testi yapacağız. Bir de ikili bu tarama testlerinin zaten yapılma zorunluluğu da yoktur.
0: Şimdi tam da oraya gelecek ama kısa bir ara verelim mi? Çünkü bu biraz uzunca bir konu. Etik tarafını da konuşacağız, duygusal tarafını da konuşacağız. Sonra özellikle gebelikte şeker yüklemesine ve diğer testlere geçeceğim. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin.

0: olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
5: Tarama testleri ve bu testlerin zorunlu olmadığından bahsetmiştiniz. Yani aslında aile bu testlerin sonucuna göre bir karar almayacaksa bu testleri yapmak zorunda değil.
6: Evet, bunun oturup konuşulması lazım. Yani ben kendi pratiğimde ne yapıyorum? Biz oturup aile öncelikle ultrasonun genetik hastalıkları %100 ortaya koymadığını söylüyor. Yani ultrasonda her şey normal gözükebilir ama her şey normal gözükse bile o bebekte genetik problem, Down sendromu olabilir. Bunu tanımanın, kesin tanımanın tek yolunun amniyosentez olduğunu ifade ediyoruz. Artı bunun oranını veriyoruz işte. Kabaca bir oran veriyorsak 800'de bir görüldüğünü, annenin yaşına göre bir hesaplama yapmak istersek hemen kompütürü açıp oradan bakıyoruz. Annenin yaşına göre oran neyse o oranı veriyoruz. Diyoruz ki sizin gebeliğinizde şöyle bir risk vardır. Siz bebeğinizde genetik hastalık riski olup olmadığını öğrenmek istiyor musunuz? Önce bunu soruyoruz. Evet, istiyoruz. İşte orada tartışmaya başlıyoruz.
5: Neden?
6: Hayal tartışma.
5: Neden? Yok, neden istiyor? Mesela ona göre karar almak için mi yoksa duygusal olarak sonuca kendisini aileler, hazırlamak için mi?
6: Aileler iki sebepten dolayı isteyebiliyor. Bir, içini rahatlatmak istiyor. Yani hani bebeğinde genetik hastalık olma ihtimalinin olmadığını öğrenmek için istiyor. İkincisi de eğer öyle bir şey varsa, öyle bir ihtimal varsa üzerine gidip eğer varsa böyle bir durum gebeliği sonlandırmak için bu testi yaptırmak.
5: Burada kaçıncı haftadayız artık?
6: Yani şöyle
5: yani söyleyeyim. Yasal olarak Sağlık Bakanlığı izin veriyor biliyorum ama.
6: Tarama testleri bu anne kanında DNA testi 10. hafta civarında başlıyor. Diğer test ise 11. haftada başlıyor. 11-14
5: yani
6: testi.
5: Büyümüş oluyor yani artık.
6: Tabii bebek büyüyor. Şimdi Türkiye'de aslına bakarsanız gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili yasal bir düzenleme yok. Yani bir hafta sınırı yok Türkiye'de aslına bakarsanız. Ama hani genel olarak uygulananı ben söyleyeyim size. Genel kabul göreni. Yani 23. hafta civarında, 23-22-23 hafta sonrasında gebelik sonlandırılmıyor artık. Sonlandırılmıyor. Bir ara 25 hafta civarındaydı. Ama orada yasal bir boşluk var, yasal bir düzenleme yok. Deniliyor ki işte, tabii eski cümlelerle kurulmuş, şu anda ben de tam hatırlamıyorum. İşte ciddi mağluliyet getirecekse, ciddi bir problem getirecekse bebeğe sağlığıyla ilgili falan diye böyle sıralanıyor. İşte gebelik sonlandırılabilir deniyor. Ama bir hafta sınırı yok. O konuda da evet maalesef yasal bir düzenleme yapılması lazım.
5: Çok acı bir durum bu.
6: Ama 23-24 hafta civarında işte bir kurul kararıyla gebelik sonlandırılıyor. Genelde neler sonlandırılıyor? Yani çok ağır problemler varsa sonlandırılıyor. Tabii ailenin burada isteği çok önemli.
5: Bu arada tabii şimdi biz Down sendromu konuşuyoruz ama sadece Down sendromu değil, öyle hastalıklar var ki anne karnında teşhis ediliyor. Doğar doğmaz ölecek mesela bebek.
6: E tabii işte yani.
5: Bu durumda da aslında aileye bir takım imkanlar sunuluyor. Tabii bu ayrı bir konu. Bu biraz daha trajik bir konu.
6: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Down sendromlu bir bebek doğduğu zaman dünyalar tatlısı.
5: Evet.
6: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez.
5: Tabii.
6: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez. Ama hani anne karnında 16-17 hafta civarında veya 13 hafta 14 hafta civarında o bebeğin Down sendromu olduğunu bilseler sonlandırırlar mıydı? Bazı aileler sonlandırırdı. Yani tabii hani bu çok sabahları
5: evet,
6: tartışabileceğimiz
5: bir konu
6: ama hani Türkiye'de
5: ama
6: yasa olarak şu anda hani bir hafta sınırı yok ama hani genelde uygulanan 23-24 haftanın üstüne sonlandırılmıyor. Ailenin isteği çok çok önemli. Tarama testleri de işte tam da bu noktada bazı imkanlar sunuyor aileye. Ama aileler şöyle diyebilir. Ya ben tarama testi yaptırmak istemiyorum doktor bey. Ben bu bebek ne olursa olsun ben bu bebeği doğuracağım. Tamam diyoruz, sen bu bebeği doğuracaksın. Ama hani yine de bilgi sahibi olmak

0: eder misin diye soruyoruz. Hı hı. Yani hani bilgin olursa hani daha hazırlıklı olursun psikolojik olarak. Hı hı. Veya ilerideki imkanlarını, doğum şartlarını ona göre ayarlarsın diyoruz. Yok hani onu da istemiyorum derse biz bir form imzalatıyoruz hastamıza. Hı hı. Bu testleri istemediğine dair. Ondan sonra normal gebeliği takip ediyoruz. O andan itibaren de bizim için söz konusu olan sadece annenin yaşa bağlı olan riskidir. Gebeliği muayene ettik. 20. hafta civarına geldi. Bebekte hiçbir şey görülmüyor.
1: Her şey sağ olun.
0: Bazı soft marker dediğimiz belirteçler var ultrasonda. Nedir bunlar? İşte bebeğin ensesinin kalın olması, burun kemiğinin kısa olması, böbreklerinde genişleme olması, ondan sonra kalbinde parlak nokta olması, göbek kordonunda damar eksikliği, bağırsaklarının çok parlak olması. Bunlar teker teker bakıldığı zaman çok ciddi sıkıntılar değil. Aslında sıkıntı bile değil. Bulgu diyoruz biz bunlara. Şayet bunlardan birkaç tanesini bir arada görürsek o zaman oturup annenin yaşına göre olan riskini tekrardan hesaplıyoruz. Tarama testi yapmamış olsak bile. Hı-hı. Yeni bir risk ortaya koyuyoruz ve onu yine paylaşıyoruz. Hani aile yine yok biz bir şey yapmayacağız derse hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Devam et.
0: Yok hani aile evet risk daha da yükseldi. Doktor bey bunun üzerine gidelim derse o zaman işte amniyosentez dediğimiz işleme yönlendiriyoruz hastayı. Ama şöyle de bir şey var. Hani ultrasonda bu az önce bahsettiğim soft markerların hiçbirini görmez isek yani bu genetik belirteçlerin hiçbirini görmezsek de annenin yaşa bağlı olan riski 1/3 oranında azalıyor. Bir rahatlıyoruz. Yani annenin eğer hani yaşa bağlı olan riski 250'de 1 ise ve biz ultrasonda hiçbir şey görmez isek bu risk 750'de 1'e düşüyor. Hı. Ultrason burada bize yardımcı oluyor ama dediğim gibi hani kesin bir şey istenirse amniyosentez veya neredeyse amniyosenteze yakın olan anne kanında DNA testini öneriyoruz.
1: Peki bunlar problem olması durumunda karşımıza çıkanlar. Evet. Normal buyurun.
0: Az önceki konuyla ilgili bir şeye değineceğim. Bu gebelik sonlandırma ile ilgili bazı durumlar var ki sizin de dediğiniz gibi hani zaten bebek doğduktan sonra kaybedilecek. Mesela trizomi 18, trizomi 13 dediğimiz bebekler bunlar ya anne karnında kaybediliyor veya bebek doğduktan sonra kaybediliyor. Çok erken dönemde veya bir yıl içinde kaybediliyor. Veya anansefali dediğimiz bebeğin kafa kemiklerinin gelişmediği bir durum var. Halk arasında kurbağa bebek denilen şey. Mesela hani bu bebekler kaybediliyor. Dünyada literatürde işte çok az yaşayan vakalar var. Hani şeyde hani internette görüyoruz ama çok hani çok zor bir hayat, sağlıklı bir hayat değil. Şimdi bu gebelikler devam ettiği zaman anne sağlığını da tehdit edebiliyor. Yani mesela anansefali dediğimiz durumda bazen anneye oturup diyoruz ki işte bu bebek böyle ya anne karnında kaybedilecek veya doğduktan sonra kaybedilecek. Ama anne diyor ki ben doktor bey işte
1: gittiği yere kadar
0: gitsin ben bu cana kıyamam. Hı hı. Onun dünya görüşüne biz saygı duyuyoruz. Hı hı. Çünkü herkesin kendine göre bir dünya görüşü vardır. Kendine göre bir inancı vardır. Kendi iç dünyasında bir muhasebesi vardır ve öyle karar verir. Bizim ona müdahale etme durumumuz söz konusu değildir. Biz sadece hekim olarak bilgilendiririz. Bilimsel tıbbi imkanları sunarız. Orada da şunu diyoruz aile. Evet sen bu bebeği bırakırsan bu bebek anensefali olduğu için bebek su yutamıyor. Su yutamadığı için de sende polihidramnioz dediğimiz suyun çok fazla olma durumu söz konusu olabilir. O su kesesini açılıp dekolman dediğimiz bebeğin eşinde erken bir ayrılma ve iç kanamayla acilen sezeryana gitme durumunu olabiliyor. Veya rahim çok gerildiği için ileride bazı sıkıntılar yaşayabilirsin diyoruz. Rahim doğum sonrası toparlayamayabilir, kanama olabilir diyoruz. Veya ileride preeklampsi, eklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi geçirebilirsin. Bunları da bil diyoruz yani. O konularda bu riskleri de bil. O öyle uyarıları yapıyoruz. İşte
1: onlar orada, daha sık takip ediliyor herhalde bu hastalar
0: daha sık
1: değil
0: takip
1: mi?
0: Ediliyor ama yani şunu gördüm ben. Yani kendi pratiğimde de yaşadım. İşte anensefal bebek biz aynen bu şekilde anlattık. Kadıncağız şey yaptı yani devam ettirdi gebeliği. Ve aynen az önce dediğim gibi dekolman oldu. Bebeğin eşi erken ayrıldı. İç kanamayla biz sezeryanı aldık. Anneye 4 torba kan verdik. Bebek zaten kaybedildi. Ne oldu? İşte bir sezeryan oldu. 4 ünite kan verildi. Bir ameliyat anestezi riski aldı. İşte ama şey yani hani burada dediğim gibi yine de biz hani sadece
1: kararı anne babaya
0: tabii aileye bırakıyoruz. Peki. Yani Türkiye'de böyle bir zorlama yoktur. Yani.
1: Peki ben işin biraz daha çok tartışılan boyutuna geleyim. Bu taramalar içinde bunlar özellikle genetik noktalarda bizi bilgilendiriyor ve gebelikle ilgili bir karar aşamasına getiriyor. Ama ben kendi çevremden de çok görüyorum. Hatta çok riskli gebeliklerde bile, biraz önce söylediğiniz gibi, genelde anneler devam kararı alıyor. Çok tartışılan konuysa şeker yüklemesi. Sizin bu konuya nasıl baktığınızı merak ediyorum. Anne adayları her gün onlarca soru soruyorlar bu konuyla ilgili. Hemen her gün yayınımızda bir doktorumuz var ve doktorumuz şeker yüklemesi hakkında ne düşünüyor diye mutlaka bir soru oluyor.
0: Çok net ve açık bir şekilde ifade edeyim. Gebelikte şeker yükleme testinin ne anne adayına ne de bebeğe herhangi bir zararı söz konusu değildir. Ne anne karnındayken ne de bebek doğduktan sonra. Bu konuda otorite olan bütün yurt içi ve yurt dışı dernekler tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir. O nedenle eğer doktor öneriyorsa, ki biz çoğu gebemize şeker yükleme testini öneriyoruz, yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü fark edilmeyen gebelik şekerinin hem anne sağlığı ve daha çok bebek sağlığı açısından sakıncaları var. O nedenle öneriyoruz. Ama bazı gebelerde, hani önermediğimiz gebelerde olabiliyor. Hasta çok zayıftır, açlık kan şekerleri çok düşüktür, gebelik esnasında çok az kilo alıyordur. O gebelere de hani önermiyoruz ama genel olarak öneriyoruz. Herhangi bir zararı yoktur. Maalesef Türkiye'de 2-3 yıldır biz bunu tartışıyoruz.
1: Evet.
0: Hocamızın Canan Hanım'ın, evet, ismini de söyleyeyim. Açıklamaları tabii çok yankı buldu. Ulusal kanallarda çok yankı buldu. Anne adayları çok etkilendi. Çok hani vicdan azabı çektiler yapınca bu testi. Ama hani bu konuda Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği çok büyük bir dirayet ortaya koydu ve bu konuyu yargıya götürdü ve nihayetinde Canan Hanım'ın haksız olduğu ortaya konuldu. Tabipler Odası'nın da sembolik kesmiş olduğu bir ceza oldu. Ama zor tabii, yani değişik bir şey söyleyince medyada çok yankı buluyorsunuz. Olağan şeylerin dışında çok olağan dışı bir şey söylesem muhtemelen ben de yarın çok büyük yankı bulurum. Ama
1: yani biz çizgimizi bozmuyoruz yine.
0: Yok yani, çok önemli ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Anne adaylarıyla, ailelerin düşünceleriyle hani çok oynamamak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Yani bizim ağzımızdan çıkan bir lafa o kadar değişik yerlere götürebiliyor ki aileler. Ağzımızın içine bakıyorlar. Şu anda sizinle konuştuğum her kelimeyi gebeler eğer dinleyecekse büyük bir dikkatle dinleyeceklerdir. O nedenle çok düşünüp
1: dikkatli
0: konuşmak lazım. Evet. Öyle söyleyeyim size.
1: Peki, şeker yükleme testi dışında, biraz önce söyledik, iki test, üçlü test, ardışık test, amniyosentez, bunlar genetik olarak yapılan testler. Şeker yüklemesi yapılıyor. Bunun dışında yaptığınız başka bir test var mı gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini görmek için?
0: Yani ben şöyle bir kısaca hemen özet geçeyim. Biz 11-14 testini yaptık. 11'de 14 ultrasonu yaptık. Bebek gayet iyi görülüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 11-14 testinde de riski yüksek çıkmadı. Ondan sonra bebeği biz bir 20. hafta civarında tekrardan görmek istiyoruz. 20. haftada neye bakıyoruz? Ayrıntılı ultrason dediğimiz bu ultrason yapıyoruz. O ayrıntılı ultrason muayenesindeki amacımız ise bebekte yapısal bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışmak. Bebeğin eline, koluna, bacağına, kalbine, beynine, tüm iç organlarına ve dış organlarına bir kez daha bakıyoruz ve herhangi bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca az önce söylediğim gibi bu soft marker dediğimiz genetik hastalık olma ihtimalini gösteren belirteçler var mı yok mu? Bunları 20. hafta civarında değerlendiriyoruz. Bu arada 20. hafta civarında eğer anne de izin verirse rahim ağzı boyutunu ölçüyoruz. Rahim ağzı boyutunun ölçümünü vajinal yoldan yapılan ultrasonla yapıyoruz. Çoğu anne adayı istemiyor bunu. İstemeyince karından bakıyoruz. Bu da niçin önemli? Aslına bakarsanız gebelik, yani yeni doğan kayıplarının çok büyük bir kısmını erken doğumlar teşkil ediyor. Ve erken doğumu öngörmede rahim ağzı boyutunun ultrasonla ölçülmesi çok önemli. Rutin guideline'lara girmemiş. Yani rutinde ölçün denilmiyor ama aslında bence girmesi lazım. Rahim ağzı boyutunun ölçülmesi önemli. Onu da 20. hafta civarında, hatta biraz daha erken 16-18 hafta civarında da öneriyoruz. Eğer şart değil ama hani yapılabiliyorsa 20-22. hafta civarında Doppler ultrason dediğimiz 24 hafta civarında hatta bir ultrason muayenesiyle bebeğe giden kan akımına bakıyoruz. O da ileride bebekte bir gelişme geriliği, annede bir tansiyon yüksekliği olma ihtimali var mı yok mu onu ortaya koyuyor. Bu muayeneler önemli muayeneler. 24 ile 28. hafta arasında dediğim gibi şeker yükleme testini öneriyoruz. Ondan sonraki önemli muayenesi yine 32-33 hafta civarında ultrason muayenesi. 32-33 hafta civarındaki yaptığımız muayenede ise bebeğin gelişimine bakıyoruz. Yani bebekte bir gelişme geriliği var mı, yok mu? Yine 32-33 hafta civarında tekrardan özellikle kalbini değerlendiriyoruz. Çünkü kalple ilgili bazı problemler 20. haftada değil, daha ileriki haftalarda kendini belli edebiliyor. 32-33 hafta civarında baktık, her şey yolunda. Ondan sonra rutin, yani hani 36. haftadan sonra bazı hekimler daha çok istiyor, bazı hekimler daha az istiyor. İşte NST dediğimiz bebeğin kalp atışlarına kaydedildiği
1: gibi doğuma doğru bakılıyor. Yaklaşılıyor.
0: Yani ana ama şeyler, ana takipler bu şekilde olması lazım. Bu bahsettiğim tabii takip şekli risksiz gebelikler için, riskli gebelikler için, örneğin mesela ikiz gebelikler için daha farklı takip prosedürü var. Kilolu gebeler için, şekeri olan gebeler için veya başka problem yaşamış gebeler için daha farklı.
1: Ya düşük riski olanlar var.
0: Aynen.
1: Onlar için belki rutinde daha farklı prosedürler uygulanıyor. Biz bütün gebelerin bebeklerini sağlıkla kucaklarına almasını diliyoruz her şeyden önce. Türkiye bu anlamda şanslı bir ülke. Geçmiş yıllarda verdiğimiz o anne bebek ölümlerini, bebek kayıplarını, doktora ulaşma oranlarını, üzüldüğümüz oranları artık vermiyoruz. Doktora ulaşmak da çok şükür kolay. Siz bunun en somut örneğisiniz aslında şu anda bizimle birlikte. Nereye giderseniz gidin, bazen görüyorum çok zor şartlarda bir doğumu başlamış, helikopterle alıyorlar anneyi, hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar doğuda, güneydoğuda. Bunlar hoşumuza giden manzaralar bir taraftan. Umuyoruz ki herkes bebeğini sağlıklı kucağına alır.
0: Türkiye'de 2 milyon civarında doğum gerçekleşiyor. Eskisine göre çok daha iyi durumdayız ama çok daha iyi olabiliriz. Anne ölüm hızında, bebek ölüm hızında ciddi azalmalar oldu. Özellikle yeni doğan yoğun bakım üniteleri Türkiye'de artık her şehirde oldukça fazla. Yine de hani tak sıkıntısı zaman zaman çekilebiliyor. Doğurgan bir ülkeyiz. Doğum sayımız fazla ama iyi yoldayız, öyle söyleyeyim size. Sağlık hizmetleri tabii organizasyonunda zaman zaman aksamalar oluyor ama hekime ulaşmak daha kolay. Gerçi bunun bazen avantajları da var, bazen dezavantajları da var. O da başka bir program konusu
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, evet. Abartabiliyoruz doktor.
0: Evet, kontrolleri. Abartabiliyoruz dediğiniz gibi. Beni buraya çağırıp bilgilerimi paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten pek çok yayın yapıyoruz biz de. Bu yayınlarda zaman zaman atladığımız, detaylandıramadığımız konuları bugün sizinle detaylandırdık. Dediğim gibi diliyoruz ki bütün hamilelerin, anne adaylarının süreçleri rahat devam etsin, risksiz devam etsin ve sağlıklı bebeklerini kucaklarına alsınlar inşallah. Çok teşekkür ederim Adem Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: okullarda eğitim, öğretme, yaz molası verilen üniversite sınavını da geride bıraktığımız, artık tatil planlayacağımız bir dönem başlıyor. Özellikle anne adayları için dışarıda daha fazla vakit geçirilecek, güneşten, D vitamininden daha fazla istifade edilecek bir dönem bu aynı zamanda. Biz bugün programda biraz tarama testlerinden bahsettik. Biraz moraller bozulmuş olabilir. İyi bir yürüyüş moralimizi yükseltmekte işimize yarayabilir. Programda bahsettiklerimizi kaçırdıysanız, bir kısmını yakaladınız, bir kısmına ulaşamadıysanız tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
7: Aklınızda bulunsun.
9: TGRT FM
10: hamlelere el attığını ve bunun da önünü kesmek için dünyadaki bütün ülkelerin, şirketlerin ve çıkar gruplarının menfaatlerini değil, vatandaşların ve ülkelerinin çıkarları doğrultusunda bakması gerektiğine inandığını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Ve bu hususta da elimizden geleni eksik tutmayacağız mealinde fikir beyan etti. Zaten bugüne kadar yapılan bütün çalışmalara da baktığımızda Türkiye'nin bu ve diğer grubun ittifakın içinde değil, tam tersi kriz oluşan her olayın önünü kesmede bayağı çaba harcadığını, tam tersi krizi çözme anlamında ittifakların başında gelen bir ülke olduğunu gördük. Bu cevabında da Sayın Cumhurbaşkanımız buna işaret etmiş oldu.
11: Şimdi onunla bağlantılı olarak elbette yine çok konuşulan meselelerden bir tanesi, birincisi NATO, ikincisi Avrupa Birliği meselesi, birbirine bağlantılı olarak soracağım. Şimdi NATO ile ilgili Türkiye ordusuyla en güçlü ordulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Bazı söylemler olsa da güçlü bir NATO'dan yanayız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonrasında Avrupa Birliği'ne de değiniriz. NATO meselesi önemliydi uçaktaki.
10: Evet, evet. Zaten yaz aylarında biz NATO'ya, NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. Ve bununla alakalı da devletin tüm kurumlarının bu zirveye hazır olduğunu biliyoruz. Yine de kulis bilgilerine yola çıkarak bunu ifade etmiş oldum. Ve Türkiye'nin bu NATO'ya çok önem verdiğini, evet haklısınız. Bugüne kadar zaten gündemde NATO dağılacak mı, bozulacak mı, NATO iki yere bölünecek mi diye çok sayıda fikirler beyan ediliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu istikamette sorular sorulunca Cumhurbaşkanımızın burada NATO'nu güçlendiren tarafta duracağımıza dair mesajı açıktı. Çünkü tam tersi savaşlar sürecinin NATO gibi yapıların zayıflaması yerine güçlenmesi gerektiğine inandığını bu soruya cevaptan da anlamış olduk. Dolayısıyla NATO sürecine Türkiye NATO'nu güçlendirerek devam etmesi gerektiğine inanarak baktığını da bu cevaptan almış olduk.
11: Evet. 10 yıllardır Avrupa Birliği'nin artık eşiğine kadar gelip bir türlü içeriye giremediğimiz bir süreç var. Bu süreç de yine NATO ile bağlantılı olarak eğer Türkiye oranın büyük bir gücü olursa Avrupa Birliği'nde de artık adaylığın ötesine geçer gibi bir konu gündemde. Ve burada da Avrupa Birliği'ni hem Türkiye kuvvetlendirmek istiyor hem de Avrupa Birliği, yani Türkiye Avrupa Birliği için büyük fırsat dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne gördünüz Avrupa Birliği ile ilgili, son zamanlardır konuşulmuyordu ama.
10: Evet. Bu zaten Avrupa Birliği ülkelerinin bu savaşlar zinciri sürecinde nasıl şöyle diyeyim rahatsız olduklarını ve yeni arayışlar içerisine girdiğini biz Avrupalı liderlerin beyanlarından biliyoruz zaten. Ve Türkiye lideri de bu mesajı veriyor. Avrupa aslında Türkiye Avrupa için bir fırsattı. Avrupa'nın güçlenmesi için bir fırsattı. Fakat Avrupalı liderlerin çoğu bunun farkında değil. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı şunu demiş ama bundan önce de Mehmet Bey siz hatırlıyorsunuz Türkiye'de çokça bizim kurumları temsil eden diplomatlar açıklama veriyordu. Şöyle diyordu, biz yani külfette hep bizim kapımıza geliyorsunuz ama sefada bizi ortak görmüyorsunuz. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı burada birlik omuz omuza yürümenin de yolunun kapısının Türkiye olduğuna dair de işaret verir. Bugüne kadar Türkiye'nin bütün çabalarında biz şunu görüyoruz. Türkiye krizi çözüyor. Türkiye yük olmuyor, yükü alabiliyor. Dolayısıyla burada da Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin bunun farkına varması gerektiğini bizim vesileyle de, yani bu röportaj vesilesiyle de aslında tekraren uyarmış oldu, gündeme getirmiş oldu. Avrupa Birliği konusunda biz kimsenin rakibi değiliz diyor. Biz kimsenin ayağına çelme takmak gibi bir niyetimiz yok. Aslında biz Avrupa'ya güç katacak bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunu değerlendirin diyor ve biz bu hayalimizden de vazgeçmeyeceğiz. Yani birileri istemedi diye Avrupa Birliği süreciyle ilgili Türkiye'nin vizyonu daha da ileriye taşıyacak noktasına değinmiş oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında burada biraz da kendi gördüğümün çıkarım olarak söylemek istiyorum. Burada bakmamız gereken şey şudur. Türkiye farkındaysanız Mehmet Bey, hep böyle kriz dönemlerinde çözümü üretiyor, daha bu krizleri fırsata çevirebiliyor. Avrupa Birliği'nin şu anda düştüğü bu girdap, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle de düştüğü bu girdap, ayrıca Trump liderliğindeki ABD'nin yaklaşımıyla birlikte AB kendi içinde yeni arayışlar aramaya başladı. Bu kadar zorluklara rağmen biz Fransa'dan veya Almanya'dan yine Türkiye'nin aleyhinde olan bazı eğilimleri de görebiliyoruz. Nerede görüyoruz bunu? Mesela Kıbrıs konusunda görebiliyoruz. Mesela Yunanistan'la ilişkiler noktasında görebiliyoruz Fransa açısından baktığınızda. Veyahut Afrika'daki eylemler üzerinden okuduğumuzda görebiliyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı şuna işaret ediyor. Evet, ortada ciddi krizler süreci var ve bu ciddi, ve açıkça ifade ediyor NATO sorusunun cevabında da açıkça ifade ediyor. Artık dünya eski bir dünya değil. eski dünya olmadığına göre biz yeni süreçte yeni fikirler ve yeni yöntemler üretmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı ister NATO ile ilgili isterse AB ile ilgili yaklaşımı esasında yeni sürece adapte olacak yolların arayışıdır. Ve bu arayışta da Türkiye'siz mümkün değil.
11: Bunun içerisinde herhalde Avrupa Birliği'nin de biraz önceki yıllara göre güç kaybetmesi de var. Türkiye o yüzden bir fırsat.
10: Elbette, çünkü Avrupa Birliği eğer bizim mesela özellikle belki biraz sonra kan meselesine konuşacağız. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yle ilgili savunma sektöründeki, savunma sanayisindeki başarılarıyla bağlantılı olarak arayışı Türkiye'de, kapıyı Türkiye'de görebiliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı şuna işaret ediyor. O zaman meseleye tamamı olarak bakın. Yani fotoğrafın tamamı noktasından baktığınızda sadece bunu rekabet haline sokmasanız kazanan her iki taraf olacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği liderlerinin bu noktaya nasıl, ne zaman geleceğini tabii süreç bize gösterecek. Ama gördüğümüz şu, Türkiye lideri açık ve aşikar Türkiye'nin bu mottodan vazgeçmediğini, tam tersi bu kadar dağılan, bu kadar sistemin yok olduğu bir dönemde çalışan sistemlerin ayakta kalmasını, onu yeni döneme adapte etme noktasında iyi fikirler olduğunu da ifade ediyor. Bu cevaplardan biz bunu anlamış oluyoruz.
11: Kaan demişken Kaan meselesine gelelim. Kaan daha başlangıç, daha ilerini yapacağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burayı da anlatalım istedim.
10: Evet, orada saha 2026'ya atıfta bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, soru F-35'lerle ilgili oldu. Orada da kurumların çalıştığına dair mesajı, burada bir sürecin yürüdüğünü işaret etti. Ama diğer taraftan da Kaan çalışmalarının artık sonuna yaklaşıldığını, hatta bu süreç bittikten sonra daha yeni şeylerle masaya geleceğini ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla savunma sanayisinde, savunma sanayi sektöründe ve mesela saha 2026'daki şeye sürdüğümüz, yani görücüye sürülen bütün ürünleri, şirketleri ve çalışmaların hepsi topyekun şuna işaret ediyor. Biz daha yeni şeylerle şaşırtmaya devam edeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Kaan dışında da bizim var. Yüzümüzü güldürecek, bizi mutlu edecek, dostları mutlu edecek, düşmanlar rahatsız edecek şeylerin ortaya çıkacağını görmüş olacağız diye düşünüyorum.
11: Evet, şimdi tabii elbette sizin ilk baştaki sorunuza geleceğiz ama ona geçmeden terörsüz Türkiye meselesi. Evet. Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili de terörsüz Türkiye meselesini istemeyenleri, olmasını istemeyenleri mahcup edeceğiz diyor.
10: Evet.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onu da konuşalım isterim.
10: Tabii ki bu 2024 Ahlat'ta iç cepheyi tahkim etme noktasında kararın, bu kararlılığın, bu siyasi iradenin yansıması hepimizi şu anki siyasetin fotoğrafına nasıl yansıdığına dair sorular hepimizi ilgilendiren sorudu. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımızın bu konuda arka planda çok önemli çalışmalar yaptığına da işaret etti. O istikamette çalışmaların devam ettiğini, demek ki Cumhurbaşkanımızı da memnun eden işaretler aldığına göre Sayın Cumhurbaşkanı net olarak şunu diyor. Bu hususta da bu terörsüz Türkiye'yi arzu etmeyenleri sevindirmeyeceğiz diyor. Demek ki arka plandaki veriler Sayın Cumhurbaşkanı'nın arzu ettiği noktaya evrilmede ciddi verilerdi. Ve bu kararlılığı da kimseye, yani buna düşman olan taraflar, ki siz biliyorsunuz Türkiye'yi ve bizim bölgeyi teröre mahkum etmek isteyen hem iç hem özellikle dışarıdaki ittifakları göz önünde bulundurursak, bu anlamda iç cephedeki birlik beraberlik, Cumhur İttifakı ile birlikte hareketin sonucunu alacağına da umut var olduğunu bu mesajdan anlamış olduk.
11: Yani terörsüz Türkiye meselesinde iyi bir yerdeyiz.
10: Evet, yani burada arka planda da MİT'in çalışmalarının devam ettiğini, demek ki sonuçta alınma konusunda zorlukların olmasına rağmen devam eden bir sürecin olduğunu ve burada da iyi bir başarı olduğunu da anlamış oluyoruz. Evet, zorluklar vardı, bu işareden onu anlıyoruz. Fakat bu zorluklara rağmen biz buna sevinenleri, yani o terörü besleyenleri sevindirmeyeceğiz.
9: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
12: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
13: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
14: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aralıktan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda her hafta olduğu gibi maziye bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım programımız bizi nerelere götürecek.

Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere geçmiş günlerin kudretli kalemlerinden hatıralar naklediyoruz. Sermet Muhtar Alus, Ercüment Ekrem Talu, Ahmet Rasim, bunlardan bazıları. Ve Refik Halit Karay, akıcı kalemiyle, parlak üslubuyla, biraz alaycı, mizahi tarzıyla Refik Halit Karay, hatıraların vazgeçilmez müelliflerindendir, muharrirlerindendir. Onun Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden hatıralar sizlere daha önce nakletmiştik. Bu kitap, değerli dinleyiciler, Sultan Aziz, Sultan Hamit devrini ve bugünkü hali ihtiva eder. Üç bölümden oluşur. Konulara göre tahsis edilmiştir. Ve 40'lı yıllarda kaleme alınmıştır. Bugün Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden yolculuk bahisli kısmı sizlere arz etmek istiyoruz. Evet, Sultan Aziz devrinde yolculuk. İstanbul'un Hırkayı Şerif semtinde bir konaktayız. Bu konağın uzun duvarlarla çevrilmiş bir bahçesi. Bahçesinde arslan ağzından su dökülen mermer havuzu, hatta kenarda üzeri camla kaplı, o zaman limonluk, şimdi ser denilen bir de geniş çiçekliği vardır. Bahçeli büyük konaklar bu devirde limonluksuz olmazdı. Avrupa ile temasımız neticesinde konaklarda vükela, vüzera, İmparator 3. Napolyon adetini takliden kış çiçeklerine merak sarmıştı. Lale ve sümbülle beraber yepyeni çiçekler ve nebatlar yetiştiriliyordu. Hususiyle manolyalar ve palmiyeler üretiliyordu. Hatta bugün yerlerinde yeller esen o konakların ekseriya yangın meydanlarındaki apaçık, kala kalmış arsalarında tek tek mahzun ve bakımsız hala bu ağaçlara rastlanır. Fakat bahçelerin esas ziyneti taflanlar ve mazılar idi. Kışın yapraklarını dökmeyen fidanlar. O gün konakta sefer hazırlığı var. Paşa Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Cehennemin bucağı. Zaten bu yeri o isimle anan yok gibidir. Haremde ve selamlıkta hep şu kelimeyi işitiyoruz. Engürü. Ankara'nın o zamanki ismi Engürü'ydü değerli dinleyiciler. Engür, Farsça üzüm demektir. Engürü üzüm memleketi. Ankara'nın bağlarına telmihen konulmuş bir isim. Ve bir teselli duyuluyor. Engürü armudu yenilecek. Büyük hanım daha mühim bir teselli buluyor. Bu gidiş yarı haç sayılır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine yüzümüzü süreceğiz. Küçük hanım bir gözü bir gözüne uymayan renkte tüylü kediler bulacak. Mahdum Bey de kıvrım kıvrım ipek tüylü tiftik koçu besleyecek. Lala herkesten memnun. Kendisi Çankırılı'dır. Limon küfü çuha şalvarıyla ve kordonu boynundan atma gümüş saatiyle hemşerilerine çalım satacak. Evet değerli dinleyiciler, Ankara'nın armudu meşhur. Tiftik keçisi meşhur. Daha eski zamanlarda sof yapılırmış. Bir de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi meşhur malum. Engürü'ye nasıl gidilir? Mühim iş, güç iş, belalı iş. Atlar, kağnılar ve katır sırtına yerleştirilmiş tahtrevanlar ile kervan halinde. Kaç günde? Bu mesele mevsime ve mevsimin kurak yahut yağışlı oluşuna tabidir. Ben diyeyim 20 gün, siz deyiniz bir ay. Hangi tarikle, hangi yolla? Bolu üzerinden. İne bine, yata kalka, duraklıya konaklıya. Tekerlek gıcırtıları, çan sesleri, at kişnemeleri, gazel ve türkünameleri ile. Ateşler yakarak, kuzular, kazlar, tavuklar çevirerek, çorba kazanları kaynatıp yer sofralarına pilav lengelleri dizerek, kah hanlarda barınıp, kah çadırlarda geceleyerek, fırsat bulunca köylerde ve kasabalarda mola vererek, uşaklar, aşçılar, ayvazlar ve zaptiyelerle bu tam manasıyla bir seferdir. Rahatsız lakin heybetli, şanlı, şaşalı bir sefer.

Emniyet bu seferler için zaten teşkilatlıdır. Evvelceden hazırlıklıdır. Mesela bütün kapkacak bakırdandır. Hem de uzun ve uzak yolculuklar düşünerek hepsi de az yer tutsun diye hesaplı yapılmıştır. Tencereler ve sahanlar birbirlerinden küçük boyda dövüldüklerinden iç içe girerler. 10 kap bir kaba sığar ve en üstteki daha kalın olduğundan ötekileri sapasağlam bir kasa gibi muhafaza eder. Bakır ibrikler ve güğümler ise semerlerin yanlarına asılıp sarkıtılır. Esas mobilya halı, seccade, kilim, cecim, çuha ve şilte. Yani keçi kılından yapılmış, bir yolu kılçıllı, bir yolu siyah hararlarla sımsıkı sardınız ve ağızlarını çuvaldıza geçirilmiş yerli kınnapla diktiniz mi bırakınız yuvarlansın, yerden yere vurulsun, üzerlerinden manda arabası geçsin veya kar altında kalsın, bir şeycik olmaz. Menzili maksuda varılıp, yani varılmak istenen yere varılıp bir eve girildi mi açınız denkleri, seriniz şilteleri, yayınız üstüne kilimleri, yün yastıklar kondu, pirinç sigara tablaları dizildi, pencerelerde cecimler asıldı mı odalar döşenmiştir. Bağdaş kur, uzun yat, istediğin gibi keyfine bak. Çamaşır takımları ile elbiseler sahharelerdedir. Ekserisi hafif olsun diye örme sepet üzerine kalın meşin geçirilmiş, kapaklı, kilitli ve iki yanından kulplu, toz ve yağmur işlemeyen bir nevi ufak sandıklarda veya büsbütün meşinden yapılmış gayet kullanışlı huçlarda. Bir de denk tabir edilir, su sızmaz, bezle kaplanmış ve organ ile tire, sicim, kınnap, ip, organ ve halat kelimeleri bağlayıcı nesnelerin sırasıyla kalınlığını ifade etmektedir. Yani tire, sonra sicim, sonra kınnap, sonra ip, sonra organ, sonra halat. İşte organla sarılmış eşya parçaları vardır ki isminden de anlaşıldığı üzere bunların bir boyda ve aşağı yukarı aynı ağırlıkta olmaları şarttır. Katırların biri bir yanına, diğeri öte yanına konduğu zaman denk gelmesi, muvazene yapması, yani dengeyi sağlaması, indirip bindirirken işi kolaylaştırması için. Zira bütün eşya sefer müddetince her akşam hayvanların sırtından alınacak, ertesi sabah tekrar yerleştirilecektir. Güneş dağları, dereleri ilk ışıklarıyla gümüşler ve ormanları, kırları batı kızıllığıyla tunçlaştırırken kafilenin böylece haykıra bağıra bütün ağırlıklarıyla inip konması veya kalkıp yollanması pek hoş bir tablodur. Ve bugün elde örneği bulunmaması bir kayıptır.

Yollarda merasim de yapılır. Kır serdarları, kaymakamlar, eşraf, takım taklavat paşayı ziyarete gelirler. Kır serdarları o zaman Anadolu'daki ileri gelen ayan ve eski tımarlı sipahi kalıntılarıdır. El etek öperler, hediyeler verirler, ziyafetler tertip ederler. Bilhassa vilayet hududuna girildikten sonra. Anadolu'da bir paşanın geçişi, paşa o devirde iptizale uğramamıştır, düşmemiştir yani. Bir kuyruklu yıldızın görünüşü kadar merak ve heyecan hasıl eder. Bu bir gidiştir ki binlerce teferruatıyla zihinlerde iz bırakır. Hatıralar ömrün sonuna kadar hatırda kalır. Hani Engür yolunda bir gece hanı sular bastıydı da zavallı Ahmet Çavuş bakır sandıklarını kurtarayım derken kendisini Sakarya'ya kaptırmıştı. Neydi o tufan? Nihayet bir gün akşama doğru uzaktan Kartal yuvası, Haşin Ankara Kalesi derken kalenin altında siyah civcivler gibi toplanmış sıkışık ahşap evleriyle daracık Ankara şehri görünürken karşıcılar öndeki atta vali vekili olan sarıklı cübbeli naib efendi yani kadı efendi büyük bir kafile halinde tozu dumana katarak sökün ederler. Yalnız paşa, iki hanımı, 20 kişilik aile erkanı değil, lala ve aşçıbaşı da azametlerini takınırlar. Vali paşa bu, padişahın vekili.

Evet, geldik Sultan Hamit devrine. İstanbul'un Saraçhanebaşı semtinde bir konaktayız. Bu devirde şehir gittikçe şarka doğru Fatih Mahallesi'nden bu yana Bayazıt tarafına yayılmaktadır. Yeni yaptırılan konaklarda artık bahçeye hiç ehemmiyet verilmiyor. Bahçe yazlık köşklerde ve yalılardadır. Diğer taraftan zamane adamları Yıldız Sarayı'na yakın bulunmak için Nişantaşı ve Maçka'yı şenlendiriyorlar. İstanbul tarafında kapısı her gelene açık, mutfağı fabrika gibi işleyip sini sini yemek çıkaran büyük konaklar azalmış, konak rejimi azametinden kaybederek sünepeleşmiştir. Ayvaz kullanma adeti kalkmıştır. Ayvaz konakların bir nevi vekil hacıdır değerli dinleyiciler, kahyasıdır. Her iş ondan sorulur. Umumiyetle Doğulu, Kürt ve Ermenilerden, güçlü, kuvvetli, becerikli kimselerden seçilirdi. Her işe o bakardı. Artık ayvaz kullanılmaz olmuş. Tek, nihayet iki uşaklı evler. Evet, inhitat yani çöküş. Ayvazı küçük görmemeli. Ayvaz adedi bir konağın debdebesine mikyastı, ölçüydü. Yemek tablalarını onlar taşırdı. Pirinç şamdanları, bakır sinileri, koca koca mangalları Moskov toprağı ve limon kabuğuyla onlar parlatırdı. Kömürü onlar yakar, mermer avluları onlar yıkar, hamam külhanını onlar idare ederdi. Bütün ağır işlere ve süfli işlere, hizmetlere koşulan, hatta konağın lala, ağa, arabacı ve aşçıbaşı gibi diğer hizmetkarlarına uşaklık eden de onlardı. Binaenaleyh ayvazı olan konağın adamı, işi, misafiri, fıkarası da çok olurdu. Sultanahmet devrinde şehzade ve sultan saraylarıyla bendegan yani padişahın yakın çevresinin konakları müstesna, değme erkan, hatta vükela yani bakanların evlerinde erkek hizmetçi adetleri çok azalmıştı. İki uşak, bir arabacı, bir seyis, bir bahçıvan, iki çırağı, bir aşçıbaşı ve iki yamağı, yazın yalıya taşınılıyorsa ekseri arabacı yerine kayıkçılar. Azami kadro bu idi. Haremde ise ancak eski emektar birkaç halayık kalmıştı. Bunlar Anadolu kızı birkaç besleme ve sofra ütü gibi ince işler için aylıklı iki Rum hizmetçi ilave ediniz tamamdır. Şimdi bize yine pek fazla görünen bu kadro Sultan Aziz devri konaklarının yaşayışını bilenlere öyle az, öyle şanssız görünürdü ki.

gün konakta sefer hazırlığı var. Beyefendi Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Bereket trenle 2 günde gidilebilen bir yer ama vilayetler arasında pek de makbul olanlardan sayılmıyor. Elbette Van'dan Bitlis'ten iyi. Lakin İzmir, Halep, ille hüdavendigar yani Bursa gibi mi ya? Anadolu'nun göbeğinde ıssız, çorak, bakımsız bir kasaba. Yerlisi Türkçe'yi öyle kaba, kafı gayın yaparak konuşurlarmış ki dillerini anlamak zormuş. İş derlermiş. Ne diyorsun sen kız? Bu devirde İstanbul'dan çıkmak, velev ki memuriyetle de olsa bir nevi sürgünlüktür. Zaten memurlar 2 kısma ayrılmıştır. Birincisi hayatlarının sonuna kadar, o zamanki tabirle taşraya gitmeyecek olanlar, ikincisi ömürleri taşrada geçecek olanlar. Birinci kısım mensuplarından bir mühimcesi terfi suretiyle bile Anadolu'dan uzaklaştırıldı mı, padişahın gazabına uğramış, sürülmüştür demektir. Birinciler mütemadiyen yerlerinde kalırlar, ikinciler bir teviye yer değiştirirler. İşte o sebepledir ki payitaht kadrosuna dahil bulunanlardan evleri ve adamları seferiliğe müsait ve hazırlıklı değildir. Diğer taraftan eşyaların eski devirdeki sahareleri falan yok. Hatta heybe de yok. Ağır ceviz karyolalar, masif büfeler, servis sandıklar taşınır şeyler değil. Evde ne harar ne hurç henüz taammüm etmemiştir. Yani yerleşmemiştir. Gidilse ancak yemekle mesirelere gidildiği için Venedik sepetleriyle büfeler kâfi gelmekteydi. Yeni valinin hem eşyası hem maiyeti eksiklerimizi orada tamamlarız kararıyla gayet değersiz ve gösterişsiz. Adeta sefilhanedir. Kendisi de öyle ya. Yaşlı manzarası sevilmediğinden saçını sakalını boyamış, redingotu ilikli, kırmızı fesi kulaklarına kadar inmiş ufak tefek bir ihtiyardır. Bu devirde bütün Anadolu için her gün sabahları Haydarpaşa'dan bir tek tren kalkıyor ve banyo istasyonlarına da uğrayarak ağır ağır gacır gucur akşama geç vakit ancak Eskişehir'e varabiliyor. Oraya gelince bütün yolcular inmeye ve geceyi vagonlardan başka bir yerde geçirmeye mecburdular. Paralılar bir Alman kadının işlettiği otele giderler, parasızlar civardaki hanlara, hamamlara. Otel hayatına, alafranga yemeğe ve alafranga yeme usulüne alışamamış paralılar da hamamı tercih ederlerdi. Evvela bir güzel yıkanırlar, Eskişehir bu, hamamları meşhur. Sonra tüylü havlularla serilmiş peyke ve sedirlere uzanır, hoş bir uykuya dalarlar. Sabahleyin pek erken kalkıp trene yetişmek, yeniden yer bulmak ve kapmak, eşyasını yerleştirmek, daha önceden nevalesini de düzmek icap eder. Koca trende bavullu kimse yoktur. Sepet, heybe, bohça ve en lüzumlu 2 nesne, testi ve ibrik. Vagonlu, vagon restoran, direktör Hügnen pöh diyor. Bu ahali daha 200 sene o ihtiyaçları hissetmez ve istifade kabiliyetine eremez. Ve suratını aşarak Lobon pastanesine şampanyasını yuvarlıyor ve yaprak sigarasının dumanını halkalıyor. Yani bu trenleri işleten direktör Hügnen. Halbuki az bir zaman sonra bunların hepsi olmuştur. Eskişehir'de tren çiftleşmiştir. Biri Afyon, üzeri Konya'ya, öbürü aksi istikamete, hattın bitim noktası olan Ankara'ya gider. Ve seyahatler de birer gün sürer. Anadolu Osmanlı Demir Yolları İdaresi'nde tren, istasyon, gar şefi, müfettiş, kontrolör, biletçi, telgrafçı vesaire. Erenköy istasyonundaki Cemal Bey ile kardeşi müstesna, Türk hiçbir memur yoktur. Geçit yerlerinde ellerinde işaret bayrağı veya fener sırıkları kapatıp aşan biçarelerden başka. İşte vali öz yurdu içinden geçen bu ecnebi hattıyla kafir frenklerin tren işletmek hususunda gösterdikleri akıllara hayret veren şeytani zekaya parmak ısırarak bir akşam ıssız çöllere karanlık basarken tek tük ışıkları ürkek ürkek hemen sönmeye hazır bir halde göz kırpıştıran münzevi, ıssız Ankara'ya şerefsaz olur. Yani şeref verir. İstasyonda gene sarıklı vali vekili Naib Efendi
tıraşları uzun vilayet erkanı, eşraftan birkaç zat. Boyaları dökülmüş, kaputları delik deşik faytonlara binilir, dümdüz, ağaçsız, bakımsız, tozlu veya çamurlu berbat bir şoseden sallana sarsıla taşhana varılırken, akşam ezanı okunduğu için çarşıda çoktan dükkanlar kepenklerini kapamış, halk evlerine çoktan kapanmıştır.

Evet, geldik şimdiki duruma. İstanbul'un Beyoğlu tarafında, Ayazpaşa'da ve 7 katlı ve her katı 2 daireli bir apartmandayız. Konak devri ve rejimi sona ermiştir. Bu koskoca apartman, geniş görünen salonlarına, 8 odasına rağmen mesaha itibariyle, yani yüz ölçümü itibariyle Sultan Aziz devrinde bahsettiğimiz paşa konağının mermer avlusuna rahatça oturtulabilir. Yeni neslin gözleri o kadar küçüğe, darlığa, bakla sofa, nohut oda, ev ve apartman dairelerine alışmıştır ki bu binanın bir dairesine girince kendisini ucu bucağı bulunmaz bir yerde farz edebilir ve içinde kaybolmaktan korkar. Hizmetkar kadrosu iğne 3.5'a inmiştir. Bir hizmetçi, bir aşçı, bir şoför ve telefon. İşte birkaç yüz bin liralık servete sahip olanın işi bunlarla görülür. Sıkışınca bakkala, mezeciye, lokantaya, pastacıya telefon edilir. Bir şişe viski, 6 şişe soda yolla denir. Bir düzine dilli sandviç gönder. Bir tabak mayonezli ıstakoz istiyoruz. Baton sole lazım. Reçel bile şekercilerden küçük kavanozlarla alınır. Halbuki eski iki devirde yaz, ev hanımlarının el birliğiyle ve büyük bir faaliyetle reçel ve şurup hazırladıkları bir mevsimdi. Evvela frenk üzümü, sonra sırasıyla çilek, vişne, ahududu, kayısı, reçel ve şurupları. Kazan yavrusu tencerelerle ve bütün köşkü dolduran raihası ile. Kavanozlarla şişeler dolar, üzerleri bembeyaz, tertemiz tülbentlerle sarılır, içkilere, yani bir devamlı mutfağın kullandığı kiler var, bir de içkiler var. O içkilere, arada bir açılan içkilere dizilirdi.

O gün apartmanda sefer hazırlığı var. Bay ile bayan bir düğün münasebetiyle Ankara'ya gidecekler. Ankara neresi? Kapı komşusu. Millet yeniden fakat modern şekilde sefere daima hazırdır. Bir bavul saltanatı hüküm sürüyor. Bavulsuz adam kalmamıştır. Bay tarifeye bile bakmadan Ankara her gün gidip gelinen bir banliyöymiş gibi evvelceden sormuştur. Saat 19 ile mi gideceğiz yoksa Toros ile mi? Artık yalnız Ankara için Haydarpaşa'dan 4 tren hareket ediyor. Yataklısı, restoranlısı da var. Yolculuk kısalmıştır. Hatta tayyare ile de göz açıp kapayıncaya kadar yeni hükümet merkezine varabilirsiniz. Bu hal ancak Sultan Aziz devrindeki Vali Paşa'nın yol uğrağı bir handa etli pilavdan fazla atıştırıp yattığı zaman gördüğü bir korkulu rüya olabilir. Anadolu hattına günde o kadar tren kaldırılması ise Sultanahmet zamanındaki Vali Bey'in rüyada görse inanmayacağı, hülyasında görse çıldırdığına hükmedeceği bir hadise telakki edilebilir. Direktör Monsieur Hugne'nin öbür dünyadaki kaba kalın ruhu daha az şaşkın değildir. Filvaki tren işletmek, mucize göstermek sayılmaz. Balkan milletlerinde yaptığı bir iş. Fakat sabık direktör gibi bütün dünyayı şaşırtan nokta olamaz sanılanın pek kolay olabilmesidir. Trenler ise sivil seferberlik yapılmış gibi her gün her tarafta tıklım tıklım doludur. Bay ve bayanın bavulları hazırdır. Bunlar küçüklü büyüklü domuz derisinden şeylerdir. Bir de furgona yani eşya vagonuna verilecek malar muar var. Gidildiği yerde açılınca bir dolap oluverir. İçinden elbiseler, askılarında ütüleri bozulmadan çıkar. Tak arkana, git baloya, at şampanyayı bak sefana. Gün kaybetmemek için gece ekspresini tercih eden karı koca trende yemeklerini yiyip biraz hoşbeş vagonlarına girip yataklarına uzanırlar. İkide bir hiçten sebeplerle gide gele gürültü ve sarsıntıya alıştıklarından deliksiz uyurlar. Ve sabahleyin gözlerini açtılar mı ne görsünler? Karşılarında bembeyaz, yıkanmış bir Ankara. Onların bu uzun yol için ayırdıkları müddet zarfında Sultan Aziz devrindeki paşa Kervan'la ancak Gebze'ye varabilmişti. Sultanahmet devrindeki paşa ise Eskişehir'deki hamamın göbek taşına uzanmış, kese sabun sürünmek için terlemesini bekliyordu.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Eşim Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatırat kitabında unuttuğumuz bazı eşya ve adetler başlıklı bir kısım var. Onu sizlere nakletmek istiyoruz. Çocukluğumuzda yetişip de şimdi artık hiçbir yerde rast gelemez olduğum bazı eşyayı ve bu eşyaya ait teferruatı hayalen gözden geçirmek arzusunu duyduğum günler çoktur. Mazinin fazla tahassür vermeyen, acı vermeyen, zararsız, değersiz safhalarına zihinden bakış, can sıkıcı zamanlarda tam bir ferahlama temin etmiyorsa da ne olsa azıcık oyalamaktan da geri kalmıyor. Fikrimce beynimizin de tıpkı midemiz gibi bazen bir bardak serin suya ihtiyacı vardır. İşte o hafif hatıralar dimağınızı memnun etmek ihtiyacıyla böyle bir kadeh ışıklı su yerine geçer. Kafatasımız kurak ve çatlak bir temmuz toprağı gibi onu adeta zevkle emer. Yumuşar, az ve geçici de olsa gene nisbi bir rahatlığa kavuşur. Madem ki fikrimizi su teşbihiyle, su benzetmesiyle anlatmaya kalkıştık, size evvela fıçıdan bahsedeceğim. Eskiden her kırılıp dökülmeye müsait eşya gibi damacana dahi dedelerimizce rağbette değildi. Su menbaalardan fıçılarla getirilirdi. Fakat ben eski zamanın iyi ve kötü her adet ve usulüne candan bağlı mutaassıp bir mazi perest olmadığım cihetle burada fıçı metinde bulunmayacağım. Yani fıçıları methetmeyeceğim. Fıçıların birçok mahzurları vardı. Evvela içlerinde su kalmazsa kuruyup bir kalburdan farkı kalmazdı. Nitekim pek iyi hatırlarım. Bu vaziyete düşen fıçıları ara sıra şişsin diye havuzlara atarlardı. Ben de bir değnekle onları sağa sola iter, gemi yerine yüzdürürdüm. Bazen bakardım, üstüne kurbağalar çıkmış. Aç ve takati tükenmiş kazazedeler gibi hareketsiz gözleri baktıklarını görmez bir halde. Mütevekkil duruyorlar. Havuza tekrar atlamalarına meydan vermeden fıçıyı üzerlerindekilerle beraber gene yüzdürebilmek. Bu keyfine doyamadığım bir eğlenceydi. Yazık ki her eğlence gibi uzun sürmezdi.

fıçıların ikinci mahzuru fıçılarda su bırakılamazdı. Zira bu suya biraz sonra yeni yıkanmış tahta ev kokusu sinerdi. Fakat asıl mahzur tıpalarında idi. Biri üstünde, öbürü yanında. Yani birincisi hava vermek, ikincisi boşaltmak için açılmış olan deliklere tam uygun tıpa yoktu. Sucular veya uşaklar o tahta tıpalara ellerine geçirdikleri paçavraları sararak suyu sızmaz hale getirmek mecburiyetinde kalırlardı. Binaenaleyh bütün su murdar olur, yani kirlenir, mikropla dolardı. Nasıl olur da titiz hanımlar buna müsaade ederlerdi? Görenek denilen şey ekseriye her endişenin önüne geçen bir körlüktü. Su menbaalardan böyle fıçı ile getirilirken şehirdeki çeşmelerden evlere kırba ile ve sakalar vasıtasıyla su taşınırdı. Bugün fıçı şarap, sirke, bira vesileleriyle yine kullanılıyor. Kırba ise artık büsbütün unutulmuştur ve istimalden kalkmış, kullanımdan kalkmış münasebetsiz bir kaptır. Simsiyah, sırılsıklan bir tulumdu bu. Gene bu derinin uzanmış kısmından teşekkül eden dar bir ağzı vardı. Saka onu sırtına vurur fakat rutubeti ciğerlerine geçmesin diye yine deriden bir yelek

ek giymeyi de ihmal etmezdi. Çeşmeye yanaştı mı kırbanın ağzını musluğa yanaştırır, doldurur. Sonra bu ağzı kıvırır. Bıngıl bıngıl şişmiş olan tulumun, yani kırbanın üst kısmına, su hizasının yukarısına bir iple takardı. Kırba sevimsiz, hatta içi çıkarılmamış bir işkembeye benzemek itibariyle çirkin bir şeydi. Ama hem doldurma hem boşaltma cihetinden pek pratikti. Sırttan indirmeye, elde taşımaya, başkasının yardımına lüzum bırakmazdı. Saka eve girince küpün kapağını kaldırır, kırbanın ağzını çevirdi mi su kısa bir müddet zarfında lok lok bu deri kaptan toprak kaba nakli mekan ederdi. Ondan sonra tebeşirle kapı pervazına çizgi çekmekten başka içi kalmazdı. Yani kaç kırba su getirmişse kapının pervazına o kadar tebeşirle çizgi çekerdi, ona göre parasını alırdı.

Mayi kaplardan sonra eşya taşımaya yarayan daha bir takım kaplar vardı ki nesli tükenmişlerin başında evvela harar gelir. Harar, sert tüylü, seyrek dokunmuş, yörük çadırı kumaşından kocaman bir çuvaldı. Göç esnasında hemen hemen münhasıran yalnızca şilte konmaya yarardı. Şilte insanların yattığı küçük döşeklere denir. Eskiden böyle karyolalar falan yok. Gece yatılacağı zaman yüklükten şilteler çıkarılır, yere yayılır, millet üzerinde yatar, sonra tekrar ondan rulo yapılıp yüklüye konurdu. İşte harar bu şilte koymaya yarardı. Hararsız kibar göçü olmazdı. Sayfiyeye taşınma veya kışlığa dönüş zamanı hararlar dolaptan çıkarılır, içlerine şilteler tıka basa yerleştirilir ve ağızları çuvaldızla dikilerek öküz arabalarına yerleştirilirdi. Bazen yolda tekerleklerin veya sırıkların temasıyla bu hararların delindiği, yendiği de olurdu. Onun içindir ki 3-4 senede bir hararlar tamirciye gönderilir, delik yenmiş yerleri örülür, gene yerlerine istif edilirdi. Zaman ile hararın yerine Avrupa mamulatından bezler, bilhassa Amerikan bezi kaim oldu, yerleşti ve bunların yerini de hurçlar aldı.

Heybeyi hepimiz biliriz. Bu kap daha ziyade at ve eşek sırtındaki nakliyatta kullanılırdı. Sırtta da taşınabilirdi ama pek köylü ve leblebici işi olurdu. İstanbul'un ufak sınıf ahalisi gündelik eşyalarının nakil için gayet ince hasırdan örülmüş, iki kutblu, pek zarif, pek hafif, aynı zamanda mukavemetli, dayanıklı zembiller kullanırlardı. Zembil, yayan gidenlerin eşya çantası idi. Merhum Zembilli Ali Efendi'ye evrak dosyası ve posta kutusu vazifesini de görmüştü. Onun için Zembilli Ali Efendi derler. Çoktandır göze görünmez oldu bu zembiller. Şimdi file veya denize gidenlerin elinde gördüğümüz gibi su geçmez bezden gırgırlı saklar tercih ediliyor. Zembilin adisine kazevi yani kamış sepet denir. Mısır'dan pirinç işte bunların içinde gelirdi.

nadirleşen bir şey de enfiye. Babam eski Mısır çarşısı civarında ara sıra bir küçücük dükkana uğrar, kalın kurşun kağıtlı paketlerden isimlerini sayarak muayyen dirhemlerde enfiye alırdı. Dirhem o zamanki hafif şeylerin ölçüldüğü bir ölçü birimidir. Ertesi sabah bu iri kıyım tozları Pembe Sabah gazetesinin üstüne yayar, su ve pek az miktarda Atkinson kolonyası serpiştirdikten sonra bir gümüş kaşıkla iyice karıştırır, uvar, yoğurur, ezer, tekrar kabartır ve toprak bir kavanoza koyardı. Hatırımda kaldığına göre kapağını örtmeden önce kavanozun üstüne enfiye nemli kalsın diye yaş bir tülbent yerleştirmeyi de unutmazdı. Bu muamele esnasında ben havasından aksırırdım, o gülümserdi. Zaten enfiye de malum aksırmayı temin ederdi. Aksırmak çok makbuldü. İnsan ferahlar, rahatlar malum. Hem de eskiden aksırmak doğru sözlü olmanın alametiydi. Bir kimse bir şey söyledikten sonra aksırırsa sözünün doğru olduğuna delalet ederdi. Hoş, babam reji sigarası da içmezdi. Zevk ehliydi. İskeçe'nin en nefis tütünlerinden getirtirdi. İskeçe Batı Trakya'dadır. Ve sigaralarını evde yaptırırdı. Ama kendisi sarmak yahut Bonmarşe'de satılan el makinalarıyla bizzat yapmak suretiyle değil. Eve iki usta Yahudi gelirdi. Selamlık tarafında bir oda ayrılır, oraya bir boş masa konur, tütün sargıları açılır, harman yapılır. Sonra halis pirinçten mamul job kağıdı ile bu ustalar verilen numuneye göre ve beni hayrete düşüren bir süratle sigaraları sarmaya başlarlardı. O ne el çabukluğu idi. Kağıdın serilişi, tütünün doluşu, kola ile yapıştırılışı seyre layık bir marifetti. Fakat Yahudiler odada kendi başlarına yalnız bırakılmazdı. Emniyetli bir adam gözcülük ederdi. Zira işlenen tütün öyle piyasada temini mümkün olan metalardan değildi. Dirheminin bile zayi edilmesine, kaybedilmesine rıza gösterilmezdi.

3-4 senede bir eve getirilen ustalar arasında bir de ihtiyar kürkçü hatırlıyorum. Kulaktan atma fakfon gözlüğünün, yani gümüşümsü gözlüğünün burun üstüne gelen kemerli yerine zahir acıtmasın veya nasır yapmasın diye bir bez parçası sarmış, daima iki diz üstü dolaşan bir acayip adamdı. Kadınlara ve erkeklere mahsus cins cins kürkler birer birer yere, bir beyaz yatak çarşafının üstüne yayılırdı. Kürkçü bunları pek dikkatle evirir, çevirir, düşünür, sonra yazı parçalarını yakadan eteğe, önden sırta geçirir, diker, tarar ve icap ediyorsa kaplarını da değiştirir, yenilerdi. O devirde kürklerin tüylü taraflarını kadınlar dahi kürklü erkek paltoları gibi iç tarafa getirirler, o şekilde giyerlerdi. Sadece kürk kol kapaklarından ve yakalarından bir miktar sarkmak suretiyle cismini belli ederdi. Yalnız yeşil ördekbaşı kürklerin dış tarafa gösterilmesine, getirilmesine cevaz vardı. Bunların en makbulü de Bosna'dan gelenleriydi. Değerli dinleyiciler, şimdiki gibi ısınma aletlerinin olmadığı, büyük odaların, yüksek tavanların hüküm sürdüğü bir zamanda kürk insanlar için vazgeçilmez bir elbiseydi. İnsanların soba da yansa, ocak da yansa hiçbir zaman rahat ısınamayacakları için herkes kürk giyerdi. Ve muharrerimizin dediği gibi bu kürkler elbisenin içine getirilirdi. Bu bir ısınma vasıtasıydı. Çok kimse bunları lüks vasıtası olarak görmüş. Hatta Osmanlı devrinde çok şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Sultan İbrahim devrine Samur devri adını vermiştir. Lale devri der gibi. Halbuki zaten eskiden herkes, kadın erkek, fakir zengin kürk giyerdi.

Ben mum makasına o kadar yetişmedim ki Mektebi Sultani'de elime verilen Fransızca bir kelime kitabında bu isme rast gelince şaşaladım. Bu makasın uzun uzun, arşın arşın mumları kesip küçültmek için kullanıldığına hükmetmiştim. Fakat sonradan öğrettiler. İspermaçet mumunun bulunmasından evvel fitiller kendiliklerinden bükülüp yanmak suretiyle küçülmezlermiş. Alevi artıp is vermemesi için 1/2 o fitilleri kesmek lazım imiş. Kesilen parça da makasın yanındaki ufak depoya düşer, el ve şamdan kirlenmezmiş. Yani çok faydalı, kullanışlı bir alet imiş.

Kahve çömleğine yetiştim. Yenileri bu da nedir diyecekler. Kahve konmaya mahsus bir kap mı? Hayır, gayet münasebetsiz ve sıhhat kaidelerine uymaz bir şeydi. Su dolu bir çömlekti. Telveli fincanlar bunun içine sokulur, gıcır gıcır yıkanır, tertemiz tülbentlerle kurulanır, sözüm ona temizlenirdi. Asıl tuhafı şu idi. Telveler biraz sonra öyle dibine çöker, görünmez olurdu ki, çömleğe baktığımız zaman o 100 kişinin artığını yıkamış su henüz pınardan getirilip konmuş kadar berrak görünürdü. Mamafi, o telveler kurutulup tekrar kahve yerine kullanılmazdı. Şayet o usul baki kalmış olsaydı, bugün bir cins halis telve çömleği kahvesinin aranıp satın alınması pek mümkündü. Görüyorsunuz ya, eskinin iyisi de vardı, fenası da. Gelecek nesillerin yarın bizim devir için verecekleri hüküm de böyle olacaktır. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında yine Refik Halit Kara'ya kulak verdik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz'dır. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.

0: hayallere kapılan İsrail'in bölgeyi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini belirtti. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacağız dedi. CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir ifadelerini kullandı. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonlarında gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Gözaltına alınan bir başkan yardımcısının ise oğlunun üzerine şirket kurarak belediyeden para aktardığı iddia edildi. Köyüne yaptırdığı lüks villada dikkat çekti. İşte soruşturmadan detaylar.
1: Sahte teklif mektupları, zimmet ve mal varlığı aklama, fatura bedelinden fazla alınan ödemeler, gizli odada bulunan kripto madeni cihazları, suçlamalar arka arkaya geldi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmiş, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan başkan yardımcısı Seyit Yıldızhan'ın oğlu üzerine şirket kurduğu öğrenildi. Yıldızhan'ın oğlu üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız gelir elde ettiği iddia edildi. Yıldızhan'ın oğlu ve eşi de Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e götürüldü. Yıldızhan'ın Keskin Mahallesi'ndeki lüks villası görüntülendi. 3 ay önce 16 milyona satışa çıkarılan villaya el konuldu. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün villası da operasyonda dikkat çekmişti. 25 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürerken belediye ile iş yapan bazı şirketlerin yöneticileri de ifadeye çağrıldı.
0: Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir yıldır devam eden rüşvet davasında karar çıktı. Görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nafi Kara'ya 46 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Makamında baklava kutusu içinde 100 bin euro ile yakalanan başkan yardımcısının da cezası belli oldu.
1: Rüşvet pazarlıkları, baklava kutusundan çıkan eurolar. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı. Görevden alınan CHP'li belediye başkanı rekor ceza aldı. Operasyon 2025'in Nisan ayında gerçekleşmişti. Manavgat Belediyesi yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarının odağındaydı. Makam odasında baklava kutusundan çıkan para 110 bin euro Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O görüntülerden bir yıl sonra 5'i tutuklu 41 sanık davanın karar duruşması için hakim karşısındaydı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara ceza yağdı. Eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ise 42 yıl hapis cezası aldı. Baklava kutusunda rüşveti alan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da 3 yıldan 23 yıla kadar değişen cezalar verildi. Bazı isimler ise beraat etti. Mahkemenin açıkladığı kararın ardından davada yeni süreç istinaf mahkemesiyle devam edecek. Gözler şimdi bir üst mahkemenin vereceği karara çevrildi.
0: BP'de görevden alma depremine bir halka daha eklendi. Büyük kurultay öncesi bu kez de Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatı feshedildi.
2: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri!
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır.
1: MHP vitrinini değiştirmeye devam ediyor. Büyük kurultay öncesi bu kez de Isparta İl Teşkilatı görevden alındı. Bununla birlikte görevden alınan il teşkilatı sayısı 13'e çıktı.
2: Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen lider.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe ve il kongreleri yaza kadar tamamlanacak. 7 Mart 2027'de 15. olan olan kurultay yapılacak. Bu önemli sürecin öncesinde teşkilatlardaki depremde sürüyor.
3: Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.
1: MHP teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
1: MHP Isparta il başkanlığı görevine de Osman Gülay atandı. Daha önce MHP İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatları feshedilmişti.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
8: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklamları dinlediniz.
12: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de kurban ibadetinin tarihçesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi hadisesini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dediğim gibi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetinin tarihçesinde çok önemli bir hadise var. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi hadisesi çok acıklı aynı zamanda. Bugün hem o hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz hem de yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz sizden.
1: Tamam efendim.
0: Buyurun.
1: Tabii İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme teşebbüsünden önce biraz İbrahim Aleyhisselam'dan
0: evet,
1: bahsedelim
0: tabii,
1: değil mi efendim?
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı malum haliniz Nemrut, Nabukadnezar diyor batılı kaynaklar. O olabilir yani Nemrut dedikleri kişi.
0: Evet.
1: Malum ateşe atıyor.
0: Hı hı.
1: İşte oradan sağ salim kurtulduktan sonra İbrahim Aleyhisselam bir müddet Harran'a gidiyor. Harran hudutlarımız dahilinde
0: evet,
1: malum haliniz. Oradan Şam'a gidiyor. Daha sonra ise önce Filistin'e. Filistin'den hanımefendisi Sare annemiz ile beraber Mısır'a geçiyor. Mısır'da da birçok hadiseler oluyor. Onlara girersek çok uzar. Mısır firavunu Hacer isminde bir cariye hediye ediyor Sare Hatun'a.
0: Evet.
1: Efendim o Hacer annemizi de alarak Sare annemizle beraber efendim Mısır'dan ayrılıyorlar, Filistin'e gidiyorlar. Fakat Filistin'de çorak, kupkuru, pek bir şey yetişmeyen
0: Issız,
1: bir yer
0: susuz
1: olan
0: belki
1: efendim Sebu'ya yerleşiyorlar. Efendim İbrahim Aleyhisselam Sebu'da bir kuyu kazıyor. Alper Bey kuyuyu kazıyor. Gerçekten de çok güzel bir su çıkıyor kuyudan ve Allahu Teala öyle mallar ihsan ediyor ki yarım milyon sığırı, yarım milyon diye kitaplar böyle yazıyor. Sığırı vardı diyorlar ve davarları, ovaları, vadileri doldururdu diyorlar. Çok zengin oluyor İbrahim Aleyhisselam.
0: Yüz binlerce yani.
1: Evet. Sonradan burada nasıl olsa su var, burada bir yeşillik var diye insanlar geliyorlar.
0: Oraya yerleşiyorlar.
1: Oraya yerleşiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da hiçbir şey demiyor, izin
0: evet,
1: veriyor onlara. Fakat bu insanlar çoğalıyor zamanla İbrahim Aleyhisselam'a kendi kazdığı kuyusundan su vermiyorlar. Senin davarların, senin sığırların bizim suyumuzu bitiriyor diyorlar. Yahu bu kuyuyu kazan, bu suyu çıkartan zaten İbrahim Aleyhisselam. Fakat insanlar böyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da çok üzülüyor.
0: Evet.
1: Şam tarafında Kıs diye bir mevki varmış. Kitaplarda ismi böyle geçiyor. O Kıs denilen yere hicret ediyor, göçüyor yani. Tabii İbrahim Aleyhisselam Sebu'dan ayrılınca açtığı kuyunun suyu kesiliyor. Alper
0: kuruyor mi? Kuyu yani.
1: Kuyu kuruyor. Sebu'daki insanlar pişman oluyorlar.
0: Tabii.
1: İbrahim Aleyhisselam'ı geri çağırıyorlar. Fakat o kabul etmiyor. İnsanlar o zaman elçiler gönderiyorlar yani. İnsanlar diyorlar ki ya İbrahim o zaman dua et de suyumuz çoğalsın. Sen Allah'ın sevgili kulusun diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da onlara nasihat ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu dinine, Allahu Teala'nın emirlerine riayet etmeniz lazım. Tövbe etmeniz lazım. Ancak Allahu Teala böylece sizin suyunuzu çoğaltır diyor. İnsanlar da tövbe ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini kabul ediyorlar. Geri dönüyorlar. Suları çoğalıyor Alper Bey. İbrahim Aleyhisselam o sonradan göç ettiği Kıst'ta, Şam'a yakın bir mevki, orada da bir kuyu kazıyor. Allahu Teala orada da su ihsan ediyor. Tabii çok cömertmiş İbrahim Aleyhisselam. çok menkıbesi var ama ben bir menkıbesini anlatmak istiyorum, kıssasını anlatmak istiyorum. Mübarek oruç tutarmış, akşamları da iftar edeceği zaman sofraya misafirsiz oturmazmış.
0: Evet.
1: Misafir gelmezse siz yiyin dermiş hizmetçilerine, hizmet edenlere. Kendisi yemezmiş, suyla orucunu açarmış. Öyle yani. Şimdi bir gün sofra kurdurmuş, kimse yok. İkinci gün sofra kurdurmuş, kimse yok. Misafir yok yani. Üçüncü gün böyle yüksek bir yere çıkmış. Acaba gelen misafir var mı diye bakıyor. Görmüş ki aksakallı, beli birazcık bükülmüş, yaşlı, ihtiyar bir zat, ihtiyar bir kişi, elinde asası, bastonu,
0: evet,
1: geliyor. Oo baba sen nerelerdeydin, hoş geldin, sefa geldin filan filan. Sofraya oturuyorlar. Efendim iftar vakti oluyor. İbrahim Aleyhisselam besmele çekiyor, başlıyor yemeğe. Buyurun diyor misafirine de. Fakat dikkat ediyor, misafiri Bismillah demiyor.
0: Besmele çekmiyor.
1: Besmele çekmiyor. Hatırlatmak için yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim diyor İbrahim
0: tekrar.
1: Aleyhisselam. Yani hani evet, o da hatırlasın diye.
0: O da çeksin diye.
1: Efendim fakat yine ses seda yok. Diyor ki ya unuttun herhalde diyor. Besmele çekmedin diyor sofraya otururken diyor. Ben diyor mümin değilim ki diyor. Ben mecusiyim diyor. Ben ateşe taparım diyor. Bu ihtiyar. Dolayısıyla diyor.
0: Besmele yok.
1: Besmele bizde yok diyor. Vay diyor senin gibi bir mecusi nasıl benim soframa oturur diye kızıyor yani. İbrahim Aleyhisselam da ihtiyar da kalkıp yola revane oluyor.
0: Yani yemeği yemeden sofradan evet, kalkıyor. Evet.
1: Sonra o gece rüyasında buyuruluyor ki İbrahim Aleyhisselam'a biz ki buyuruluyor.
0: Allah-u Teala tarafından.
1: Evet Allah-u Teala tarafından 80 bu kadar senedir o ihtiyarın rızkını verdik. Bize şirk koştu halde, bizi Rab olarak, Allah olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde, bize şirk koştu halde biz onun rızkını kesmedik. Bu kadar senedir rızkını verdik. Sen nasıl diyor İbrahim Aleyhisselam'a bizim soframızdan sen onu kovarsın. Oh, bir uyanıyor ki efendim hemen yola revan oluyor, çıkıyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor.
0: İhtiyar aramaya gidiyor.
1: İhtiyar aramaya. Onun gittiği yöne doğru süratli bir şekilde İbrahim Aleyhisselam gidiyor. Neyse, ihtiyarı buluyor. Tabii diyor ki, beni affet. Çok özür dilerim. Gel, dönelim, yemek yiyelim. İhtiyar diyor ki, ben diyor nasıl döneyim? İhtiyarım diyor.
0: Bunca yol
1: görüyorsun,
0: geldim.
1: Görüyorsun, bunca yol geldim. Ben tekrar geri yürüyemem diyor, gelemem diyor. Takatım yetmez diyor. Onun için köyüme benim gideceğim yere az kaldı diyor. Ben gideceğim yere giderim diyor. Baktı ki dönmüyor geri İbrahim Aleyhisselam. Ne olur diyor. Bin sırtıma seni sırtımda götüreyim. İhtiyar da biniyor İbrahim Aleyhisselam'ın sırtına. Ama tabii artık sabah olmuş. Güneş ışınları, şuaları
0: dik gelmeye başlamış.
1: Dik gelmeye başlamış.
0: Sıcak.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın sırtında mecusi ihtiyar güneşte vuruyor. Şıpır şıpır terliyor mübarek. Yürüyor yani sırtındaki o yüklen ihtiyarla. Evet. İhtiyar da şaşırıyor. Bir dakika diyor ya. Sen diyor önce beni kovdun. Şimdi bak şıpır şıpır terliyorsun.
0: Sırtında
1: beni geri götürüyorsun ki yemek yiyeyim. Ya bu ne iştir diyor. Nedir bu diyor.
0: Şaşırıyor da değil
1: Şaşırıyor.
0: Mi?
1: Şaşırıyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam. Ya diyor ben Rabbimden azar işittim. İkaz etti Rabbim beni. Dedi ki ya İbrahim. Buyurdu ki ya İbrahim. Bizi Rab olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde efendim yıllardır bu ihtiyar haliyle Biz onun rızkını veriyoruz. Sen nasıl onu sofradan kaldırırsın, yemeğini ikram etmezsin denildi bana. Onun için seni böyle sırtımda götürüyorum diyor. Dur diyor. İndir beni aşağı diyor ihtiyar. Şimdi diyor bana dinini öğret. Çünkü diyor benim gibi pis bir mecusinin, yani pis bir ateşperestin yüzünden senin gibi bir büyük peygamberine bu ikazı yapan Allah ne büyük Allah'tır. O ne büyük Rab'dir. Bana anlat, öğret, ben mümin olayım. O zaman tabii kelime-i tevhid, la ilahe illallah, İbrahim-i Halilullah. Efendim böyle söylüyor ve mümin oluyor ihtiyar.
0: Çok güzel bir kıssa gerçekten.
1: Evet. Daha çok var. Hatta onu da bahsedelim istersen. Efendim 200 tane mecusiye yemek vermiş bir gün.
0: İbrahim Aleyhisselam.
1: Davet etmiş onları. Ya İbrahim demişler. Senin cömertliğin dillere destan. İbrahim Aleyhisselam'ı. Çok cömertsin. Yedirirsin, içirirsin. Yedirmeden, içirmeden kimseyi göndermezsin.
0: Misafiri çok seviyor.
1: Ya dile bizden ne dilersen demişler. Tamam. Demiş ki ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Bir şey haricinde. Ne olur benim hatırım için bir kere benim Rabbime secde edin.
0: Bir kerecik secde edin diyor yani.
1: Yani bir kerecik secde edin yani. Şimdi onlar konuşuyorlar kendi aralarında. 200 tane mecusilerin hatırlıları kendi aralarında, önde gelenleri. Diyorlar ya bu ihtiyarın diyorlar ihsanları, ikramları çoktur. Bize iyilikleri de çoktur. Bir kerecik efendim yalandan onun Rabbine secde edelim. Sonra kendi ibadetimize devam ederiz. Yani bir kereden bir şey olmaz diyorlar. Ve hepsi bir ittifak secde etmekte bir kerecik mahsur olmaz diyerekten kendi aralarında konuşup kararı veriyorlar ve secdeye kapanıyorlar. O zaman İbrahim Aleyhisselam ağlayarak, gözlerinden yaşlar boşanarak ellerini açıyor. Allah-u Teala'ya dua ediyor ki ya Rabbi diyor ey Allah'ım benim gücüm sadece sana bir kere secde ettirmeye yetiyor bunları. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen bunların kalplerine doğru yolu ihsan et de sana iman etsinler. Mümin olsunlar ya Rabbi ne olur diyor. Hidayet ağlıyor gözleri. Hidayet nasip et bunlara. Hidayet senden ya Rabbi. Ya Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası berekatıyla onlar secdeden kalkıyorlar. Ve hepsi mümin, müttaki insanlar oluyorlar. Bu kadar cömertmiş. Yani cömertliği dillere destan. Evet. Efendim işte çocuğu olmuyordu İbrahim Aleyhisselam'ın. Sare annemiz efendim ya senin benden çocuğun olmuyor. Şu hizmetçimiz Hacer'le seni evlendireyim bari diyor. Evlendiriyor yani. Bu evlilikten de işte İsmail Aleyhisselam doğuyor.
0: Evet. İsmail Aleyhisselam'ın annesi.
1: Ama dua etmiş İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi bana bir oğul ihsan edersen senin yolunda onu senin için ben kurban edeceğim demiş. Yani evet. Nezir adamış. Ve Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Hacer anamızdan İsmail Aleyhisselam'ı lütfetmiş, ihsan etmiş. Fakat o güne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin nuru, sevgili peygamberimizin nuru İbrahim Aleyhisselam'ın alnında parlarmış. Evlenince yani hamile kalınca Hazreti Hacer annemiz, önce Hazreti Hacer annemize intikal etti nur, Hazreti Hacer'den de İsmail Aleyhisselam'a intikal etti.
0: Doğunca.
1: Tabii Sare annemizin, Hazreti Sare'nin gönlünde bir kıskançlık. Yani kıskançlık mı diyeyim, gıpta mı diyelim artık ne bileyim. Onlar büyük insanlar, kıskançlık demek de dilimize yakışmıyor. efendime söyleyeyim, büyük insanlar onlar çünkü. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımefendisi. Yani böyle bir şey hasıl olmuş. Bir gayret diyelim ya, kıskançlık demeyelim. Bir gayret hasıl olmuş.
0: Hanımlar arasında.
1: Evet, hanımlar arasında. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'a emretmiş, demiş ki oğlun İsmail'i ve annesini oradan al götür, emretmiş.
0: Başka bir yere götür diyor.
1: Başka
0: yani,
1: bir yere götür. O da Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail'i, oğlunu alıyor, Mekke'ye götürüyor. Alper Bey.
0: Evet.
1: Yani orada bırakacak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam oğlunu ve hanımefendisi Hacer annemizi ıssız, çorak bir vadide, bir miktar hurma, bir kırba, yani matara diyoruz, evet, kırba diyoruz, deriden yapılır, hı hı, kırba, bir kırba su, şimdi orada bırakıyor, memleketine doğru yola çıkıyor Alper Bey.
0: Az bir yiyecek, evet, ve içecekle bırakıp dönüyor yani.
1: Tabii Hazreti Hacer annemiz arkasından koşuyor İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim diyor, görüp görüşecek bir fert, yiyecek içecek bir şey bulunmayan,
0: kimse yok,
1: bu çorak vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun diyor. Yani bir kere sormuyor ha. İbrahim Aleyhisselam yürüyor, arkasından Hacer annemiz koşuyor, müteaddit defalar soruyor. Cevap vermiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Dönüp de bakmıyor bile. Sonunda Hazreti Hacer annemiz diyor ki, bizi burada bırakmanı Allah-u Teala mı emretti sana ya İbrahim diyor. Evet diyor İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala emretti. Hacer annemiz, annemiz dedi ki, öyleyse dedi, madem o emretti, Allah-u Teala bizi zayi etmez ve bizi muhafaza eder. Oğlu İsmail'in yanına dönüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın peşinden gitmekten vazgeçiyor. İbrahim Aleyhisselam ise Hazreti Hacer ayrılınca oradan, Seniye denilen bir mevki vardır, orada yüzünü Beytullah istikametine çeviriyor, ellerini kaldırıp dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben İsmail ve onun zürriyetini, hürmeti vacip olan mukaddes evinin, yani Kabe'nin yanına bıraktım. İkim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Onları çevreden gelecek her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Onları çevreden gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ya Rabbi. Sana şükretsinler. Böyle dua etti. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın yanına varınca Hazreti Hacer annemiz bu işin Allah-u Teala'nın emriyle olduğunu anladı ve tevekkül etti yani. Allah-u Teala bize kafidir. O bizi korur, himaye eder. Bizi başıboş bırakmaz dedi. Semre ağacının dallarından küçük bir barınak yaptı Hacer annemiz. Ama yiyecekleri, hani birazcık hurma
0: ve bir kırba su.
1: Bir kırba su. Yiyecekleri ve su bitince Hazreti İsmail Aleyhisselam ağlamaya başladı.
0: Küçük çocuk çünkü, evet.
1: Efendim. Baktı ki su yok, su istiyor. Susadı ki ağlıyor. Hazreti Hacer annemiz su bulmak ümidiyle Safa tepesine çıkıyor. Tepeden bakıyor, uçsuz, bucaksız, çölden başka hiçbir şey yok. Ağsız, çıplak tepeler var yani.
0: Evet.
1: Safa'dan iniyor, koşarak Merve tepesine çıkıyor. Oradan da bakıyor, yine hiçbir şey yok. Böylece su bulmak ümidiyle Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kere koşuyor Alper
0: Bey. Gidip geliyor yani.
1: Gidip geliyor, evet. İşte haç ve umre ibadetlerinde yapılan say budur, buradan
0: Safa
1: kalmadır.
0: Safa ve Merve tepeleri, evet, arasındaki say.
1: Evet, evet, buradan kalmıştır. İşte hani İsmail Aleyhisselam'ı yerde bıraktı ya.
0: Evet.
1: İsmail Aleyhisselam da ağlıyor. Bu Hacer annemiz Safa ve Merve'de koşarken ağlayınca ayağıyla da yere tepiniyor böyle. Mübarek.
0: Topuklarını yere vuruyor.
1: Topuklarını. Vurduğu yerden işte su fışkırıyor. Hemen acaba oğluma bir şey mi oldu diye koşuyor Hacer annemiz. Bakıyor ki su çıkmış. Gürül gürül akıyor. Hani su akıyor ya.
0: Evet.
1: Efendim yerden fışkırıyor ya. Bu su zayi olur, kaybolur diye avuçlarıyla kumları toplayıp yani göl gibi bir şey yapmaya gayret ediyor. Ve bu arada da zem diyor. Zem dur manasında zem. Evet. Onların
0: zemzem de oradan geliyor.
1: Zemzem demek. İsmi de oradan gelir. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş der ki Allah Hazreti Hacer'e rahmet eylesin. Eğer zemzem demeseydi Allahu Teala bu suyu gürül gürül kendiliğinden akıtırdı buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sonra o sudan oğlu İsmail Aleyhisselam'a içirdi. İçirdikten sonra kendisi de içti. Yani fakat zemzem akan bir ırmak olmadı.
0: Evet.
1: O Hazreti Hacer annemizin avuçlaması böyle akışına hani evet. Mani olması sebebiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tabii cürhüm diye bir kabile geliyor. Bakıyor ki kuşlar muşlar uçuyor bir yerde filan filan. Allah Allah, bu kuşlar su olmayan yerde uçmazlar diyor.
2: Tabii.
1: Bakıyorlar ki Hazreti Hacer annemizi görüyorlar. Suyu görüyorlar, zemzem suyunu. Ve diyorlar ki efendim bize müsaade eder misiniz burada yerleşmemize? Ve böylece cürhüm kabilesi
2: oraya yerleşiyor.
1: Tabii. Dedik ya, İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya nezretmişti, adak adamıştı. Eğer bir oğlum olursa ya Rabbi onu senin yoluna kurban edeceğim diye nezretmişti, adak adamıştı. İşte zaman zaman İbrahim Aleyhisselam da Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Hazreti Hacer annemiz de oğlu

0: İnsan tabii peygamber muhakkak da babalık sevgisi var yani kalbinde.
1: Tabii ki.
0: Onunla karşı kalbinde bir muhabbet uyanıyor ki bu huzur ve rahatlık içerisinde o gece uyuyor Alper Bey. O gece bir rüya görüyor. Rüyasında ona buyuruluyor ki şüphesiz ki Allahu Teala sana oğlun İsmail'i aleyhisselam kurban etmeni emrediyor. O gün bu rüya şeytani midir,
1: Rahmani
0: Rahmani
1: mi?
0: midir diye tereddüt ediyor Alper Bey.
1: Evet.
0: İbrahim Aleyhisselam.
1: Rüyayla
0: İşte
1: ilgili.
0: tereddüt ettiği için o tereddüt ettiği gün Zilhicce'nin 8. günü. Zilhicce'nin 8. günde ne derler? Terviye
1: Terviye.
0: günü derler. Yani tereddüt etti ya,
1: Evet.
0: onun için terviye derler. İkinci gece aynı rüyayı tekrar gördü. Rüyanın Rahmani olduğunu anladı İbrahim Aleyhisselam. Onun için bugüne yani efendime söyleyeyim bugüne yani
1: Dokuzuncu
0: Zilhicce'nin
1: günü.
0: 9. gününe
1: Arefe.
0: Arefe günü denildi. Men arefe nefsehu fekat arefe Rabbe. Ne demektir manası? Men arefe nefsehu kim ki
1: Kim
0: nefsini
1: bildi?
0: bildi fekat arefe Rabbe. Kim ki nefsini bildi o Rabbini bildi. Nefsini tanıyan Rabbini
1: Rabbini
0: tanır.
1: tanıdı. Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Arefe günü denildi. Bildi yani. Ne olduğunu bildi. Rahmani olduğunu bildi o rüyanın. Üçüncü gece yine aynı rüyayı gördü. Artık bunun Allahu Teala'nın bir emri olduğunda hiç şek ve şüphesi kalmadı. Sahih olduğunu anladı. Zilhicce'nin 10. olan bugüne de nahr günü denir. Bayram günü
1: Bayram günü.
0: demektir. Şimdi o gün işte hanımı Hazreti Hacer'in yanına gider. Hazreti Hacer'e der ki İbrahim Aleyhisselam. Ey Hacer, gözümün nuru oğlum İsmail'i yıka.
1: Hazırla.
0: En iyi elbiselerini giydir ona. Saçını tara. Gözlerine sürme çek. Güzel kokular sür. Onu bir dostun ziyaretine götüreceğim. Yani
1: Kurban
0: kurban etmeye
1: edeceğini
0: götüreceğim demiyor
1: söylemiyor
0: Hazreti
1: ona.
0: Hacer
1: Evet.
0: annemize. Oğlu İsmail de diyor ki, oğlum yanına bir bıçak ve ip al diyor. İsmail de diyor ki, babacığım bıçakla ve iple bu nasıl misafirliğe gidiş? Böyle misafirliğe gidiş mi olur? O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki, oğlum belki Allahu Teala bize bir koyun ihsan eder de onu Allah rızası için kurban ederiz buyuruyor. İblis bunu duyuyor, işitiyor. Bana iş düştü diyerek hemen Hazreti Hacer annemizin yanına gidiyor. Ve gerçekten yola çıkıyorlar. İpi ve bıçağı alıyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. İblis de bu konuşmayı duyunca hemen Hazreti Hacer annemizin yanına koşuyor. Diyor ki, ey Hacer, İbrahim İsmail'i nereye götürdü? Hacer annemiz diyor ki, bir dostu ziyarete götürdü. Hayır, yemin ederim ki diyor, şeytan insan şeklinde geliyor tabii. Onu boğazlamaya, kurban etmeye götürdü. Hazreti Hacer annemiz de diyor ki, nasıl olur ya diyor. Hiçbir baba oğlunu kurban
1: Oğlunu.
0: eder mi, keser mi? Ama diyor o diyor ki diyor İbrahim Rabbim emretti diyor. Bakın Hazreti Hacer annemizin dediği söz ne kadar güzel bir söz Alfer Bey buyuruyor ki diyor ki eğer diyor Allahu Teala emretmişse ona 1.000 can feda olsun diyor. Hacer
1: Teslimiyet.
0: annemiz. Bu sefer Hazreti İbrahim'e gidiyor kandırabilir miyim diye. Ona diyor ki ey insan şeklinde ey İbrahim oğlunu nereye götürüyorsun? Bir dostu ziyarete götürüyorum diyor. Hayır diyor. Sen onu kurban edeceksin. O gördüğün rüya şeytanidir diyor. Şeytan diyor bunu İbrahim Aleyhisselam'a. Hayır diyor İbrahim Aleyhisselam. Gördüğüm rüya rahmanidir. Peki diyor şeytan oğlunu kesmene gönlün razı mı ki diyor. Nasıl keseceksin diyor. Ey melun diyor. Şu dünyadaki herkes benim evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban

0: zaman diyor ki eğer Allah-u Teala emretmişse 1000 canım dosta feda olsun diyor. 7 yaşındayken bak bunu söylüyor evet. Alper Bey. İblisin verdiği vesvese bitmiyor. Bitmeyince İsmail Aleyhisselam babasına sesleniyor, önden gidiyor ya. Babacığım diyor, bu diyor beni rahatsız ediyor diyor. Babası da diyor ki ya İsmail ona taş at uzaklaşsın, o zaman uzaklaşır diyor. İşte taş atıp Mina'ya geliyorlar Alper Bey. İşte şeytan taşlamak da buradan
1: Hac
0: gelir.
1: Hac ibadetindeki şeytan evet. Taşlamak
0: buradan
1: geliyor.
0: Evet. Hazreti İbrahim onunla diyor ki Saffa suresi 102. ayetinde geçiyor bu. Onun mealini, kısa tefsirini okuyorum. Oğlum rüyada seni boğazladığımı görüyorum, ne dersin? Böyle diyor İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'a. Babacığım Allah'ım sana ne emrediyorsa sen onu yap. Beni sabredicilerden bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer diyor. Evet. Fakat diyor kendi elinle oğlunu kurban etmek gönlüne zor ve ağır gelebilir babacığım diyor. Bunun için diyor benim senden 6 tane isteğim var diyor. Şu 6 şeyi istiyorum diyor. Sen Rabbimizin emrini yerine getir tamam diyor. Ama şu 6 şeyi istiyorum senden diyor ey babacığım. Ellerimi ve ayaklarımı bu iple sıkıca bağla. Can acısı ile ben bir kusur etmeyeyim babacığım diyor. Ellerimi ve ayaklarımı bağla diyor. İkincisi diyor, tabii onlar elbise giyiyorlar ya uzun, fistan mı diyorlar ona, ne diyorlarsa.
1: Entari gibi.
0: Böyle. Entari gibi bir şey. Mübarek eteğini topla ki diyor, üstüne kan sıçrayıp da eteğin kana bulaşmasın babacığım diyor. Bak ikincisi. Üçüncüsü, bıçağı diyor iyice bile ki diyor, can vermem kolay olsun babacığım, hemen kessin diyor. Dördüncüsü, bıçağı boynuma çalarken diyor, çalmak derler yani evet. Sürerken, babalık şefkatiyle yüzüme bakıp Allah-u Teala'nın emrini geciktirmeyesin diyor. Yani yüzümü görünce diyor, yüzüme bakınca diyor, babalık şefkati gönlüne kalbine gelir diyor, Allah-u Teala'nın emrini geciktirirsin diyor. Bana bakma diyor, işine bak diyor yani.
1: Evet.
0: Efendim geciktirme Rabbimizin emrini diyor. Beşinci isteğim de diyor, beni kurban etmeden önce gömleğimi çıkar diyor. Yani üstünde gömleği var ya İsmail Aleyhisselam, gömleğimi çıkar. Kurban ettikten sonra gömleğimi anneme götür diyor. Allah Allah. Ona benden selam söyle. Benim kokumu bu gömlekten alsın. Teselli olsun. Benim için çok elem çekmesin. Ağlamasın. Anneme de ki diyor. Hazreti Hacer evet. Annemize. O anneme de ki. Oğlun sana şefaatçi olmak için Hak Teala'ya gitti de anneciğime. Altıncı isteğim de babacığım, her nerede benim yaşımda bir çocuk görürsen beni hatırla diyor. Allah Allah, bu 6 şeyi istiyor. Ne teslimiyet evet. Alper Bey evet. Yani.
1: 7 yaşında.
0: Henüz. Evet. Şimdi oğlunun bu sözleri üzerine İbrahim Aleyhisselam baba tabii neticede ağlamaya başladı. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, bu halimden ve ihtiyarlığımdan dolayı bana rahmet et ya Rabbi. İsmail Aleyhisselam da ellerini kaldırdı dedi ki ya Rabbi bu işte bana sabır ve tahammül ver. Tahammülü ihsan et diye yalvardı. İsmail Aleyhisselam yüzünü İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Babacığım dedi, görüyor musun dedi. Gök kapıları açılmış. Melekler bize bakıp hayretlerinden Allah-u Teala'ya secde ediyorlar. Meleklerden bir kısmı da Allah-u Teala'ya münacat ediyorlar, yalvarıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi bir peygamber bir peygamberi kesmek istiyor. Kesmek üzere, hem de senin rızan için kurban etmek üzere, sen onlara merhamet eyle. Böyle dua ediyorlar melekler.
1: Melekler.
0: Şimdi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'dan bu sözleri duyunca daha çok hüzünlendi. Ellerini yüzüne kapattı. Çok ağladı. Melekler de onunla birlikte çok ağladılar.

0: İsmail aleyhisselam çok metin ama 7 yaşında bak
1: Evet.
0: düşün Alper Bey. Muhabbetin şartı emri yapmakta gecikmemektir babacığım. Allah Allah. Allahu Teala'nın emrini hatırlatıyor yani babasına. İbrahim aleyhisselam bıçağını bileyip oğlunun başına çöktü. Ya Rabbi gözümün nuru, gönlümün sururu olan oğlumu kurban etmemi emir buyurdun. Ya Rabbi bu kıymetli oğlumu kurban etmekte bana sabır ve metanet ihsan eyle diye dua etti. Babası bıçağı boğazı üzerine koyunca oğlu güldü İsmail aleyhisselam. Yavrucuğum bu halde nasıl gülüyorsun sen dedi. Dedi ki gördüm ki bıçağın üstünde besmele yazıyor. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Dostun ismi yazılı olan bıçak nasıl keser? Şimdi İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boynuna sürdü, çaldı. Bıçağın ağzı döndü, kesmedi Alper Bey. Kızdı İbrahim Aleyhisselam bıçağı yere çaldı. Hatta taşa çaldı, taş kesildi derler yani öyle bir rivayet var. Bıçak Allahu Teala'nın emriyle dile geldi. Dedi ki bıçak, ya İbrahim bana niçin kızıyorsun sen? Sana kes diye emreden bana da kesme diye emrediyor. O zaman şu lütuf nidası erişti. Ey İbrahim gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız. Bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik buyuruluyor. Nihayet Cebrail Aleyhisselam cennetten bir koç getirdi. Cebrail Aleyhisselam makamından Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu tekbiri işitince La ilahe illallah ve Allahu Ekber dedi. Hazreti İsmail de Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek tekbiri tamamladı. Hani kurbanda deriz ya tekbirleri
1: o da buradan
0: Allahu
1: geliyor
0: Ekber,
1: herhalde.
0: Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd.
1: Evet.
0: İşte Cebrail Aleyhisselam, İbrahim
1: Ve
0: Aleyhisselam
1: İsmail
0: ve
1: Aleyhisselam
0: İsmail Aleyhisselam
1: arasındaki
0: üçü söylemişler
1: evet.
0: bunu. Hazreti İbrahim gökten inen koçu yakalıyor. Efendim bakıyor ki oğlunun bağları çözülmüş. Yavrucuğum senin bağlarını kim çözdü? Sıkı sıkı bağlamıştım diyor. Beni ölümden kurtaran dost bağlarımı çözdü diyor İsmail Aleyhisselam. Ey oğlum diyor şimdi dua et. Ne dua edersen Allahu Teala kabul eder şu anda diyor. Hazreti İsmail de diyor ki Ya Rabbi kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. Allah Allah bak kendisi için dua etmiyor yani.
1: Gene
0: Ne?
1: müminler için dua ediyor.
0: Evet ya Rabbi kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. İsmail Aleyhisselam 7 yaşındayken böyle dua ediyor.
1: Evet.
0: O zaman ses geliyor. Bütün müminleri mağfiret ettim, bağışladım müjdesi geliyor. Evet. Şey de bu işte İbrahim
1: İbrahim
0: Aleyhisselam'ın
1: Aleyhisselam'ın
0: oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban
1: kurban
0: etme
1: etmesi.
0: kıssası bu
1: Evet,
0: şekilde
1: çok
0: efendim
1: ilginç
0: anlatmış
1: bir
0: oldum.
1: hadise. Çok güzel
0: Evet.
1: anlattınız.
0: Evet
1: Ağzınıza
0: efendim.
1: sağlık. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerinden bahsedelim istiyoruz. Nasıl gidiyor? Kurbanlıklar seçildi, hazırlandı mı? Arkadaşlar nasıl bir çalışma içindeler? Kurbanları seçerken neye dikkat
0: Tabii.
1: ediyorlar? Fiyatlar ne merkezde? İzleyenlerimize, dinleyenlerimize anlatabilirseniz
0: Tabii.
1: memnun oluruz. Buyurun.
0: Tabii. Evet, gönderdiğimiz ülkeler var. Efendim, bir kısmını da Ramazan-ı Şerif'ten sonra göndereceğiz. Bizim hayvanlarımızı biz ayırttırdık o ülkelerde, keseceğimiz yerlerde efendim, ayırttırdık. Ama biz muhakkak ve muhakkak kontrol ediyoruz hem de iki kere. Neden? Mesela biz yurt dışında umumiyetle büyükbaş hayvan kesiyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: 7 kişiye kadar hissedar olabiliyorlar büyükbaş hayvana.
1: Tabii 7
0: 7'ye
1: kişi.
0: kadar kurban
1: Evet.
0: oluyor yani 7 hisseye bölünebiliyor malum haliniz. Şimdi büyükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? Bir kere 2 yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Yani 2 yaşını doldurmamış hayvan
1: kurban olmaz.
0: Kurban olmaz.
1: Önemli bir
0: evet
1: özellik.
0: Özellik. Yani, evet. Şart çünkü.
1: Şart.
0: 2 yaşını büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurması lazım. Tamamlaması lazım.
1: Sizin kapak atma dediğiniz hadise evet. işte değil mi?
0: Evet. Şimdi efendim şöyle hani kendi ahırında yetiştirsen doğduğu tarihi
1: yazarsın.
0: Arasından dünyaya geldiği tarihi
1: not
0: bir tarafa not edersin.
1: Bilirsin yani 2 yaşını
0: doldurduğu zaman da ha bu 2 yaşını doldurmuştur. Kendi ahırından yetiştin çünkü kurban olur dersin kurban evet. edersin. Veyahut da bir başkasına satarsın hani kurbanlık arayanlar oluyor ya.
1: Evet.
0: Ama burada öyle değil ki Afrika'da 3. dünya ülkesinde Afganistan'da misal olarak söylüyorum bu hayvanları temin ediyorsun. Ama 2 yaşını doldurmuş mu doldurmamış mı?
1: Yazı yok, çizi
0: yani,
1: yok, hiçbir şey yok.
0: Doldurdu diyor ama
1: belki de doldurmadı.
0: Belki de doldurmadı. Nereden bileceksin? Gerçekten de mesela Türkiye'deki pazarlarda, kurban pazarlarında ben gördüm. Amcam da getirirdi hayvan. Kapak atmamış hayvan için mesela 2 yaşını doldurmuş derlerdi. Enteresan. Şimdi büyükbaş hayvana Allah bir hususiyet vermiş. Şöyle Alper Bey, 2 yaşını doldurduğu zaman, 2 yaşını 1 ay geçe, 15 gün geçe, 2 ay geçe, 3 ay geçe, şu alt çenesindeki 2 dişini, 2 ön dişini düşer, onun yerine 2 tane büyük diş çıkar, kazma gibi.
1: Efendim, İri diş çıkıyor değil mi?
0: Evet, iri diş çıkıyor. Bu iri dişin çıkması 2 yaşını doldurması demektir. Dolayısıyla seçtiğimiz her hayvanın dişini kontrol ederiz, bakarız. 2 yaşını doldurmuşsa o hayvanı alırız. O hayvanı kurban ederiz. 2 yaşını doldurmamışsa anlaştığımız celepe tüccara deriz ki kardeşim bunu değiştir. Biz size böyle demedik. Biz size dedik ki 2 yaşını doldurmuş hayvan olması lazım.
1: Evet.
0: Başka kuyruğu kopuk olmaması lazım. Gözü kör olmaması lazım. Misal olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Mesela gözü kör mü değil mi diye elimizi sallarız. Eğer refleks verirse ha bu kör değil deriz. Bilemezsin yani.
1: Tabii.
0: Bunlar önemli şeyler. Hayvanları biz böyle bir büyük bir titizlikle seçiyoruz. En son kurbandan önce tekrar kontrol ediyoruz. Eğer kapak atmamışsa muhakkak ve muhakkak bunu değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Kapak atmış hayvan getirin. Satın alma muamelesini 7 hisseler adına yapıyoruz ve kesiyoruz. Ve biz kurban keserken kasaplara bizim oradaki görevli arkadaşımız vekalet veriyor. Çünkü vekaletini almış.
1: Almış. Evet.
0: Biz vekaletsiz kurban kesmiyoruz. Muhakkak ya internet yoluyla web sitemizden veyahut da telefonla şeyi alıyoruz. Sadece parayı almıyoruz yani vekalet de alıyoruz. Sonra oraya giden arkadaşlarımız vekiller giderse ne ala. Muhakkak bir tanesi vekillerden oluyor orada.
1: Gidenlerden birisi,
0: bir tanesi vekillerden oluyor. Umum vekil oluyor tabii. Hı hı. O almış olduğu vekalet doğrultusunda kurban kesen kasaplara vekili olduğum Alper Osman Genç'in bayram kurbanını kesmeye vekil oldum diyor. Ama.
1: Evet.
0: Vekil olduğum Mahmut Kemal Aydın'ın vacip olan bayram kurbanını kesmeye. Böyle okuyor yani.
1: 7 kişinin isimlerini sayıyor, okuyor.
0: Okuyor. Seni vekil ettim diyor.
1: Kasaba.
0: Vekiltü. Kasapta diyor kabultü. Kabul ettim.
1: Ondan sonra.
0: Bismillahi Allahu Ekber diyerek kasapta kesiyor. Biz bu kesim esnasında bunu videoya alıyoruz
1: evet.
0: Alper Bey. O 7 tane hissedarın 7'sine birden efendim,
1: video gönderiliyor.
0: Gönderiliyor.
1: Tabii.
0: Yani bunu onlar hem görüyorlar, videoda izliyorlar,
1: tabii.
0: hem dinliyorlar. Eğer şeyse mesela kendisi için vermiştir, hanımı için vermiştir, babası için vermiştir, babasından vekalet almıştır, vermiştir, hanımından vekalet almıştır, vermiştir, annesinden vekalet almıştır, vermiştir, değil mi?
1: Evet.
0: Efendim, kayınpederinden vekalet almıştır, vermiştir, kayınvalidesinden vekalet almıştır, vermiştir, kızından mesela vekalet almıştır, vermiştir. Yedi kişi, yedi kişi yani bir hayvana girebilir efendim.
1: Evet.
0: Yedi kişi babasıyla, annesiyle, kızıyla,
1: tamamı onların adına kesilmiş olur yani.
0: Beraber seyredebilir yani. Evet,
1: tamamı onların adına olur.
0: Evet efendim. Tabii biz bekliyoruz vatandaşlarımızı.
1: Fiyatları da söyleyelim.
0: Söyleyeyim ister. Efendim tabii. Şimdi efendim yurt dışı kurban hisse vekalet bedelimiz büyükbaş hayvan için
1: evet.
0: 5500 liradır.
1: Fiyat bu şekilde.
0: Çok pahalı değil efendim. Evet. Yani emekli ikramiyesine az bir şey ilave etse neredeyse emekli ikramiyesine şeyi kesecek işte.
1: Evet.
0: Emekli ikramiyesine derken bayram ikramiyesine.
1: Bayram ikramiyesine. Evet. Evet.
0: Yurt içinde de fiyatlarımız belli. Biz yurt içinde de şeyde kesiyoruz. Yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt içi büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedelimiz 18 bin liradır. Alper Bey.
1: Evet.
0: Biz dinimize uygun bir şekilde şartlarına riayet ederek kesiyoruz. Efendim etlerini de fakire fukaraya, garibe gurabaya, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz efendim. Bekliyoruz vekaletlerini. Şimdiden verebilirler.
1: Evet.
0: Fiyatlarımız da belli.
1: Yani kurbanlarını güvenilir bir yerde evet. kestirmek isteyenler için
0: evet.
1: en güzel adres
0: Doğru.
1: İhlas Vakfı'na vekaleti Doğru. verecekler.
0: O kadar.
1: Sonra videolarını izleyecekler.
0: O kadar. O
1: bütün kadar. Vakıf çalışanlarından Allah razı olsun. Hepsine Amin. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Amin.
1: Başta
0: çok dua bekliyoruz.
1: Allah
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden.
1: Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Reklamlar. Reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Yeni dünya düzeninde NATO'nun rolü değişiyor dedi. Avrupa Birliği konusundaysa Türkiye'nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini belirtti. Orta Doğu'daki gerilime de değinen Erdoğan, İsrail'i hedef aldı. Hayallere kapılan İsrail'in bölgeyi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini belirtti. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız dedi. CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 7 ajan tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı casusluk ağında yer alan kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığını tespit etti. Bilgilerin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri harekete geçti. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ajanlar tutuklandı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Son zamanların en büyük yasa dışı bahis operasyonunda son durum ne? Önemli detaylar var. Gözaltına alınan isimlerle ilgili ek gözaltı süresi talep edildi. Peki sistem nasıl çalışıyor? Haberimizde izleyelim.
3: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İyiyim baba.
5: Ellerindeki kelepçeleri böyle saklamaya çalıştı. Yanlış anlaşılma var dedi.
3: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
4: Ben öğreneceğiz. Bir yanlış anlaşılma var.
5: Adana merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 21 ili kapsayan operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Savcılığa göre sistem oldukça profesyonel şekilde kuruldu. Yasa dışı bahis gelirleri doğrudan bahis parası gibi gösterilmedi. Bunun yerine banka kayıtlarına oyun kodu, e-pin, dijital hizmet ve elektronik ürün satışı olarak işlendi. Yani milyonlarca liralık para trafiğine ticari işlem görüntüsü verildi. Operasyon kapsamında 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan isimlerden biri de yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya götürülen Kütahyalı sağlık kontrolüne götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
3: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İyiyim baba.
5: Kütahyalı'nın 2022-2024 yılları arasındaki hesap hareketleri soruşturma dosyasına girdi. O dönem 6 farklı ödeme sistemiyle hesabına toplam 35 milyon gönderildiği iddiası var. O ve diğer şüpheliler için ek gözaltı talebinde bulunuldu.
3: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle bir şey söyleyecek misiniz?
4: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
5: Masak raporları, banka kayıtları ve kripto para transferleri dosyaya girdi. İddiaya göre para önce sanal POS sistemleri üzerinden toplandı. Daha sonra paravan şirketler ve farklı hesaplar arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve gayrimenkule çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Savcılık dosyasında bazı banka çalışanları, ödeme kuruluşu yetkilileri ve kamu görevlilerinin isimleri de yer aldı. Soruşturmada sadece yasa dışı bahis değil, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları da bulunuyor. Operasyonun son yılların en büyük finans soruşturmalarından biri olduğu değerlendiriliyor.
3: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek
4: misiniz? Ben öğreneceğiz, bir yanlış anlaşılma var.
2: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Anset tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 kişi tutuklandı.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Anset soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 2 şüpheli tutuklandı.
7: Başka bir polis!
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Antalya, Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütüldü. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli ise adliyeye götürüldü. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı. 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceki operasyonda da 15 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Mecliste iktidar ve muhalefet arasında yaşanan yoklama krizi yeni bir iç tüzük çalışmasını gündeme getirmişti. AK Parti yoklama talebi başvurularını zorlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak bu çalışma muhalefetle uzlaşma sağlanamayacağı ve tartışma yaşanacağı gerekçesiyle seçimden sonra ertelendi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 80. birleşimini açıyorum. Elektronik sistemle yoklama yapacağız.
5: AK Partili vekillerin salonda olmadığını gören Cumhuriyet Halk Partisi yoklama istiyor. Yeterli sayıda milletvekili yoksa kanun teklifleri görüşülemeden meclis kapanıyor. AK Parti bu yoklama krizlerinin önüne geçmek için iç tüzük değişikliğini gündemine aldı. Ancak siyasi gündemin yoğun olması ve gergin ortam nedeniyle bunu şimdilik rafa kaldırdı.
0: Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeteri sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.
5: Mevcut uygulamada yoklama talebi için 20 vekilin başvurusu yeterli oluyor. AK Parti bu sayıyı 30'a çıkarmayı planlıyor. Ayrıca yoklama talep eden 30 vekile de genel kurulu terk etmeme zorunluluğu getirilmesi gündemde.
0: Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeteri sayısı bulunamadığından 14 Nisan 2026 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor.
5: Ancak siyasetteki sert dönem AK Parti'nin planlarını ertelemesine yol açtı. İç tüzük değişikliği seçim sonrasına bırakıldı. AK Parti seçim öncesi mecliste kavga görüntülerinin yaşanmasını istemiyor.
7: Sizlerin çalışması demek meclisin çalışması demektir. Gerek komisyon, gerekse genel kurul boyutuyla yüce meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.
5: Meclisin toplanabilmesi için genel kurulda en az 200 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Karar yeter sayısı için de en az 150 vekil şartı var. Ancak vekillerin salonda bulunmaması nedeniyle bu rakamlar çoğu zaman tutturulamıyor. Oturum kapandığı için de yasaların çıkması gecikiyor.
7: Eğer milletvekili aday olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Partili vekilleri devamsızlık yapmaması konusunda uyarmıştı.
7: Aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin.
1: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
13: Bugün sizlere HPV'li
14: belli yöntemler var.
13: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
14: Doğum sonrası yapılan
13: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
8: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
13: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
14: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
15: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
16: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
17: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212-451-49-0.
18: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Reklamları dinlediniz.
19: Aklınızda bulunsun.
20: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi buz suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
19: Aklınızda bulunsun.
8: Şimdi reklamlar.
9: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir, rahmetullahi aleyh, namaz, dinin direğidir. Bir hadis-i şerifte, Peygamberi ins ve cin buyurdu, bir Müslüman Allah rızası için, dosdoğru iki rekat namaz kılarsa eğer, küçük günahlarından kalmaz hiç iz ve eser. Yine Peygamberimiz buyurdu, bir Müslüman namazını dosdoğru eda ettiği zaman, bu namaz kıyamette nur olur, burhan olur. Cehennem azabından bu sayede kurtulur. Velakin şartlarına riayet etmez ise, nur ve burhan olmaz ve necat bulmaz o kimse. Firavun'la, Karun'la, Haman ile bulunur ve Übey bin Halef'e yakın ve yaran olur. Yani namaz, farzına, vacip ve sünnetine uyarak kılınırsa, tadil-i erkan ile, o takdirde nur olur, burhan olur o namaz. Yoksa o, ahirette azaptan kurtulamaz. Bulunur hep o alçak kâfirlerle beraber, yani o, cehenneme girer ve azap çeker. Ebü'd-Derda diyor ki, Resulullah bir zaman buyurdu, parça parça, velev ki parçalansan, ateşte yakılsan da şerik koşma Allah'a. Bir de farz namazları hiç terk etme aman ha. Çünkü farz namazları bile bile terk eden, kaybeder imanını önem vermediğinden. Farz, Allah'ın mühim bir emridir ki hem bize, maazallah, küfre kayar, kim önem vermez ise. Yine Peygamberimiz bir hadisinde dahi buyurdu ki, üç şeyi geciktirme ya Ali. Namaz vakti gelince, kıl hiç geciktirmeden. Ve dengini bulunca, evlendir kızı hemen. Yine buyurdular ki, ilk vaktinde namazı kılan Müslümanlardan Rabbimiz olur razı. Geciktirip, vaktinin sonunda kılsa eğer, böyle yapanları da bağışlayıp affeder. Ayşe validemiz diyor ki, o serverin geç namaz kıldığını iki defa görmedim. Yine Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Namaz, dinin direği hem de temel taşıdır. Kim onu şartlarına uyarak kılar ise, yapar elbet dinini, yıkmış olur değilse. Yine buyurdular ki, Miraç gecesinde ben, Cibril-i Emin ile cehennemi gezerken, baktım bazı insanlar şiddetli azab ile muazzeb oluyorlar. Sual ettim Cibril'e. Dedim ki, ya Cebrail kardeşim, bu insanlar niçin bu azaplara olmuşlardır giriftar? Dedi, ya Resûlallah, mü'mindir bu cemaat. Namaza ehemmiyet vermiyorlardı fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için
Onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da, insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz, güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük saatlerden çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince, insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Bayramda toprağa verdik.

0: Benim ismim Asuman Yaşar. Ankara'da oturuyorum ama aslen Akşehirliyim. Sizlere hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da ibretle dolu bir hatıramı anlatacağım. Benim Ufuk isminde bir kardeşim vardı. 1973 Akşehir doğumlu, uzun boylu, kahverengi gözlü, dürüst, saygılı ve güler yüzlü bir gençti Ufuk. Çevresindeki herkes çok sever ve takdir ederdi kardeşimi. Askerlik çağına gelene kadar Akşehir'de yaşamıştı Ufuk. Okulu bitirdikten sonra da Hüseyin Bakırel isimli ustanın yanında güneş enerjisiyle çalışan tesisat imalatını öğrenmişti. Mesleğinde usta olduktan sonra da asker olarak önce Malatya'ya, oradan da İstanbul Kartal'a gönderilmişti. Fakat kardeşim Ufuk askerliğini İstanbul'da değil de doğuda yapmak istiyordu.
1: Komutanım.
2: Efendim Ufuk.
1: Komutanım, size bir şey arz edeceğim. Şayet uygun görürseniz bir dilekçe yazacağım.
2: Söyle bakalım, dinliyorum.
1: Ben askerlik vazifemi doğuda diğer arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum.
2: Niye? Buradan memnun değil misin?
1: Hayır komutanım, çok memnunum. Fakat Doğu Anadolu'da vatanımızın bölünmemesi için çarpışan arkadaşlarıma katılmak beni daha çok sevindirecek. Orada şehit olanları işittikçe inanın bana çok imreniyorum.
2: Çok güzel düşünüyorsun Ufuk. Ama bu talebini kabul edemeyeceğim.
1: Neden komutanım?
2: Senin birliğine başka bir vazife verilecek de o sebepten. Ne olduğunu yakında öğrenirsin.
1: Emredersiniz komutanım.

Peki neydi bu görev? Kardeşim o anda bunu öğrenememişti. Fakat aradan çok geçmeden kardeşimin birliğini özel bir tatbikata tabi tutmuşlardı. Tatbikata katıldıkları sırada Mamak'ta bulunuyorlardı. Biz de Ankara'da oturduğumuzdan dolayı kardeşimin Mamak'a gelmesine çok sevinmiştim. Çünkü pazar günleri bize geliyor, abla kardeş senelerin hasretini gideriyorduk. Ufuk ailemizin medarı iftarıydı. Üç kardeşin ortancasıydı. Ve bir pazar günü komutanın kendisine daha önce söylediği görevi açıkladı.

0: Ablacığım, tahmin et bakalım bizim birlik nereye gidiyormuş?
1: Nereden bileyim güzel kardeşim? Hadi beni daha fazla merakta bırakma da söyle.
0: Bosna Hersek. Bizim birlik Bosna Hersek'e gidiyor.
1: Aman Allah'ım. Demek Bosna Hersek'e gidiyorsun.
0: Sevinsene ablacığım. Neden gözlerin yaşardı öyle? Orada ezilen, katledilen Müslüman boşnaklara yardımcı olmaya gidiyorum ben.
1: Ya evet.

0: Ufuk, Bosna Hersek'e gideceğini söyleyince içim burkuldu. Gözlerim yaşlarla doldu. Bu gidişin acaba dönüşü olacak mıydı? Eğer kardeşimin başına bir şey gelirse, o zaman ben bu acıya nasıl katlanacaktım? Gözlerimden süzülen yaşları gören Ufuk, mutlu bir tebessümle bana şunları söyledi.
1: Üzülme abla, hiç üzülme. Allah izin verirse yine döner, yine size kavuşurum. Eğer dönemezsem, bilin ki artık bir şehit kardeşin olacak. Yani bir şehit ablası olacaksın. Bundan büyük mutluluk mu olur?
0: Sayılı günler çabuk geçermiş ya. Kısa müddet sonra kardeşimi gözyaşları arasında Esenboğa havaalanından yolcu ettik. Canım kardeşim, bir kuş misali uçuvermişti diğer arkadaşlarıyla beraber. Gözlerimiz dakikalarca gökyüzüne baka kaldı. Gittiler. Yüreklerimizde hasret meşalesini tutuşturarak. Altı ay, altı yıl gibi uzun geldi bana. Kardeşimi aynı şekilde sevinç gözyaşlarıyla karşıladık. Yüce Rabbim Ufuk'u tekrar bağrıma basmayı bana nasip eyledi. Yüreğime bir parça su serpildi. Kazasız belasız bitirmişti vatani görevini. Yaşadıkları tatlı bir hatıra olarak kalacaktı hafızalarımızda. Ufuk Akşehir'e dönerken aileme de kucak dolusu selam yolladım. Biz Ankara'da kalmıştık. Aradan 5 ay geçti. Kurban Bayramı münasebetiyle kızımı da yanıma alarak Akşehir'e gittim. Ailece gene hasret giderecektik. Arife gününün akşamıydı. Annemin babamın evinde tekrar toplanmıştık. Bayram sevinciyle dolu olarak güle oynaya yemek yedik, sohbet ettik. Ertesi gün erkenden evin erkekleri bayram namazını kılmaya gittiler. Biz kurban için hazırlık yaptık. Bayram namazından sonra el öpüp bayramlaştık. Kurban kesildi. Birinci günün akşamı kardeşim Ufuk anneme döndü.
1: Anneciğim, bizim evin çatısına bir güneş enerjisi cihazı monte edeyim. Devamlı sıcak suyunuz olur. Kışın soğuk günlerinde bulaşık yıkarken ellerin üşümesin.
2: Ah güzel oğlum, sen zahmet etme. Ben yıllardır bulaşığı öyle yıkıyorum. Alışkınım.
1: Olsun, ben gene de yapmak istiyorum.
0: Ve kardeşim Ufuk ertesi gün akşama kadar uğraşarak evin çatısına güneş enerjisi cihazını yerleştirdi. Bayramın ikinci gününün akşamı son defa beraberce yemek yedik. Ben ve kızım Ankara'ya dönmek mecburiyetindeydik. Bu sebeple yemekten sonra şehirler arası otobüse binerek yola koyulduk. Biz hareket etmeden önce kardeşim de çok sevdiği Java marka motosikletine binmek için hazırlıklar yapıyordu. Biz evden ayrıldıktan sonra Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman motosikletle gezmeye gideceklerdi. Ben ve kızım Ankara'ya dönerken meğerse kardeşim de ecele doğru yol alıyormuş. Ankara'ya geldikten birkaç dakika sonra telefon çaldı. Arayan annemdi. Gözyaşları içerisinde kardeşim Ufuk'un kaza geçirdiğini söyledi. Dondum kaldım. Önce Akşehir, sonra da Konya Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman 3 saat arayla ruhlarını teslim etmişler. Ardında Bosna'da aldığı madalya ve belgeler, Zenica'da çekilmiş fotoğraflar ve kırmızı kızım dediği Java marka motosiklet hurdasını bırakmıştı. 22 yaşında hayatının baharında toprağın bağrına gömülmüştü Ufuk. Biz ona bir gelin almadan kendisi toprakla evlenmişti. Şimdi onun mezar taşında şu mısralar yazılı. Toprağa yar eyledi, sarıldı 22'sinde. Ahirete gönderdik bayramın ikisinde. Umutları bitmeden ufuklar ötesinde bir Fatiha bekliyor görenlerin sesinde.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, sadece gezmek için herhangi bir yere gitmek israf olur mu?
1: Seyahat edilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seyahat edin saat bulun buyuruyorlar. Bunu düşünerek yani zihnini dağıtmak, ferahlamak, Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam bu sözüne ittiba ederek edilebilir. Ve o zaman da bunda israf da olmaz. Çünkü kitaplarda anlatılırken

0: Zaten günah işlemek için gidiyorsun. Yani gidişin de oralara harcadığın paranın da hepsi de günah olur o zaman.
1: Tatil yapmanın bir mahsuru var mı? Yani şimdi diyelim ki tatil yapmaktan kastım şu. Büyük bütçeli, yüksek bütçeli yerlere gidip oralarda tatil yapmak. Yani işte atıyorum işte bizim turistik yerlerimiz var oralarda. Tamam şimdi bizi dinleyenler oralar bize hitap etmiyor ama böyle güya mütedeyyin kesimlerin de gidebileceği yerler yaptılar şimdi. Böyle reklamlar yapıyorlar. Ne eksiği var diğerinden ya da ne farkı var diye bakarsanız hiçbir farkı yok gerçi de. Yani sırf birileri tatmin olsun diye yapılmış şeyler var. Böyle yerlere gitmek, buralarda tatil yapmak 15-20 gün mesela şey mi? Yani uygun olur mu?
0: Mustafa Bey, şimdi altyapı göçtüğü için yani bir kimse efendim büyüklerin hayatlarını okuyorsun. Ondan sonra eshab-ı kiram efendilerim, tabi'in, tebe-i tabi'in, eğme-i müştehidin ve onların yetiştirdiği talebeler, silsile-i aliye büyükleri, sofya-i aliye büyükleri ve bunların yetiştirdiği talebeler ve bunların hazırladığı kitaplar okuyorsun. Ve bize yakın zamanda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu kitapları hazırlarken herhangi bir tatile gitmediler. Değil mi? Ve hatta bir gün böyle bir cumartesi, pazar günü, hafta sonu işte kitap evine uğruyorlar. O zaman Işık Kitap Evi'ydi. Arkadaşlar hafta sonu işte minibüs veya tutabiliyorlarsa, güçleri yetiyorsa bir otobüs tutuyorlar. Kitap satışlarına, kitap dağıtımına gidecekler. Bakmış orada arkadaşları göremeyince sormuşlar. Demişler arkadaşlar efendim denize gitti. Denize gittiler arkadaşlar. Öyle deyince varikler buyurmuşlar ki Allah Allah buyurmuşlar. Cihat varken denize mi gidilir? Çok mu ağır oldu?
1: Bizi açtı.
0: Şimdi tabii bizi dinleyenler ya ne diyorsunuz siz, hangi asırda yaşıyorsunuz falan, kapanmışsınız öyle stüdyo içerisinde konuşuyorsunuz falan. Ama bugün çok çok mu derin mevzulara girdik?
1: Ya derinleştirmeyin lütfen. Bazen zorlanıyorum.
0: Allah Allah. Beder ya dermen abi bir şu mazet. Er hahi selametler kenaresi ya. Şimdi yani kitaplara baktığın zaman, büyüklerin hayatlarına baktığın zaman yani senin seyahatinde haram işlemeden, günaha girmeden çoluğunla çocuğunla, çünkü tavsiye ediliyor, çoluğunla çocuğunla yapabilirsin. Ama iş, biraz kaba tabirle söyleyeyim, halk şafiyle, çünkü ben köyde çok duyardım bunu. Babaannemler ve annemler kuşağı çok söylerlerdi. Çok özür dilerim de biraz kaba tabirle silik yarışına giriyor diyorlar, tamam mı? Bunu, bu bir deyim olarak kullanırlardı bunu. Adam mesela diyelim ki düğünde yemek var, yemek verecek falan. Oo benimki onunkinden üstün olsun falan.
1: Ben iki tane dana devirdim.
0: Ha.
1: O bir.
0: O bir. Ondan sonra kurban kesecek mesela, o öbürüsünden aynı şekilde falan filan. Yani o babaannemler ve annemler kuşağı alt yapıları bize göre çok çok daha kuvvetliymiş. Alt yapıları çok çok kuvvetli. Ve kendilerinin köy hayatında bulundukları için bildikleri ve herkesin anlayacağı bir deyimle, kaba tabirle ifade etmişler bunu. Şimdi de aynı yarış yok mu? Var. Mustafa Bey siz nereye gittiniz? Antalya. Aha biz öyle değil ya. Biz Bahama Adaları'na gittik biliyor musun? Sen gittin mi? Ben de bilmiyorum ne tarafta.
1: Benim gittiğim Antalya Bahama Adaları'nın bir köyü ama.
0: Öyle mi?
1: Bildiğimiz yörüklerin memleketi Antalya değil.
0: Allah Allah. Şimdi iş efendim gözüp görmek lazım. Gezdin gördün arkadaşım. Yani neticesi ne? Senin imanını kuvvetlendirdi mi? Ve ahireti, ahiret yolunda sana bir şey kattı mı? Şimdi bu şekilde böyle gidiyor. Diyorsun ki hani bir kitap hizmeti için falan. Dönüp bakmıyor. Yani kitap ver, dönüp bakmıyor. Mesela bu abi abla geçiniyor falan da bazıları. Kusura bakmasınlar da herkes yaptığının karşılığını görecek. İnne mâ râhmâlu bin niyâd.

0: günah olmayan ve çoluğunun çocuğunun hatta mesela saadeti ebediyede bile depresyona, sinir hastalıklarına tedavilerini tam ilmihasette bir de anlatırken buyuruyor ki hani su kenarlarına, yani kalabalık olmayan yerlere, o sana böyle ne bileyim daha havası olan yerlere gidilebilir. Ama şimdi böyle yerler o kadar parsellenmiş ki orada hele hele işte denize gireceksin, işte otelin havuzu var, oraya gireceksin falan. İş çığırından çıkmış. Ablam mesela haşama giymiş ama haşamayla paldır küldür aynı şekilde erkeklerin bulunduğu yerden önden gidiyorlar. Efendim bizim gittiğimiz yer işte şöyle kapallara hitap ediyor falan. İyi de arkadaşım, yani sen neye hitap ediyorsun değil mi?
1: Açıktan ne farkın var?
0: Açıktan ne farkın var ki? Böyle bir durum söz konusu. Hal böyle olunca ve bunlar da birbirlerine anlatıyorlar. Hatta bırak aynı şekilde Mustafa Bey şeyi söyleyiver. Hani bu şekilde tatil yapmayı, çok özür dilerim de Umre'yi bir de tatil havasına soktular.
1: Tabii.
0: İbadetten çıkardılar. Şov bir yer. Oğlan diz çekiyor kıza, Kabe'nin önünde evlenme teklif ediyor. Tam sopalık ya. Ya arkadaş, sen niye gittin oraya?
1: O yüksek binalar var ya, hani oteller, otellerin evet, bir kısmı da devremülk olarak satılmış.
0: Tabii devremülk. Yani tepeden bakıyorlar şeye.
1: Türkiye'den de oraya gidip tabii devremülk alanlar var. 15 gün gidiyor.
0: Oraya gidiyor. Dolayısıyla ortaya koyduğun amel, yani hani derler ya sürsen bulaşmaz diye bir tabir kullanır. Hakikaten İslamiyet'in kokusu bile yok oralarda. Bırak İslamiyet'i. Kokusu bile yok. İşi sen şova dönüştürmüştün arkadaşım. Aa, sen kaç defa gittin Umre'ye? Allah bilir ama sen hiç gitmedin. Benimki 19 oldu. Sen çağrılmıyorsun da ondan.
1: Tabii. Çağrılman güzel.
0: Allah Allah. Ve bir de işin enteresan tarafı ya, şimdi mesela Kuzul Kaplıcalar var, Armutlu tatil köyü falan var. Oraya gidiyorsun, birbirlerine görerek hanımlar buradan işte hani burada sıkıldık, bir hani gezmeye gitmeyecek miyiz? Ya gezmeye geldik ya oraya.
1: Evet.
0: Sen buradan Başmakçı'ya gidince Başmakçı'dan gezmeye gitmiyor musun? Gitmiyorsun ya. Sen de anlayışına.
1: Ben de dedi, sizin gibi köylüyüm.
0: Gitmiyorsun. Dolayısıyla kitaplarda bildirilmiş günah olmayan seyahatler. Peygamberimiz sözünü dinleyerek ondan sonra mübareklerin ilmihalde bildirdiği, eğer böyle bir şey varsa, zihni yorgunsa, doluysa, böyle bir rahatsızlığı varsa, sakin işte dere kenarı olsun veyahut da deniz kenarı olsun ya da daha havası olan yerlere gidildiği zaman, o niyetle gidildiği zaman hem şifa olur, hem harcanan para haram olmaz, hem oralarda aynı şekilde bu niyetle gidildiği için Allah-u Teala yarattığı güzellikleri görür, tefekkür eder, Allah-u Teala daha çok aynı şekilde zikreder, hatırlar, biraz daha aynı şekilde kendisini yani ahirete yönlendirmiş olur. Böyle olursa günah olmaz.
1: İlmihal'de yanılıyorsam düzeltin lütfen. Mesela psikolojik rahatsızlıkları olanlar için, ne bileyim anksiyedir, duygu duyum durum bozuklukları olanlar için deniz havası onlara, o tür insanlara yaramaz diye.
0: Doğru söylüyorsun. Demin ben deniz dedim de birden hatırıma geldi ama söylemiş oldum. Evet. Deniz havası yaramıyor. Dağ havası, evet, veyahut da böyle akarsu,
1: yayla falan,
0: yayla gibi yerler.
1: Ama kalabalık olmayacak.
0: Kalabalık olmayan yerleri. Daha doğrusu çadır kursun. Havalar güzelse aynı şekilde girsin. Orada şey yapsın, sakinleşir. Zihni boşalır. Ondan sonra ufku açılır. Sinirleri kuvvetlendirir.
1: Köyü varsa köyüne gitsin.
0: Köyüne gitsin. Ya şimdi köyler de berbat olmuş ya. Yani, Mustafa Bey, ya ben kendi köyüme gidiyorum da ana, öyle. Zıvanadan çıkmışlar. Namaz kılan yok. Hoparlörü taktılar. Hoparlör, iki tane cami var.
1: Güya ezan herkes duyacak. Camilere koşa koşa gelecekler.
0: Ta o hoparlör yaygın olduğu zaman bir Mehmet Şevket Eygi vefat etti. İnşallah imanı kurtarmıştır. Onu çıkardı, bir dergi vardı. Orada ben bir karikatür görmüştüm. Daha o zaman İmam Hatip'e gidiyordum falan. Böyle kare kare yapılmış, karikatür yapılmış. Bir karikatürde işte geliyorum falan, Mustafa Bey can bize hoparlör yapacağız herkes duyması için. O çalışmalar. İkincisinde işte takıyoruz falan. Üçüncüsünde hoparlör takıldı ezan okuyor. Evdeyim, öyle yatıyorum orada, aynı şekilde hoparlör bağırıyor. Ben
1: hor
0: uyuyorum. Hoparlör önce duymuyor. Hoparlörsüz duyuyordu onu. Çünkü o din gayreti vardı. Saatini kuruyordu. Namaza kalkıyordu. Artık hoparlörü kimse taktığı bile yok. Caminin içine taktılar. Bidattır netice itibariyle. Ezanı da hoparlörle okuyor. Ondan sonra ne bileyim ben. Ya bırak onu, kabristana gidiyor. Kabristanın önünün başında aynı şekilde megafonla gidiyorlar. Bu kadar aynı şekilde işin içerisine bidat soktular. Onun için de hiç faydalı olmuyor. İnsanlar da dinden uzaklaşıp gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ha. Hani bir soru sordun. Ta nerelere kadar geldi? Demek ki yani seyahatin sevap olan kısmı da var, günah olan kısmı da var. Tercih insanlara ait.
1: Hocam bir başka soru var. Sizde mesela bazen ben hakkımı helal et diyenler, hakkını helal et diyenler, işte gelecekleri de helal ettim gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Gelmiş gelecek haklarımı helal ettim sözünden ne anlamak gerekiyor diye soruyor bir dinleyicimiz. Yani şu açıdan sormuş. Bazıları diyor hakkımı helal ettim deyince, hayır öyle değil, gelmiş gelecek haklarımı helal ettim diyeceksin.
0: Yok öyle bir şey.
1: Diyorlarmış.
0: Öyle bir şey yok, uydurmasınlar. Yani biz gelmiş gelecek hakkımı helal ettim demek, dinin emri budur demek değildir. Senin iradene kalmış bir şeydir.
1: Sen etmeyebilirsin.
0: Etmeyebilirsin. Gelecek hakkım, gelecek olan haklarımı, ileride birisiyle aynı şekilde ne bileyim ben ağız kavgası yaparız veyahut da başka bir şeyimiz olur falan. Yani Allah-u Teala'dan niyazım o anda bile ona olan hani buğzum, düşmanlığım bir tarafa atarak onun yaptığı şeyleri akla helal etmek. O ahirete kendisi hesap versin. Beni ilgilendirmez.
1: Avantajlı bir şey. Onu tercih ediyorum.
0: Onu tercih ediyorum ben. Yoksa efendim hak helal ederken geçmiş gelecek bütün haklarımı helal ettim diyeceksin diye bir emir yok. Ben seninle aynı şekilde bir münasebetim oldu. Hak hukukumuz geçti. Hakkını helal ettin. Sen de ne helal ettin? Ben de helal ettim dedim. Bitti yani bu. Bitti. Aradaki şey bu. Bu kadar bu. Yoksa her konuda bunu böyle söylerken böyle söylemek lazım diye, tamam bir şey duydun da efendim onu kendin uydurma, ilave yapma. Hakkımı helal ettim, bitti, o anda yaptım ve bitirdim o işi.
1: Hocam bir dakikalık falan bir süremiz var. Şunu sormak istiyorum. Benim diyor altınlarım vardı diyor bir hanım dinleyicimiz. Ben bunları diyor kocama verdim. Zekat nisabında bir para, altın. Kocama diyor hani borç olarak verdim. Hocam diyor bunları diyor bana ödemiyor şu anda diyor. Ödeyip ödemeyeceğini de bilmiyorum diyor. Sanki gasp etti gibi bir şey oldu. Ben bunların zekatından sorumluyum.
0: Efendim ödedi ödemedi orasını bizi ilgilendirmez. Biz kitaplarda yazılı olanı naklediyoruz. Mesela deyni kavi, deyni zayıf diye geçiyor bu. Deyni kavi, deyni zayıf. Deyni kavi yani kesin alacak. Adamı yok ama verecek, çalışıyor. Bunun nisaba dahil edilir, zekatı verilir. Deyni zayıf yok. Attı gitti. Vermeyecek. O dahil edilmez buyuruluyor. Sen artık kocan verecek mi, deyni zayıf mı, değil mi? Onu sen kendin karar vereceksin.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Buraya sığındık. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz. Bugün biraz daha umutlarımız arttı. Öğleden sonra yola çıkma konusunda hazırlıklarımızı da başlattık. Fırtına imkan verirse, dalgalar izin verirse Gazze yolculuğumuzu bütün bir heyecanımızla, umudumuzla sürdürmek istiyoruz. Şu ana kadar tabii bir fırtınanın dışında herhangi bir filomuzda sorunumuz yok. Bütün 500'e yakın aktivistimizin tek amacı bir an evvel Gazze'ye ulaşıp ablukanın kaldırılması ve Gazze'lilerle kucaklaşmak olacak.
4: Anladım. Peki herhangi bir istihbarat aldınız mı yaklaştığınızda Allah korusun başınıza gelebilecek herhangi bir olayla alakalı?
3: Bir defa biz ayın 13'ünde Marmaris'te bütün katılımcılarla gerek Barcelona'dan, İtalya'dan ve Yunanistan'dan katılanlar, gerekse Türkiye'den katılanlarla bir kongre yaptık. Bu kongrede bütün SUMUT katılımcıları serbest şekilde görüşlerini, fikirlerini ifade ettiler. Hiç kimsenin zorlanmadığını, kimsenin buraya katılmak zorunda olmadığını, her isteyen kendi iradesiyle katılacağı konusunda bir kongre çalışması yaptı. Kongre sonunda katılımcıların tamamına yakını, herhangi bir endişeye gerek kalmadan, herhangi bir zorlama, yönlendirme olmadan SUMUT filosuna katılma konusunda kararlılık ifade ettiler. 500'e yakın aktivist arkadaşımızın tek amacı sivil olarak herhangi bir şiddete başvurmadan, eylemsizlik irademizi ortaya koyarak barışçıl bir şekilde Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların geçmesinin sağlanması konusundaki talebimizi Gazze'lilerle buluşarak ifade etmek. Tabii ki Siyonist İsrail Devleti bundan önce olduğu gibi bu tür girişimlere, hele hele Sumut 2'nin 54 gemiden 500 aktivist ve 70 ülkeden aktivistlerden oluşmuş olması Siyonist Devleti ciddi şekilde çıldırtıyor. İnanılmaz bir gerginlik içerisindeler. 1000 kilometre öteden İsrail'in maalesef gelip Yunanistan'ın karasularına yakın yerde Sumut filosuna müdahale etmesi bu korkunun, bu endişenin, bu çelişkinin, bu zavallılığın bir işaretidir. O nedenle o kadar korkular, o kadar bu konuda ileriye gitti ki sanki Akdeniz bunların bir gölü gibi, bunların deniziymiş gibi istedikleri her yere, istedikleri şekilde müdahale edebiliyorlar. Bu aslında bize yönelik bir gözdağıdır. Bakın gelirseniz size de bunu yaparız şeklinde. Asla ve asla katılımcılar, aktivistlerin hiçbirisi İsrail'in bu tehditlerinden asla korkmuş değil, endişeye kapılmış değil. Tam tersi bizi daha da bilinçlendirmekte, daha da kararlı hale getirmekte. Sumut'un ismine yakışır bir şekilde bir kararlılık ortaya koymuş durumdayız. Bu korkunun ecele faydası yok. İsrail sonunda mutlaka ama mutlaka insanlık vicdanına karşı yenilecek. İnsanlık vicdanı galip gelecek. İnsanlık galip gelecek. Gazze'de barış ve Gazze'de abluka inşallah kalkacak. İstihbaratlar, çeşitli tartışmalar var. İsrail basınını takip ediyoruz. Çok sayıda tehditler var, teröristler var bu gemide. Bu teröristlere karşı devlet daha sert tedbirler alacak gibi algı operasyonları yapıyorlar. Değerli kardeşim, bizim gemimizde, gemilerimizde çakı bıçağı bile yok. Biz tamamen insani yardımlardan oluşan, zorunluluk olarak çocuk maması, hijyen paketlerinden oluşan insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak için yola çıkan aktivistleriz. Bunun ötesinde biz herhangi bir şekilde şiddet, çatışma, kavga, kaos girişimlerinde asla bizim gemilerimizde olmayacak ve biz barışçıl bir şekilde Gazze'li kardeşlerimizle kucaklaşmak istiyoruz. Onun için de bütün kararlılığımızı ortaya koyduk. 54 gemideki 500 aktivist inşallah 70 ülkeden bu kardeşlerimizle inançları, fikirleri, derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun, tek statüleri ne olursa olsun sadece ortak paydamız insanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'de barışı ve Gazze halkının taleplerinin yerine getirileceği bir başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasına kadar mücadele devam edecektir. Önceliğimiz insani yardımların geçişine izin vermeli ve ablukanın kaldırılması ve Gazze'lilerle aktivistlerimizin buluşmasının sağlanmasıdır. Heyecanımız, arzumuz, isteğimiz, kararlılığımız bu. Bizi hiçbir tehdit, hiçbir korkutma, hiçbir bizim önümüze konulan engeller yolumuzdan vazgeçiremeyecek. Sivil ve eylemsiz mücadelemizi barışçıl bir şekilde Gazze'ye taşıyacağız inşallah. Yolumuz çetin, zorlu ama biz bu yola çıkarken bu kararlılıkla yola çıktık. Ben inşallah başaracağımıza da inanıyorum.
4: Efendim amacınızı ve planlamanızı dinledik. Bunlar somut olanlar ama bir de duygular var. Şimdi 54 farklı ülke, 500 kişi, farklı milletlerden insanlar. Aynı teknelerde bir arada hep birlikte bir amaç için ortak noktada buluştuğunda oradaki o duygular nasıl ortaya çıkıyor? Yani birdenbire teknede sloganlar atılıyor mu birlikte? Evet. Nasıl hareket ediliyor? O korkusuzluk, o kararlılık duygusu nasıl ortaya çıkıyor?
3: Yani o kadar duygusal, aynı zamanda o kadar bizi moralman yükselten hadiseler yaşanıyor ki. Mesela benim gemimde 19 tane mürettebatla beraber 19 tane aktivistiz. Bunlardan bir tanesi Yeni Zelanda'dan gelen Musa kardeşimiz var. Yeni Zelanda'dan bırakıp geliyor, Avustralya'nın ta uzağından. Bir tanesi Kanada'dan gelen Şahit arkadaşımız var. Amerika'dan gelen Zekeriya arkadaşımız var. Fas'tan gelenler var, Tunus'tan gelenler var. Ürdün'den, Filistin'den gelen arkadaşlarımız var. Endonezya'dan gelen arkadaşlarımız var. Dillerimiz farklı, kültürlerimiz farklı, inançlarımız farklı. Ama ortak bir amaç Gazze olunca inanın bütün akan sular duruyor. Her şey bir kenara gidiyor. Statüleriniz, gemiye geldiğiniz zaman herkes eşit şartlarda her şeye ortak hareket ediyorsunuz. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Temizliğinden tutun yemeğine kadar her şey burada birlikte yapılıyor. Tam bir dayanışma, tam bir kardeşlik hukuku. Birbirine güvenen, birbirine ilk kez tanıyan ama sanki yıllarca berabermiş gibi bir duyguya kapılan bu insanların önünde hiçbir şey duracağına ben inanmıyorum. Ben konfederasyonun bir kararımız var bizim. 2011 yılında aldığımız ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumları hak işten alacaklıdır. Bölgemizin, küremizin bütün mazlumları, mağdurlarına hak işin borcu var diye kararımız vardı. Ben hak iş başkanı olarak, bir aktivist olarak Gazze'lilere olan borcumuzu ödemek için bu yola çıktık. Bu yolun zorluklarını biliyoruz, farkındayız. Ama inanın bu yola çıktıktan sonra keşke daha önceki gemilere katılsaydım, keşke daha fazlasını yapabilseydim diyor insanlar. Ve burada gördüğümüz manzara inanılmaz bir duygusallıkla beraber kararlılık var. Bu kararlılık, bu duygu, bütünlüğü, birlikte hareket etmek ve ortak hedefimiz insanlık vicdanını ayağa kaldırmak, insanlığın yere düştüğü, insanlığın öldürülmek istendiği Gazze'de insanlığı yeniden ayağa kaldırmak duygusu her şeyin önünde geliyor. Ben bu duyguyu burada yaşamış olduğum için Rabbimize şükürler olsun. Ona şükrediyorum. Ama bu gemilere katılamayan ama milyonların, milyarların bizimle aynı duyguyu paylaştığını biliyorum. Bugün Avrupa'nın pek çok kentlerinde, dünyanın pek çok kentlerinde Filistin konusundaki dayanışma, somut olan destekleri gördük. Gerçekten burada çok büyük bir moral motivasyon da sağlıyor. Benim ülkemin mazlum ve mağdurdan yana insanların, bütün teşkilatlarımızın, bütün insanlık diyen herkesin somuta daha fazla destek, onlara daha fazla en azından onlarla birlikte olduğumuzu ifade edip aynı zamanda İsrail'e karşı da baskı yapılması konusunda milletimizden destek bekliyoruz. Ben bu milletin, ülkemizin çok şey yaptığına inanıyorum, biliyorum. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu katil sürülerine karşı insanlığı ayağa kaldırmak da bize düşüyor. Onun için ben ülkemden de bütün insanlıktan da SUMUT'a destek olmalarını istiyorum. Çünkü SUMUT'a destek insanlık vicdanına destektir. SUMUT'a destek insanlık vicdanını ayağa kaldırmak, insanlığı yeniden inşa etmektir. Bunun için buradayız, bunun için bu mücadelenin içindeyiz. Ben bütün milletimize de buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Desteklerini, dualarını bekliyoruz ve inşallah başaracağız.
4: Efendim tabii aynı zamanda dünyanın dört bir yanında da Filistin'e destekler var. Şu anda ekranda hatta Londra'da Filistin'e bir destek yürüyüşü düzenleniyor. Onu da TGRT ekranlarında izleyicilerimize taşıyoruz. Bir yandan sizinle de konuşuyoruz. Niyetinizin ne kadar iyi olduğunu, oradaki insanlara yardım etmek istediğinizi hepimiz biliyoruz. Hem de sadece biz değil, İsrail de aslında çok iyi biliyor ama amacı bölgeyi terörize etmek olan bir devlet olunca ne yapacağı da belli olmaz. Eylemsizlik planınız var ama oraya gittiğinizde, yaklaştığınızda bir müdahale söz konusu olduğunda sadece o eylemsizlik planını mı uygulayacaksınız? O zaman için başka bir plan var mı?
3: Evet, SUMUT organizasyonuna katılan herkesin SUMUT'un ortaya koymuş olduğu eylemsizlik, şiddetsizlik anlayışını kabul etmiş demektir. Dolayısıyla biz SUMUT, Global SUMUT filosuna katılırken bizden istenenler SUMUT'un ilkeleri doğrultusunda hareket etmemizdir. Kimse zorlanmayacak ama katılanlar SUMUT'un ilkeleri etrafında hareket etmek zorunda. Dolayısıyla bizim yola çıkarkenki ilkemiz eylemsizlik, şiddete karşı sakin durmak, onların yapabilecekleri provokasyonlara karşı asla onlara fırsat vermemek ve onların oyunlarını bozarak sivil bir şekilde direnişimizi, duruşumuzu, ilkelerimizi ortaya koyup ve orada mücadelemizi sürdürmek olacaktır. Biz silahlı bir mücadele, biz bir nevi savaşa gitmiyoruz. Biz barışı inşa etmek için gidiyoruz. Biz Gazze'deki barışın, Gazze'deki insanlığı yok eden anlayışı yeniden insanlığa kazandırmak için bu mücadeleyi yapıyoruz. O nedenle mücadelemizin ilkeleri SUMUT ilkeleridir. Bu ilkeler ışığında hassasiyetimizi koruyacağız. Asla onların oyununa gelmeyeceğiz. Bizi terörist olarak tanımlamaya çalışan çeşitli gazetelerde de bugün bunları görüyoruz. Gemide çok sayıda terörist olduğunu bahsediyorlar. Terörist dediği insanlar insanlık vicdanını ayağa kaldırmak için herhangi bir beklenti olmadan, ellerinde herhangi bir çakı bıçağı bile olmadan bunlara karşı bir insani duruş sergileyen insanlardır. Eğer bunlar teröristse o zaman İsrail ve Siyonist devleti nereye koymamız gerekiyor? Esas teröristler, esas insanlık düşmanları kendileri. Bizim bu sivil duruşumuz, sivil hareketimiz 70 ülkeden 500'e yakın aktivistin ortaya çıkmış olması, ülkelerinin siyasal tercihleri, devletlerinin politikaları ne olursa olsun insanlık paydasında bir araya gelmiş olmak inanın İsrail'i korkunç derecede perişan ediyor. O bütün yenilgilerin en büyüğünü yaşıyorlar. Çünkü karşılarında insanlık ayağa kalkmış durumda. İnsanlık vicdanı ayağa kalkmış durumda. İnsanlığı yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun, uluslararası kuruluşların, büyük devletlerin, emperyalist güçlerin rehin aldığı, Netanyahu katili tarafından rehin alınmış bir dünyaya karşı biz varız. İnsanlık burada, vicdan burada. Bunu yeniden inşa edeceğiz ve insanlık düşmanlarına karşı sivil, demokratik tepkilerimizi ortaya koyacağız diye yola çıktık. Bu Siyonist devleti delirtiyor, çılgına döndürüyor. Biz onları delirtmeye, çılgına çevirmeye devam edeceğiz inşallah.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Hakan Altunalan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaküs Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: Çok şükür iyiyim. Siz Allah de iyi görünüyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün sizinle ergen psikolojisi üzerine sohbet edeceğiz hocam. Hı hı. Ergenlik yaşadığımız hayat içerisinde bir bölüm değil mi?
1: Evet.
0: Yaş olarak da...
1: Bir aralığı var.
0: Bir aralığı, aralığı var. Onu konuşalım arada.
1: Evet.
0: Evet. Günümüzde biraz daha fazla söz ediliyor galiba ergenlikten, hı, ergenlik döneminden. Biz de yaşadık o dönemi, mutlaka geçirmişizdir, olmaması mümkün değil herhalde. Evet, neden bu kadar günümüzde önem kazandı ergenlik dönemi? Bu kadar önemli mi? Üzerinde durulması gereken neler? Ebeveynler olarak annelere, babalara ne gibi görevler düşüyor? Efendim çevreye ne gibi görevler düşüyor? Günümüzde efendim yine gazetelerden, haberlerden, sosyal medyadan okuduğumuz birçok konular var. Ergenlik döneminde yaşanan birçok problemler de var gerçekten. Günümüzde bunlar arttı mı? Yoksa efendim işte basının, medyanın aşırı bu konular üzerindeki yazılması, çizmesi, konuşulması arttırdı mı? Bunları konuşalım hocam. Evet, tanımıyla başlayalım isterseniz.
1: Ergenlik gelişimin bir aşaması, kişinin kendi türünün yetişkini olmasına doğru giden süreçteki geçirdiği en önemli, en kritik aşama. Çocuklukla yetişkinlik arasındaki hızlı büyüme dönemi. Nasıl oluyor bu? İnsan türünde bu hız, yetişkin olmak için geçen süre çok uzun. Diğer canlı türlerinde 1 yıl, 2 yıl gibi, bazen daha da kısa sürelerde canlılar kendi türünün erişkini oluyor. Yani türünün erişkinlerine özgü işte avlanma, üreme gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor halde oluyorlar 1 yıl gibi bir sürede mesela. Ama insanın bu fonksiyonları yerine getirebilmesi, yani tek başına bir yetişkin olarak hayatta kalabilmesi için ciddi bir zamana ihtiyacı var. Bu zaman dilimi tamamlandığı zaman biz evet yetişkin oldu diyoruz. Yetişkin fonksiyonlarını yürütebilir. Biri cebine harçlık koymadan, biri onun hayati ihtiyaçlarını karşılamadan artık kendi başına bunları karşılayabilir dediğimiz yaş. Ergenliğin biyolojik açıdan bitiş yaşı 21 yaş. Başlangıcı ne zaman? Bu ülkeye göre bedensel gelişim hızları değiştiği için insanların ülkedeki beslenme koşulları, coğrafi koşullar, bunlar etkiliyor. Güneş görüp görmemesi, o coğrafyanın genetik yapısı, gen havuzundaki faktörler.
0: İklim, ama, değil mi?
1: İklim tabii. Bunlar önemli gelişimde. Ama yaklaşık bizim ülkemiz için konuşacak olursak kızlarda 12,5-13 yaş ergenliğin başlangıcı. Erkek çocuklarında da 14 yaş civarı ergenliğin başlangıcı.
0: Bitişi de 21 diyorum.
1: Bitişi biyolojik olarak 21. Ama ergenlik sadece biyolojik bir süreç değil. Ergenlik biyopsikososyal bir süreç.
0: Dolayısıyla?
1: Ne demek bu? Dolayısıyla biyolojik olarak 21 yaşta ergenliğimiz bitiyor. Yani türümüzün erişkinleriyle aynı kapasitede bir böbreğimiz, ciğerimiz oluyor, beyin kapasitemiz gelişmiş oluyor. Artık daha büyümeyecek demektir. 21 yaşa gelmiş demek bir insan. Artık boyu uzamayacak, artık iç organları, kemikleri gelişmeyecek. Gelişiminin en üst seviyesine ulaştı. Artık bu kapasiteyle hayatına devam edecek. Büyümenin durduğu yaş 21 yaş. Fakat bu biyolojik taraf. Bir de psikososyal olarak ergenliğin bitmesi var. Bu da toplumun ondan beklentisi olan fonksiyonları yerine getirebilmek, sosyal tarafı. Psikolojik tarafı da kendini bu fonksiyonları yerine getirebildiği için gerçekten güçlü ve yetişkin hissetmek. Bu ikisi de şöyle bir kriterle ölçülebiliyor. Bağımsız bir hanesinin ve bağımsız bir gelirinin olmasıyla veya bizimki gibi toplumlarda insanlar hemen belli bir yaşa geldik diye haneyi ayırmaz, evini ayırmaz evlenmedikçe çok kolay. Ama istese ayırabilecek kadar ekonomik, sosyal özgürlüğünün olmasıyla karakterize. Yani tek başına hayatta kalabilir bu insan. Evet, ailesiyle yaşıyor ama isterse tek başına bağımsız bir hanede, bağımsız bir gelirle hayatını sürdürecek kapasiteye sahip dediğimiz nokta. Bu da aşağı yukarı 25 yaş olarak ortalama olarak veriliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Çünkü yüksek öğrenimini bitirmesi, belki askerlik yapması erkekse, bir meslek edinmesi ve kendi başına hayatını kazanabilecek aşamaya gelmesi aşağı yukarı 25 yaşı buluyor ortalama. Bir insan bunları 23 yaşında kazanırsa, bu özellikleri, 23'ünde de ona yetişkin diyebiliriz, hiçbir sorun yok.
0: Evet, bu arada bir şunu sormak istiyorum. Hukuken de 18 yaş gibi bir yaş alınmış. Evet. Onun altındaki yaşlar çocuk sayılıyor, 18 yaşın evet. üzerindekiler artık ergin sayılıyor.
1: Yetişkin sayılıyor.
0: Siz bu konuda ne dersiniz? Yani doğru mu bu bu şekil? Çünkü dediğiniz gibi yaş aralığı var ama daha erken başlaması var, erken bitmesi de var,
1: evet.
0: daha sonra bitmesi de var. Halbuki hukuk öyle demiyor, 18 maalesef. Diyor, kesin bir çizgiyle ayırıyor.
1: Şimdi hukuk bu kriteri belirlerken gelişim psikolojisi verilerinden ne derece yararlandı bilemiyorum. Yani çok açıkçası bakıldığını ya da danışıldığını çok zannetmiyorum, bilemiyorum. Çünkü dünyanın başka yerlerine baktığımızda, mesela pek çok ülkede, Amerika'nın da pek çok eyaletinde 21 yaş altına alkol satılmaz, gece kulüplerine alınmazlar. Çünkü onlar yetişkin kabul edilmezler, reşit değiller. Yani akli melekeleri tam olarak gelişmedi, beyin gelişimi tamamına ermedi. Hala gelgitleri olabilir. Demek ergenlik böyle bir süreç. 21 yaş tamamlanmadıkça alkol satmıyorlar ve gece kulüplerine almıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu daha ergen. Eylemlerinin sonuçlarının ne olabileceğini göze alacak kadar yetişkin değil. Bir yetişkin eylemlerinin sonuçlarını göze alabilmesiyle ayırt edilir. Der ki bunu yapıyorum ve sonuçlarına razıyım. Ama bir ergen, bir büyümemiş bir delikanlı çağındaki bir varlığı, ebeveynlerinin, toplumun, yetişkinlerin koruması gerekir. O istese bile bazı şeylere müsaade etmeyerek, senin iyiliğin için sana şu an bazı sınırlar koymak zorundayım. Çünkü ileride çok pişman olacağın bazı şeyleri şu an öngöremeden yapabilirsin demesi gerekir toplum. Ben bu anlamda 18'i biraz erken buluyorum. Yani ben değil, sadece bütün meslektaşlarıma da sorsak benzer şeyler duyacaksınızdır. 21 yaş kişinin beyin gelişiminin de tamamlandığı, hormonal gelişiminin de tamamlandığı bir dönem. Dolayısıyla o fırtınalı gelgitlerin yaşandığı yaşın bir tamamlanması lazım. Öyle bir istişare olsa keşke. 18 yaş bir şeylerin yine sınırı, işte belki ehliyet almanın bir şeylerin kriteri olabilir ama daha farklı noktalarda farklı reşitlik kriterleri konabilir diye düşünüyorum.
0: Suç ve ceza konusunda mesela.
1: Eylemlerinin sonuçlarını kestirebilmek başka, zarar göreceği şeylerde onu korumak başka. 18 yaşındaki biri yaptığı eylemin sonucunda bir ceza tahakkuk ederse bunu çekebilir. Burada sorun yok. Bunu idrak etmekte sorun yok ama kendine zarar verecek bir takım şeyler yapacağı zaman, işte bir gece kulübüne girecek, orada alkol alacak, orada neler yaşayacak, devamında yaşayabilecekleri şeyleri göze alabilir mi? İleride bunun için pişmanlık duyar mı? Belli noktalarda korunması gerektiğini düşünüyorum. Hani komple reşitlik yaşını 21'e çıkarmak değil belki ama sosyologların, hukukçuların, endokrin uzmanlarının, psikologların bir araya gelip bunu istişare etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Hukukta bir düzenlenme yapılmasına taraftar mısınız bu konuda?
1: Kesinlikle yeniden ele alınmasına taraftarım. 18 yaş bazı şeyler için erken. Bazı şeyler için gerçekten erken.
0: Bir de evlilik meselesi var malum.
1: Hı
0: hı. 18 yaşın altında evlilikler olur, söz konusu olursa, hı hı. zaten kanunen yapılmıyor,
1: evet,
0: da.
1: Evet.
0: Ama işte imam nikahı deniyor malum. Hı hı. Değişik şekilde evlilikler söz konusu olabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Ve bu da kanunen yine suç sayılıyor tabii.
1: Evet, evet.
0: Bundan dolayı da ülkemizde bir sürü mağduriyetler var.
1: Evet.
0: Bu konuda da basına da gelen haberler var. Ve bu mağduriyetin ortadan kalkması için de şu anda çabalar var sanıyorum.
1: Evet.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geldi, gelecek böyle bir durum.
1: Evet, evet. Evet. Gündemde.
0: Hı-hı. Gündemde. Hı-hı. Bu konuda ne dersiniz?
1: Yani kişinin ömür boyu sürecek bir kararı vermek için biraz daha olgunlaşmasını beklemekten yanayım elbette. Fakat sosyo-kültürel gerçekleri de hesaba katmamız,
0: evet,
1: lazım. İnsanlar içinde bulundukları toplumda eğer daha erken bir yaş, evlilik yaşı kabul ediliyorsa ve gençler de ona hazırlanarak, o kültürle büyütülüyorsa, sorumluluk alarak büyütülmüşlerse, kendileri razı, çevresindeki büyükleri razıysa ve o kişiler evlilik içinde destekleniyorsa, hani siz yetişkinsiniz artık, ne haliniz varsa görün değil, çocuk eğitiminden evin çekilip çevrilmesine, ekonomiye kadar büyükler tarafından da destekleniyorsa, kendi seçimleri, yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yine de minimum bir 18 orada karar alabilmek için, hani kemik gelişimi tamamlansın çocuğun en azından. Daha kemik gelişimi tamamlanmamış, bebek ölümleri veya gebelikteki problemlerin, doğumlardaki problemlerin çoğu kemik gelişimi eğitimini tamamlamamış annelerin erkenden doğum yapmaları. Hani ilk doğum için 21 yaş idealdir mesela, jinekologlar öyle söyler. Yani neden ideal? En az 21 yaş. Çünkü kemik gelişimi yeni tamamlanmış oluyor annenin. Daha kendi kemik gelişimi tamamlanmadan vücudunda başka bir yavruyu büyütecek, besleyecek, doğum yapacak. Bu çok kolay bir şey değil. Tamam, sosyokültürel etkenlerle dünyanın bazı yerlerinde daha erken evlilik bir realite. Önüne belki geçilemez böyle bir şeyin. Oluşan mağduriyetleri gidermek lazım. İnsanları bilinçlendirmek lazım, desteklemek lazım. Psikolojik yönden, sağlık yönünden, hukuki yönden insanları desteklemek lazım. Sosyal realitelerini de göz ardı etmeden.
0: En azından bir hapis cezası olmamalı.
1: Yok, orada zaten hani hapislik bir durum da yok. Yani bir, evet, suç da yok ortada. Biraz
0: anneler babalar razı.
1: Şahısların kendileri razı, de razı.
0: Delikanlı razı, evet, değil mi?
1: Belki bir rehabilite etmek gerekir orada. Bundan sonraki nesiller için hani biraz daha yetişerek, büyüyerek, gelişerek, evliliğe hazırlanarak ileride pişmanlık duymayacakları şekilde hani realiteye de sulh içinde bir çözüm getirmek lazım.
0: Evet. Peki hocam, devam edelim isterseniz. Ergenlikle ilgili, evet, başka neler konuşacağız, neler
1: ergenlik,
0: söyleyeceğiz?
1: Ergenlik bir hızlı büyüme dönemi, büyüme fışkırması derler. Ergenlik böyle 6 ay görmediğinizde boyunun uzadığı, elinin kolunun büyüdüğü bir dönemdir çocuğun, gencin. Bütün toplumlarda
0: sesinin değiştiği,
1: da,
0: değil mi?
1: Evet, evet, bilhassa erkek çocuklarında sesin çok ciddi değiştiği bir dönem. Bütün toplumlarda bir ergenlik dönemi elbette var. Hatta daha Afrika toplumlarına doğru gittiğimizde yerel kültürlerin etkisiyle ergenliğe geçiş ritüelleri var. İşte ergenlik çağına gelen kız ve erkeklerin topluluk içerisinde kendini ispat etmesi bekleniyor. Hatta bazı törenlerle kimin işte yüzüne dövme yapmak, dağlamak, çizik atmak bıçakla veya onun gibi keskin bir şeyle, acıya dayanabiliyor musun? O zaman sen yetişkin oldun demektir. Gibi veya avlanmak için, erkek çocuklarını avlanmak için
0: eski
1: ormana
0: Türklerde
1: gönderiyorlar.
0: Olduğu söylenir hani.
1: Eski Türklerde de isim almak için aynı benzer bir ritüel var. İsim edinmek için, isim hakkı edinmek için ergenlik çağında işte bir olaya imza atması gerekiyor. Bir kahramanlık yapması gerekiyor.
0: Bir boğayı yere yatırması lazım.
1: Boğa çan gibi bir boğayı yere yatırması lazım. Yani şunu diyor toplum. Ergenlik sadece, tamam, yaşla girdin buraya ama sorumluluk üstlenmek demektir. Büyümek sorumluluk üstlenmek demektir. Sorumluluk alabilecek misin? Bunu görmek istiyor bizde. Pek çok toplumda da böyle ritüeller var. Bizim toplumumuza bakacak olursak, şimdi büyüklerimizden şunu duyuyoruz. İşte ergenlik eskiden bir sorun değildi de şimdi mi abartılıyor? Şimdi biz gençleri çok mu şımartıyoruz acaba? Aa, ergenlikten böyle oldu deyip acaba gereksiz bir yere onlara prim mi veriyoruz, çok mu el üstünde tutuyoruz diye böyle bir şey soruluyor. Ergenlik hep mi bir kriz dönemiydi, hep mi bir sıkıntılı geçiş dönemiydi? Bir yanıyla evet, ama şiddeti bu kadar değildi. Neden? Şimdi Aristo'ya bakıyoruz, yüzlerce yıl önce diyor ki şimdiki gençler saygısız ve sorumsuz. Büyüklerini küçüklerini tanımıyorlar, bilmiyorlar. İstekleri pek çok ve çok aceleciler. Bunları hemen yerine getirmek istiyorlar. Nefslerinin arzularına hemen yeniliyorlar diyor. Aristo bunu söylüyor kaç yıl önce?
0: Milattan önce.
1: Evet, şu an baktığımızda başka pek çok düşünürden de benzer şeyler okuyoruz. Hepsi şimdiki gençler bizim gibi değil, şimdiki gençler saygısız gibi ifadeler kullanıyorlar. Burada neyi görüyoruz? Yetişkinler daima gençleri pek bir beğenmiyorlar ve bir çatışma var arada. Gençler de daima büyüklere hafiften bir karşı geliyorlar, bir itiraz ediyorlar, bir isyan potansiyeli içinde.
0: Benim diyorlar.
1: Ya ben varım diyor, birey olacağım diyor. O zaman görüyoruz ki bu bir sünnetullah. Bu metafizik evrenin kanunlarından biri. Her yetişen yeni varlık bir öncekini sorgulayacak. Diyecek ki bir dakika ya, sen her zaman haklı olamazsın. Sırf annem, sırf babam, sırf hocam olduğun için her zaman haklı olamazsın. Sen de yanılıyor olabilirsin. Her yeni yetişen nesil bir öncekine bunu söylerse biz yenileniriz, tazeleniriz. Bulanmadan, donmadan akmak ne güzel diyor ya Hazreti Mevlana. Bizim bulanmamamız, donmamamız için kendimizi sorgulamaya, ya haksızsak demeye ihtiyacımız var. Hepimizin bu öz eleştiriye ihtiyacı var. Gençler daha çok bize bu öz eleştiriyi yaptıracak bir kuvvete sahipler. Her gençte bir isyan, itiraz kapasitesi var. Bunu döneminin, çağının, anne babasının ve kültürünün izin verdiği ölçüde kullanıyor. Bizim yaşlarımızda veya daha büyüklerin dönemini düşündüğümüzde ergenlikle ilgili bakıyoruz, onlar çok mu sakin geçirdiler? Hayır, herkes kendi çapında küçük küçük itirazlarını yaptı ama toplum bir önceki çağlarda çok daha elbette baskındı. Büyükler çok daha baskındı. Denetim odaklı bir korku kültürü hakimdi bize bugüne kadar, hele de hani bana cevap verme diyen yetişkinler vardı hayatımızda. Bırak fikrini söylemeyi, itiraz etmeyi, var olmayı, bana cevap verme diyor büyük.
0: Ama onu tatlı bir dille söylüyordu, öyle diye.
1: Hepsinden emin değilim hocam. Yani hepsinin tatlı bir dille söylediğine çok emin olamıyorum. Bazıları belki öyle. Keşke öyle hani sevimli tonton bir şekilde söylese, bana cevap verme. Hani var olma karşımda diyor. Başka bir fikir savunma. Var olma, birey olma karşımda. Karşısındakinin farklı bir fikre sahip olmasını, savunmasını, bir birey olarak bizle eşit ilişki kurmasını kaldıramıyor bizim denetim odaklı korku kültürümüz. Daha çok bastırmayı seviyoruz. O yüzden bizde ergenliğin o kadar spontan yaşanması mümkün değil. Gizli gizli belki birine sevdalanacak, belki tütün sarıp içecek. Yani önceki nesillerde ergenliğin itirazı, isyanı kendi içinde yaşanan bir şeydi ve çok açığa vurulamıyordu. Şimdi daha çok açığa vurulabileceği biraz daha serbest bir ortam var. Daha görünür oldu ergenlik isyanı. Yoksa hep varmış kitaplarda, filmlerde, romanlarda, düşünürlerin sözlerinde, yorumlarında. Peygamberimizin hayatına bakalım. Gençler ne diyorlar ebeveynlerine? Sizin atalarınız yanılıyor olamaz mı? Çünkü yetişkinler ne diyor? Kalıplaşmış fikirleri var. Atalarımızın dinini terk etmeyiz. Gençler de diyor ki sizin atalarınız ya yanılıyorsa, Kur'an'ın söylemi de bu, ya ataları akılsızca bir şeylerin peşine gidiyorsa yine de mi atalarının peşinden gidecekler? Ya birilerinin bunu sorgulaması gerekiyor. Bunu en iyi gençler yapar. Büyüklerim yanılıyor olamaz mı? Bunu niye diyecek? O güne kadar bir sürü şey verdi ebeveyni. Bu doğrudur, bu yanlıştır dedi. Çocukluk çağı boyunca ne verirse biz alırız. Çok evet, itiraz edemeyiz. Baktı çocuk, dedi ki tamam annem babam bugüne kadar haklıydı ama bir dakika, benim de fikirlerim var. Ben farklı düşünüyorum. Annem babam yanılıyor olamaz mı? Bu sefer bizim verdiklerimizi elekten geçirmeye başlıyor ergenlikte. Diyor ki bu bana uyuyor, bu bana uymuyor. Burada haklısın, burada haksızsın. Biz zorlanıyoruz bunu kabul etmekte. Karşımızda elimize doğmuş bir varlık var ve bizden farklı düşünüyor. Ve haksız olabilir misin acaba diyor bize bazı konularda. Tatlı bir üslupla bile söylese bunu kabullenmek yetişkin egosuna ağır gelebiliyor. O yüzden ergenlik daha büyük bir sorun gibi algılanıyor bugün.
0: Evet.
1: Halbuki büyüme çabasında o çocuk. Yani evet, kendini var etme çabasında.
0: Dinimizin bu konudaki bize vermiş olduğu kıstaslardan birisi de şudur herhalde. Hazreti Ali, ki kendisine Peygamberimiz Aleyhisselam ilmin kapısı, hı hı, lakabını takmış, ismini takmış malum.
1: Evet.
0: Diyor ki 15 yaşından sonra çocuklarınıza danışın.
1: Evet, evet, ne kadar
0: yani
1: işte, güzel. Bu,
0: evet, yani burada ergenlere, hı hı, kıymet vermenin, evet, onlara hatta danışma noktasına kadar,
1: harika,
0: gelmenin önemi.
1: Çok güzel, onu birey kabul ediyor. Diyor ki varsın, değerlisin, fikirlerin de değerli ve önemli. Sen başka türlü düşünebilirsin ve bu da çok işimize yarayabilir. Gençlerin o dinamizmine ihtiyacımız var. Yetişkin daha az sorgular, daha oturtmuştur zihnindekileri ve o yapı söküme uğratmaz o yetişkin zihnindeki pek çok şeyi. Ama ergenlerin o isyanı, itirazı aslında toplumu dinamik kılacak, köhneleşen, sırf örf diye çok körü körüne bağlı kaldığımız, aslında ilahi hakikatlerden bile uzaklaşmış olabilen bazı alışkanlıklarımızdan bizi kurtarabilecek bir şey. Doğru yetiştirir ve çocuğun, ergenin enerjisini doğru yönlendirirsek çok ihtiyacımız var bizim öyle bir tazelenmeye ve onarılmaya.
0: Evet. Bir de şu soru var. İnsanlar, bilhassa siyasi hayatta bunu görüyoruz, kendilerine yer ettikleri makamı, mevkiyi terk etmek istemiyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Burayı gençlere bırakmak istemiyorlar. İsterseniz bununla ilgili bundan sonraki bölümde birazcık konuşalım.
1: Olur.
0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköz Hanım'la ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim, bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, uzman klinik psikolog Rukiye Karaköz. Karaköz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz efendim. Evet hocam, birinci bölümde tanımından bahsettik. Efendim, ergenlik dönemi yaşından söz ettik. Ve en son şöyle bir şey demiştik. Ergenlik döneminde bu yaş önemlidir efendim, danışılması, konuşulması, hı hı, efendim istişare edilmesi gereken bir yaştır artık. Yani bu kadar önemli bir yaş. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözünü nakletmiştik. 15 yaşında çocuklarınıza danışın demiştik. Hı hı. Evet, bundan başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yine bundan önceki bölümde hatırlattım. İnsanların yaşlandıkça makam, mevki hırslarının artması var. Evet, belli bir yaşa geldikten sonra artık bu makamı benden daha iyi kimse yapamaz. Ben bu makamı ancak götürürüm düşüncesi hakim. Ve gençlere yerlerini bırakmama gibi. Mesela Türkiye'de 18 yaşında seçilme hakkı tanındığında, hı hı, efendim siyasiler böyle bir şey getirdiklerinde bir kısım siyasiler de kıyametler kopardılar. 18 yaşın çok küçük olduğunu, hı hı, efendim neden böyle bir şeye gerek duyulduğunu falan. Halbuki biraz önce de belirttiğiniz gibi 18 yaş gerçekten kıymetli, önemli, danışılması, hı hı, konuşulması gereken bir yaş. Hı hı. İnsanlar neden böyle bir tavır içerisinde olurlar? Bulundukları makamı, mevkiyi niçin terk etmek istemezler? Bunlardan biraz konuşalım.
2: Evet, şimdi tasavvuf ehli der ki insandan en son çıkan sevgi riyaset sevgisidir.
1: Makam yani, sevgisi.
2: Evet, hani...

0: evet efendim, haklısınız efendim deme durumunda oluyorlar. Bunları duya duya da kişiler kendini la yuhti ve la yüsel kabul edebiliyor, eskilerin deyimiyle.
1: Yani
0: hatasız ve sorgulanamaz.
1: Evet.
0: O yüzden bakıyoruz, hangi cenahtan olursa olsun yaşı çok ileri olmuş olan insanlar kendi siyasi hareketlerin içerisinden çıkan gençlere bile çok kolay yol açamıyorlar. Bu gençler dediğim de yine 50 yaşlarında insanlar. Yani 70'lerine
1: artık gençliği bırakmış. Çok iyi.
0: Tabii olgun yaş aslında, ama şimdi karşısındaki 70'lerinde 80'lerinde bir politikacı olunca 50 yaşlarındaki insanlara çoluk çocuk falan diyebiliyorlar. Hani bunlara mı bırakalım gibi ortalığı. Halbuki 18 yaşın da bu manada o farklı bakışı çok kıymetli. 20 yaşın da çok kıymetli. Her bir yaşın ki. İnsanın yeri gelince çocuktan da öğreneceği şeyler var. İmam Gazali diyor ya, çocuklarda 5 haslet vardır ki yetişkinler onları hakkıyla yerine getirebilseler evliya olurlar. İşte anda kalır, oyun oynarken tamamen kendini ona verir, geçmiş gelecek kaygısı yoktur, rızık kaygısı yoktur gibi şeyleri söylüyor.
1: Evet.
0: Ya bizim her şeyden alacağımız ibret ve
1: dersler
0: var. Hele de 18 yaşındaki bir gencin hani seçme seçilme, bunu yine ayrıca tartışabiliriz ama 18 yaşındaki gence de danışmamız lazım bizim politika üretirken. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler onların aklına gelebiliyor. Çünkü onlar başka bir dünyanın çocukları. Bizim doğup büyüdüğümüz dönemden başka bir dönemde, başka bir dünyada yaşıyorlar. Hazreti Ali de diyor ya, çocuklarınızı onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin. Şimdi hani inovasyon diyoruz, teknoloji diyoruz, yenilenme diyoruz. Biz bazı şeyleri geriden takip edip yetişmeye çalışan nesiliz yetişkinler olarak.
1: Evet.
0: Ama bir genç bize çok daha farklı, çok daha kısa yollardan hedeflerimize ulaşabileceğimiz aydınlık pratik fikirler de verebilir. İstişare kesinlikle etmek gerekiyor. Çok değerli bir dönem ergenlik, çok da saygı duyulması gereken bir dönem. Aynı zamanda çok da merhamet duymamız gereken bir dönem. Çünkü bir varlık düşünün, kozadan çıkmaya çalışan kelebek gibi bir yandan büyüyor, bir yandan içimde neler olup bitiyor bunu anlamaya çalışıyor. Benim içimde ne oluyor, bana ne oluyor bunu anlamaya çalışıyor. Ne oluyor ergene? Bir anda eli kolu büyüyor, vücudu büyüyor, değişen vücut boyutlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı. Bir anda vücudunda çok hızlı bir büyüme, hani yıllara yayılan değil, bir 3 ay 6 ay içerisinde çok dramatik büyümeler, büyüme ağrıları oluyor eklemlerinde, müthiş bir tembellik çökebiliyor, bakkala göndersek gitmek istemeyebiliyor ergenlerimiz, öyle şikayet eder anneler de çoğu zaman. Hani bir tembellik, atalet, bir şey yapmak istememe, internette çok vakit geçirme, çünkü çok cezbeden ve bizi pasif kılan bir ortam. Hiç yorulmamız gerekmiyor. Dünya ayağımıza geliyor görünüşte.
1: Cep telefonuyla değil mi?
0: Tabii telefonla, bilgisayarla, tabletle dünyaya bağlanıyor. İşte tembel, hiçbir şey yapmıyor, sorumluluk almıyor, sakar diye şikayet edilen dönem. Ergen sakarlığı da bu arada yine yaşa özgü bir şeydir. Eli kolu çok hızlı büyüdüğü için yeni boyutlarına koordine olamıyor çocuk bir anda. Onlara uyum sağlamaya çalışırken de bolca kırıp dökebiliyor, çarpabiliyor sağa sola. Hani görmüyor musun etrafındaki şeyleri diye kızabiliyor yetişkinler. Ergen sakarlığı o yeni beden boyutlarına uyum sağlama sürecinde zorunlu olarak yaşadıkları bir süreç. Başka neler oluyor? Beden değişiyor, hormonlar değişiyor. Her şeyden önce belki buna değinmek lazım. Ergenlik çağına girdiğimizde cinsiyete özgü karakteristik hormonlarımız var. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonu. Bunlar çok büyük miktarda artış gösteriyorlar. Bu hormonların herhangi birinin herhangi bir zamandaki bir artışı insanın ruh sağlığını olumlu olumsuz etkileyebilecek hormonlar. Bir de burada çok büyük patlama düzeyinde bir artış var. Herhangi bir zamandaki minik bir artış bile bizi etkiliyorken ergenlikte bununla baş etmek çok zor. Çünkü duygu durumunu direkt etkiliyor. Ve bu ne yapıyor ergeni? Biraz sabırsız, biraz asabi, bazen içe dönük, bazen çok öfke patlamaları yaşayan, ayarsız ve dengesiz görünmesine yol açan bir süreç. Kimi dediğim gibi mizaç olarak içe dönüktür, ailede çok baskıcıdır, daha içinde yaşar. Daha ileride başka şekillerde patlak verir. Hani ben ergenliğimi şimdi yaşıyorum diyen 25-35 yaşında insanlar olur bazen bizim çalıştığımız. Ergenlikte yapmasını bekleyebileceğimiz ya da hoş göreceğimiz küçük ergenlik yaramazlıklarını çok uslu, tırnak içinde çok uslu bir öğrenci, uslu bir ergen olarak geçirip yetişkinlik yaşlarında yapmaya başlıyorlar bu tür sıkıntılı davranışları. O dönemde biraz

0: esnek olmakta yarar var. Yani her yaptığına müsaade etmek, ne yaparsa tamam demek değil elbette ama küçük hatalarını büyütmemek, yüzüne vurmamak lazım. O zaten kendini arıyor. Kendini ararken ne yapacak? Çeşitli dönemlerde çeşitli ideolojilere ilgi duyacak. Kimlik bunalımı yaşadığı dönemdir ergenlik gencin. Çeşitli kimlikleri elbise gibi üzerine giyip çıkaracak, deneyecek. Bir gün gelecek ben deist oldum diyecek, bir gün gelecek ben işte Mao'cu oldum, komünist oldum diyecek. Korkmamak lazım. Söylemleri değil, ne yaptığı önemli. Söylem olarak uç şeyler de söyleyebilir bir ergen. Hatta bizi provoke etmek için hani sizin gibi değilim, sizin gibi olmak zorunda değilim, benim bir kimliğim var, bir şahsiyetim var demek için sırf bizden farklı davranabilir. Bununla ilgili komik şeyler anlatılır, anekdotlar. Bir ergen kız bir mağazaya gitmiş ve kendine bir kazak almış. Sonra demiş ki satıcılara, annemle babam beğenirse gelip değiştirebilir miyim? Yani onların beğendiği bir şeyi giymek istemiyor, onların onayladığı bir şey yapmak istemiyor, inadına ters davranmak istiyor. O yüzden diyor ki onlar beğenirse gelip değiştirebilir miyim? Veya başka bir ergenlik çağında bir çocuğumuz, annesi sesleniyor, kahvaltıda çay mı istersin süt mü? O da mırıldanıyor kendi kendine, diyor ki çay demlemişse süt isteyeceğim, süt ısıtmışsa çay isteyeceğim. Yani yeter ki ben de varım desin. Hani kazara itaat ettiğimde ben kişiliksiz mi olurum acaba? Böyle bir içgüdüyle hareket ediyor, bilerek değil. Hani niye zıtlaşıyorsun benimle bu kadar diye anneler babalar da üzülür. Aleni büyük bir saygısızlık, büyük bir davranış bozukluğu yapmadıktan sonra o kadar kaygılanmamak lazım.
1: Peki bütün bunlarda aldığımız eğitimin tesiri yok mu hocam? Yani daha değişik bir eğitim alsak, dini inançlarımızın, kültürümüzün, değerlerimizin, hı hı, eğitimini alsak, hı hı, daha değişik olmaz mı?
0: Muhakkak,
1: anladınız herhalde.
0: Muhakkak değişik olur. Şimdi sadece seküler değerlerle yetişmiş bir ergenin ergenliğiyle manevi değerlerle yetişmiş bir ergeninki farklı olacak elbette. Hani anneye babaya saygılı davranmanın incelikleri hakkında, önemi hakkında bir fikri olan bir ergenin davranışları daha farklı olacaktır. Aynı zamanda manevi değerlerle yetişen bir ergenin zaten çok zorlanmamasını bekleriz. Neden? Onu yetiştiren ebeveyn şunları biliyordur. İslam'da özgür irade diye bir şey var. Yani herkes özgür iradesiyle bir seçim yapar ve mükellef olur ergenliğe giren. Bu arada bu mükellef kavramı çok önemli. Hakikaten maneviyatı olan bir ailede yetişiyorsa bir genç, karşı taraf anlatır, öğretir, sevdirir, örnek olur ama zorlamaz. Çünkü peygamberimizin uygulamalarına baktığımızda bunu görüyoruz. Böyle bir ortamda yetiştiğinde Efendimiz Hazreti Enes'i yıllarca yanında yetiştirdi. Ve Hazreti Enes diyor ki bunca yıl ona hizmet ettim. Bir kere beni azarlamadı. Bir kere olsun bana vurmadı. Bir kere kötü söz söylemedi. Beni bazı şeyler için, görevler için bir yerlere gönderirdi. Ben de çocuk aklı bazen gitmeyeceğim derdim ve oyuna dalardım. Sonra beni oynarken bulurdu. Enes'cim sana söylediğim yere gittin mi derdi. Hiç başka bir kötü söz yok, ima yok, incitme yok, aşağılama yok. Enes'cim sana söylediğim yere gittin mi derdi. Ben de hemen gidiyorum ya Resulallah deyip fırlayıp giderdim diyor. Şimdi böyle bir muamele gören çocuğun ergenin ergenliği elbette daha farklı olacak. Ama
1: daha güzel olacak.
0: Daha güzel olacak. Yani sevgi görüyor, ilgi görüyor. İlahi prensipler çerçevesinde insana verilen değeri ve hürmeti yaşıyor. Her birinin bir kul olduğunu, bir fert olduğunu ve bizim sadece emanetçi olduğumuzu bilen bir ebeveynle yetişirse o çocuk tabii ki çok daha farklı yetişecek. Ama ebeveyn olduğunu unutup, emanetçi olduğunu unutup çocuğun sahibi gibi davranan bir ailede yetişiyorsa çok yazık olacak ona, vay haline. O zaman ne oluyor? Ebeveyn proje çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Sahibi gibi görüyor çocuğun kendini, emanetçisi değil. Sadece bir şeyleri anlatmak, örnek olmak, sevdirmek yetmiyor, zorla yaptırmaya çalışıyor. Zorla yaptırmak gerekseydi Allah bize bir şeyleri zorla yaptırırdı ya da böyle emrederdi. Hayır, kamu düzeninin sağlanması gerekli noktalarda hariç kimseye zorla ne namaz kıldırabiliriz, ne oruç tutturabiliriz, ne başka bir şey. Ama ebeveyn diyor ki sırf benim çocuğum olduğu için ve doğru bu olduğu için bunu yapacak. Biz Allah değiliz, yani ebeveyniz sadece. Allah dahi zorlamıyor. Emrini ortaya koyuyor, ergenliğe geldiğinde diyor ki mükellefsin. Yani aklın eriyor. Yaptıklarının ve yapmadıklarının sonuçlarını tartabiliyorsun. Bir öte dünya olduğunun farkındasın. Bunu anladın artık. Çünkü çocuklar kavrayamaz soyut kavramları. Yani 5-6 yaş onu anlayamaz. Bu dünya nedir? Ahiret nedir? İşte Allah tam olarak nasıl bir varlık? Ne kadar büyük? Mesela 5 yaş çocuğuna sorulduğu zaman diyor ki bu evlerden bile büyüktür Allah. Şimdi onun ufku o kadar. Evlerden daha büyük bir şey hayal ediyor. Çocuk idrak edemez ama ergen idrak edebiliyor. Soyut düşünmeye başlamış demektir. Dolayısıyla ergenlik çağına gelmiş bir varlığı Allah mükellef kabul ediyor. Dini ibadetler, emir ve yasaklar konusunda sorumlu kabul ediyor. Yaparsa da yapmazsa da onun hanesine yazılacak.
1: Hani Hazreti Ömer'in vali tayin ederken verdiği bir nasihat var. Gidecek olan valiye diyor ki, gittiğin yerde Allah'lık iddiasında bulunma.
0: Evet.
1: Gittiğin yerde peygamberlik iddiasında bulunma. Hı hı. Ya Ömer, ben bilmez miyim, ben bu dini biliyorum tabii ki. Hı hı. Haşa Allah'lık iddiasında bulunmam. Eğer diyor benim her dediğim olsun diyorsan bu Allah'lık iddiasıdır.
0: Eyvallah. Ebeveynler sıklıkla maalesef bunu yapıyor. Bu denetim odaklı korku kültürü dediğimiz yerde. Burada çocuk yetiştirmek bizim de aslında eğitim sürecimiz. Bizim de egomuzdan sıyrılma, olumsuz manadaki egomuzdan, narsisizmimizden sıyrılma sürecimiz. Çünkü bir varlık var, ellerimizle yetiştiriyoruz ve bir süre sonra bizden farklı düşünmeye başlıyor. Bunu tolere etmek kolay değil, bunu kabullenmek kolay değil. Mizacı bizden farklı. Diyelim ki biz çok tez canlıyız. Bir şeyi hemen zamanında ve usulünce yapmak istiyoruz ama onun mizacı tez canlı değil. Daha böyle yavaş yavaş, dinlene dinlene yapacak, biraz iteleye iteleye. Bunların hepsinin bilimsel temelleri var. Mizaçlar farklı farklı. Bizim gibi olmayabilir. Herhangi bir konuda bizim gibi olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Allah bizi birbirimize emanet etmiş. Bunu al, bu emanetin üstünde bunu kır, dök, yeniden parçala, yeniden biçimlendir demiyor. Emanete ne yaparız? Bir zarar vermeden orijinalini korumaya çalışırız. Muhafaza etmeye çalışırız. Orada dayatmacı olmak, zorla bir şeyleri yaptırmaya çalışmak elbette çocuğu kötü etkiler. Bazı ergenler var. Diyorum ki, bakıyorum hani dışarıdan, bu ailede değil de başka bir ailede olsa hiç sorunsuz büyüyecekti. Ama bu baskıcı tavrın içinde bu çocuk asi, ele avuca sığmaz, isyankar bir baş belası olarak tanımlanmış. Böyle tanımlarsak ve böyle ifade edersek çocuk da buna uygun davranışlar gösterecek. Halbuki bakıyoruz, yaşıtlarının yaptığı benzer şeyleri yapıyor ama aile diyor ki bizim çocuğumuz böyle olamaz. Yahu senin çocuğun da öyle olur, benimki de olur. Herkesin çocuğunda her şey olur. Hazreti Nuh'un oğlu iman etmedi. Bu bize bir örnek. Maalesef sıkça dile getirmek zorunda kalıyoruz. O kadar unutuluyor ki. Hazreti Nuh bir peygamberdi. Sizden, benden, bütün uzmanlardan filan çok daha iyi bir babaydı eminim. Çok daha iyi bir ebeveyindi ve çok daha iyi bir mümindi doğal olarak. Ona rağmen, anlatmasına, öğretmesine, sevdirmesine ve örnek olmasına rağmen oğlu bir seçim yaptı orada. Mükellef olmanın gereği olarak. Öbür türlü iman diye bir şey olmaz seçimin olmadığı yerde. Müminin çocuğu mümin olur, kafirin çocuğu kafir olur. Bitti gitti.
1: Öyle değil halbuki.
0: Öyle değil. Seçim hakkı veriyor Allah. Herkesin çocuğuna bir seçim hakkı veriyor ve ergenlikte sorgulama ve isyan etme kabiliyeti de veriyor. Bu kabiliyeti vermesi seçim hakkı da hikaye olur. Çünkü insanın sorgulayabilme, karşı çıkabilme kapasitesi olacak ki ebeveynine rağmen hakkı bulabilsin. Herkesin ebeveyni hak yolda değil. Bazı insanlar, bugün Venezuela'da bir sürü insanın Müslüman olduğunu duyuyoruz o yaşanan felaketten sonra. İslam'ı araştırıyor ve Hristiyan ailelerin çocukları Müslüman oluyorlar. İslam'ı araştırıyor ve diyor ki ben araştırdım, çok doğru buldum, kendime yakın buldum, Müslüman olacağım. Şimdi annesine babasına itiraz edemeyen, farklı düşünüyorum diyemeyen bir insan nasıl iman edecek? Allah bu sorumluluğu yükler mi? Allah adildir. Ergene diyor ki iman etmekten sorumlusun. İster annen baban Musevi olsun, ister ateist olsun, ister Hristiyan olsun. Bu çocuk annem babam ne derse doğrudur, onlar bilir diyen bir çocuksa asla iman edemez. Şunu diyebiliyor olması lazım. Yanılıyor olabilirler ya. Her dedikleri doğru olmayabilir. Bunu bizim çocuğumuz da diyecek. Karşı dediğimiz farklı inançların mensuplarının çocukları da söyleyecek ki biz yenilenelim, onlar yenilensin. Yani çocuğun orada isyan ve itiraz kapasitesi çok güzel, çok anlamlı. Peki endişelenmeyecek miyiz? Ne zaman endişeleneceğiz? Davranış bozuklukları gösterirse. Onları da herhalde son bölümümüzde yine daha detaylı değineceğiz. Yani hemen endişelenmemize gerek yok. Çocuğumuz bizden farklı düşünüyor diye, farklı hissediyor diye. Bu bizi aksine mutlu etmesi gereken bir şey. Düşünürlerden bir tanesi ne söylese arkadaşı onaylıyormuş. O da demiş ki ya itiraz et de iki kişi olduğumuzu anlayayım. Yani tek kişi gibi, bizim bir kopyamız gibi yetiştiriyorsak özgün kişiliğiyle var olamaz o çocuk. Kendini ifade edemez. Bizim yanımızda her dediğimize he diyen, evet diyen, itaat eden bir çocuk ne yapar? Yarın öbür gün girdiği bütün topluluklarda kayıtsız şartsız itaat eden bir çocuk olur. Girdiği bütün topluluklarda maşa olarak kullanılmaya çok hazır bir çocuk olur. Çünkü ergenliğin doğasında şöyle de bir şey var. O isyan kabiliyeti var ya, dünyayı değiştirmeye hazır. Yani bir şeyleri değiştirmek için canını vermeye hazırdır ergen. Bu yüzden de onu örgütler çok rahat kullanabilir.
1: Evet. Yalnız ergenlikten sonra artık peki demek esas. Bu da önemli. Yani yetişme şeklinde belki hep onu özgür iradesine bırakacağız ama ama belli bir yaştan sonra da artık iman ettikten sonra diyelim. Evet. Ondan sonra da peki diyecek.
0: O artık girdiği sistemin içinde tabii ki iman ettiyse itaat edecek. O bir seçim yapmıştır. Yeter ki seçim yapsın. Evet. Seçim yapıyorsa harika.
1: Seçimi yaptıktan sonra da itaat etmek esas.
0: Tabii ki yaptığı sistem, özgür iradesiyle seçtiği sistem neyse zaten ona itaat etsin. Orada hiçbir sorun yok. Orada bir seçim yapıyor. Evet. İtaat ederken de bir seçim yapıyor. Ama o seçim hakkını hiç tanımadığımızda maalesef kullanılmaya çok hazır. Yani maşa olmaya çok hazır örgütlerin, grupların elinde canlı bomba yapmaya, oyuncak yapmaya maalesef çok hazır bir duruma geliyor.
1: Evet hocam, bir ara verelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaküsü Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbetimiz devam edecek efendim, bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
6: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Dış politikadan iç siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Avrupa Birliği süreciyle ilgili... Avrupa Birliği tarihi bir karar vermek durumunda dedi. İsrail'in bölgeyi kendi çıkarları uğruna ateşe attığını söyledi. İç siyasetle ilgili de Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.
7: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlara çevrildi. Ancak Orta Doğu'da yaşanan krizi fırsata çevirme hesapları yapan terör örgütü PKK ve uzantısı SDG silah bırakma işini ağırdan almaya başladı. Bu da yasal düzenlemelerin gecikmesine yol açtı.
9: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
8: Sahadan gelen bilgilere göre silah bırakma süreci devam ediyor. Terör örgütü bazı mağaraları teslim etmeyi sürdürüyor. Ancak süreç istenilen hızda ilerlemiyor. Kandil'e biraz daha yaklaşılsa da büyük mağaralar ve kamplar hala duruyor. Böyle giderse yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan yaz aylarına yetişmeyebileceği belirtiliyor.
9: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
8: AK Parti için kırmızı çizgi silahların tamamen bırakılması. Yasal düzenlemeler içinde bu bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesinin ardından düğmeye basılacak.
10: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
8: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çağrısı da tartışılmaya devam ediyor.
9: Abdullah Öcalan'ın statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
8: AK Parti kurmayları doğrudan statü yerine bir ara formül bulunabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Öcalan'ın ziyaretçileriyle daha rahat iletişim kurabileceği bir ortam oluşturulması planlanıyor. Öcalan'ın gazetecilerle görüşebileceği ve farklı toplumsal kesimlerle temas edebileceği mekanizmaların devreye alınması değerlendiriliyor.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 7 ajan tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı casusluk ağında yer alan kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığını tespit etti. Bilgilerin yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri harekete geçti. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ajanlar tutuklandı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Mecliste iktidar ve muhalefet arasında yaşanan yoklama krizi yeni bir iç düzük çalışmasını gündeme getirmişti. AK Parti yoklama talebi başvurularını zorlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak bu çalışma muhalefetle uzlaşma sağlanamayacağı ve tartışma yaşanacağı gerekçesiyle seçimden sonra ertelendi.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 80. birleşimini açıyorum. Elektronik sistemle yoklama yapacağız.
8: AK Partili vekillerin salonda olmadığını gören Cumhuriyet Halk Partisi yoklama istiyor. Yeterli sayıda milletvekili yoksa kanun teklifleri görüşülemeden meclis kapanıyor. AK Parti bu yoklama krizlerinin önüne geçmek için iç tüzük değişikliğini gündemine aldı. Ancak siyasi gündemin yoğun olması ve gergin ortam nedeniyle bunu şimdilik rafa kaldırdı.
11: Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeteri sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.
8: Mevcut uygulamada yoklama talebi için 20 vekilin başvurusu yeterli oluyor. AK Parti bu sayıyı 30'a çıkarmayı planlıyor. Ayrıca yoklama talep eden 30 vekile de genel kurulu terk etmeme zorunluluğu getirilmesi gündemde.
11: Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından 14 Nisan 2026 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor.
8: Ancak siyasetteki sert dönem AK Parti'nin planlarını ertelemesine yol açtı. İç tüzük değişikliği seçim sonrasına bırakıldı. AK Parti seçim öncesi mecliste kavga görüntülerinin yaşanmasını istemiyor.
10: Sizlerin çalışması demek meclisin çalışması demektir. Gerek komisyon, gerekse genel kurul boyutuyla yüce meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.
8: Meclisin toplanabilmesi için genel kurulda en az 200 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Karar yeter sayısı için de en az 150 vekil şartı var. Ancak vekillerin salonda bulunmaması nedeniyle bu rakamlar çoğu zaman tutturulamıyor. Oturum kapandığı için de yasaların çıkması gecikiyor.
10: Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Partili vekilleri devamsızlık yapmaması konusunda uyarmıştı.
10: Aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin.
6: Son zamanların en büyük yasa dışı bahis operasyonunda son durum ne? Önemli detaylar var. Gözaltına alınan isimlerle ilgili ek gözaltı süresi talep edildi. Peki sistem nasıl çalışıyor? İzleyelim.
12: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
13: İyiyim baba.
8: Ellerindeki kelepçeleri böyle saklamaya çalıştı. Yanlış anlaşılma var dedi.
12: Gözaltına olmanızla ilgili bir şey söyleyecektim.
13: Ben öğreneceğiz. Yanlış anlaşılma olabilir.
8: Adana merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 21 ili kapsayan operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Savcılığa göre sistem oldukça profesyonel şekilde kuruldu. Yasa dışı bahis gelirleri doğrudan bahis parası gibi gösterilmedi. Bunun yerine banka kayıtlarına oyun kodu, e-pin, dijital hizmet ve elektronik ürün satışı olarak işlendi. Yani milyonlarca liralık para trafiğine ticari işlem görüntüsü verildi. Operasyon kapsamında 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan isimlerden biri de yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya götürülen Kütahyalı sağlık kontrolüne götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
12: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
13: İyiyim baba.
8: Kütahyalı'nın 2022-2024 yılları arasındaki hesap hareketleri soruşturma dosyasına girdi. O dönem 6 farklı ödeme sistemiyle hesabına toplam 35 milyon gönderildiği iddiası var. O ve diğer şüpheliler için ek gözaltı talebinde bulunuldu.
12: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketleri gibi bir şey söyleyecek misiniz?
13: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
8: Masak raporları, banka kayıtları ve kripto para transferleri dosyaya girdi. İddiaya göre para önce sanal POS sistemleri üzerinden toplandı. Daha sonra paravan şirketler ve farklı hesaplar arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve gayrimenkule çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Savcılık dosyasında bazı banka çalışanları, ödeme kuruluşu yetkilileri ve kamu görevlilerinin isimleri de yer aldı. Soruşturmada sadece yasa dışı bahis değil, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları da bulunuyor. Operasyonun son yılların en büyük finans soruşturmalarından biri olduğu değerlendiriliyor.
12: Gözaltına olmanızla ilgili bir şey söyleyecektim.
13: Ben öğreneceğiz, yanlış anlaşılma olabilir.
6: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişinin gözü kulağı meclisteki yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda. Teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle borcu olanlara 72 ay taksit imkanı sağlanacak.
8: 15 milyon kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Tam 72 ay taksit imkanı sunulacak. Kamuya borcu olanlar rahat bir nefes alacak.
14: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
8: Meclis Genel Kurulu'nda mali düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
14: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
8: Meclise ulaşan Gelir İdaresi verilerine göre mükelleflerin %98.6'sının toplam borcu 1 milyon liranın altında. Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan kişi sayısı yaklaşık 15 milyon. Yasal takip aşamasındaki kişi sayısı ise 4.2 milyon düzeyinde. Bağkur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısı da yaklaşık 1.5 milyon. Borcu olan milyonlarca kişi borcunu daha uzun vadeye yayarak daha kolay ödeyebilecek. Ayrıca düzenleme ile Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar teşvik edilecek. 20 yıl vergi muafiyeti ve maaşlara vergi avantajı sağlanacak. Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs Çarşamba günü genel kurulda görüşülmeye devam edilecek.
6: Piyasalar haftayı nasıl geçirdi? Altın geçtiğimiz haftayı gram bazında %4'ten fazla düşüşle kapattı. Dolarda yükseliş, avroda düşüş yaşandı. İşte piyasalardaki gelişmeler.
8: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim piyasaları etkiliyor. Altın ve borsada düşüş görüldü, döviz yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 8-15 Mayıs haftasında ons bazında 4530 dolar civarlarına geriledi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %4,16 düşüşle 6630 liraya indi. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda azaldı, 11105 lirayı gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 44671 liraya düştü. 8-15 Mayıs haftasında dolarda yükseliş görüldü. Bu hafta ABD doları %0,39 artarak 45 lira 54 kuruş oldu. Euro'da ise düşüş görüldü. 53 lira 3 kuruşa indi. Borsa İstanbul'da düşüş görüldü. BIST 100 endeksi geçtiğimiz günlerde 15 bin puanın üzerine görerek rekor kırmıştı. 8-15 Mayıs haftasında ise 14.367 puanı gördü.
6: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti dönüşünde Tayvan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tayvan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin çip endüstrisini çaldığını savunan Trump, Çin'in bölgedeki tutumunu da değerlendirdi. Açıklamalar Washington, Pekin, Tayvan hattındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarla yine gündemin ilk sırasına oturdu. ABD Başkanı bu kez basına yaptığı açıklamada Tayvan'ı hedef aldı. Hatta Trump, Tayvan'ın ABD'nin çip teknolojisini ele geçirdiğini öne sürerek bir yanıyla onları hırsızlıkla suçladı. Trump açıklamasında Çin'in büyüklüğüne dikkat çekerek Tayvan için çok küçük bir ada ifadesini kullandı. Donald Trump, Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke, Tayvansa çok küçük bir ada dedi. Tayvan'ın Çin'e yalnızca 59 mil uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Trump, ABD'nin ise bölgeye binlerce mil mesafede bulunduğunu söyledi. Donald Trump, biz ise 9500 mil uzaktayız, bu biraz zor bir durum ifadelerini kullandı. Trump'ın Tayvan için kullandığı ifadeler bununla da sınırlı kalmadı. Bir soruya verdiği cevapta Tayvan'ı kastederek artık buraya yer diyelim çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer dedi. ABD Başkanı Washington'ın bölgedeki olası bir çatışmanın dışında kalması gerektiğini savundu. 9500 mil ötede savaş istemediğini, sakinleşmelerinin iyi olacağını belirtti. Trump'ın açıklamalarına Tayvan tarafının vereceği cevap merak edilirken kulislerde Beyaz Saray yönetimi Tayvan'ı gözden çıkardı yorumları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ABD ile Çin arasında Tayvan merkezi gerilimin yeniden tırmanabileceği belirtiliyor.
6: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun giydiği gri eşofman sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bir açıklama yapmak zorunda kalan Rubio, aslında Maduro beni kopyaladı dedi. Normalizing of their
8: controlling of international waterways both illegal. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin ziyareti sırasında giydiği gri eşofmanla gündem oldu. Kıyafet Venezuela'nın devrik lideri Maduro'ya benzetilince tartışma büyüdü. Beyaz Saray'da yapılan esprili paylaşım tartışmayı daha da alevlendirdi. Rubio'ya yöneltilen Maduro göndermesi mi sorusuna ise net bir yanıt geldi. Rubio iddiaları reddetti. Beni o kopyaladı, ben daha önce aldım dedi. Rubio kıyafeti bilinçli bir mesaj için seçmediğini vurguladı. Sadece rahattı. Fotoğrafın çekildiğini bile fark etmedim ifadelerini kullandı. Tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çin'e giderken Rubio'nun uçaktan yaptığı eşofmanlı paylaşım Pekin yönetimine bir mesaj olarak algılanmış ve sosyal medyada büyük tartışmalara neden olmuştu.
6: Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin Mavi Vatan kapsamında hazırladığı yeni yasal düzenleme bölgede büyük ses getirdi. Yunanistan ve İsrail basını düzenlemeyi bölgesel güç dengelerini değiştirecek hamle olarak değerlendirdi.
8: Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında yeni yasal düzenleme hazırlığı bölge basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını güçlendirmeye yönelik hazırlık özellikle Yunanistan ve İsrail medyasında yakından takip ediliyor. Yunan basını düzenlemenin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlarda Türkiye'ye balıkçılık, enerji ve deniz yetki alanları konusunda önemli avantajlar sağlayabileceğini yazdı. İsrail medyası ise gelişmeyi Doğu Akdeniz'de yeni bir güç dengesi olarak değerlendirdi. Haberlerde Türkiye'nin bölgesel enerji rekabetinde merkez ülke konumunu güçlendirdiği ve denizlerde yeni bir stratejik dönem başlattığı yorumları öne çıktı. Şimdi gözler Ankara'nın atacağı yeni adımlara çevrildi.
6: İsrail güçleri Batı Şeria'da Şeyh Camii'ne baskın düzenledi. Olay sırasında namaz kıldıran bir Filistinli gözaltına alınmak istendi. O anlarda kameraya yansıdı.
8: İsrail işgal güçleri Filistinlilere namazda bile rahat vermiyor. Son olarak İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Şeyh Camii'ne baskın düzenledi. Olay sırasında cemaate namaz kıldıran bir Filistinli ayakkabılarıyla camiye giren bir asker tarafından gözaltına alınmak istendi. Namaz kılan Filistinliyi arkaya doğru çeken asker kamerayı fark edince geri adım attı ve cemaatin arka tarafına geçti. Bölgedeki kaynaklara göre namaz bittikten sonra namaz kıldıran kişi tartaklanarak gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Baskın sırasında bölgede kısa süreli gerginlik yaşanırken işgal güçleri bazı yolları geçişlere kapattı.
6: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta korkunç bir tren kazası yaşandı. Hemzemin geçitte yolcu otobüsüne tren çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 25 yaralı var.
8: Tayland'ın başkenti Bangkok korkunç bir kazaya sahne oldu. Raylardan geçmeye çalışan toplu taşıma otobüsüne tren çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Yangın kısa sürede çevredeki araçlara ve motosikletlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken diğer yandan yaralıları enkazdan çıkardı. Yetkililer kazada en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken kazanın nedeni araştırılıyor.
6: Antalya'da bir sürücü kazaya sebep oldu. Sonra da kaçmak istedi. O kaçarken diğer sürücü duruma tepki gösterince bu kez biber gazını çıkardı, ortalık karıştı.
8: Kazaya sebep oldu ve kaçtı. Birkaç saniye sonra elinde biber gazıyla geri geldi. Antalya'daki sürücü aniden yola çıktı. Ona çarpmamak isteyen otomobil sürücüsü park halindeki araca çarptı.
15: Adamla şurada tartıştılar.
8: Hatalı sürücü hiçbir şey olmamış gibi otomobiline bindi, gaza bastı. O kaçarken bir kişi aracına tekme attı. Buna sinirlenen sürücü otomobilini durdurdu, aşağı indi. Biber gazıyla saldırıya geçti. Neyse ki kavga daha fazla uzamadı ama biber gazı sıkılan sürücü fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
16: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, bundan önceki bölümlerde tanımını yaptık, yaşa aralığından söz ettik, duygu durumundan ergenliğin söz ettik. Ergenlikte yaşanan problemleri de bu bölümde konuşalım isterseniz.
0: Evet.
1: Evet, bir ergen ne gibi problemler yaşıyor, ne gibi sıkıntılar yaşıyor?
0: Şimdi bedensel olarak bir hızlı büyümeden söz etmiştik. Bunun yarattığı günübirlik gelgitli psikolojik bir durum var. Yani bir anda çok mutluyken bir anda çok mutsuz olabilir. Küçücük bir olaydan bir anda ruh hali çökebilir. Dalgalanmalı ruh hali diyoruz buna. Geçici duygu durumu değişiklikleriyle bir dalgalanma gösterebilir. O yüzden hani bugün çok mutsuz diye çok korkmamamız lazım. Yarın çok mutlu olabilir. Bir depresyonda mı değil mi bunu anlamak için bir gözlemlemek lazım. 2 haftadan fazla sürerse depresyon belirtileri, o zaman endişelenip acaba bir sorun mu var diye yardım almakta yarar var.
1: 2 hafta.
0: 2 haftadan fazla, en az 2 hafta sürmesi lazım. Neler depresyon belirtileri? Mutsuzluk, keyifsizlik, keder, ağlama, uykuda ve yemekte problemler, çok uyuma, az uyuma gibi, çok yemek ya da hiç yememek gibi, aşırı kilo kaybetmek gibi. Ki ergenlikte yeme bozuklukları da görülebiliyor. Beden imgesi çok önemli olduğu için, hele de günümüzde işte zayıf olmak ya da kaslı olmak çok fazla ön plana çıkartıldığı için, popüler kültür sebebiyle reklamlarda, filmlerde, dizilerde çok üstüne düşülen bir şey. Artık beden imgesi çok fazla önemsenmeye başlandı. Ergenlikte daima öyledir. Biraz daha fazla ayna karşısında kalırız. Biraz daha dış görünüşümüzle, beğenilip beğenilmediğimizle ilgilendiğimiz bir dönemdir ama günümüzde bir son 1960'lardan beri daha fazla zayıflık, incelik gündemde, moda dünyasında gündeminde. Dolayısıyla yeme bozuklukları da çok artmış durumda. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza gibi, yani hiç yemeyip kendini sağlıklı kilo sınırının altına düşürmek, aşırı zayıf olmak, hastalıklara açık hale gelmek ya da yiyip yiyip kusmak gibi, ya da tıkınırcasına yemek, anormal böyle hani bir çöp tenekesine bir şeyleri boşaltırcasına içine sürekli bir gıda atarak duygusal boşluğunu da bastırmak, bunun gibi sorunların da sık rastlandığı bir dönem. Bu tür belirtiler varsa olur öyle şeyler ergenliktir demememiz lazım, ayırt etmemiz lazım. Bu bir sorundur. Bu yemekte bu tür problemleri varsa onu bir uzmana götürmemiz lazım gecikmeden, sağlığına ve büyümesine bir zarar gelmeden. O kadar abartılabiliyor ki bazen, zayıflayacağım diye yemek yemeyerek kilosu belli bir kilonun altına düştüğünde regl olamıyor genç kızlar. Artık üremesi, beden sağlığı duruyor. Bütün bedensel fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek şekilde beslenmesi
1: hormonal
0: durabiliyor.
1: Hormon olarak
0: üretmiyor artık vücut. Çünkü çocuk gibi algılıyor onu artık. Yani bir yağ oranı var vücutta, belli bir yağ oranı var, onun altına düşmemesi lazım ki yeni bir canlıyı besleyebilecek potansiyele erişsin. Yeme bozukluklarında bu şekilde mutlaka destek almak gerekiyor.
1: Bir başka şey daha vardı hocam. Bu dönemde yine çocuklarda mesela işte istenmeyen şeyler, ne bileyim dövme yaptırmak gibi. Ne bileyim işte kaşına, gözüne, burnuna, ne diyorlar onlara?
0: Piercing
1: gibi şeyler. Yahut işte kendisinin vücudunu bozacak bir takım yanlışlar. Evet.
0: Evet, şimdi insanın fikirlerinin çok hızlı değişebildiği bir dönem ergenlik. Bu yıl bir vücuduna bir müdahale yaptırıp, bir dövme, bir şey yaptırıp seneye onu beğenmeme ihtimali çok çok yüksek. Bir de çok hızlı değişimin olduğu bir dönem. Yani 35 yaşındaki bir insan bir dövme yaptırsa bundan hemen caymayabilir. Hemen yani fikri değişmeyebilir. Ya da bugünkü fikriyle 36 yaşındaki fikri birbirinden çok büyük farklılıklar içermez.
1: Evet.
0: Ama ergenlikte 13 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki aklını beğenmiyor. 15 yaşındaki 14 yaşındakine bakıyor, ne kadar çocukmuşum, ne kadar ergenmişim diyor. Çok hızlı değişimin olduğu ve bir günün bir gününü tutmayabildiği bir dönem.
1: Tabii hemen şunu da belirtelim. Ben bunu gençlerde gördüğüm için söylüyorum. Yoksa dinimizin zaten yasak ettiği bir şey. vücutta yapılan bu tip değişiklikler kesinlikle haram ve yasak dinimizde.
0: Şimdi çocuk böyle bir şey istiyor, talep ediyor. Ailenin de diyelim ki bu konudaki sınırları bizimki gibi değil, daha esnek veya böyle bir kriterleri yok belki. Ama en başta şuna bakmamız lazım. Beden sağlığına zarar veriyor mu bu? Bir. İkincisi, ömür boyu üstünde taşımak isteyebileceğin bir iz. Bu yaşta bunu yapmaya emin misin? En azından reşit olmasını beklemekte yarar var. Yani çok şiddetle karşı çıktığımızda o şey çocuk için daha cazip hale gelebiliyor. Daha arzu edilir hale gelebiliyor. Kendini ifade etme yolu, işte makyaj, piercing, dövme, ben varım ve ben farklıyım deme yolu. Onun için ergenler bazen bunları abartabiliyorlar. Hani ben varım ve sizin gibi değilim, ben farklıyım deyip kendini ifade etmek için bu tarz görsel abartılara başvurabiliyorlar. Dediğim gibi zaten bir sene içerisinde beğendiği, düşündüğü şeyler, sevdiği şeyler çok değişiyor. Bu sene yaptığı şeyden seneye pişmanlık duyabilecek, bunu anlatmamız lazım. Hani haşin bir şekilde karşı çıkmadan önce, yavrum bu istediğin şeyi seneye beğenmeyebilirsin. Daha sonraki sene beğenmeyebilirsin. Bunların vücutta kalıcı hasarları var. Vücudu travmatize ediyor. Sildirmesi bile problem. Dermatologların bir mesleki birliği var. Cilt doktorları. Onlar bir açıklama yapmıştı geçen yıl. Dövme cildi gerçekten travmatize eden, yaralayan bir şeydir. Ve silinmesi de aynı şekilde ciltte hasar bırakan bir şeydir. Tavsiye etmiyoruz diye. Sağlık açısından her şeyi bir yana bırakalım. Helal aram kriteri toplumun her kesiminde aynı olmayabilir ama sağlığı için problemli ve bu insan bunu ömür boyu taşıyacak mı? 14 yaşında yaptığı bir şeyi 60 yaşına kadar taşımak isteyecek mi? Muhtemelen sildirecek. Niye kendine zarar veresin? Aklın başına gelene kadar, yani beyin hücreleri, beyin yapılanması biraz oturana kadar beklemekte yarar var. En azından bir 18 yaş. Çünkü şunu da diyebiliyor genç sonradan. Ya hadi ben çocuktum, ergendim, kafayı taktım, arkadaşımda gördüm, hoşuma gitti, tutturdum, yaptıracağım diye. Siz niye bana engel olmadınız? Bunu da diyecek sonra. Siz yanlışlarıyla ilgili bize dönüp siz neden bana engel olmadınız? Niye bana karşı çıkmadınız? Belki sert bir tepki koysaydınız yapmazdım da diyebiliyor. Hoş sert tepki koysak o da çok problem edecek onu ama sonrasında bizi suçlayabiliyor. Prensip olarak çok şiddetle karşı çıkmadan, aşağılamadan, kızmadan, kötü hissettirmeden böyle bir şeye karar vermek için erken bir yaştasın. Bir 18 yaşına gel, ondan sonra hala ömür boyu bunu taşımak istiyorum diyorsan senin özgür iraden. Biz istemiyoruz ve onaylamıyoruz ama senin hayatın. Fakat bu yaşta buna müsaade edemeyiz. Sen kendine bir zarar vereceğin zaman seni alıkoymak bizim görevimiz. Evet. Hani çocuğumuz camdan sarkıyorsa tutup geri çekeceğiz. Uçurumdan kenarda geziniyorsa tutup geriye çekeceğiz. Orada özgür iraden gezin burada demeyeceğiz. Ama biz elimizden geleni yaptık, öğrettik, anlattık. Yetişkin yaşa geldi ve bize göre yanlış olan bir şeyi kendi yapmak istiyor. Artık elimizden gelen bir şey yok. Orada üzülsek de onun hayatı olduğu gerçeğini kabullenmemiz lazım. Şimdi yeme problemi dedik, uyku problemi, mutsuz olmak, kederli olmak, sürekli ağlamak, öfke patlamaları, hayattan beklediği bir şeyin kalmaması, mutsuz ve kederli olmak, yarını düşündüğü zaman hiçbir şey ona heyecan vermiyor. Çünkü insanda ay üniversiteyi kazanırım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir heyecan, bir hedef olması, meslek edinirim gibi bir hedefinin olması gerekir o yaşlarda. Bakıyoruz bu yok, hevesle beklediği hiçbir şey yok. Günlük hayatını zor sürdürüyor, okula gitmek istemiyor. Hatta öz bakımını yapmıyor artık, dişlerini fırçalamıyor, yıkanmak istemiyor falan. Bunlar ağır durumlarda. Ölme isteği, intihar düşüncesi, söylemi, teşebbüsü, bu tarz şeyler varsa hiç beklemeden alıp bir psikiyatri uzmanına götürmek lazım. Muhtemelen hem ilaç hem psikoterapi gerekir böyle bir durumda. Hani depresyon varsa, bu belirtiler varsa eğer ve bu belirtilerden birkaçı 2 haftadan uzun bir süre görülüyorsa ergenliktir, olur öyle şeyler demeden acilen destek almak lazım. Başka neler olabilir ergenlik problemi? Diyelim ki depresyonda değil çocuk. Ama ara ara öfke patlamaları yaşayabilir. Normal. Orada güzel bir tabirimiz var. Çocukla çocuk olma diye. Onun gibi ergenle ergen olmayacağız. Bana nasıl bağırır, nasıl sesini yükseltir diye bunu çok dramatik bir şeye dönüştürmeyeceğiz. Sakin bir şekilde diyeceğiz ki ben senin annenim ya da babanım, benimle bu şekilde konuşamazsın. Git odana sakinleş, ondan sonra gel. Derdin neyse anlat, seni dinleyeceğim. Ama benimle bu şekilde konuşamazsın. Bunu reddediyorum. Ya biz sakin bir şekilde bunu söylediğimizde onun da sakinleşmesi için zaman tanımış olacağız. Yoksa o bağırdı, biz de bağırdık, ne olacak? Çocukla çocuk olmuş olacağız. Öfke patlamaları yaşayabilir. Başka ne olabilir? İçine kapanabilir.
1: Onu soracağım. İçine kapanır. Hı hı. Kimseyle irtibat kurmak istemez. Hı hı. Konuşmak istemez, değil mi? Hı hı.
0: Şimdi ergenlikte bu depresif bir dönemin bir parçası olabilir. Bir de depresyonu olmaksızın kimse beni anlamıyor duygusu olur ergenlikte. Hiç kimse beni anlamıyor. Annem de beni anlamıyor, babam da beni anlamıyor. Ama genellikle kendisi de kendini anlamaz. Çünkü çok çabuk değişiyor duyguları. Bu dönem bir şeye inanıyor ve hissediyor. 3-5 hafta sonra tam tersi şekilde hissedebilir. Bir ergen kız 14 yaşında annesiyle çatışmalar yaşıyorlar. Annesine diyor ki, anne senin doğru söylediğini biliyorum. Haklı olduğunu da biliyorum ama içimden tam tersini yapmak geliyor. Ne olur kusura bakma diyor. Yani o da kendini anlamıyor aslında ve bu ilişkisi iyi olduğu için de ifade edebiliyor. İlişkisi bu derece iyi ve açık olmayan pek çok ergende hem annenin haklı olduğunu biliyor ya da babanın, hem tersini yapıyor, hem de onu kızdırdığı için kendisi gidip odasında ağlıyor, anne de gidip öbür odada ağlıyor veya baba öfkeleniyor bu çocuk beni niye dinlemiyor diye. Yani o da kendini anlamakta zorlanıyor ve kimse beni anlamıyor diye düşünen bazı gençler mizaç tipine bağlı olarak içe kapanıyor. Bazıları öfke patlamalarıyla dışarıda yaşıyorlar o çatışmayı, bazıları içine kapanıyor. Bizim yine de yanına gitmemiz, sarılmamız, öpmemiz, konuşmamız lazım. Benimle konuşabilirsin, benimle paylaşabilirsin. Senin için ne yapabilirim? Var mı benimle konuşmak istediğin bir şey? Tabii o güne kadar güzel bir ilişkimiz varsa çocuk bize bir şeylerini anlatır. Hep eleştirilmişse, hep suçlanmışsa, hep reddedilmişse biz ergenlikte böyle kitaplardan okuyup ya da işte bir uzmandan duyup hadi gideyim de konuşayım dediğimizde çocuk o kapıyı bize maalesef çoktan kapatmış olacak. Orada da bir ilahi adalet işliyor. O güne kadar bastırdığımız, sen bilmezsin, sen anlamazsın dediğimiz, eleştirdiğimiz, fikrine değer vermediğimiz ergene, ergen olduktan sonra evet ne düşünüyorsun, seni dinleyeceğim, konuşabiliriz demek kar etmiyor. Kapatmış artık bize kapısını. Hani Vizontele filminde bir şey vardı, komik bir sahne vardı. Bir tırnak içinde hayırsız evlat var. Babasının da kendisine pek sevgi saygı beslemediği diyelim. Baba çocuk babasına gayri ihtiyari soruyor bir veda ritüeli olarak yanından ayrılırken, baba bir emrin var mı? O da diyor ki var ama sana verip zayi etmek istemem. Yani çünkü sana emri vereceğim ama yapmayacaksın, yapamayacaksın. Bu manada sistemini dile getiriyor. Tabii bu da karşıyı olumsuz etkileyen bir şey. Şimdi çocuk da çocukluk çağı boyunca hep eleştirilmiş, hep üstten bakılmış, değer verilmemiş, anlayış gösterilmemişse ergenliğine geldiğinde de oğlum, yavrum, kızım bir derdin var mı, benimle konuş, benimle paylaşabilirsin dediğimizde o da diyor ki var ama sana verip zayi etmek istemem diyor, tabiri caizse kendi içinde diyor ki beni anlamayacaksın, niye söyleyeyim ki sana.
1: Bu da belli bir yaşa kadar sürecek ama, değil mi?
0: Evet.
1: Ergenliğin hani dedik ya 21-22, evet. Neyse.
0: 21 biyolojik olarak durulduğu, tamamlandığı yaş. Evet. Ama bir 18-19'da yavaş yavaş bir yetişkin gibi son ergenlik diyoruz o dönemi. Yani 18-19'da biraz ayakları daha yere basıyor. Basacak. Hani hormonal olarak en alevli dönemi o 17-18'e kadar olan dönem. 18'den sonra son ergenlik dönemi dediğimiz dilime giriyor. Daha olgun, daha uzlaşmacı, daha diğer kam, toplumun diğer kesimleri içinde iyi şeyler düşünen, empati yapabilen, işte bunu annem üzülür, buna babam incinir diyebilen, daha milletin ne hissedeceğini de önemseyen bir yaş dönemine giriyor son ergenlikte.
1: Evet. Anlayış gösterebiliyor annesine, babasına.
0: Evet.
1: Hocam. Ergenlikte yaşanan başka problemler neler var?
0: Başka neler var? Arkadaşlarına çok fazla önem vermeye başlıyor. Akran baskısı çok önemli ergenlikte. Hani deriz ya, arkadaşların kendini camdan atsa sen de mi atacaksın diye. Evet, neredeyse o düzeyde arkadaşlığın önemsendiği bir dönem. Aidiyet duygusu çok önemli. Bir gruba aidiyet. İşte bu da tehlikeli gruplar tarafından kullanılan bir şey. Oraya aidiyet hissettirirlerse, oraya gider, yer, içer, değer verilir, itibar görürse o grubun parçası olur çocuk çok rahat. Onun için bizim bunu sağlıklı ortamlarda sunmamız lazım ki kötü niyetli kişi ve gruplar bu özelliği kullanamasınlar. Aidiyet duygusu çok önemli. Sağlıklı insanlarla tanıştırmak, çocukluğundan itibaren oturup kalktığımız insanları doğru seçmek. Çünkü onların çocuklarıyla, gittiği okuldaki insanlarla filan haşır neşir olacak ergenliğinde de. Hani sırf akademik başarısı çok yüksek diye bir okul seçeriz ama ahlaki yapısı, maneviyatı vesairesi çok uygun değilse bize, ergenliğinde de o gruba ait hissedecek kendini çocuk ve çok geç olacak. Akademik başarı uğruna bazı şeyleri feda eden de maalesef aileler var ve sonra pişmanlıkla yaşıyorlar. Çocuk kimlerle oturup kalkıyorsa onların bir parçası oluyor ve onlar tarafından onaylanmak istiyor. Arkadaş baskısı çok önemli. Arkadaşları tarafından dışlanmamak için orada kriter neyse onu yapmak istiyor. Orada sigara içilecekse içiliyor. Orada küfürlü konuşmak cool sayılıyorsa, daha havalı sayılıyorsa öyle konuşuyor. Dışlanmamak için ona bebek, süt çocuğu vesaire o tür lakaplar, eskiden muhallebi çocuğu derlerdi. Hı hı. Bu tür apartman lakaplar çocuğu. Bu tür lakaplar takılmasın ya da dışlanmayayım diye ne yapıyor? İster istemez uyum sağlıyor. Arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Aileden daha fazla önem verebiliyor ve krize sebep olabiliyor. Romantik ilgilerinde bir artış oluyor. Yani şıp sevdi olabiliyor, çabucak kendince aşık olabiliyor. O aslında duygularının yeni yeni kıpırdanmasına verdiği bir reaksiyon. Östrojen ve testosteron hormonunun artması demek, çocuğun kendini artık ergenliğe girerken kadın ya da erkek olarak algılaması demek. Cinsiyetinin farkına varıyor ve karşı cinsi beğenmeye, hoşlanmaya, utanmaya, mahcup olmaya falan başlıyor. Kendi içinde yaşadığı bir dönem. Platonik aşkı olabilir, kendi içinde bir şeyleri düşünebilir, yaşayabilir, hissedebilir. Bu da bir dönem. Doğal, ilgisinin olması doğal ama bir ilişki yaşaması toplumsal açıdan, ahlaki açıdan, aile kuralları açısından pek çok açıdan sıkıntılar barındıran bir durum. Orada ona kurallarımız güzellikle anlatılır, öğretilir. İlişki yaşamak başka bir şey, duygu hissetmek başka bir şey. Bir duygu hissedebilirsin, bu insani, burada bir sorun yok ama hiç kimseye bir zarar vermezsen, kendine bir zarar vermezsen, bir eylem içine girmezsen birilerini beğenebilirsin, hoşlanabilirsin. Bu insani bir duygu, bundan kaçılamaz, bu doğaldır diye bunu öğretmekte yarar var. Bir dokunulmazlık ve zarar görmezlik düşüncesi de var bu dönemde. Yani bana hiçbir şey olmaz, tehlikeli şeyler yapabilir, ailenin arabasını kaçırıp hızlı araba kullanabilir, zararlı maddeleri denemek isteyebilir, risk alabilir, riskli davranışlarda bulunabilir. Kendinin sınırlarını tespit etmeye çalışıyor, bedensel sınırlarını, duygusal sınırlarını, sanki her şeyi yapabilirmiş ve ona hiçbir şey olmazmış gibi de bir duygu içinde. Burada da ebeveynin biraz daha yakın ve sıcak ilişkisinin olması lazım ki çocuğa daha iyi nüfuz edebilirim duygularına. Yine duygularında hızlı bir değişim olur dedik. Bir gülerken bir ağlayabilir, bir iyi bir kötü hissedebilir. Bunun doğal olduğunu anlatmak lazım. Yani duygularında değişimler olabilir. Bu doğal, kötü hissediyorsun ama hep böyle kalmayacaksın. Veya çok coşkulu hissediyorsun, bu da zamanla sakinleşecek. Stabil olmaya, dengeli olmaya bak. Bu noktada destekleyeceğiz çocuğu. Bir de başarı baskısı var. Günümüzdeki ergenlerin büyük problemlerinden biri geçmişe göre. Günümüzde niye ergenlik büyük problem? Proje çocuklarımız var ve daha baskı altında büyütüyoruz. Daha çok şey bekliyoruz ergenlerden. Yani hem itaatkar olsun, hem sağlığına dikkat etsin, hem iyi bir okul kazansın, bizi onurlandırsın toplum içinde falan, çok fazla şey bekleniyor. Bir, daha çok şey bekliyoruz. İki, daha fazla çağıran kötü şey var etrafta. Kötü şeyden kastım ne? Yani bir uyuşturucu, eskiden bizim belki filmlerde, hele de yabancı filmlerde gördüğümüz bir şeydi. Bir 30 yıl kadar öncesinde çok sınırlı sayıda insanın erişimi olan bir şeydi. Şimdi basit haplara indirgediler ve maalesef 11 yaşa kadar düşürdüler uyuşturucu yaşını. Bu artık çok uzaktaki değil, maalesef yakınımızdaki bir tehlike. Orta öğretim kurumlarının bile kapılarında satılabilen bir şeye dönüştü. İnternet sayesinde hiç istemeyeceğimiz suç örgütlerine, uygunsuz görüntülere, uygunsuz gruplara, kişilere katılmaları, yanlış bir şeyin parçaları olması an meselesi. Yani bugün kötülük repertuarı çok geniş. Evet. Bir ergeni çağıran kötülük repertuarı çok geniş. Bugün bir ergenin usluk alması çok daha zor. O yüzden geçmişe göre. O yüzden de bugün ergenlik biraz daha problemli okunuyor ilk bakışta.
1: Evet. Peki hocam, bir ara daha verelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbetimiz devam edecek son bölümde efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira.

unutmamamız lazım. Onlar hiç yetişkin olmadılar ama biz bir zamanlar ergen olduk. Orson Welles'in çok güzel bir şiiri var onunla ilgili, şarkıya da dönüştürdü. Sen yetişkin olmanın ya da yaşlı olmanın ne olduğunu bilemezsin ama ben genç olmanın ne olduğunu çok iyi bilirim diyor. Biz biraz ergenlik dönemimizi hatırlayarak empati yapmalıyız. Biz anne babalarımızın her söylediğini kayıtsız şartsız kabul mü ediyorduk? Ya da görünüşte boyun eğmek zorunda isek bile içimizden hiç mi isyanımız, itirazımız olmuyor muydu? Önce empati yapmaya çalışmamız lazım. İkincisi, onlar bizim çocukluğumuzdan ve ergenliğimizden de farklı bir dönemde yaşıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani söze şöyle başlamamak gerekiyor. Ben senin yaşındayken şöyle yapıyordum böyle. İşte sen benim yaşımdayken Türkiye farklı bir Türkiye'ydi. Dünya farklı bir dünyaydı. İnternet denen bir şey yoktu hayatımızda. Çok kanallı televizyonlar yoktu. Seni çağıran kötülükler çok sınırlıydı. Beni çağıran kötülükler çok fazla. Ve bende de nefs var diyecektir bir ergen. Sadece işte okulu kırabilir, gizlice tütün sarıp içebilir ya da sigara içebilirdi. Belki sinemaya gidebilirdi. En büyük yaramazlıklar bunlardı. Bizim çocukluğumuzda ya da annelerimizin ergenliğinde yapılabilecek en büyük yaramazlıklar bunlardı. Bunlar da böyle hafiften hoş görülebilecek, gençtir, olur denilebilecek şeylerdi. Ama bugünkü ergenleri çağıran olumsuzluklara baktığımızda, içinde suç unsuru da barındıran çok ciddi geri dönüşsüz hatalara sebep olabilecek pek çok sorun görüyoruz. İşte internetin sundukları, uyuşturucu, karşı cinsle çok laçka olan ilişkiler gibi, ergen gebeliği diye bir kavram var dünyada bugün. Ergenlerde evlilik dışı ilişkiler sonucunda gebe kalan çok sayıda kız var. Batı'da çok fazla. Yani Türkiye'de bu kadar çok değil ve görünür değil belki ama ergenlikte cinsellik yaşı maalesef erken yaşlara düşüyor. İzledikleri şeyler, girdikleri suç içeren, yasa dışı eylemler içeren bir sürü internet siteleri var maalesef. Bunları çok ulaşılabilir kılan. Ben senin yaşındayken şunları yapıyordum cümlesini de rafa kaldırmamız lazım. Ben senin yaşındayken dünya çok farklıydı, Türkiye çok farklıydı, benim anne babam çok farklıydı. Dolayısıyla farklı şeyler yapıyor olmam normal. Sen şimdi senin yaşında ve şu dünya içerisinde nasıl davranıyorsun, benim bunu anlamam lazım ebeveyn olarak. Daha fazla anlayışla yaklaşmamız lazım. Biz çok fazla çatışıyorsak şunu da düşüneceğiz. Çatışma için iki kişi gerekir. Yani sırf karşımdaki huysuz ya da karşımdaki öfkeli diye çatışma olmaz. Ben sakin kalabilirsem benimle çatışamaz bir insan kolay kolay. İnatlaşma için de iki kişi gerekir. Sürekli biz de karşıdakiyle inatlaşıyorsak bizim içimizdeki çocuk ya da ergen de açığa çıkıyor demektir. Ego çatışmasına dönüştürmememiz lazım gençlerle aramızdaki olayları. Bizden farklı düşünüyorlar diye, bizden farklı davranıyorlar diye bunu kendimize hakaret saymamamız lazım. O bir genç, o kendi zamanının genci. Biz emanetçiyiz. Emanet edilen şeyi korumakla mükellefiz. Ona bir zarar gelmesin diye yetişkin haline gelene kadar koruyup sonra yetişkin yaşama teslim etmekten sorumluyuz. Artık kendi kararlarını verebilecek, kendi seçimlerini yapabilecek yaşa geldiğinde artık zaten bize sormayacak. Doğru ya da yanlış, katılalım ya da katılmayalım, kendi seçimlerini yapacak. İnsanın özgür iradesi var. Peygamberimizin amcası Ebu Talip iman etmedi son dakikaya kadar, öyle gitti. Özgür iradesi vardı. Peygamberimiz onu çok seviyordu. Bu bir şeyi değiştirmedi. En yakınındaydı, görüyordu. Çok da erdemli bir insandı. Hep de iyi davranışlarda bulunuyordu ama seçmedi. Seçmemeye hakkı var insanın. Sonuçlarına katlanmak şartıyla. Seçmeyebilir. Bunun bizim çocuğumuz olması da bir şeyi değiştirmez. Onun da özgür iradesi var. Ergen olduğundan itibaren, mükellef olduğundan itibaren seçmemeye hakkı var. Ama annem böyle yetiştirdi, benim diğer çocuklarım böyle veya yakınlarımız böyle, mahallemiz böyle falan. Bunlar kolaylaştırıcı olabilir ama sonucu belirleyemez. Yani çocuğum benim gibi görünmeyebilir, benim gibi giyinmeyebilir, benim gibi konuşmayabilir, dünyaya benim gibi bakmayabilir, benim oy verdiğim partiye oy vermeyebilir. Hepsine hakkı var, ayrı bir birey. Benim elime teslim edilmiş bir emanet olması bunu değiştirmiyor. Hani benim orada narsisizm devreye giriyor. Şunu duyuyorum bazen ben ebeveynlerden. Benim çocuğum nasıl böyle olur? Hem de benim çocuğum falan. Ya neden olmasın ki? Hazreti Nuh gibi bir peygamberin çocuğu iman etmemeyi seçebildiyse ve babası üzülse de elinden bir şey gelmediyse, senin benim çocuğumdan da her şey olur. Evet. Orada o narsisizmi bırakmamız lazım. Benim çocuğum. Ya sen kimsin ki? Ben kimim ki? Ya mükemmel miyiz? Mükemmel de olsak o özgür iradenin önüne geçebilecek miyiz? O zaman şunu demeyecek mi başka insanlar ahirette?

0: Onun annesi tabii böyle mükemmel biriydi. Onun iman etmekten başka seçeneği yoktu. Benimki neden öyle değildi? Madem bu kesin garantiydi, beni de öyle bir annenin çocuğu olarak dünyaya getirebilirdi. Ama alimden zalim, zalimden alim doğar diyor bir Anadolu deyişi. Her çeşit versiyondan, her çeşit versiyon çocuğun çıkabilmesi bu anlamda özgür iradeyi de, umudu da yeşerten bir şey. Yani ebeveynimiz bize bir şeyleri verebilir. Bu bizim avantajımız olabilir ya da bazen tersine kötü bir şey veriyorlarsa bu bizim imtihanımız olabilir, ama her halükarda ergenliğe geldiğimizde sorgulama ve seçme şansımız var. O bizi birey yapıyor, o kıymetli yapıyor. Sorgulamıyorsak, sadece itaat eden bir makine isek çok da anlamı yok yaptığımız şeyin. Ebeveynimizi razı etmiş oluyoruz, onları Rab edinmiş oluyoruz. Sadece ebeveyni razı olsun diye bir şeyleri yapmak özgür irade demek değil, birey olmak demek değil. Böyle ebeveyninin yolunu seçmiş pek çok insan yetişkin yaşa geldiğinde diyor ki, ben şu an inancımı sorguluyorum. Ailem yap dedi diye yaptım. Ailem istedi diye yaptım, ama diyor ki çok büyük öfke var içimde. Ben bunu kendi isteğimle seçmedim. Kendi hayatımı yaşamadım. Baskı altındaydım. Dolayısıyla onun özgür iradesine saygı duymamız lazım. Bizim doğrularımız elbette seçtiğimiz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz doğrular. Ve tabii ki sevdiklerimize iletmek isteriz, çocuklarımıza, elimizin altındaki küçük varlıklara bunu anlatmak isteriz. Vazifemiz orada bitiyor. Anlat, örnek ol, sevdir ve onun için dua et. Bunu yaptıktan sonra hala farklı bir seçim yapıyorsa o onun özgür iradesi. Yine duamızı edebiliriz, yine isteğimiz neyse onu ara ara ona tatlı bir şekilde hatırlatabiliriz. Yani böyle olsaydı mutlu olurdum, ya da sen de biliyorsun bak böyle de bir gerçeğimiz var, bunu göz ardı etme. Ben bir gün bunun umudunu taşıyorum, bunun hayalini kuruyorum seninle ilgili gibi ilişkimizi bozmamamız lazım. Çünkü onlar bize emanet, belli bir yaşa gelene kadar biz onlardan sorumluyuz. Aslında hayat boyu sorumluyuz. Yani çocuğumuz 50 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa onun ayağına diken battığında bizim de canımız yanacak. O incindiğinde biz de incineceğiz. Ama en azından yetişkin yaşa gelene kadar daha fazla sorumluyuz. Onun için özgür iradesine saygı duyacağız. Onun da seçim yapabilmesi için muhakemesini geliştirebileceği şekilde yetiştireceğiz. Bizden farklı bir fikir öne sürdüğünde, çocukluğundan itibaren, olmaz öyle şey, sen ne anlarsın, ya da o yanlış demek yerine, demek böyle düşünüyorsun, hadi gel bunu konuşalım demek. Veya geldi okuldan, ben bugün deist oldum dedi. Demek öyle düşünüyorsun. Gel konuşalım bunu. Bu ne demek? Araştıralım beraber. Bilmediğimiz şeyler varsa öğrenelim. Gerçekten emin misin ne yaptığından, ne düşündüğünden? Ama ayılıp bayılırsak, feveran edersek ulaşamayız o çocuğa. Ne düşünüyor olursa olsun yeter ki bizle konuşabilsin. Gelsin bizimle konuşsun. Desin ki ben böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum. Dışlanmayacağını, alay edilmeyeceğini, aşağılanmayacağını bilsin. Her türlü hatayı yaptığında bile bizim ona sahip çıkacağımızı bilsin, onu reddetmeyeceğimizi bilsin. Mesela geçen bir olay duydum, 20 küsur yıl önce genç kız kaçarak evlenmiş. Evlenmiş ama çocukları, evet, olmuş. 20 küsur yıl geçmiş aradan. Ve şimdi gelinen noktada baba ölüm döşeğinde, kızı da gidip helallik dilemek istiyor artık, elini öpmek, vedalaşmak istiyor onunla. Bu kadar yıldır baba affetmemiş, hala da affetmiyor, gelmesin. Ya bu nasıl bir narsisizm? Haşa, Allah mısın? Allah kendine küfredeni, şirk koşanı sonra tövbe ettiğinde affediyor ya. Yanılmışım, çok özür diliyorum, artık senin dediğin yoldan ayrılmayacağım diyen kulunu affediyor. Kaç yıllık günahını siliyor. Sen kimsin? Bu nasıl ağır bir narsisizm? Ya bu çok ağır bir narsisizm, çok ağır bir kibir. Kendini çok fazla şeyin üstünde görmek demek. Allah bile affediyorken kendine yapılmış hatayı. Sen çocuğunun yaptığı farklı bir seçimi nasıl bu kadar aşağılayabilirsin? Nihayetinde tamam, evlenmiş. Yani kötü bir şey yapmamış. Sen razı olsaydın daha iyiydi, ama artık ne yaşandıysa o ona makul gelmiş. Hataysa da yıllar geçmiş. Bir evlilik sürdürüyor. Çocukları var artık. Orada o narsisizmimizin farkına varmamız lazım. Yetişkin kibri, yetişkin egosu maalesef bizim ergenlerle ilişkilerimizde de en çok sıkıntıya sebep olan şey. Dinleyeceğiz, ulaşılabilir olacağız. Bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatabileceğini bilecek. Yani utansa da sıkılsa da gelip diyecek ki, ya ben böyle bir kabahat işledim ya da böyle bir sorunum var, ne yapmalıyım, nasıl çözmeliyim? Gidip yalan yanlış insanlara anlatıp onlardan hiç sağlıklı olmayan öneriler alacağına gelip bize danışmasında daha fazla yarar var.
1: Evet. Bir menkıbe var, onu anlatarak tamamlayalım isterseniz. Hazreti Bilal, peygamberimizin kölesi ve sonra affettiği yahut da azat ettiği kölesi ve sesi çok güzel olan işte o ezan okuyan Bilal. Bir gün mescidin kapısında döne döne oynuyor. Peygamberimiz içeride sohbet yapıyorlar. Kapıda Bilal, Hazreti Bilal döne döne oynuyor. Büyük bir keyif ve neşe içerisinde. O sırada Hazreti Ömer geliyor mescide girmek üzere. Bakıyor Hazreti Bilal'in haline. Oo, büyük bir neşe, büyük bir keyif. Nedir bu halin ya Bilal? Cennetle mi müjdelendin diye soruyor. Efendim sana ne diyor ya? Bu dinin sahibi sen misin diyor. Ona böyle bir tepki gösteriyor. İçeriye girdiğinde Hazreti Ömer bakıyor ki Hazreti Bilal'in hali öyle yani. Artık bir şey demeden giriyor içeriye mescide. Peygamberimize durumu anlatıyor. Böyle böyle kapıda Hazreti Bilal büyük bir keyif ve neşe içerisinde oynuyordu. Efendim ne yapıyorsun Bilal, cennetle mi müjdelendin dedim. O da bana sana ne, bu dinin sahibi sen misin dedi. Diyorlar. İçeriye girdikten sonra Peygamberimiz Bilal'e seslenin gelsin buyuruyorlar. O da giriyor içeriye. Nedir bu halin ya Bilal? Diyor ki Hazreti Bilal radıyallahu anh, Efendimiz Allah-u Teala size her şeyi verdi, bir şeyi vermedi. Onun için diyor seviniyorum, onun için mutluluk duyuyorum, onun için böyle neşe içerisindeyim. Nedir diyor ya Bilal, peygamberimiz tacub ediyorlar. Allah'ın bana verip her şeyi verip de bir tane vermediği için sevinmek nedir yani? Diyor ki efendim Rabbimiz size her şeyi verdi gerçekten ama hidayet vermedi, hidayet ettirmeyi vermedi. Ona seviniyorum. Eğer hidayeti size vermiş olsaydı siz en yakınlarınızdan, amcalarınızdan, efendim işte akrabalarınızdan başlayacaktınız. Ta Habeşistan'daki Bilal'e sıra gelene kadar ya sizin ömrünüz yetmeyecekti ya benim ömrüm yetmeyecekti. Onun için bu kadar büyük bir neşe içerisindeyim diyor.
0: Çok güzel. İşte orada da yine bireysel seçim ve özgür irade var.
1: Evet.
0: Bu da çok kıymetli bir şey.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Evet. İnşallah dinleyicilerimize de faydalı olur. Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Hakan Altunalan yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim uzman psikolog, uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'dı. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmam dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: aklınızda bulunsun.
1: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir.
6: TGRT FM Haber.
12: Nerede karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'dan yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış politikadan iç siyasete önemli mesajlar verdi.
13: Orta Doğu'daki kriz, NATO zirvesi, Avrupa Birliği süreci, CHP'den AK Parti'ye geçen isimler, terörsüz Türkiye süreci ve başka birçok konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan uzun zaman sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili konuştu. Tam üyelik hedefinden vazgeçmedik dedi ve ekledi.
14: Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
13: Erdoğan, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dikkat çekti. Yeni dünya düzeninde NATO'nun rolünün değiştiğini ifade etti.
14: NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'daki gerilime değindi. İsrail'i hedef aldı. Ütopik hayallerden vazgeçmeliler dedi.
14: Bir takım hayaller ve ütoplara kapılan İsrail, kendi hevesleri uğruna bölgeyi ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
13: Ve iç siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediyeler de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Mesajı açıktı. Yeni isimler olabilir.
14: AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
13: Erdoğan yeni anayasa tartışmaları ile ilgili de net konuştu. Türkiye'nin artık darbe döneminin izlerini taşıyan mevcut anayasadan kurtulması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin amacına ulaşacağını belirtti.
14: Terörsüz Türkiye'yi istemeyenlere sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır.
13: Artan yaşlı nüfus, tarihin en düşük doğum oranları. Erdoğan, aile yapısının korunmasının önemine vurgu yaptı. Tütmedik ocak bırakmayacağız dedi.
14: Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
13: Erdoğan son olarak dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine işaret etti. 15 yaş altı çocuklar için yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirtti.
14: Yeni bir dünya kuruldu. Çocuklarımızı korumak için seferberliğe mecburuz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz.
12: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı istihbarat servislerine aktaran bir operasyona el koydu, şebekeyi çökertti, 7 kişi tutuklandı.
13: Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri topladılar. Bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardılar. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MIT'in dikkatini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri harekete geçti. Ajanların faaliyetleri fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. Ajanlar uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sandı. Casusluk faaliyetlerine devam etti. Ancak o anlarda Milli İstihbarat Teşkilatı hep takipteydi. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ajanlar tutuklandı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MIT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
12: Terör örgütü PKK'nın silah bırakma noktasında ayak sürmesi, yasal düzenlemelerin gecikmesine neden oluyor. AK Parti, silahların bırakılmadan yasal düzenlemelerin çıkmasına sıcak bakmıyor.
15: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
13: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlara çevrildi. Ancak Orta Doğu'da yaşanan krizi fırsata çevirme hesapları yapan terör örgütü PKK ve uzantısı SDG silah bırakma işini ağırdan almaya başladı. Bu da yasal düzenlemelerin gecikmesine yol açtı.
16: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
13: Sahadan gelen bilgilere göre silah bırakma süreci devam ediyor. Terör örgütü bazı mağaraları teslim etmeyi sürdürüyor. Ancak süreç istenilen hızda ilerlemiyor. Kandil'e biraz daha yaklaşılsa da büyük mağaralar ve kamplar hala duruyor. Böyle giderse yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan yaz aylarına yetişmeyebileceği belirtiliyor.
16: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
13: AK Parti için kırmızı çizgi silahların tamamen bırakılması. Yasal düzenlemeler içinde bu bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesinin ardından düğmeye basılacak.
17: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
13: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çağrısı da tartışılmaya devam ediyor.
16: Abdullah Öcalan'ın statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
13: AK Parti kurmayları doğrudan statü yerine bir ara formül bulunabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Öcalan'ın ziyaretçileriyle daha rahat iletişim kurabileceği bir ortam oluşturulması planlanıyor. Öcalan'ın gazetecilerle görüşebileceği ve farklı toplumsal kesimlerle temas edebileceği mekanizmaların devreye alınması değerlendiriliyor.
12: Sevgili seyirciler, Türkiye'nin Karadeniz'de, Akdeniz'de eski ismiyle Ege ama şimdiki artık yeniden orijinaline dönülüyor Adalar Denizi'nde Mavi Vatan kapsamında attığı yasal düzenlemeler bölgede büyük yankı uyandırıyor. Özellikle de Yunanistan ve İsrail basınında bakın nasıl analizler yapılıyor.
13: Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında yeni yasal düzenleme hazırlığı bölge basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını güçlendirmeye yönelik hazırlık özellikle Yunanistan ve İsrail medyasında yakından takip ediliyor. Yunan basını düzenlemenin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlarda Türkiye'ye balıkçılık, enerji ve deniz yetki alanları konusunda önemli avantajlar sağlayabileceğini yazdı. İsrail medyası ise gelişmeyi Doğu Akdeniz'de yeni bir güç dengesi olarak değerlendirdi. Haberlerde Türkiye'nin bölgesel enerji rekabetinde merkez ülke konumunu güçlendirdiği ve denizlerde yeni bir stratejik dönem başlattığı yorumları öne çıktı. Şimdi gözler Ankara'nın atacağı yeni adımlara çevrildi.
12: İşgalci İsrail güçleri Gazze'deki katliamına Hamas'ı gerekçe olarak gösteriyordu ama bir yandan Batı Şeria'da da işgaline devam ediyor. Orada Hamas olmamasına rağmen bu kez de orada Şeyh Camii'ne bir baskın düzenlediler. Baskın esnasında namaz kılan bir Filistinli'ye de müdahale edilmek istendi. O anlar kameralara da yansıdı.
13: İsrail işgal güçleri Filistinlilere namazda bile rahat vermiyor. Son olarak İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Şeyh Camii'ne baskın düzenledi. Olay sırasında cemaate namaz kıldıran bir Filistinli ayakkabılarıyla camiye giren bir asker tarafından gözaltına alınmak istendi. Namaz kılan Filistinli'yi arkaya doğru çeken asker kamerayı fark edince geri adım attı ve cemaatin arka tarafına geçti. Bölgedeki kaynaklara göre namaz bittikten sonra namaz kıldıran kişi tartaklanarak gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Baskın sırasında bölgede kısa süreli gerginlik yaşanırken işgal güçleri bazı yolları geçişlere kapattı.
12: Evet, dünya haberlerinden devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sonrasında Tayvan'la ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Tayvan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin çip endüstrisini çaldığını savundu. Çin'in bölgedeki tutumuna değindi. Trump'ın son açıklamaları Washington, Pekin, Taipei hattında gerilimin artmasına sebep oldu.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarla yine gündemin ilk sırasına oturdu. ABD Başkanı bu kez basına yaptığı açıklamada Tayvan'ı hedef aldı. Hatta Trump, Tayvan'ın ABD'nin çip teknolojisini ele geçirdiğini öne sürerek bir yanıyla onları hırsızlıkla suçladı. Trump açıklamasında Çin'in büyüklüğüne dikkat çekerek Tayvan için çok küçük bir ada ifadesini kullandı. Donald Trump, Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke, Tayvansa çok küçük bir ada dedi. Tayvan'ın Çin'e yalnızca 59 mil uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Trump, ABD'nin ise bölgeye binlerce mil mesafede bulunduğunu söyledi. Donald Trump, biz ise 9500 mil uzaktayız, bu biraz zor bir durum ifadelerini kullandı.
18: Beautiful Boeing planes, 200, that's a lot.
13: Trump'ın Tayvan için kullandığı ifadeler bununla da sınırlı kalmadı. Bir soruya verdiği cevapta Tayvan'ı kastederek artık buraya yer diyelim çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer dedi. ABD Başkanı Washington'ın bölgedeki olası bir çatışmanın dışında kalması gerektiğini savundu. 9500 mil ötede savaş istemediğini, sakinleşmelerinin iyi olacağını belirtti. Trump'ın açıklamalarına Tayvan tarafının vereceği cevap merak edilirken kulislerde Beyaz Saray yönetimi Tayvan'ı gözden çıkardı yorumları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ABD ile Çin arasında Tayvan merkezi gerilimin yeniden tırmanabileceği belirtiliyor.
12: Tekrar yurda dönelim. Vergi, genel sağlık sigortası primi, trafik cezası borcu olanlar dikkat. Bu konuda mecliste yeni adımlar atıldı. Bu borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. İşte detaylar.
13: 15 milyon kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Tam 72 ay taksit imkanı sunulacak. Kamuya borcu olanlar rahat bir nefes alacak.
19: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
13: Meclis Genel Kurulu'nda mali düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
19: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
13: Meclise ulaşan Gelir İdaresi verilerine göre mükelleflerin %98.6'sının toplam borcu 1 milyon liranın altında. Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan kişi sayısı yaklaşık 15 milyon. Yasal takip aşamasındaki kişi sayısı ise 4.2 milyon düzeyinde. Bağkur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısı da yaklaşık 1.5 milyon. Borcu olan milyonlarca kişi borcunu daha uzun vadeye yayarak daha kolay ödeyebilecek. Ayrıca düzenleme ile Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar teşvik edilecek. 20 yıl vergi muafiyeti ve maaşlara vergi avantajı sağlanacak. Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs Çarşamba günü genel kurulda görüşülmeye devam edilecek.
12: Para piyasaları geride bıraktığımız haftayı nasıl geçirdi? Altın gram bazında %4 düşüş yaşadı ve dolar arttı, euro düştü. İşte piyasalarda son hafta.
13: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim piyasaları etkiliyor. Altın ve borsada düşüş görüldü, döviz yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 8-15 Mayıs haftasında ons bazında 4530 dolar civarlarına geriledi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %4,16 düşüşle 6630 liraya indi. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda azaldı, 11105 lirayı gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 44671 liraya düştü. 8-15 Mayıs haftasında dolarda yükseliş görüldü. Bu hafta ABD doları %0,39 artarak 45 lira 54 kuruş oldu. Euro'da ise düşüş görüldü. 53 lira 3 kuruşa indi. Borsa İstanbul'da düşüş görüldü. BIST 100 endeksi geçtiğimiz günlerde 15 bin puanın üzerine görerek rekor kırmıştı. 8-15 Mayıs haftasında ise 14.367 puanı gördü.
12: 3 yaşındaki Ada Su, Hatay'da yaşıyor. Serebral palsi hastası. Ada ilk defa iki ayağının üzerinde durdu. Annesine çiçek verdi. O anlar yürekleri ısıttı.
20: Gel çiçeğim, hadi gel gel gel. Bravo sana Ada. Bravo. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hadi gel sarılalım.
13: Kendi ayakları üzerinde durdu. Annesine kendi elleriyle çiçek verdi. Basit bir hareket demeyin. Küçük Ada su için bu basit değildi.
20: Bir daha gel. Evet.
21: Hadi bakalım.
20: Gel çiçeği.
21: Ver anneye çiçeği.
13: Ada su yiğit. Daha 3,5 yaşında. Küçük kıza 1 yaşındayken serebral palsi tanısı konuldu.
22: Ada hiç adım atmıyordu, hareket etmiyordu. Benim için çok imkansız görünüyordu adım atması.
13: Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde fizik tedaviye başladı Ada su. Tedavi sürdükçe o umutsuzluk dağıldı.
22: Fizik tedaviden sonra bağımsız durma, oturma ve işte yeni adımlamalarımız başladı. İlk adımlarını attı, bana çiçek uzattı.
13: Anneler gününü onun için anlamlı hale getiren işte bu adımlardı.
20: Gel çiçeğim, hadi gel gel gel. Bravo sana Ada. Bravo. Alabilir miyim? Teşekkür ederim, hadi gel sarılalım.
13: Küçük Ada'nın annesine verdiği çiçekler yürekleri ısıttı. Anne Eda Kızıltepe artık daha umutlu.
22: Benim için çok yani güzel bir duyguydu. Artık yürüyerek dolaşacağına inanıyorum.
12: Kanser, kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, obezite. Türkiye'de kronik rahatsızlıklar artmaya başladı. Siz de fark etmişsinizdir. Peki neden? İşte cevabı.
23: Genelde hamburger yiyorum, pizza yiyorum. Ya dizi izlerken yerim ya da hani YouTube'dan bir şeyler izlerken yiyorum genelde.
24: Fast food, ekran bağımlılığı, hareketsiz yaşam, işte bu üç alışkanlık sessiz ama sinsi hastalıkların habercisi.
23: Çok da saksız beslemiyorum da. Annem belki tabağım bir ya biraz fazla koyu olabilir de yani. Birkaç tane paket içeri yiyor olabilirim. Yemek yemeyi severiz yani.
24: Obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları artık yaşlılıkta değil günlük yaşam rutininin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
25: Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olabilir.
24: Araştırmalara göre ölümlerin yaklaşık %36'sı kalp damar hastalıklarından, %16'sı ise kanserden kaynaklı.
26: Çok oturmaktan, çok yemek yemekten, spora teşvik olmamasından daha sağlıklı beslenmek gerekiyor mesela.
24: Erişkin nüfusun 1/3'ü hipertansiyon, %15'i ise diyabet hastası.
27: Astım var, KOAH var, kalp rahatsızlıklarım var. Birçok faktörü vardı. Ölümlerin büyük çoğunun diğer hastalıklara bağlı ve bunun yarattığı kalp krizi ve artık kanser olduğu da çok doğru.
28: Göğüs kanseri. Çalışma koşulları da etkiliyor. Ayakta kaldığımız stres, üzüntü yaşadım. Onlar da etkili oluyor.
24: Hem çocuk hem de yetişkinlerde obezite oranı oldukça yüksek. Peki nedeni ne?
23: Çok hamur işi tüketiyoruz. İster istemez film izleniyor. Hep çift taraflı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
24: Genetik faktörler etken olsa da uzmanlara göre en büyük neden sağlıksız yiyecekler ve hareketsiz yaşam.
25: Sağlıklı yaşlı daha çok görüyorum ben etrafımda. Gençler kilolu olma yolunda ilerliyor.
24: Tablo eğer böyle devam ederse gelecekte hastalıklarda ve ölüm oranlarında daha da artış bekleniyor.
29: Daha çok kanser bekliyor olabilir. O tarz şeyler başımıza gelebilir.
12: Türkiye'de ve dünyada obezite salgını da büyüyor bir yandan. Avrupa Obezite Günü'nde uzmanlar bakın nasıl uyarıyor.
23: Genelde hamburger yiyorum, pizza yiyorum. Ya dizi izlerken yerim ya da hani YouTube'dan bir şeyler izlerken yiyorum genelde. Birkaç tane paket içeri yiyor olabilirim. Yemek yemeyi severiz yani.
13: Porsiyonlar küçük ama tehlike ölümcül. Türkiye obezitede alarm veriyor. Her 3 kişiden biri bu gizli düşmanla savaşıyor. Obezite sadece bir kilo problemi değil, ölümcül hastalıklara zemin hazırlayan kronik bir süreç. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Mehdi Deniz tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi.
30: Tip 2 diyabet %90 obeziteyle ilişkili. Yine hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apne sendromu gibi metabolik hastalıklara neden oluyor. Yine çeşitli kanserlerle ilişkili obezite ve yağlı karaciğer hastalığıyla da ilişkilidir aynı zamanda obezite.
13: Peki bizi bu noktaya ne getirdi?
25: Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olabilir.
13: Uzmanlara göre suçlu belli.
30: Fast food dediğimiz ya da şekerli gıdalar zaten hacmi az, kalorisi yüksek gıdalar. O yüzden bilinçli tüketimi öğrenmemiz gerekiyor.
13: Çözümse diyetlerde değil, sürdürülebilir yaşam tarzında saklı. Uzmanlar uyarıyor, eğer harekete geçmezsek gelecekte obeziteye bağlı kronik hastalıklar sağlık sistemini tamamen kilitleyebilir.
26: Çok oturmaktan, çok yemek yemekten, spora teşvik olmamasından daha sağlıklı beslenmek gerekiyor mesela.
12: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi diplomatik bir etkinlikte erik dalı parçasıyla Ankara havası oynadı.
13: Erik dalının o hareketli ezgilerine kayıtsız kalmadı, kendini piste attı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde'nin oyun havası büyük beğeni topladı. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Belçika elçisi bir Burdur türküsü olan ancak Ankaralı sanatçıların kendine has yorumuyla yeni bir formata bürünen erik dalı parçasına eşlik etti. Geçtiğimiz yılda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont Milli Gün resepsiyonunda erik dalı oynamıştı. Belçikalı elçi Hendrik van de Velde görüntüleri büyük ilgi gördü. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından o görüntüleri alıntılayarak esprili bir çağrıda bulundu. Paylaşımda önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi van de Velde'yi Büyükelçimiz Isabelle Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Fransız elçi Dumont da şansı hesabından ben hazırım mesajı paylaştı. Şimdi gözler 14 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliği'nde yapılacak olan erik dalı düellosuna çevrildi. Hangi elçinin daha iyi oynadığı sahne performanslarının ardından ortaya çıkacak.
12: Gastronominin kalbi Çanakkale Kepez'de atıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler dev festival alanında vatandaşlarla buluşuyor.
13: Lezzet fırtınası Çanakkale'yi esir aldı. Hatay'ın efsane kürefesinden Erzurum'un cağ kebabına, Anadolu'nun tüm tatları Kepez'de buluştu. Kepez'de festival alanı dolup taştı. Izgaralardan yükselen buram buram dumanlar eşliğinde Erzurum'un cağ kebabıyla Adana ve Gaziantep'in tescilli kebapları mangallarda cızır diyerek lezzet tutkunlarını bekliyor. Hatay mutfağı festivalin gözdesi. Tepsi kebabı, humus, içli köfte ve biberli ekmek standları süslüyor. Yeni mahsul baharatlar kokusuyla büyülerken uzayan peyniri ve sıcak şerbetiyle Hatay künefesi tam bir görsel şölene dönüşüyor. Şırdancı Mehmet sıra dışı şovları ve eğlenceli ikramlarıyla festivale damga vuruyor. Kendine has sunumlarıyla alandaki coşkuyu ve neşeyi zirveye taşıyor. Kepez'de şölen sadece lezzetle sınırlı değil. Ziyaretçiler şifalı ürünler, doğal pekmezler ve el emeği hediyeliklerle buluşuyor. Yöresel türküler ve coşkulu sıra geceleri ise festival heyecanını zirveye çıkarıyor. Anadolu'nun tüm renklerini ve tatlarını Çanakkale'ye taşıyan bu muhteşem gastronomi festivali 24 Mayıs akşamına kadar kapılarını lezzet tutkunlarına açık tutacak.
12: Aromasıyla ağızlarda tat bırakan hassas çileğin de hasadına başlandı sevgili seyirciler. Çileğin kilosu tarlada 80 ila 110 lira arasında alıcı buluyor.
13: Hatay Hassa'da aromasıyla öne çıkan çileğin hasadı başladı.
0: Çileğin tadı nasıl?
1: Çok güzel, lokum gibi. Lokum tadında. Taze taze.
13: Deprem sonrası ürün çeşitliliğini artırmak isteyen üreticiler 80 dönümlük alanda çilek hasadına başladı.
2: Çok lezzetli, aromalı ve tadı yerinde bir çilek üretimi yapıyoruz. Şu an yaklaşık Hassa'da bir... 80 dönüm civarında bir çilek üretimimiz var.
13: Hassa çileği Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Tarlada kilogram fiyatı ise 80 ile 110 lira arasında değişiyor.
2: Savaşın etkilemesi nedeniyle geçen yılki fiyata yakın
0: ne kadar şu an
2: fiyatta gidiyor. Şu an 80 ile 110 lira arasında bir fiyat geliyor.
12: Ünlü sanatçı Kenan Doğulu telefonuna gelen mesajla büyük korku yaşadı. Doğulu'ya tehdit mesajı geldi.
3: Haddini aştın, bu cesaret bardaktan taştı.
13: Videoların elimizde dediler, para istediler. Kenan Doğulu soluğu savcılıkta aldı.
3: Aşkım bana neler ettin, bir ömrü bana zehir ettin.
13: Sanatçı Kenan Doğulu telefonunu eline aldı. Gelen mesajla korkuyu yaşadı. Sanatçıya bilinmeyen bir numaradan atılan o mesajda otelde videom ve arabada neler söylediğine ilgili kanıtlarımız var yazıyordu.
3: Asla yerine koyamıyorum kimseyi.
13: Ünlü sanatçıdan para da talep edildi. Tam 300 bin dolar yani yaklaşık 14 milyon lira. Parayı sana söylediğimiz hesaba gönder yazıldı. Tehdidin ardı arkası kesilmedi. Mesajda parayı vermezsen savaşmak zorunda kalacağız da yazıldı. Sanatçı mesajı okudu, can güvenliğim yok dedi. Savcılığa koştu. Adliyenin yolunu tuttu, şikayetçi oldu.
3: Ellerim hep seni arıyor, yerin yurdun yanımdır.
13: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Hattın yabancı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliği bu yüzden tespit edilemedi. Dosyaya takipsizlik verildi.
12: Eğlenceli videolarıyla tanınan fenomen bu kez trafikte saçtığı dehşetle gündemde.
4: Sen onların dediğine bakma.
13: Bu kez danslarıyla değil. Trafikte tartıştığı, kadına attığı kafayla gündem oldu. Fenomen kelebek sarsılmazın aldığı ceza dudak uçuklattı. Görüntülerin adresi İstanbul Arnavutköy. Kelebek sarsılmaz lakaplı Hülya Sönmez trafikte bir başka kadın sürücüyle karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma saniyeler içinde bir öfkeye dönüştü. Hırsını alamadı. Aracından adeta fırlayarak indi. Ve olanlar oldu. Öfkeli fenomen tartıştığı kadın sürücüye acımasızca kafa attı. Talihsiz kadın neye uğradığını şaşırdı. Hemen karakolun yolunu tuttu. Polis ekipleri hemen harekete geçti. Fenomen yakalandı. Ama cezası sadece gözaltıyla kalmadı.
4: Sen onların dediğine bakma.
13: Sosyal medya fenomenine tam 180 bin lira trafik cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Altındaki lüks araç otoparka çekilerek trafikten men edildi.
12: Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan hepsinde bu son olsun dedik. Ama olmadı. Bu kez acı haber 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'den geldi.
5: ...15 yaşındaki bir çocuğun 17 yerinden bıçaklamak ne demek?
6: Telefon geldi, dedi ki Abdülbaki bıçaklanmış. İnanmadım, gördü ki ben senin memleketime faydalı bir mesleğim olsun.
13: İsteği buydu, hayalleri yarım kaldı. Sigaram yok dedi, canice katledildi. Ona bunu yapanlarsa yaşları gereği çocuk statüsüne giren iki cani. Maddi Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, şimdi de Abdülbaki Demirel.
7: 10 Mayıs günü yani anneler günüydü. Abdülbaki Demirel de çalıştı o gün annesine hediye almak için ama ne yazık ki 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in annesi için o gün en acı gün oldu.
5: Anne dedi buna kendine çiçek alırsın dedi.
13: Ardından arkadaşıyla parka gitti. Arkadaşlarının yanına iki kişi daha geldi. Onların da yaşı 18'den küçüktü. Demirel ikisini de tanımıyordu.
6: Sigara istemişler çocuktan, ondan sonra para istemişler.
7: Demirel sigara kullanmıyoruz dedi ve bunun ardından o yanlarına gelen iki kişi bıçağı çekti. Müzik Abdülbaki Demirel olayın şokuyla işte bu yoldan kaçmaya başladı ama diğer zanlı da ona yetişti. Tam bu noktada Demirel'i o da sırtından bıçakladı. Demirel can havliyle kendisini işte burada bulunan markete attı.
5: Çocuğum markete gidiyor. Zaten gittiği gibi düşüyor. Cani tekrar arkasına geliyor.
6: Abdülbaki'yi katlettiler. Burada bir vahşet var.
0: Hazmedemeyiz.
7: Mati Ahmet Minguzi'de de Atlas Çağlayan'da da ailelerin tehdit edildiğini gördük. Ne yazık ki Abdülbaki Demirel'in ailesine de tehdit mesajları atıldı.
6: Tehdit mesajları geldi. Kimseden korkum yok, buradayım.
13: 15 yaşındaki Baki'den geriye ise fotoğrafları kaldı. Bir de bomboş kalan odası. Arkadaşları da onu unutmadı. Ellerde çiçekler, yüreklerde hüzün vardı.
25: Mezarına götürüyoruz. Çok iyi kalpliydi. Kimse yanlış yoktu.
13: Abdülbaki'nin yanındaki arkadaşı yaralı kurtuldu ve onlara bunu yapan iki akranı tutuklandı.
7: Abdülbaki Demirel'in ailesinin ise artık tek istediği adalet.
5: Atlaslar gitti, Ahmetler gitti, Bakiler gitti, başka Atlaslar, başka Bakiler gitmesin.
6: Daha önceden böyle bir çocuk yaralama olayı olmuş. Caniler 3-5 yıldan kurtuluyorsa hiç ceza vermesin. Bunlar içeriden çıkmaması lazım.
5: Başka anneler ağlamasın.
12: Sevgili seyirciler, sosyal medya iyiden iyiye irtifa kaybetti. TikTok'taki son skandalsa dijital pavyona dönüşmüş dedirtti.
8: Bazı kadınlar çok zabadan çıkmış. Yani sürekli böyle yok hediye gönderin, yok şunu gönderin, yok bunu gönderin.
9: Hadi be! Kim atacak bana üniversalı? Lütfen bana üniversal atın.
10: TikTok adeta dijital pavyona dönüştü. Vatandaşlar tuzağa çekiliyor. Sanal alemde milyonlarca lira dönüyor.
11: Bir daha
6: millet çalışmıyor. Tuttum para kazanıyor.
14: Ne oldu? Sizi kuş gibi avladık. Ne oldu?
15: Çocuklarını oynatıyormuş karısını. Böyle bir aile olabilir mi? Ahlaki çöküş var.
10: Ekran karşısındaki dijital dilencilere 2 milyon liralık hediye gönderip yardıma muhtaç hale gelen de var. Tek bir hediye ile 20 bin lirasını kaptıran da.
14: Kerem'den bir para yağmuru geldi arkadaşlar.
16: Mesela bir tane gencecik kızdır. Çıkmış orada bir şeyler reklam ediyor. Kendi gülüyor filan. Ondan sonra oradan izleyenler ahlaksız laflar söylüyorlar onlara.
17: Bedava sirke baldan tattı derler. Bu da TikTok'ta bir bedava sirke.
10: Bir anlık hevesle yayıncıyı hediye yağmuruna tutan mağdurlar kredi kartı borçlarıyla karşı karşıya kalıyor. Üstelik kanuna göre bu gönderimler bağış sayılıyor. Yani gönderilen para geri alınamıyor.
18: Erkekler eşleri üzerinden para kazanmaya falan çalışıyor. Evli çiftlerin bunu yapması pek normal değil bence. Genel bir ahlaki çöküş var.
10: Uzmanlara göre iş gücü ve üretim tehdit altında özellikle gençler çalışmak yerine ekran karşısında kısa yoldan para kazanmayı tercih ediyor.
14: Hadi herkes ekran tıklasın, 1 milyon like olalım. 100 bin like ne?
25: Kendi sevdiğim mesleği yapabilirim ama hani para konusunda belki daha iyi para kazanmayacağım.
14: TikTok'tan canlı yayın yapıp kazanmak bana çok kolay geliyor. Benim için TikTok'tansa bir meslek daha önemli.
10: Milyarlarca liranın döndüğü bu sistem vergi ve denetimden uzak. Günlük bir saat yayınla aylık 50 bin lira kazanmak mümkün. Ama kayıt dışı ilerleyen bu süreç kara para aklama şüphesini de beraberinde getiriyor.
19: O adam bir saniyede kazanıyor. Ben atıyorum 3-4 ayda anca kazanıyorum. Başka yerlerde harcasalar daha karlı olurlar. TikTok pavyona dönmüş. Hakkımı helal etmiyorum.
12: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan.
7: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
9: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
10: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Aklınızda bulunsun.
13: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
12: Aklınızda bulunsun.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların

doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gükürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir habana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme

sebat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen sebat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan sebat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen sebatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur. Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hieroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da
şöyle demiştir: "Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir." Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokunmacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem denmektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de
ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Doktor Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Bugün kan ve kansızlığı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hocam bugün kansızlığı konuşacağız dedik.
2: Evet.
1: Şimdi kan aslında vücudun yakıtı. Çünkü birçok vücudun tüm organlarına oksijeni taşıyan bir sıvı, önemli bir sıvı. Zaman zaman bunun eksikliğiyle de karşılaşılıyor. Evet. Hatta ben araştırırken bu rakam bana çok ciddi geldi. Bilmiyorum siz hekimler nasıl değerlendiriyorsunuz ama her 10 kişiden birinde kansızlık görüldüğünü, rastlanıldığını tespit etmişler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sizden şimdi oranları alacağız ama şimdi size öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Kansızlık bir hastalık mıdır yoksa bir bulgu mudur?
2: Kansızlık bir durumdur. Hı hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok yanlış olarak kansızlığın bir hastalık olduğu. Bende kansızlık hastalığı var. Bende anemi hastalığı var. Ki anemi çok kullanıldığı için biz de rahatlıkla kullanabiliriz. İnsanlar artık anemi dendiğinde kansızlık olduğunu anlıyorlar. Anemi bir hastalık değildir, bir durumdur. Hı hı. Tabii aneminin hastalık olduğu durumlar vardır ama genel manada anemiyi gördüğümüz zaman biz bir hastalık bulduk demeyiz. Bir hastalığın yan şeyi olarak, bulgusu olarak ya da bir durum olarak kan eksikliği saptadık deriz. Hı hı. Deminki ifadenizde bir ufak şey düşeceğim, buyurun, şerh düşeceğim. Kan vücudun yakıtı değildir. Yakıt olan maddeler işte glukoz olsun, yağlar olsun, proteinler olsun, başka şeylerdir. Kan içerisindeki hemoglobin adlı madde ile oksijeni dokulara taşıyan, hı hı, dokulardaki oksijenle ilişkili işlemlerin yapılmasını bu sayede sağlayan bir sıvıdır. Hı hı. Bu sıvının içerisinde hemoglobini taşıyan kırmızı kan hücreleri bulunur. Kırmızı kan hücrelerine işte eritrosit diyoruz ama kırmızı kan hücresi demekte de ya da al yuvar demekte de hiçbir mahsur yok. Bunların içerisindeki hemoglobin maddesi demir esaslı bir madde olup oksijenin bağlanmasını sağlar. Hı hı. Oksijen akciğerlerde kandaki hemoglobin maddesine bağlandıktan sonra kalp vasıtasıyla dokulara pompalanır. Dokularda giderek incelen damarlar ve en sonunda kılcal damarlar vasıtasıyla dağıtıma uğrar ve, hı hı, burada oksijen karbondioksit değişimi olur. Yani bu kırmızı kan hücreleri şeyi verirken, oksijeni dokulara verirken, dokuların ihtiyacı olan oksijeni bir taraftan da oradan işte karbondioksiti alır. Tabii karbondioksitin taşınmasında tek başına bu hücreler değil, başka şeyler de önemli. Ama neticede temiz kan gider, oksijeni dokulara verir, hı hı, ve kirli kanı da tekrar akciğere temizlenmek üzere getirir.
1: Bu işlemin neden bir önemi vardır vücut için? Mesela oksijeni taşımasının hangi fonksiyonları yerine getirmesini sağlar?
2: Bütün fonksiyonlar. Hı hı. Bütün fonksiyonlar. Yani vücuttaki tüm fonksiyonlar buna bağlı olarak, hı hı, görülür. Yani metabolizmadaki her şeyin, her işlemin bu oksijen taşınmasıyla bir ilişkisi vardır. Yani bütün dokularımıza, kalbin kendisi dahil, böyle bir oksijen taşıması ve hücrelerin içerisindeki işlemlerin bu oksijen sayesinde yapılabilmesi gerekir.
1: Peki hocam, şimdi siz demir eksikliğinden de bahsettiniz az önce konuşurken.
2: Demirli bir bileşiktir.
1: Demirli bir
2: hemoglobin
1: bileşik.
2: Yani oksijeni taşıyan, hı-hı, demir eksikliği ayrı bir konu.
1: Zaman zaman kansızlıkla demir eksikliğinin paralel gittiği de söylenir. Şu soruyu soracağım çünkü bu soru hakikaten, bu durum karıştırılıyor. Demir eksikliğiyle kansızlık aynı şey midir?
2: Şimdi şöyle diyelim. Demir eksikliğine bağlı anemi, hı hı, her zaman en sık görülen kansızlık çeşididir.
1: Evet.
2: Demin bir şey söylediniz, işte her 10 kişiden birinde kansızlık var. Neye göre? İşte bu hemoglobin adlı maddenin belli değerlerin altına inmesi, ki işte bu 100 mililitrede 13 gram hemoglobin vardır kanda. Bunun işte bunun 13 gram ve üzeri olmalıdır. 13 gramın altına inmesi kimine göre kansızlıktır. İşte kimine göre kandaki hücrelerin hacmi, hematokrit değeri belli seviyenin altına inerse, işte 34'ün altına inerse kansızlıktır. Yani önce kansızlık olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bir de burada şöyle bir şey vardır. Her kansızlık karşısında paniğe kapılmamak gerekir. Onu da bir anlatalım. Toparlayacak olursak, yaş gruplarına göre ve cinse göre kansızlık çok farklı oranlardadır. Cinsel erginlik döneminde, yani adet görme dönemindeki 13-50 yaş arası hanımlarda kansızlık öyle onda bir falan değil, çok daha fazladır. %30 falan gibi rakamları görebiliriz bazı popülasyonlarda. Beslenmesi çok iyi olmayanlarda özellikle bunu görebiliriz. Çünkü aylık kayıpların yerine konamaması müzmin olarak demir eksikliğine, kan eksikliğine sebep olmaktadır. Ama mesela bazı gruplar vardır ki çok da kansızlık beklemeyiz. Nedir? Aktif sporunu yapan, herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan işte erişkin erkek grubunda kansızlığa az rastlarız. Rastladığımız zaman da mutlaka sebebinin peşine düşeriz.
1: Ben de aslında size soracaktım. Kansızlık özellikle kadınlarda görülen bir durumudur. Çünkü hani genel popülasyona baktığımızda hani birçok kadınla konuşulduğunda falan bende kansızlık var, kansızlık var denir ve daha sık da kadınlardan duyulur bu şikayet.
2: Doğru, doğru. İşte o da dediğim gibi cinsel erginlik döneminde kişinin kayıplarının fazla olması ve bunu yerine koyamaması, aylık her regl ile kaybedilen kanın yerine konamaması müzmin olarak bir kansızlığa sebep olur.
1: Peki hocam, nedenleri nelerdir? Siz aslında hani birkaç başlık altında az önce değindiniz ama daha geniş olarak konuşacak olursak kansızlığın nedenleri ne olabilir? Beslenme önemli bir faktör.
2: Şimdi teknik olarak önce şunu söyleyeyim. Bir insan niye kansız kalır? Veya kanı niye işte uluslararası ölçeklerde bahsedilen rakamların altına düşer bir kişi? Bir kişi fazla kaybediyordur. Yani yeniden oluşturduğu kandan fazlasını kaybediyordur.
1: Hangi yollarla kaybeder?
2: Bu kayıp, kayıba bağlı anemidir. İki, yıkım fazladır. Kişide atıyorum bir dalak hastalığı vardır. Bir başka organın hastalığı vardır. Bir damar yumağı vardır kendisinde. Ve bu hastada kan hücreleri erkenden yıkılırlar. Normalde 120 gün olan kan hücresi ömrü 60 güne düşer mesela. Bu kişide yıkıma bağlı şey vardır. Anemi vardır. Bir de yapım eksikliği. Yani kemik iliği, esas olarak kanı yapan yer kemik iliğidir. Kemik iliği kan hücrelerini oluşturmakta bazı sebeplerden dolayı tembelleşebilir. İşte bunda habis hastalıklar vardır. B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, işte kurşun zehirlenmesi gibi böyle birçok şey vardır. Ama biz burada hani halk sağlığı sorunu olan kansızlıkla bahsedeceksek kayıba bağlı ve demir eksikliği anemisinden öncelikle bahsedecek olmamız lazım. Çünkü daha büyük bir popülasyonu ilgilendiriyor bu.
1: Kayba bağlı olan nedenler nelerdir?
2: İşte şimdi şöyle söyleyeyim. Kayıp vücudun herhangi bir yerinden kanın görülerek ya da görülmeden kaybedilmesi. Mesela şöyle söyleyeyim, örneklendirirsek belki daha renkli olur. Bize 45 yaşında bir erkek hasta geldi ve gerçekten kansız. Kan bulgularını aldık. İşte burada ne yaparız? Bir kan sayımı yaparız. Kandaki demir düzeyine bakarız. Yine kanda demir taşıyan protein, ferritin dediğimiz düzeye bakarız. B12 vitamini düzeyine bakarız. Ve ondan sonra dedik ki, evet, bu hasta bir kayıp anemisi. Ne yaparız? Önce bir mesleğini sorarız. Mesela atıyorum, uzun yol şoförlerinde hemoroid, yani basur dediğimiz hadise ve buna bağlı kayıp çok fazladır. Çok görürüz. Yani ne iş yaparsınız? İşte böyle. sizin işte dışkılamayla birlikte kanamanız var mı? Evet, oluyor. Hı-hı. Doğru cerraha. Niye? Önce bir musluğu kapatacaksınız. Bir kaybın sebebini ortadan kaldıracaksınız. Sonra demir eksikliği tamamlanır. Yani bir hasta eğer habire basur sebebiyle kan kaybediyor ve biz de ona habire demir ilacı veriyorsak, kevgirle su taşımak gibi, bir taraftan kaybediyor, bir taraftan veriyoruz. Bu yanlış olur. Yine menopoz öncesi hanımlarda, o yaş grubunda, özellikle 40-50 yaş grubunda miyomlar ve bunlara bağlı aşırı adet kanamaları, aynı şekilde davranırız. Deriz ki biz sende kansızlığı tespit ettik.
1: Evet.
2: Bu kansızlık senin kaybına bağlı, aşırı uzamış adetler, ara kanamalarına bağlı bir kansızlık. Ve bu kansızlığı biz tedavi etmek istiyoruz. Önce jinekoloğa gideceksin, düzenleyicilerini alacaksın. İşte 5 günlük süreye düşürülecek kanama süresi ve biz de bu arada demir tedavisini yükleneceğiz. Aşırı demir kaybı varsa zaman zaman damardan verdiğimizde oluyor ama genellikle demir tedavisi ağızdan basit, ucuz ilaçlarla yapılan çok da kolay bir tedavidir.
1: Peki hocam, başka, daha doğrusu bir takım hastalıkların belirtisi olabilir mi kansızlık aynı zamanda? Çeşitli hastalıklar nedeniyle kansızlık oluşabilir dediniz az önce. Peki hastalıkların belirtisi
2: olabilir mi? Mesela bir başka kayıptan bahsedelim. Yine örnekle gidelim. 70 yaşlarında menopoza gireli çok olmuş bir hanım hastamız geldi ve ciddi kansızlığı var. Ve kansızlığı da yine kayıba bağlı olduğu belli. Demir düzeyi çok düşmüş, belli bir yerinden kaybediyor. Ama hiçbir şey bilmiyor. Nereden kaybettiğini bilmiyor. Hemen bu hastada biz mide bağırsak sisteminde bir tümör olup olmadığını ararız. Hani her kişi, her yaşın demir eksikliği veyahut da kayıp anemisine yaklaşımımız farklıdır. Hemen kolonoskopi yaptırırız. Orada mesela bazen çok erken yakaladığımız tümörler olur ve hayat kurtarıcıdır. Yani kansızlık aynı zamanda bizi alarm edici bir bulgudur.
1: Çeşitli kanser türlerinde de yine neden midir? Daha doğrusu belirti midir?
2: Belirtidir. Belirti diyelim. Şimdi tabii demir eksikliğiyle ilgili bu ana şeyleri söyledik. İşte adetli olan kayıplar, normalin dışı kayıplar, yine işte basur gibi göze görülen kayıplar, yine mide bağırsak sistemindeki tümörler, bunlar genel kayıpları bize şey yapar, gösterir. Bir de bazı hastalıklar şunu söyleyeyim, bunu bir ara konu gireyim.
1: Buyurun.
2: Demir kullanımını engelleyen davranışlar. Bunu burada özellikle söylemek için şey yaptım, not aldım. Pika dediğimiz kişinin herhangi bir gıda ya da gıda olmayan bir şeyi ağız yoluyla ama normal adetten farklı tüketmesi.
1: Nedir,
2: şimdi
1: nasıldır?
2: Bunu hemen açmak gerekiyor. Nasıl bu de diyeceksiniz. Mesela benim bir hastam vardı. Günde yarım kilo pirinci kıtır kıtır yiyordu. Bildiğiniz kuru pirinç koyuyor tabağa.
1: Haşlamadan ya da
2: haşlama,
1: işte
2: haşlama pilav. Hayır, pişirmeden. Bildiğiniz kuru pirinç. Mercimek. Ondan sonra toprak yeme. Kireç yeme. Ondan sonra özellikle maydanoz ve roka yiyenler vardır. Oturur, iki demet maydanozu yer. Bu aslında demir eksikliğine karşı vücudun aş erme tarzı yaptığı bir istektir. Aynı gebelerdeki aş erme gibi. Kişide maydanoza karşı dayanılmaz bir istek olur. Oturur mesela ıspanak yer. Bir bağ ıspanağı yıkar, yer. Normalde yenebilecek bir şey değildir. Şeker yiyen çok gördüm. Günde bir kilo kesme şeker yer ve bu demirin kullanımını engellediği için pika dediğimiz adet olmayan şekilde bir şeyleri yemek şiddetli demir eksikliğine sebep olur.
1: Aslında demir eksikliği nedeniyle yeniliyor, evet. Ama demir eksikliğine sebep
2: demir
1: oluyor.
2: Demir eksikliği size
1: etmiyor.
2: Bu hissi veriyor. Yapıyorsunuz, aneminiz daha da derinleşiyor. Kansızlığınız daha da derinleşiyor. O yüzden eğer çevrenizde birisi işte toprak yiyorsa, böyle bir şeyler yapıyorsa, hemen onu hekime götürüp bu alışkanlığından vazgeçmesi için zordur daha. Bağımlılık gibi böyle peşine düşerler bazıları. Ben bırakamıyorum falan diyenleri gördüm ama halledildi genellikle. Bu tip yeme bozuklukları da demir eksikliğine sebep olur. Aslında sebebi de demir eksikliğidir bunun.
1: Evet.
2: Yani bunu da bahsetmek lazım.
1: Gerçekten çok önemli. Peki mesela bir insan kansız olduğunu nasıl anlayabilir? Mesela demir eksikliğini siz çok güzel açıkladınız. Gerçekten bu toprak yiyenleri falan duymuştum ama hani çeşitli besin maddelerini pişirmeden, haşlamadan yiyenleri ilk defa
2: çevrenizde
1: sizden duydum.
2: Çevrenizde sorun vardır böyleleri. Böyle hanımlardandır bunlar genellikle. Yani genelde bir hanım hastalığıdır pika.
1: Peki kansız olduğumuzu nasıl anlarız?
2: Evet, aslında onunla başlamamız gerekirdi belki. İyi bir noktada şey yaptınız. Kansızlık kişinin performansındaki genel düşüklükle kendini gösterir.
1: Halsizlik gibi mi?
2: Halsizlik. Etraftakilerden daha fazla üşüme. Efor kapasitesinde düşme. Çarpıntı, özellikle kolay yorulma temel belirtilerdir. Bir de bunun yan belirtileri vardır. Örneğin dudağın kenarındaki çatlaklar. Ciltle böyle sarımsı, yeşilimsi farklı bir renk. Uzun süredir kansız olanlarda böyle farklı bir şey vardır, renk vardır. Bunun da tarihçesine ufacık bahsedeyim. Bu renge klorozis deniyor. Ve Rönesans devri ressamlarının bütün kadınları bu renktedir.
1: Evet, şimdi mesela siz söyleyince fark ettim. Yani böyle anımsıyorum.
2: Pembe beyaz resimleri. Kadın yoktur yani o dönemde. Sebebi de o dönemde parazitlerin çok yaygın olması. Ve şimdi daha sonra da bahsedeceğimiz bağırsak parazitlerinin vücudun demirini alarak kişilerde o rengi oluştururlarmış. Şimdi hem adet görüyorlar, kan kaybediyorlar, hem bağırsak parazitleri var. O zaman hakikaten hanımların tamamı yakını kansızmış.
1: Nasıl yaşıyorlarmış hocam? Ölümlerle herhalde sonuçlanıyordur artık.
2: Şimdi ortalama ömrün 50 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 50 yaş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani ömür beklentisi o dönemde 50-56 yaş arası. Yani şimdi mesela artık 80
1: artık 60 yaş orta yaş sayılıyor.
2: Tabii 72 yaşa kadar konuşmuştuk geçen programda. Orta yaş sayıyoruz artık. Yani bir konuya daha girmiş olduk. Bağırsak parazitleri de kişinin bağırsağına giden demiri kullanarak demir eksikliğine sebep olabilirler. Bu renk değişikliği de işte o şeyde dışarıdan kendini belli eder.
1: Şimdi siz aslında birçok nedenden bahsettiniz. Dolayısıyla hiç şaşırmamak gerek bu 10 kişiden birinde kansızlık görülmesini. Çünkü hani insan çok kolay kansız kalabiliyor o halde, öyle mi?
2: Tabii. Çok rahatlıkla ama bu böyle bir çok ilahi bir denge. Hani oldukça da şeydir de hani kansız kalabilmek kolaylığıyla birlikte vücut kendi kontrol mekanizmalarını devreye sokarak kanı da yükseltmenin yollarında arar. Yani şey değildir böyle hani kansız kaldık aman perişanız falan değil. Vücut yavaş yavaş mesela kansızlığa adapte olur. Örnek veriyorum. Bazı kronik hastalıklarda kronik hastalık anemisi dediğimiz bir durum vardır. Böbrek yetersizlikleri, romatizmalar, kronik enfeksiyon hastalıklarında kişi kansız kalır. Burada demir eksikliği yoktur. Aslında demirin fazlalığı bile vardır. Ama kişide o kronik hastalığın veya böbrek hastalığında işte böbrek hastalığının işte bir takım hormonlardaki değişikliği ile kan hücreleri yeterince yapılamaz. Kemik iliği baskıya uğrar. Bu da bir yan durumdur. Ana hastalığı iyi tedavi ederseniz o kansızlık da düzelir.
1: Peki hocam, şimdi tedavi yöntemlerinden bahsedelim diyeceğim birazdan ve aynı zamanda tedavi olmazsa normal seviyeye yükseltilmezse neler olur, bunu soracağım ama siz az önce dediniz ki işte hani vücutta çok önemli maddeleri organlara taşıyor. Ve işte
2: taşıyor.
1: Oksijeni taşıyor, karbondioksitle yer değiştirmesini sağlıyor. Şöyle bir soru geldi, ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yaş ilerledikçe kanın da yaşlanması söz konusu olabilir mi?
2: Kan yaşlanmıyor, dokular yaşlanıyor. Çünkü kan kendini sürekli yenileyen bir şey, doku. Kan bir dokudur aslında. Ve kırmızı kan hücreleri ortalama işte 120 günde bir şey yapıyorlar, değişiyorlar. Yani onların bir ömür döngüsü var. Yaşlılıkla birlikte değişen dokular. Yani siz aynı kanı oraya yolluyorsunuz ama doku yorulmuş, yani siz ancak daha kısıtlı işler yapabiliyor. Hı hı. Ama siz oraya aynı kanı yolluyorsunuz çünkü sizin kan hücreleriniz zaten her daim taze. Hı. Yani 120 günde bir değişen bir sistemden bahsediyoruz ama diğer taraflar yaşlanmış oluyor. Problem orada.
1: Peki kanın akışkanlığının yok olması, mesela daha kalın hale gelmesiyle kansızlık arasında yine bir ilişki var mıdır?
2: Yoktur. Hı hı. Yoktur. Yani kanın akışkanlığının kaybolması genellikle kan hücrelerinin fazla olmasıyla olur. İşte yüksek rakımda yaşayanlar, aşırı sigara kullananlar ve bazı kanın fazla üretildiği, istenmeden fazla üretildiği kan hastalıklarına sahip olanlarda kanın akışkanlığı bozulur. Bu da riskli bir durumdur. Damar tıkanıklıklarına sebep olabilir. Hı hı. Bu arada bir iki ufak şey daha söyleyeyim. Mesela vitamin eksikliklerinde olan kansızlıklardan yeterince bahsetmedik. B12 vitamini eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir kansızlık sebebidir. Onu da mutlaka değerlendirmek gerekir. Rutin tetkiklerimiz arasına artık girdi son 10 yılda. B12 eksikliğine de bakıyoruz.
1: Neden? Onda. Çünkü aslında beynin de fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli B12, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Genel sinir sistemi. Nelere neden olur diye soracağım o zaman B12 eksikliği. Çünkü içeriden de arkadaşlarımızdan gelen bir soruydu bu. Hı hı. Kansızlığa bağlı B12 eksikliğinde neler yaşanıyor? Özellikle mesela bununla ilgili bir takım besin maddelerinin çok fazla tüketilmesi söylenir. Gerçekten etkili midir? Mesela et ve et ürünlerinin çok fazla tüketilmesi gerektiği söylenir. Doğru mu? Bunu da tüketemiyorsa, vejeteryansa kişi ne yapar?
2: B12'nin yoğun olarak bulunduğu tabii et ürünleri de, ama et ve et ürünleri daha çok demir içeriği açısından zengin şeyler. Yani kırmızı et başta olmak üzere tüm et ürünleri demir yapısından oluşan kasları yemiş oluyoruz biz. O yüzden onlar demir açısından önemli. B12 açısından da tabii, ama asıl yeşil şeylerde B12 bulunur. Özellikle mesela yeşil biber. B12'nin yoğun bulunduğu bir yerdir. Yalnız şurada bir yanlış anlama olmasın. B12 eksiklikleri genellikle kişinin alımı ile alakalı değildir.
1: Öyle mi?
2: Biz vücudumuzda kullanacağımız kadar B12'yi havada karada alırız. Yani bir şey olmaz. Her şekilde normal beslenen birisi, vejeteryan dahi olsa, kullanabileceği kadar B12'yi alır. Ama asıl önemli olan B12'nin vücutta mideden emilip kana karışması için bir hormonal sistem vardır. Bu iyi çalışmazsa B12 eksikliği olur.
1: Neden dolayı çalışmaz?
2: Yani birçok şeyle, bunun otoimmün dediğimiz, yani çok detaya girmiş olacağız. Hı hı. Ama otoimmün dediğimiz, oradaki B12 emen hücrelere karşı vücudun bir tepkisi olabiliyor. Emilim eksikliği işte bir takım sebeplerle olabiliyor. Yine bağırsak parazitleri B12'yi tüketiyorlar, üzerlerine çekiyorlar. Belli başlı tenyalar, şeritler vesaire. Ama genel manada B12 eksikliği besinsel değildir.
1: Yani bu çok ilginç.
2: Uzun yol denizcileri, şunlar bunlar gibi tamamen kuru yiyenler dışında B ve C vitamini eksikliği artık dünyada görülmeyen bir şeydir. Bunlar daha çok vücutta bunların ütilizasyon dediğimiz emilme ve kullanımındaki bozukluklarda ortaya çıkar. B12 eksikliği, C vitamini de diyelim, o da konumuz değil, ama özellikle zaten biz B12 eksikliği bulduğumuz zaman kişilerin zaten gıdayla bunu aldıklarını varsayar ve ağızdan tedavi vermeyiz. Mutlaka parenteral dediğimiz şeyle, enjeksiyonlarla tedavisini sağlarız ve çok yüz güldürücü bir şeydir. Hakikaten 5 tane iğneyi olduktan sonra hasta teşekküre gelir. Vallahi çok hayatım değişti der. Çünkü B12 eksikliği sadece kansızlıkla değil, başka şeylerle de kendini gösterir.
1: Ne gibi mesela?
2: Kansızlığa bağlı kişinin halsizliği, işte dilinin pütürlerinin tamamen kaybolması, tat alma duygusunda azalma, yaygın kas ve eklem ağrıları yapar ve sinir uçlarındaki problemden dolayı da özellikle denge hissinde bozukluk yapar. Kişi ya benim başım dönüyor, böyle bir dalgalı denizde gibiyim der. Falan.
1: O da
2: böyle.
1: B12
2: tabii B12 eksikliklerinde de olan bir bulgudur bu. Hı hı. Kişinin hem sinir sistemini hem kan sistemini etkilediği için. Şimdi kanınız azalıyor, halsizleşiyorsunuz, üşüyorsunuz, kolay yoruluyorsunuz, çarpıntınız oluyor vesaire. Hiç tadınız yok. Hı hı. Bir taraftan da sinir sistemini etkilediğinden dolayı işte baş dönmesi, müfem ağrılar vesaire oluyor. His bozuklukları oluyor parmak uçlarınızda, ayaklarınızda. Ve B12'yi tamamladığınız zaman bir anda hasta dünyalar benim oldu diyor. Yani kendine geliyor. Birçok şeyde B12 eksikliği vakasında hastalar ilk bir aylık tedavinin sonunda son derece mutlu memnun hale gelirler.
1: Unutkanlık da çok yaşayan
2: Unutkanlık yapar, doğru. Hı hı. Siz hatırlattınız. O da bir parçasıdır.
1: Onu. Peki siz dediniz ki hani çok aslında basit bir tedavi yöntemi vardır. Hani beş tane
2: iğneyi arka arkaya yaparız. Sonra ikinci 5 taneyi haftada bir yaparız. Hı hı. Ondan sonra da ayda bir bu iğneni ol. Ondan sonra arada bir görüşelim deriz.
1: Yani sürekli artık ayda bir yaptırmak zorunda mı? Onu soracaktım.
2: Yani ya da işte koruma hani tedavisi olarak mesela, hı hı, diyorum ki ben kendi hastalarıma yaptığım yöntem, şimdi seyredenler hatırlayacaklar. 3 kutu iğne yazıyorum sana. Her birinde 5 tane var. 1-1-1-5 gün yaptır. Sonra ikinci kutuyu haftada bir olmak üzere bitir. 6 hafta etti. Ondan sonraki 10 ay boyunca da 2 kutu iğneyi ayda bir olmak üzere vurul. 1 yıl sonra gel, kan bulgularını gözden geçirelim. Hmm. Yani şey yok, öyle çok fazla ne derler, hani hastayı habire doktora getirecek bir şey diye B12'yi tespit ettiysek genelde ikinci ayda gelip bir bakalım diyorlar zaten onlar. Ne oldum ben bir bakayım diyor. Tamam diyoruz. Sonra 1 yıl sonra çağırıyoruz.
1: Evet. Şimdi yine kansızlığa dönecek olursak, mesela çeşitli vitaminlerin, mesela B12 ve C vitamini size örnek gösterdiniz. Beslenmeyle çok da bir alakası yok dediniz.
2: Normal, bence öyle. Şu hani, anda yeterli miktarı alıyoruz her şekilde.
1: Normal beslenerek de insanlar vitaminleri alabilir diyorsunuz. Kansızlık için de aynı şey söz konusu mu? Beslenmeyle kansızlık arasında çok yakından bir ilişki var mı?
2: Kansızlık deyince demir eksikliği diyeceğiz aslında. Hı hı. Yani oradaki muradımız demir eksikliği olmalı. Beslenmeyle demir eksikliği arasında çok ciddi ilişki var. Hı. Gerçekten. Biz zaten sınırdaki demir eksikliklerine, yani bir hanım geldi diyelim, 35 yaşlarında bir hanım, hafif bir kansızlığı var. Hı hı. Ondan sonra adetlerini düzenlenmesini kendisine ifade ettik. Şimdi ilaç verelim mi, vermeyelim mi? Hı hı. Ben sınırdaki kansızlıklarda vermemeyi tercih ediyorum. Kendilerine öncelikle şu soruyu soruyorum. Siz vejetaryen misiniz? Yani et yemezlik var mı? Ondan sonra genellikle vejetaryen kitlesi çok yüksek bir kitle değil bizim, hı hı, ülkemizde. Ondan sonra işte günde 2 köfte büyüklüğünde bir et cinsi yemesini tavsiye ediyorum. Bir, kilo problemi yoksa siyah çikolatada demir miktarı fazladır. Zevkli bir demir tedavisidir.
1: Yani evet. Çikolatayı sevmeyen yoktur.
2: Özellikle işte yüksek oranlı kakao içeren bitterlerden günde bir parça ya da 2 kaşık siyah üzüm pekmezi. Hı hı. Ama özellikle onu bulmalarını istiyorum. Ya da siyah çekirdekli kuru üzüm bir avuç. Mesela bu oldukça etkili oluyor. Buna devam ediyorlar. Bir de zevkli de bir şey. Yani günde 1 kaşık, 2 kaşık pekmez içmek ya da şey yapmak, sulandırarak içmelerini söylüyorum pekmezi de.
1: Hocam isterseniz burada bir nokta koyalım. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beslenme üzerinde biraz daha duralım.
2: Çok dağıldık bu arada. Toparlayalım da tabii ki.
1: Sonrasında çok fazla soru da var. O soruları da size yönelteceğim. Sevgili izleyicilerimize hemen burada duyurayım. Şimdi ama kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
3: Reklamlar. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 31 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Sayın Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Kansızlığı konuşuyorduk. Çok geniş çerçevede bir konu. Zaman zaman biz de dağılabiliyoruz. Hem beslenme ayağının nedenlerini konuştuk. Beslenmeyle devam edelim hocam isterseniz. Sonrasında yine birkaç tane daha sorum olacak ve tekrar hatırlatayım. Değerli izleyicilerimizden gelen soruları da burada cevaplamaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince. Sevgili izleyiciler bizlere 0212 454 5575 ve aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrethaber.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi reklam arasından önce beslenmenin öneminden bahsediyorduk. Siz bir takım besin maddelerinin kullanılmasının hakikaten bu konuda yararlı olabileceğini evet. söylediniz. Pekmezde kalmıştık. Başka hangilerini tüketebiliriz?
2: Onu dedim. Yani ben kendi özelimden bahsettim. Ben kendi hastalarıma özellikle işte et demir içeren gıdalar olarak mesela ıspanakta demir yok biliyorsunuz hani.
6: Temel reisten dolayı çok çocukluktan beri yememişsin empoze edilir
2: Temel reis şöyle aslında temel reis bir reklam biliyorsunuz ve elde kalmış ıspanak konservelerini bitirmek üzere ortaya çıkmış bir şey sonra bambaşka bir yöne dönüşmüş bir şey ama ıspanakta demir yok. Yani ıspanak öyle pazularınızı falan da güçlendirmez. Keyif için yiyin. Ispanak yerseniz de kıymalı ıspanak yiyin. Kıymadan demiri alırsınız diye söylüyorum. Hastalar genellikle sorduklarında. Dediğim gibi et ve özellikle işlem görmemiş etleri tavsiye ederiz. Biz hani sucuk, salam, sosis işte füme etler onlar değil de hakikaten düz et cinsi şeyler tavsiye edilir.
6: Pişirilmesi işte. Önemli mi mesela
2: değil,
6: az pişmiş?
2: Yok az pişmiş veya işte yok kanlı biftek falan şey değil çok önemli değil. Et cinsi şeyler mutlaka yenecek. Et yemezlik var ise de demin dediğim işte yoğun kakaolu, bitter çikolatalar, kırmızı üzüm pekmezi, siyah çekirdekli kuru üzüm ana tavsiyelerimiz kişilere yemeleri için. Onun dışında zaten sağlıklı bir vücut, herhangi bir başka emilim bozukluğu yoksa işte arada konuştuk işte çölyak hastalığı gibi emilimin bozulduğu hastalıklar, bir bağırsak paraziti, mide yüzey bozukluğu, mide ameliyatı olmuş olanlarda demir eksikliği çok görülür. Midesi alınmıştır kişinin. Hı. O bölgede demirin emilimini sağlayan hücreler ortadan kalkmıştır. Bu kişilerde kansızlık olur. Kronik ishallerde kansızlık olur. Sonuçta normal mide bağırsak sistemi olan ve fazla kaybetmeyen birisi sıradan bir Türk vatandaşı olarak beslendiğinde onda demir eksikliği falan olmaz.
6: Olmaz. Hocam şimdi nedeni olarak soracağım belirtisi olarak değil çünkü hep bu da konuşulur mesela kansız kaldın kan kanserine yakalanma ihtimalin yüksek böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
2: Yok öyle bir şey yok ama lösemi ve bütün hematolojik tümör kanserlerde diyelim habis hastalıklarda kansızlık hadiseye eşlik eden bir şeydir. Bir durumdur. Yani hadiseye eşlik eder. Niye? Kemik iliğinizi kötü hücreler, lösemili hücreler doldurdu. Kemik iliğinde kan yapacak olan diğer hücrelere yer kalmadı. Hı hı. O yüzden kansızsınız. Ya da kemik iliğinizin sağlıksız olmasından dolayı oluşan kan hücreleriniz 100 gün yaşamıyorlardı. Bunlar 40 gün yaşıyorlar. Çabuk şey yapıyorlar. Hı hı. Kaybediliyorlar. Yani şey değildir. Hani lösemilerdeki ya da işte ya hematolojik hastalıklardaki kansızlık, habis hastalıklardaki kansızlık bir durumdur.
1: Peki saç dökülmesi ve beyazlamasının nedeni midir? Bu da çok geliyor bu soruda.
2: Yok yani beyazlaması deyince mesela işte öyle bir şey yok beyazlamak için ama dökülmede evet. Yani demir yine saç kökünün sağlıklı olması açısından daha doğrusu şöyle diyelim. Demir deri ve eklerinin sağlıklı olması açısından en önemli maddedir. Hı hı. Yani demir eksikliği olan kişilerde öncelikle tırnaklar bozulur. Bir, matlaşır. Hı hı. İki, incelir. Demir eksikliği devam eder aylara, yıllara yayılırsa da bizim kaşık tırnak dediğimiz bombeliğini kaybeder. İpince yaprak gibi kolaylıkla soyulabilen ve hatta hafifçe çukurlaşmış tırnaklar ortaya çıkar. Buna kaşık tırnak denir. Bu iyice ilerlemiş demir eksikliklerini belirtir. Cildin kendisinde işte dudak kenarı yaralarından bahsettim. Cildin kendi parlaklığında azalma olur. Rengi değişir. İşte avuç içlerini sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet isterseniz avuç o soruyu yeri gelmişken ben sorayım.
2: Olabilir. Hı-hı. Saçı söyleyeyim. Saç Buyurun. Dökülmesi demir eksikliklerinde sık görülür. Hı-hı. Demirin tedaviyle verilmesiyle birlikte saçlar eski parlaklığını ve sayısını kazanır. Özellikle Hı-hı. hanımlarda şey olur. Bu merak edilecek bir şey değildir. Demirinizi tedavi ettirin. Saçlarınız normal parlaklığına ve şeyine kavuşsun.
1: Peki şimdi o izleyicimizin isterseniz sorusunu sorayım yeri gelmişken. Türker Aslan göndermiş. Diyor ki çocuğum 7 yaşında avuç içi ve ayak tabanında sarılık var. Geçmişte de bağırsak problemi yaşamış. Fakat sarılık hastası değilmiş. Bunun nedeni acaba kansızlık olabilir mi? Ya da çeşitli vitaminlerin eksikliğinden neden olabilir mi bu sarılık durumu?
2: Hiçbir şey denemez. Hiçbir şey denemez. Tamamen yapısal da olabilir. Bazı insanların avuç içleri normalden sarıdır. Hmm. Hatta biz onlarda yanılırız. Yani nedir bu falan deriz. Ne kansızlıkları vardır ne şeyleri vardır, sarılıkları vardır. Ama avuç içleri normalden daha sarıdır.
1: Böbreklerle alakalı bir durum söz konusu
2: değil. Olabilir. Bazıları mesela işte gibi. Renkli şeylerin, gıdaların renk maddelerinin avuçta toplandığı bazı insanlar var. Mesela bu insanlar çok avuç yediklerinde şeyleri, avuç içleri ve ayak tabanları şey olur.
1: Sarar.
2: Turunculaşır, sararır Hı-hı. falan. Hani o çok şey değil. Bir belirti, bir bulgu değildir yani o. Hı. Çok.
1: Peki şimdi
2: şunu söyleyeyim. Avucunuzu şöyle yaptığınızda, şöyle geriye doğru yaptığınızda buradaki çizgileriniz böyle koyu kırmızı bordoysa ki sizin öyle evet. kansızlığınız pek yok demektir. O çizgilere bakacaksınız.
1: Şu çizgilere bakacağız.
2: Yani ayağın diğer taraflarına değil. Şöyle geriye doğru çektiğinizde çizgileriniz mesela sinkler gayet kırmızı ve belirgin. Kansızlığınız yok demektir.
1: Aa, enteresan bir tespit. Kolay bir tespit kolay. Yöntemi esasında. Kolay.
2: Bir de tabii iki şeye daha bakacaksınız. Gözlerinizin içine şöyle gözleri şey yapıp konjonktiva dediğimiz gözün o ıslak tarafına göz kapağı içindeki baktığınızda orası kırmızıysa canlıysa kansızlık pek yoktur. Ve dil tabii ki. Dil kırmızı canlı üzerinin pütürleri güzelse kansızlık pek yok demektir. Bunlar da hani çevrenizdekilere bakıp aç ağzını dilini çıkar bakayım deyip az çok oyun oynar gibi kansızlık kontrolü yapabilirsiniz.
1: Yapılabiliyor. Evet yani en azından basit bir yöntem.
2: Basit.
1: Şimdi hamilelikte kansızlığa biraz da değinelim isterseniz. Hamilelikte kansızlık genelde sık rastlanan bir durum mudur? Ve diyelim ki böyle bir şey meydana geldi. Bu süreçte kansızlık tedavisi uygulanabilir mi?
2: Hamilelikte kansızlık sık rastlanan bir durumdur. Hı-hı. Hem de çok sık rastlanan bir durumdur. Ama hafif kansızlık istenmeyen bir durum mudur? Çok bir şey diyemiyorum. Hafif kansız olmasını ben kendi gebe takip ettiğim hastaların tercih ediyorum. Minimal böyle bir çok kanlı olmalarını istemiyorum.
1: Neden hocam?
2: Daha sıkıntılı oluyorlar. Yani mikrosirkülasyon dediğimiz kanın damarlardaki dolaşması hadisesi böyle gebelerde çok hafif kansızlıkla daha iyi oluyor. Ama öyle ciddi bir kansızlıktan bahsetmiyorum. Yani 13 gramın çok altına inmiş, 12 gramın çok altına inmiş hemoglobin düzeylerinden bahsetmiyorum. Gebelerde kansızlık çok görülür. Bir, kanın hacmi artar. Çünkü beslenecek ikinci bir canlı vardır. bu canlı için dolaşım sistemi ayrı bir yük altına girer. Bu bir. İkincisi de plasenta dediğimiz çocuk şeyi vasıtasıyla bir parazit gibi. Çünkü çocuk anne bedeninde aslında bir parazittir.
1: Beslendiği için.
2: Hayır, ona yapışmış, eşle, plasentayla ona yapışmış ve ondaki işte çeşitli maddeleri çeken bir parazittir. O yüzden adeta bir parazit varmışçasına işte demiri, kalsiyumu, B vitamini vesaire eksilecektir annenin. Bu doğal bir şeydir. Yani beslenmesini düzgün yapan, sporunu yapan, aşırı kilo almayan annelerde çok hafif bir kansızlıkla doğuma gitmek hiç de bir şey olmaz. Sağlıksız bir şey değildir.

0: gördüğümüz için de tecrübemizin çok olduğu bir durum gebeler ve kansızlık. Hani iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Jinekologlarla birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyorum son zamanlarda.
1: Başka bir izleyicimiz Bahadır Tütüncü göndermiş. Genelde öğleden sonra aşırı uyku halim var ve trafikte de olmam gerekiyor ve bu durumda beni çok rahatsız ediyor. Hayatımı da çok etkiliyor diyor. Acaba bunun bir kansızlıkla alakası olabilir mi? Bir de zaman zaman yüzümde şişlikler de meydana geliyor diyor.
0: Çok şey bir soru, çok komplike bir soru. Bir şey diyemem ona ama öğleden sonra gelen uykularda, hele yemek sonrası gelen uykularda hipoglisemi, yani kan şekerindeki oynamaları biz daha çok düşünürüz. Onu da dikkate alsınlar.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi ben bizlerle paylaştığınız için. Aslında konuşulacak çok şey var, çok kapsamlı bir konu. Çocuklarda kansızlığı
0: hatta
1: da konuşalım.
0: Hatta bir ara bir annemi özel ama falan yapabiliriz. Yani.
1: Evet.
0: Birkaç hafta sonra.
1: Memnuniyetle her zaman sizi bekleriz. Çok fazla soru da var sevgili izleyicilerimiz. Bu sorularınızın hepsini yine biz değerli uzmanlarımıza yönlendireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerekli yanıtları almanızı sağlayacağız diyelim ve böylelikle programın da sonuna geldik. Esen Aydın Bey. Sağlıklı Türkiye.

Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus günlükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah, küçük o kabazlık. Sefil aynalı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese, Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kabir ziyareti. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. Ancak günümüzde bazı bidat ehli böyle yapanlara müşrik diyorlar. Bu hadis-i şerifi yasak ediyorlar. Resulullah'ın emrine haşa şirk, yani puta tapmak, kafirlik diyorlar. Müslümanların evliyanın kabirlerini ziyaret etmeleri, onlardan yardım beklemeleri, Resulullah Efendimizin işlerinizde şaşırdığınız, bunaldığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz hadis-i şerifine uydukları içindir. İslam alimleri bu hadis-i şerife uyarak evliyanın kabirlerini ziyaret etmişler, feyz aldıklarını bildirmişlerdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 291. mektubunda buyuruyor ki, Delhi şehrinde bayram günü hocam Muhammed Baki Billah'ın mezar-ı şerifini ziyarete gitmiştim. Mübarek mezarına teveccüh ettiğim zaman mukaddes ruhaniyetiyle iltifat buyurdu. Bu garibi öyle okşadı ki Hacı Ubeydullah-ı Ahrar'dan kendisine gelmiş olan feyzleri ihsan eyledi. Bu nispete kavuşunca tevhid marifetlerinin hakikati hasır oldu. Yukarıdaki hadis-i şerif birçok kitapta yazılıdır. Müslümanlar arasında meşhur olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlarından Ahmet Şemseddin İbni Kemal Efendi, işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. İnsanın ruhu bedenine aşıktır. Ölüp ruh bedenden ayrılınca bu sevgisi yok olmaz. Ruhun bedene olan bağlılığı ve çekmesi öldükten sonra yok olmaz. Ölünün kemiğini kırmak ve kabir üzerine basmak hadis-i şerifle bunun için yasak edilmiştir. Bir kimse bir velinin kabrini ziyaret edince ikisinin ruhu buluşurlar. Çok fayda hasıl olur. Kabir ziyaretine izin verilmiş olması bu faydanın hasıl olması içindir. Bundan başka gizli faydaları da yok değildir. İbni Abidin Hazretleri Reddül Muhtar kitabının ön sözünde diyor ki, İmam-ı Muhammed Şafii, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye karşı çok edepli, saygılıydı. Ebu Hanife ile bereketleniyorum, kabri yanına gidiyorum, güç bir sual karşısında kaldığım zaman kabri yanında iki rekat namaz kılıp Allahü Teala'ya dua ediyorum. Cevabı hemen hatırıma geliyor buyurmuştur. Kabirdekilerin ruhuyla ziyaretçinin ruhu birer ayna gibidir. Işıkları birbirlerine akseder. Ziyaret eden kabre bakıp Allahü Teala'nın kazasına razı olup ruhu bunu duyunca ilmi ve ahlakı feyzlenir. Bu feyz kabirdekinin ruhuna akseder. Meyyitin ruhuna Cenab-ı Hak'tan gelmiş olan ilim ve feyzler de ziyaret edenin ruhuna akseder. Şafii alimlerinden Alaüddin Ali bin İsmail Konevi, El-Alam fi Hayatil Enbiya kitabında diyor ki, peygamberlerin ve bütün Müslümanların ruhları, kabirlerine ve anıldıkları yerlere inerler. Ruhların kabirleriyle bağlılıkları vardır. Bunun için kabir ziyareti müstehaptır. Kendilerine verilen selamı işitirler ve cevap verirler. Hadis alimi Abdülhak Eşbili, Akibet kitabında buyuruyor ki, hadis-i şerifte bir kimse tanıdığı bir mümin kardeşinin kabrine gelip ona selam verince, meyyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Fahrettin Gazanfer Tebrizi diyor ki, bir şeyi çok düşünür, hiç anlayamazdım. Hoca Taceddin-i Tebrizi'nin kabri başında oturup düşündüm, anladım. Bazı alimler işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz hadis-i şerifindeki kabirde olanlar ölmeden önce ölünüz emrine uyarak tasavvuf yolunda yükselmiş olan evliyadır dediler. İbn-i Mace'nin Abdullah İbni Mesud'dan bildirdiği hadis-i şerifte
kabir ziyaretini önce yasaklamıştım, şimdi ziyaret ediniz. Böylece dünyaya gönül vermekten kurtulur, ahireti hatırlarsınız buyuruldu. İmam-ı Ahmed'in Ebu Said'den bildirdiği hadis-i şerifte ise, kabir ziyaretini size yasaklamıştım, şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz, böylece ibret alır gafletten uyanırsınız buyuruldu. Cahillerin kabir başlarında ve türbelerde yaptıkları taşkınlıkları İslamiyet'e mal etmemek lazım. Asırlardır bütün ehli sünnet alimleri hayatlarında ve eserlerinde bunun mücadelesini yapmışlardır. Yanlış itikatlara cevap vermiş, doğru yolun ehli sünnet vel cemaat olduğunu ispat etmişlerdir. Mesela 2. binin müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri eserlerinde bu hususu çok güzel ve açık anlatmaktadır. İnsafla okuyan gerçekleri görür. Fakat Vehhabiler kabir ziyaretine, Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını meyyitin ruhuna göndermenin, dua etmenin meyyite fayda vereceğine inandıklarını yazdıkları halde, meyyit işitmez, hissetmez, ona bir şey söylemek, peygamberden şefaat istemek, evliyayı vesile ederek Allahü Teala'ya dua etmek şirk olur diyorlar. Sözleri birbirini tutmuyor. Ruh ölmez diyorlar ama hareket edeceğine, tasarrufuna inanmıyorlar. Şeytanın tasarrufuna inanıyorlar, peygamberin, evliyanın tasarrufuna inanmıyorlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir. Bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selam verirse, meyyit de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kabrin başına gelip selam verirse, selamına cevap verir. Onu tanıması ve selam vermesi, meyyitin onu gördüğünü ve selamını işittiğini göstermektedir. Çünkü ölmek, bazı cahillerin dedikleri gibi yok olmak olsaydı, onun bütün duygularının yok olması lazım gelirdi. Meyyit kendini ziyaret edeni, kabri başına geleni görmektedir. Görmeseydi dünyada tanımamış olduğunu tanımaması bildirilmezdi. Birincisini tanıyarak cevabı veriyor, ikincisinin selamına tanımayarak cevap veriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Diri olan işitir, bir söz diri olana bildirilir. Ölü kabre konurken ayak seslerini işitir. Ölüler yaptığınız iyi işlerinizi görünce sevinir, kötü işlerinize üzülürler. Hadis-i şeriflerde ziyaret kelimesi kullanılmaktadır. Meyyit kabre geleni tanımasaydı ziyaret kelimesi kullanılmazdı. Her dilde ve her lügatte ziyaret kelimesi tanıyan ve anlayan kimselerin buluşmasında kullanılır. Selamun aleyküm de anlayan kimseye söylenir. Kabirde bulunan meyyitlere selam vermenin sünnet olduğunu ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmiştir.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Şeytanın hilesi. İnsan ölüm halinde öyle fazla susar ki içi bu hararetten tutuşur, yanar sanki. Bunu büyük bir fırsat bilerek lain şeytan imanını çalmaya çalışır onun o an. Elinde buz gibi su yaklaşır hileyle. Kadehteki o suyu çalkalar bir eliyle. Onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan çok sevinerek der ki, veririm fakat de ki, kendi kendine olmuştur bu kainat. Eğer ki o kimsenin kuvvetliyse imanı, der ki, bu kainatın Allah'tır yaratanı. Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a uymuşsa tam, şeytana aldanmayıp söylemez böyle kelam. İnsan ölüm halinde his ve duygularından en son kaybedeceği işitmesidir o an. Evliyadan bir kişi Ebu Zekeriya ki ölüm hastalığına yakalandı vaktaki. Dostları o halinde toplandı başucuna. Kelime-i tevhidi telkin ettiler ona. Fakat onlar ilk defa söyleyince tevhidi hayır deyip başını yan tarafa çevirdi. Dostları bunu görüp pek fazla üzüldüler. Şehadeti bir daha ona telkin ettiler. O ikinci defada yine hayır diyerek başını öbür yana çevirdi söylenerek. Herkes birbirlerine baktılar şaşkın halde. Üzülüp mahvoldular hepsi de fevkalade. Hatta bayılanları oldu üzüntüsünden. Ki Allah'ın velisi bu hale düşsün. Neden? Söylediler tevhidi ona üçüncü defa. Hayır deyip başını çevirdi yan tarafa. Dostları çaresizlik içinde bekleşirken, Ebu Zekeriya da kendine geldi birden. Etrafındakilere sual etti hemence. Bir şey söylediniz mi siz bana biraz önce? Onlar arz eyleyince baki olan bu şeyi, buyurdu, söyleyeyim ben gerçek hadiseyi. Az önce hararetten yanıyordu yüreğim. Şeytan soğuk su ile yanıma geldi benim. Dedi, İsa Allah'ın oğludur dersen şu an, içiririm ben dahi sana bu soğuk sudan. Ben hayır deyince de geçti öbür tarafa. Allah yoktur dememi teklif etti bu defa. Ben yine hayır dedim. Şeytan çok kızdı bundan, kadehi yere çalıp uzaklaştı buradan.''

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Kurbanla alakalı bir sorumuz var hocam bugün. Kurbanlık hayvanları satın alırken kurban etmeye de niyet etmek gerekir mi? Yoksa kurban etmeye o niyeti keserken mi yapmak lazım?
1: Şimdi fıkıh kitaplarında, imhal kitaplarında yapılması lazım olan şeyler detaylı anlatılmış. Yapmadan önce nasıl uygun olan, evla olan neyse o tarif edilmiş. Ama bir kimse yapmış, hani o ibadet kurtulur mu, kurtulmaz mı? Farklı içtihatlar var, onlar devreye giriyor bu sefer. Mesela kitaplarda deniyor ki bir kimse kurbanlık hayvanı satın alırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya diye niyet etmelidir. Ya almadıysa böyle niyet etmeli. Bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya. Bayram günü kesmesi vacip olan. Niyet etmeli. Bunu keserken tekrar niyet etmek de şart değildir artık. Vesvese olur artık. Bir kimsenin kurban etmek için aldığı hayvanı kurban etmesi de şart değildir. Ya bunların hepsi yazılmış. Aa ben böyle niyet ettim ama vazgeçtim ya. O koç daha güzel. Ben öbürsünü alacağım. Diyebilir. Değil mi?
0: Ondan vazgeçebilir. Yani.
1: Vazgeçebilir.
0: Onu da almıştı.
1: Almıştı.
0: Durabilir.
1: Bir kimsenin kurban etmek için aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat daha sonra aldığı ve keseceği hayvanın kıymeti ilk satın aldığı hayvandan az olmamalıdır.
0: Daha ucuzunu almamalı.
1: Aa bu pahalı olmuş ya, ben bunu şafim de şu ucuzdan alayım değil.
0: Bunu birisine okuturuz falan.
1: Okuturuz o değil. Kurbanlık hayvanı satın alırken hiç niyet edilmese de olur. Şimdi ilk naklettiklerine kitaplarda evla olan o. Ama adamcağız geldi heyecanlı falan, kurban bayramı yerine geldi falan, hayvanlar satıldığı yere geldi, kurban bayramı da girdi.
0: Kurbanlık alıyor. Kurbanlık belli.
1: Kalbinden bu, diliyle bir şey demedi. Paldır küldür dedi, bu hayvan dedi kaç para, ver elini falan, al parayı. Hadi arkadaş kesmeye seni vekil ettim, kesiver dedi, kesti. Sonra etleri aldı, eve getirdi. Hanımı dedi ki ya dedi sen alırken ya ben niyet ettim mi? Ne olsa bocalıyor ya, ben zaten kurban almak için gittim oraya. Ama söylemedi. Oldu mu olmadı mı? Halbuki onun için kitapları okumak lazım buyuruyor. Hepsini yazmışlar değil mi?
0: Evet.
1: Hiçbir şey söylemesi de olur buyuruyor. Ne için gittin sen oraya?
0: Kurban için. Kurbanlık almak için.
1: Hatta oraya gitmeden önce bile içinden bunun için o tarafa yöneldin ya. Kurban satın alan hayvan pazarına yöneldin ya, veyahut da kurbanlık hem hayvanlar satılıyor hem kesiliyor, bunun için yöneldin ya, o bile niyettir buyuruyor. Çünkü niyet kalple olur buyuruyor. Şeyde mesela öğle vakti girdi, abdestinde var işte, hatta sünnetini bile aynı şekilde belki cemaat kılmıştır, camiye koştum falan, daha ayakkabıları çıkartırken baktım cemaat oluşuyor. Yani ille gidip de imamın arkasına durup böyle iki saat şey yapmaya gerek yok. Orada niyet edebiliyorsun. Aa cemaat teşekkür etmiş dedim. Niyetin öğlen farzını oydum imama dedin.
0: Safa girerken niyet edebiliyorsun yani.
1: Ya safa girmeden de ayakkabını çıkarırken gördün. Niyet ettim öğle namazın farzını kılmaya, oydum imama dedim, bitti. Ya ben ayrıca demedim işte safa girerken.
0: Niye zaten niyet gerek? Ne yapacağını bilmek demek değil mi?
1: Ne yapacağını bilmek demek. Yani. Tamam. Ne yapacağını bilmek demedir. Evet. Böyle yapınca oluyor mu oluyor.
0: İlginç bir şey daha sormak istiyorum hocam. Şimdi diyelim ki birisi hacca gitti veya hac zamanı orada idi. Kendisi daha önce de hac yaptı veya yapmadı, onu tam bilemiyorum ama. Dedi ki içinden geldi, beni de çok seviyor mesela. Dedi ki ya işte Mustafa Bey'in de yerine ben bir hac yapayım. Böyle olur mu? Benden ne vekalet aldı, ne bileyim izin aldı, ne haber verdi.
1: Şimdi kitaplarda deniyor ki izin, vekalet almadan kendi kendine vekil olup hac eden kimsenin yaptığı hac kendisinin olur. Yani bir söz vardır, kendi kendine gelin güveyi olmak derler.
0: Tamam. İş güzellik yapma.
1: Yani kendinin hac borcu varsa ödenmiş olur. Yaptığı bu haccın sevabını izinsiz vekil olduğu kimseye bağışlayabilir. İzinsiz vekil olduğu kimse. Zaten her Müslüman her ibadetinin sevabını ölü veya diri her Müslümana hediye edebilir. Fakat yaptığı haccın sevabını bağışladığı kimse hac yapmış olmaz ve hac borcundan kurtulmaz. Burada bir şey anlatıyorlar. Dolayısıyla sen vekalet olarak O vekaletin bir sürü şartları var. Hacca vekil gönderebilmek için vekil göndereceğin kimse de kimse önceden hac yapması lazım.
0: Kendisi adına.
1: Kendisi adına hac yapması evet. lazım. Yok ya, zaten kendisine hac farz değil. Fakirin biri işte. Fakirin biri de hac mevsiminde o fakir orada olunca kendine hac farz oluyor.
0: Otomatik oluyor bu yani.
1: Otomatik oluyor. Evet. Dolayısıyla o haccı kendisi için yapması farz oluyor. Ya bir sene orada bekleyecek veya tekrar gidecek. Ertesi sene de aynı şekilde o parayı toplayıp kendisi fakir olduğu için gidemeyecek. Onun için senin hac da güme gider. Bunun için daha önce hac yapmış, vazifesini yapmış olan birisi tercih edilir. O belki gönderebilir, onun adına yapar. Ama öyle değil de sizin demin sorduğunuz soruda olduğu gibi gitti, gönlünden geçti ya dedi Mustafa Bey'e falan. Ha ne yapabilir? Orada hac yapabilir. Bunun sevabını, daha önce farz olan haccını yaptı. Nafile olan haccı dedi, işte Mustafa Bey'in farz haccına niyet edeyim. Edemez. Vekalet almadı çünkü. Edemez. Ama nafile hac yaptı. Bu haccın sevabını da sana hediye etti. Olur.
0: Olur.
1: Umre yaptı. Senin adına umre yaptım. Benim adıma umre olmaz. Sen Allah rızası için umreyi yaparsın. Allah rızası için nafile haccı yaparsın. Sevabını göndersin. Orucun da sevabı Hanefi mezhebinde, kılınan namazın sevabı da bir başkasına diri ölü herkese gönderilebilir. Tabi burada biz de mesela bizi izleyenlerin içerisinde varsa sevaplarını göndersek hayır demeyiz, alırız.
0: Tamam. İnşallah bekliyoruz. Hocam bir soru daha sıkıştıralım isterseniz araya. Şimdi kurbanını kendi kesme imkanı olmayanlar var. Yani evi bahçeli değil, şehirlerde yaşayanlar. Bunlar da birçok mesela hayır kurumu var. Vakıflar falan var. Bunlara veriyor ve kestiriyor. Hani kurban bağışladım deniyor. Bunun adı bu. Böyle kurbanı bağışlayınca artık her şey tamam mıdır? Ben size verdim. Yani ne yaparsanız edin der gibi bir şey oluyor aslında.
1: Mustafa Bey senelerdir TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT EU, TGRT FM, Türkiye Gazetesi, Türkiye Takvimi, ondan sonra Hakkat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplar. Bütün aynı şekilde burada kurbanın nasıl olduğu, nasıl vekalet verildiği, nasıl kesilmesi lazım geldiği detaylı uzun uzun anlatılıyor. Biz de hemen hemen her sene kurban yaklaştıkça mevcut fıkıh kitaplarındaki bilgileri hepsi habire aktarıyoruz. Senelerdir bu vekalet konusu mesela biz hep gündeme getiriyoruz. Türkiye Gazetesi'nde yazılıyor, TGRT televizyonda huzura doğru hep anlatılıyor, bildiriliyor falan. Son zamanlarda işte vekalette kurban ama onun gene şartlarını yerine getirmiyorlar. Sarı çizmeli Mehmet'e çoğu güme gidiyor. Ya vatandaşın, biz işte güvenin. Araştır be arkadaşım, tamam mı? Peki nasıl olması lazım? Nasıl olması lazım? Bunu mesela İhlas'ın bünyesindeki İhlas Vakfı
0: yapıyor.
1: Yapıyor bunu.
0: Evet.
1: Yapıyor. Ki oradaki arkadaşlar meseleyi bildikleri için oturmuşlar. Aynı şekilde biz onu nasıl yaparız? İnternetten bize kurbanlı vekalet yoluyla ileten bir kimse nasıl vekalet vermesi lazım? Kimler? Kitaplarda buyuruyor ki umumi vekil tayin edilirse. İhlas Vakfı da oturmuş. Kitaplarda yazıldığı şekilde internet sitesine yazmış oraya. 5 kişi mesela. Hatta bazen ayırıyor. Bunlar yurt dışı, bunlar yurt içi diyor. Sen internet vasıtasıyla becerebiliyorsan, giriyorsan, İhlas Vakfı'nın internet sitesine giriyorsun, orada kurban konusuna geçiyorsun. Orada bakıyorsun da yurt içi dedin, tıkladın. Yurt içinde kimler aynı şekilde? Mesela Ahmet, Osman, Veli, 5 kişi var orada. Altında yazıyor zaten. Diyor ki bunların her birini benim vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye dilediği şekilde
0: tasarruf etmeye
1: ben bunları vekil ettim. Yapıyor, parasını da gönderip bitti.
0: Oldu.
1: Oldu. Oldu.
0: Veya telefon açıyor, söylüyor bunu.
1: Peki buradaki veya telefonla veriyor bunu. Dediğiniz gibi. Peki buradaki bu beş kişi kendi atlarına gelen o vekaletleri alıyor. Şimdi beşini de umum vekil tayin ettim ya.
0: Evet.
1: Mesela benim gibi diyelim ki 500 kişi. Burada 5 kişi, 100'er kişi, 100'er kişi bölüştüler bunu. Kesmek üzere.
0: Herkese de listeyi verdiler.
1: Listeyi verdiler.
0: Kimin adına kesecek?
1: Peki bu 5 kişi, 500 kişiyi böyle 100'er 100'er sayaptılar. Vekil midir? Vekil tabii. Başlangıçtan onu halletti ya. Başlangıçtan halletti. Evet. Bunları halletti. Ondan sonra o 100 kişiyi aldı eline listeyi. Kasaba geliyor. Yenişehir mesela dana kesiyor. isim listeleri gruplandırıyor. Ondan sonra falanın vekili oldun, falanın vacibinin kurbanını kesmek için seni vekil ettin. O da o isimlerin vekaletini kabul etti. Bismillah, Allahu Ekber duasını kesti, bitti. Oluyor mu? Oluyor. Kesildikten sonra da zaten dağıtmaya da vekaleti söz konusu olduğu için takır dağıtılıyor. Hatta mesela Afrika'da yapılırken benim merakıma bu işim olmuştu. Bu İhlas Vakfı'ndan giden bir arkadaşa dedim, burada nasıl yapıyorsunuz dedim ya.
0: Nasıl dağıtıyorsunuz
1: falan. Dedi ki abi dedi, orası çok sıcak dedi, biraz bekleriz mi hayvan gider. Ne olur? Zaten dedi, garip fakir insanlar dedi, kesim yerinde bekliyorlardı. Biz dedi kesiyoruz, bütünüyle dedi alıp götürüyorlar. Onlar dedi kendileri hallediyorlar. Başka türlü de oradan çıkamazsın, etlerini de koruyor. Evet. Şey yapacaksın da falan. Ve bir de yani kesebileceğini al. Vebaldir çünkü bu.
0: Tabii yani bin tane kesebileceksen 1000 tane, 10.000 kesebileceksen 10.000.
1: Çünkü ben bazen duyuyorum 180.000 mesela. 180.000 nasıl keser ya? 200.000 diyor mesela aldım. Nasıl onun keser
0: 18.000'ini kesiyor belki de.
1: Kesmiyor. Evet. Kesmiyor. Şu anda cukka ediyor. Maalesef. Kesinde cukka ediyor. Dolayısıyla yani şahs olarak da mesela ben diyelim ki şey yapamayacağım, beceremeyeceğim, sen kendini aldın benimkinde, dedim ki Mustafa Bey'e mesela vekil ettim, benim adıma kurbanımı almaya ve kestirip bana getirmeye, dağıtmaya demiyorum bak ha. Vekalet verirken
0: yani umumi vekil tayin ederken mesela bu şerh düşürülebilir değil mi?
1: Düşülür tabii canım yani, etini bana getir diyorsun.
0: Etini bana getir
1: tabii.
0: Diğer işlerini hallet
1: tabii.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hacca giderken veya gelirken ölenin geçmiş günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden, azap görmeden cennete girer. Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder. Hac edip kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, "Ya Resulallah, bu çocuğum doğduğundan beri onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini uzatarak kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan çocuğun ağzına koydu ve "Ey Allah'ın düşmanı, çık! Ben Resulullah'ım," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. "Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz," buyurdu. Veda haccından dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. "Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim," dedi. Resulullah, "Çocuğun hali nasıldır?" diye sordu. Kadın, "Sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver," buyurdu. Verdim. "Sonra bir kolunu daha ver," buyurdu. Verdim. Tekrar, "Ey Üsame, bir kolunu daha ver," buyurunca, "Ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz," dedim. "Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında o koyunda biz istedikçe devamlı bir kol daha bulurdun," buyurdu. Sonra, "Ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazayı hacet için tenha bir yer var mıdır?" buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım. ne insanlar arasından çıkabildim ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. Hiç ağaç ve taş gördün mü diye sorunca, evet, bir yerde 3 hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm dedim. O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor de buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. Taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak bir yerde toplanarak duvar oldular. Gelip durumu Resulullah'a bildirdim. Su getir buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz diye söyle buyurdu. Buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki, hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar. İsterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra Allahümme er-Refikul Ala buyurdu. Anladım ki Refikul Ala'yı seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu.

0: Hacca gitmek. İslam'ın 5. şartı hacdır. Yani ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama'ya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haçlar nafile olur. İslamiyette belli bir yeri belli bir zamanda belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 10. yılında Kusva adındaki devesine binerek hacca gitti. Hac yapan kimseye hacı denir. 3 türlü hacı vardır. 1. Müfrit hacı. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar yalnız müfrit hacı olur. 2. Karin hacı. Hac ile ömreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce ömre için tavaf ve sa'y edip, sonra ihramdan çıkmadan ve tıraş olmadan, hac günlerinde hac için tekrar tavaf ve sa'y yapar. Kıran hac sevabı, diğer ikisinden fazladır. 3. Mütemettî hacı. Hac aylarında ömre yapmak için ihrama girip ve ömre için tavaf ve sa'y yapıp, ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrit hacı gibi hac yapan kimsedir. Yalnız tavaf-ı ziyaretten sonra da say yapar. Hac ayları Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Kârin ve mütemettî hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Kurbanı kesemeyecek ise Zilhicce'nin 7, 8 ve 9. günlerinde ve bayramdan sonra 7 gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi 10 gün olur. Ömre hac zamanı olan 5 günden başka senenin her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Ömre ömründe bir kere Hanefi ve Maliki'de müekket sünnet, Şafii ve Hanbeli'de farzdır.
1: Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız, kendinizi kurtarınız, başkalarına akıl vermeyiniz, evinizden dışarı çıkmayınız, dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür, onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul, onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif, düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Sultan Selim Camii ve Külliyesini sizlere birkaç gündür anlatmaya devam ediyoruz. Herhalde biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Bugün yetiştiremezsek tabii şartımız bu. Bugün yetiştirmeye çalışacağız. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından babasının vefatından sonra 2 senede, hatta bir rivayette 3 senede ikmal edilmiş, 1522-23 yıllarında bitirilmiş bir camidir. Bunu Mimar Sinan eseri olarak görenler var, çoğunlukta olmasa bile. Ama Mimar Sinan'ın mimar başılığı dönemine gelmiyor. Delikanlılık dönemi. Yani Mimar Sinan işte 30'lu yaşlardayken bu cami yapılmış. O dönemde Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Acem Ali'dir. Çok sanatkar bir insandı. Belki Mimar Sinan ekolüne de, sistemine de onun da büyük katkıları olmuştur. Onun çırakları da Mimar Sinan'la beraber çalışmışlardır. Dolayısıyla yapı çok dengeli, statik hesapları gayet yerinde yapılmış görünüyor. Ben bir statik hesap uzmanı değilim. Ama statik hesabı çok güzel yapılar gördüğüm için bunu da sanat tarihçilerimizin affına sığınarak böyle söyledim. Bağışlanmamı istirham ederim. Şimdi şadrıvanı 8 tane yuvarlak, küçük, kibar mermer sütun üzerine oturtulmuş bir kubbe ve ortasında da su haznesi, yani fıskiyenin bulunduğu su havuzu, fıskiyesi tamamıyla orijinal ve eskiden kalma olan güzel bir şadırvan. Evet. Ve musluklara da cemaate yetiyor. Ha, cemaati çok gelirse, bu cami eskiden çok garipti efendim. Bundan 15-20 sene önce bilirim, hoca efendiler bakardı kapıya ki birkaç kişi daha gelsin de cemaati tamamlayalım diye. Şimdi maşallah çok güzel bir hale getirildi. Evet, bir ara mimarisinde bazı sıkıntılar oldu ama Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu işe el attı ve bunu yaptıracağız diye söz verenlerden anlaşmalarını iptal ederek geri aldı. Biz hayrımıza yaptıralım falan diyenler olduydu. Ve çiçek gibi bir cami ortaya çıkmış. Bu camiyi özleyen seyircilerimize diyoruz ki gelin Sultan Selim Camii'ni bir gün görün. Bakın ne güzel oluyormuş yapılınca işler. Son cemaat yerinde 2 tane mihrabiyesi var. Ve pencereler var. İç harim kısmına bakan pencereler var. Bu pencerelerin hepsinin üzerinde 16. yüzyıl, yani bunun inşa edildiği yüzyıldaki çiniler var efendim. Çok güzel nebati motifler. Geometrik motif kullanılmamış, nebati motif kullanılmış, yazı hiç konmamış. Efendim buradan biz Taçkapı'ya doğru gideceğiz ama Yavuz Sultan Selim Han'la, yani Selim-i Evvel Hazretleri ile ilgili bir iki hususu daha sizlere belirtmek istiyorum. Mısır seferine giderken Tih Sahrası'ndan 15 günde geçti. Bu Tih Sahrası'nda 200 yıldır yağmur yağmıyordu. Şam'dan sonra başlıyor bu sahra. 200 yıldır yağmur yağmayan çöle yağmur yağdı. 100 bin kişilik bir ordu, Çaldıran'a giderken 100 bindi. Onun 40 binini Sivas'ta ayırdı, 60 bin kişiyle gitti. Bura biraz daha uzun mesafe olduğu için biraz daha askerini fazla aldı. Bu kadar 100 bin kişilik ordunun askeri, onların bindikleri hayvanlar ve onların ağırlıklarına taşıyan mekkare denilen ikbal kollarındaki hayvanlar, develer dahil, bir tek hayvan dahi susuzluk çekmedi. Doğu Akdeniz kıyılarına, o da Doğu Akdeniz kıyılarına paralel gidiyordu, Doğu Akdeniz kıyılarına muhtelif ikmal noktaları açmak suretiyle Selim Han oralardan çölün içine doğru su olsun, yiyecek olsun taşındı. Konakçı birlikleri daha asker konak yerine gelmeden onların yiyeceklerini hazırlamış idi. Şimdi tabii Mısır'a gidişi Hatay üzerinden, bugünkü Yayla Dağ'da son bir ordugah kurmuş. Ondan sonra Suriye topraklarına girmiş. Oradan kestirmeden Halep'e geçmiş. İşte bu Yayla Dağı ile Halep arasındaki bölgede bol elma bahçeleri var. Rakımı da hafiften yüksek o bölgeye nazaran ve elmalar da güzel yetişiyor. Asker böyle elma bahçelerinin bol olduğu bir noktadan geçtikten sonra Selim Han bir konaklamada der ki komutanlarına, ya benim canım bir elma istedi, bana bir tane elma bulur musunuz? Efendim vallahi yok, sorun der. Askerlere sorarlar, bütün neferlere sorarlar. Elma yok. Bulamadınız mı? Bulamadık. İyi baktınız mı? İyi baktık. Peki o zaman konaklama bitmiştir. Devam ediyoruz. Hikmetini sorarlar böyle bakışlarıyla. Lisanla sormazlar da. Efendim bu neyin nesi? Bir durum mu var? Bir şikayet falan mı var? Bahçe sahiplerinden falan. Buyurur ki hayır hayır yok. Eğer bir tane elma bulsaydınız ben bu seferi iptal edecektim. Hırsız orduyla Allah için sefere gidilmez. Bu ordunun mağlup olacağı baştan belli olurdu. Çok şükür ki bir tane elma bulamadınız der. Ve Sultan Selim Han rahmetli biraz sertliğiyle tanınmıştır. Yani çok sert canım. Oo, barut gibi. Hemen vur kelleyi gider, vur kelleyi gider. Olur mu efendim öyle şey? Bir Yahudi tüccardan Mısır seferine giderken 60 bin altın borç alır. Devleti borç alır. Vatandaşı Yahudi tüccardan. Evet. Yahudi tüccar da efendim bu borcun iadesi hususunda efendim işte kalsın yani bu istemez falan gibi böyle laflar eder. Ve Yahudi tüccara der ki gel sana bir sorum var. Buyurun efendim der. Benim zamanım mı adaletli yoksa rahmetli babam 2. Bayezid'in zamanı mı adaletli, bir söyler misin der. Aman efendim der, aman sizin zamanınız çok adaletli. Siz her şeyi emirlere, hukuka uygun yapıyorsunuz. Sizin zamanınız bir tane. Bana bak der Yahudi, ben senin şimdi kelleni vurdurdum ama bana derler ki bak bak Sultan Selim Han bir tüccardan borç aldı da o borcu ödememek için bir bahaneyle o tüccarın kellesini vurdurdu derler. Yıkıl karşımdan bir daha. Benim babamın zamanı Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam zamanına daha yakındır. Benim zamanım ondan uzaktır. Elbette ki o asr-ı saadete yakın olan zaman daha kıymetlidir der. Bu da tabii bize de ayrıca ders olmuştur. Ve artık buradan caminin taç kapısına doğru gitme zamanı geldi. Buyurun taç kapıya gidelim. Sultan Selim Camii'nin taç kapısının önündeyiz. Buna taç kapı değil de şah kapı desek yeridir. Sultanahmet Camii'nin taç kapısı, Süleymaniye'nin taç kapısı kadar gerçekten güzel hazırlanmış. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini, en sabırlı örneklerini burada görüyoruz. Kapı kanatları ahşaptan yapılmış. Ceviz gibi görünüyor. Abonoz da olabilir ama rengi biraz daha açık duruyor. Yüksek iki tane kapısı var ve kündekari tekniğiyle yapılmış. Buradan geniş, ferah bir harim kısmına giriyoruz şimdi efendim. Sultan Selim Camii'nin harimine girdik. Çok geniş bir harimi var. Bize öyle görünüyor. Bir Süleymaniye Camii gibi, Sultanahmet Camii gibi ortalarda pilpayeler ve sütunlar olmayınca orta mekan çok geniş görünüyor. Mimar burada hakikaten ustalığını göstermiş. Kubbeyi taşıyacak pilpayeleri duvarların içerisine gizlemiş. Gizli pilpaye haline getirmiş bir. İkincisi tek kubbeyle 24 metre çaplı bir kubbe ki bu İstanbul'da çok sayılı camide bu genişlikte çapı olan kubbeli olanları var. Kubbelileri var. 32 metre yüksekliği var kubbenin efendim yerden. Neredeyse minareye yakın. İki tane minaresi 38 metre yükseklikte ve minareleri kefeki taşından ve kesme taştan yapılmıştır. Çok muntazam, bilhassa şeref altındaki mukarnasları birçok minarelere örnek teşkil edecek vaziyettedir. İki tane külahı da kurşunla kaplıdır. Sağ ve sol yandaki tabhanelerin, yani şu anda tabhane değil, birisi hanımlar mescidi, birisi de meşruta görevi yapıyor. Kubbeleri olsun, caminin kendi kubbesi olsun, caminin üzerindeki ağırlık kuleleri ve orada ağırlık kulelerinin görevini takviye eden kubbe payandalar olsun. Hepsi tamamıyla kurşunla kaplanmış ve bu son onarımda hakikaten kurşun kaplamayı her ekip yapamıyor. Buranın kurşun kaplamasını yapan ekip gayet güzel yapmış. Allah ömür verirse bizden sonraki bir iki kuşak daha bu kurşunlarla burada rahat rahat ibadet ederler. Hiç içeriye su akmamış, yağmur suları gelmemiş olur. Şimdi soldan başlayarak, daha doğrusu kıbleye doğru döndüğümüzde sağımdan başlayarak, burada bir üst mahfil fazla düşünülmemiş. Bir mahfil var çok yukarılarda ama o artık müezzin mahfili olarak değil de tahmin ederim onun başka bir sebebi vardı. Hünkâr mahfilini güzel gören bir yerde belki emniyet mülahazasıyla böyle bir şey düşünülmüş olabilir. Böyle dönüyoruz. Çok güzel. Hakikaten bir bölümde ince ince sanat tarihi öğrencilerine anlatılacak kadar zarif bir müezzinler mahfili var efendim. Hem altı hem üstü ve üste merdivenle çıkılıyor. Tabii cemaat çok olduğu zaman mecburen müezzin efendiler cemaate yer kalsın diye yukarı çıkıyorlar. Sair zamanda ise aşağıda oluyorlar. Ben şöyle döneyim, gene sağ kol üzerine gideyim efendim. Çok güzel bir minberi var. Minber, mermer işçiliğinin en zarif örneklerinden birisi. Yükseklik olarak, boyut olarak camide fazla yer kaplamaması meselesinden hakikaten örnek gösterilecek bir minberle karşı karşıyayız. Minberin külahı da

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın zamanındaki bu hünkâr mahfili etrafında bir şebekesi yok. O dönemde şebekeli değildi. Daha sonra 3. Mustafa Han ve sonrasında hünkâr mahfillerine bir de şöyle etrafına daha güvenlikli olsun diye şebekeler konmaya başladı. İhtimaldir ki sultan burada namazını kılarken herhangi bir şekilde yanlış hareket edecek birisini belki bir görevli oradan görebilsin diye ilk girdiğimiz taç kapının üstteki mahfili ben şahsen buna yordum. Belki de hata etmiş olabilirim. İçerisindeki çiniler tabii yağmur yağış hiç görmedikleri için herhangi bir kötü elde elhamdülillah fazla ellememiş buralara. Gayet zarif ve güzel bir şekilde yapıldığı ilk günkü gibi duruyorlar. Hünkâr mahfilinin bilhassa altındaki yani aşağıda olana göre tavanı, yukarıda olana göre tabanının alta bakan kısmındaki kalem işleri her yerde görülebilecek örneklerden değildir. Bu caminin duvarlarının kalınlığı 2 metre civarında. Yani duvarları o kadar oturaklı ve kalın şeklinde yapmışlar ki mimarı ve ustaları kolay kolay devrilecek vaziyette değil. Kubbesinde bir kubbe kasnağı düşünmemiş efendim. Sadece yanlardaki kaş kemer dediğimiz tipten kemer ve pandantiflere bu yükleri taşıttırmış. Böylece yükü her tarafa eşit dağıtmış. Öyle olunca da duvarlara gelen baskılar da her 4 cihetten de eşit olacağından binanın yıkılması elbette ki diğerlerinden çok farklı olacaktır. Şurada bir vaaz kürsüsü var, onu da söylemezsem olmaz. Bu kürsü de bildiğim kadarıyla orijinal bir kürsü. Belki daha sonraki restorasyonlarda bir elden geçmiş, güzel bir hale getirilmiş. Pencere kepenkleri ise tamamıyla zaten kündekare tekniğiyle yapılmış. Eşsiz, emsalsiz pencere kepenkleridir ki boyları da 2,5 metre her bir pencere kepenginin. Yani burada zemin aydınlatması için bulanık havada dahi hiç elektrik yakmadan insanların rahat rahat ibadet yapması şartları düşünülmüş. Efendim Sultan Selim Han'ın vefatını anlatmamız lazımdı ama zamanı yetiştiremedik. O rahmetliyi biz burada fatihalarımıza gönderiyoruz. İnşallah sizler de ekranlarınızın başından gönderirsiniz. Yine bir programda fırsatı bulursak Sultan Selim Han'ın Çorlu bölgesindeki vefat anında onun müsahibi Hasan Can'ın ağzından sizlere anlatmak isterim. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.

0: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 82. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 2. Plevne Muharebesi'nin 2. safhası. Aynı Plevne Muharebesi ama 30 Temmuz'da başlayan 2. safhası. Bazı tabyalarımız Rusların eline geçince Osman Paşa yeni bir düzenle yeni bir birlik kurarak direkt bana bağlısınız diyerek böyle 5000 kadar askeri, 500 kadar veya 1000 kadar süvariyi toparlayıp Çerkez süvarileri dahil efendim Ruslara bir ders vermek için hazırlıklar yapıyordu. Dört hat halindeydi birlikler. Dört hatta ihtiyat kıtaları da birbiri andınca düşmanla sıcak temastaydı. Artık ihtiyatı da kullanmaya başlamış. Bir komutanın en sıkışık anında ancak kullanabileceği şeydir ihtiyat efendim. En son. Bundan sonrası yok diyorsa o zaman ihtiyatını kullanır. Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim Han Sivas'ı bıraktı. İhtiyatını kullanmadı. Ümidini bırakmadı. Ta Tebriz'de yapacaklarını yaptı. Ama Osman Paşa da burada ihtiyatı da sürmüş. Ruslar ricat etmeden, kaçmadan 6 veya 8 defa çarpışma oldu. Bölümü şöyle yerleştirdim. Seymur, Jack Seymur ile Bakkal Çavuş'un takımları birinci safta yan yana ve arka arkaya. Üçerliydi. Terebin bölüğü ikişerli arka arkaya olmak üzere ikinci safta. Piyade bölüğünden gelen bir takım diğer yerlerden geldi ya buluntular efendim. Üçüncü safta ve tek sıraydı. Onlara da görev verdi. Ben Borazan Davulcu takımı efradını yanımda ve arkamda olduğu halde ilk saftaki ikinci takımın ortasındaydım. Davulcu, Borazancı mutlaka komutanın yanında olacak ki komutlar davulla, borazanla veriliyor. Saat tahminen 6:30'tu. Biz tabiyadan ayrılınca kuzeyden topçu ateşi yeniden başladı. Düşman ele geçirdiği tabiyalardan getirdiği iki batarya ile takviye edilen yalnız iki top, burada yalnız iki top kalmıştı. Bunlar da sonradan istirdat olundular, ellerinden alındılar. Merkezdeki 3,5 bataryalık topçumuz, böyle buçuklu konuşulabiliyor efendim, karşımızdaki Rus hatlarını öldürücü surette dövüyordu. Baş tabiyadaki toplardan bir kısmı da namluyu bu tarafa çevirmiş, aynı düşmana gülle yağdırıyordu. Düşmanın topçu ateşi ise burada aksak ve tesirsizdi. İlk safımıza hiç gülle düşmüyordu. İlk hareket başlayınca bu topçu ateşi büsbütün kesildi. Burada iftiharla hatırladığım bir duygumu anlatacağım. Bu bir iftihar duygusu. Büyük bir tarihin yapıldığı, yazıldığı sahneye katışmak, onun şahidi olmaktan ileri geliyor bu duygumda. Yazı masasının başında yahut bir dükkan tezgahının arkasında oturan, siz okuyucularım, ben de siz dinleyicilerim diyeyim, sizlerin bu duygu hakkında hiçbir fikriniz olamaz diyor von Herbert. Rus kıtaları hücuma kalktı. Bunlar ateş menzilimize girer girmez onları 2-3 dakika süren bir yaylım ateşine tuttuk. Her tetik çalışıyor yaylım ateşte benim. Her tüfeğin her tetiği çalışıyor. Düşman saflarında geniş boşluklar meydana geliyordu. Fakat bunları geriden gelenlerle düşman çabuk dolduruyordu. Düşmanın tepenin eteğine kadar sokulmasına müsaade ettik. Ondan sonra benim yanı başımda bulunan Talat Bey kılıcını çekip dehşet bir sesle şu emri verdi. Tabur, hücum. Benim borazanım bu emrin borusunu çaldı. 10-12 borazan bunu takip etti. Büyük kıta önceleri ağır ağır, sonra süratlendi. Harekete geçti. Zabitler efradın düz hat ilerlemesi için çok gayret ettiler. Aman bölünmeyin dediler. Bir duvar gibi yürüyün böyle, süpürme harekatı. Dirsek teması komandası sık sık ağızdan ağza tekrarlanıyordu. Bu bir törendeki dirsek teması değil efendim. Can pazarındaki dirsek teması. Atlı zabitler önde olmak üzere tepeden aşağıya koştuk. Bizim ilk safta bir aralık görerek bağırdım. Şu açık yeri bitiştirin. Gittikçe yaklaşıyorduk. Vahşi sesler duyulmaya başladı. Artık kumanda vermenin de faydası yoktu. Aniden hücum eden safların arasında 100 adım kalmıştı. İki safın arasında. İki tren lokomotifinin çarpışmasından herhalde çok daha değişik bir şeydi bu. Ondan sonra bu iki saf çarpışan iki tren gibi büyük bir çatırtıyla birbirine girdi. Böyle bir temasın ne korkunç bir kargaşalık olduğunu, tasvir gücünün kalemimde olmasını ne kadar isterdim. Keşke kalemimde böyle bir güç olsa da o çatırtıyı beraber, o gördüklerimi böyle hani yüksek çözünürlüklü kameralar oluyor ya efendim, her şeyi nokta virgül, noktanın da noktasını görebiliyor ya insan. Onun bir de kelimeyle ifade edilmesi olacak. Onu yapabilsem diyor ama ifade edemiyorum diyor. Bağıran, haykıran, küfreden, ilerleyen, gerileyen, vuran, saplayan insanlardan mürekkep bir mahşer gibiydi. Yaralanarak yere düşenler vardı ki bir taraftan da çarpışıyorlardı yaralı olduğu halde yerde. Yukarıda ise insan başları ve tüfek dipçikleri kızmış bir makinenin sayısız pistonları gibi hızla inip inip bir inip bir kalkıyordu. Süvariler bir şimşek hızıyla ellerindeki kılıçları savuruyorlardı. Atlar karşıdaki insan saflarına saldırıyor. Onları deviriyor, ayaklarıyla çiğniyor, ayaklarının altına gömüyor. Çıldırmış, köpürmüş insan çehrelerinden kanlar fışkırıyor. Binlerce coşmuş mahlukun ateş gibi nefesinden sıcak çöl havasına döndü. Dünyanın bütün kuduzları içlerinde ne varsa insanlığın ihtirasını ve huzursuzluğunu artırmak ve körüklemek için buraya sanki getirip boca etmiş, dökmüş gibiydi. Bana gelince ben bir şeyle hatırlamıyorum. İlk temas, böyle bir hücumun psikolojik anı belki bir dakika sürer. Fakat onun içine bir ömür dolusu vakalar toplandığı için hafıza onu anmakta, onu tayin etmekte mutlaka yanılır dedik ve 82. bölümü bitirdik. 83. bölümde buluşmak üzere.
1: Bir anı, bir hikaye.

Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

0: Nereden senden uzağa.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Adnan Keskin o gün reklam arasında aradı. Ben de konuştum. Adnan Keskin'le konuştum. Ondan sonra harikasınız çocuklar, çok iyi gidiyorsunuz vesaire dedi. Tebriklerini iletti. Hatta Mehmet Bey bana uzattı telefonu.
5: Evet.
4: Öyle bir şey oldu. Bugün bakıyorsun ki Adnan Keskin yok, benim adımı anma dedi falan filan diye böyle şeyler çıkıyor. Olabilir.
6: Yalan olsun. Bir şey ya. Ben tabii okudum bunu. Yalan mıymış?
5: O zaman hemen iki cümle bir şey söyleyeyim o zaman girişte. Hani gündeme geçmeden önce. Bu hafta bizim açımızdan önemli bir hafta. 21 Mayıs Büyük Çerkez Soykırım ve Sürgünün yıl dönümü.
4: Ha,
5: şimdi doğru. Program öncesinde de böyle bir yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ben daha o sürgün edilen, soykırıma uğrayan halkın bir çocuğu olarak Kafkasya'dan, ana vatanlarından sürülen bütün soydaşlarımın soykırım ve sürgün yıl dönümü 164 yıl oldu. Evet.
4: Anıyorsun.
5: 162 yıl oldu. Özür dilerim. Anıyorum ve bu vesileyle de bu hafta İstanbul'da çok değerli konuklar vardı. Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcısı, milletvekilleri, bir heyet. Sağ olsun Bakırköy'de Sait Baboğlu hocamız onlara bir yemek verdi. Onlarla beraberdik ve aslında aradan 160 yıl geçse de kardeşlik bağının halen çok güçlü şekilde sürdüğünü gördüm. Umarız sadece Çerkezler, Kafkasya halkları için, dünya halkları için soykırımın, sürgünün olmadığı, barışın olduğu bir dünya temennisi dileyelim.
4: Evet.
5: Ve bu acıyı bir
4: buradan
5: daha...
4: Fuat abiye de selamlarımızı gönderelim. Fuat Uğur da sevgili izleyiciler tam bir Çerkez milliyetçisidir o. Hep böyle Çerkez işte sürgününü anma günlerinde hep onları hatırlatır, anar ve bize de onları söyler. Kendisine de buradan selam olsun.
5: Bir dahaki tüm Çerkezlere. 21 Mayıs'tan sonra olacağı için şimdiden bu mesajı da vermek istedim.
4: Evet, evet. Bu arada senin bir Çerkez olduğunu da bir kez daha anlatmış olduk. Herkes seni Tunceli'li zannediyor, değil mi?
5: Evet, öyle bir şey.
6: Hatta Sivas'a da...
4: Sivaslı diyen de var, evet doğru. Ama genelde bir Tunceli havası eziyor. Aslında Kayserilisin.
5: Kayseri,
4: Pınarbaşılısın. Pınarbaşılısın. Evet, peki. Türkiye'nin ama... her yeri, her yurdumuzun her bir karışı harikuladedir.
5: Muhakkak. O mükemmeldir. Zaman bu vesileyle hem Tunceli'deki, hem Sivas'taki, hem Erzincan'daki bütün Fahriye hemşerilerini diyeyim artık. Onlar benim Fahriye hemşerilerim. Onlara da selam.
4: Tüm Tuncelilere de selam söylüyoruz. Hepsine iletiyoruz. Evet Ali Bey, buradan Sivas'a geldik. Hoş geldiniz.
6: Evet.
4: AK Parti Sivas eski milletvekili. Hoş geldiniz.
6: Ama Mustafa Ilıcalı kızıyor. Diyor ki Gürkan Acır'a söyle bir önceki dönem milletvekili desin diyor. Ben çok kızıyorum.
4: Eski buna. Deyince mi kızıyor?
6: Eski deyince kızıyor.
4: Doğru, haklı. Gerçekten haklı. Bir önceki dönem diyelim.
6: Hatta
4: Mustafa Ilıcalı hocamıza da selam söylüyoruz. Denk gelemiyoruz bir türlü. Dün telefonla konuştum ben kendisiyle.
6: İki saat önce beraberdik. Bugün evet. Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi'nin de Profesör Doktor bizim şeyin eski Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın Altay'ımızın bilinmeyen yönü diye bir konferans verdi bize. Hakikaten akıllar durdu. Yani kendiliğinden olmuş bir şey değil. Orada bütün eski parlamenterler, yeni parlamenterler vardı. Size selamı var. Hepsi A'dan Z'ye programı izliyorlar. Özellikle Mustafa Ilıcalı da böyle bir şey söyledi.
4: Evet.
6: Takiptesiniz.
4: Mustafa Hoca'ya da çok selam, sevgilerimizi iletiyoruz. En kısa sürede de stüdyomuza bekliyoruz. Ferhat Murat, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
4: Bu arada gazeteci Ferhat Murat da var.
7: Ben de Kocaeli'nden geldim.
4: Evet, şimdi Kocaeli'nden geldim derken herhalde. Şimdi hemen Kocaeli'ne uzanıyoruz. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması var. Bir Gençlik Şöleni programında bir konuşma yapıyor. Oraya bağlanıyoruz. Ardından Taksim Meydanı kesintisiz olarak devam edecek.
8: Böylesine coşkulu, heyecanlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da, yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam bin yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıç Arslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor. Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç diriliş nesli derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu hareket nesli derken sizleri kastediyordu. Üstad Necip Fazıl büyük doğu nesli derken sizlerden bahsediyordu. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum. Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek o çocuğu. O çocuğu ki görüntüye değil, öze, dışa değil, içe baksın. Ön planı değil, arka planı görsün. Reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek. İnsanlık beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacak. Diriliş gerçekleşecek. Kutlu şehirlerin ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın ve Başsaf'ta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek. Bu şehirler mahşerinin önünde soruyorum, kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bizlere alnı hak, yüzü hak, sevdası hak bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Rabbim sizlerle birlikte tüm gençlerimizi korusun. Yolunuzu, bahtınızı daima açık etsin. Kıymetli gençler, gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.

0: yalnızca İstanbul'u değil, kalpleri de fetheden Sultan Fatih'te işte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'da, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ta, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Anne babaların elleri yüreklerinde akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere kenarlarında dua ettiği günler yaşadık. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz, bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın. Ne diyor merhum Abdurrahim Karakoç? İlmi azık eyle, sabrı silah. Gittiğin hak yoldur, yardımcın Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin. zayıfım sanma. Sevda kelep kelep, kin deste deste, eller tetiktedir, kulaklar seste. En uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin, zayıfım sanma. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Sevinciniz, huzurunuz baki olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Ak Gençlik, bütün ışıkları yakabilir miyiz lütfen? Yakın ışıkları diyoruz. AK Parti aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Bütün ışıkları yakmanızı rica ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbiş'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

0: Bir Gençlik Şöleni programında yaptığı konuşmayı yayınladık. Şimdi reklama gidelim. Reklamı da geçelim. Ondan sonra kesintisiz bir şekilde Taksim Meydanı başlasın. Dop dolu dosyalarla karşınızda olacağız. Kısa bir ara, reklama gidiyoruz efendim.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar

0: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı artık kesintisiz bir şekilde başlıyor. Konularımız çok, dosyalarımız çok. Hafta sonu demedik, hafta içi demiyoruz. Dosyalarımıza çalışıyoruz, çıkartıyoruz sizlere. Yeni yeni dosyalar, çok konular var. Fakat önce Perşembe akşamı Taksim Meydanı programında yaptığı konuşmayla hakikaten Türkiye gündemine damgasını vuran isim, eski devlet bakanı, değerli program katılımcımız Mehmet Sevigen'e bir uzanmak istiyoruz. Mehmet Bey hattımızda galiba, değil mi çocuklar? Evet, Mehmet Sevigen hattımızda. Mehmet Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Evet.
1: İyi akşamlar Gülkan'cığım. Arkadaşlara sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Mehmet Bey bir konuşma yaptınız. Gerçekten Türkiye'de olay oldu, gündem oldu. Öncelikle size nasıl reaksiyonlar geldi? Nasıl geri dönüşler aldınız? Ondan bir kısa bahsedin. Sonra bir de bazı iddialar da var. Onları da size soracağız. Nasıl tepkiler aldınız efendim?
1: Ya Gülkan, tabii bunun yanında rahatsız olanlar var. O konuda demek ki benimki bir haykırıştı zaten.
0: Bir dakika arkadaşlar, tam anlaşılmıyor Mehmet Bey'in sesi. Bir yankı yapıyor. Stüdyodan mı yoksa bağlantıdan mı Bülent'cim? Hayır, tam anlayamıyoruz. Bak benim sesim de yankı yapıyor Bülent'cim.
1: Evet.
0: Bir tekrar bir arayalım Sayın Sevigen'i lütfen. Kapatın. Bir daha arayalım. Kapatın siz. Bir daha arayalım. Tamam. Çünkü bak stüdyoda benim sesim de yankı yapıyor. Bu şekilde sağlıklı duyamayız. Önemli şeylerden de bahsedecek olur. Sevgili izleyiciler, Perşembe günü Mehmet Sevigen süre gelen bu operasyonları konuştuğumuz sırada bir anda söz kendisine geldi. Burada oturuyordu. Ve bir anda gerçekten içinden, yüreğinden gelen şeyleri söylemeye başladı. Ben de kesmedim. Ve Mehmet Bey bir anda yükseldi, daha da yükseldi. Sonra hitap etmeye başladı. Eski partinin önde gelen isimlerine hitap etti. Partide emek vermiş, şu anda biraz sessizliğe bürünmüş bazı isimlere yöneldi. Onlara çağrılarda bulundu. Ve biz bu yükü taşımak zorunda mıyız dedi. Ve işte tam o sırada Türkiye'nin dört bir yanından bize mesajlar gelmeye başladı. CHP'liler, partililer gerçekten aslında hislerine tercüman olduğunu, Mehmet Sevigen'in hislerine tercüman olduğunu söylediler. Dolayısıyla ertesi günde kalktığımızda bütün televizyon kanallarında belki de ilk haber olarak Mehmet Sevigen'in bu çıkışı vardı. Herhalde düzelttik. Mehmet Bey tekrar merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dürkan.
0: Nasıldı tepkiler efendim?
1: Ses iyi geliyor mu?
0: Geliyor, şu anda geliyor.
1: Ha, benim biraz yankılı geliyor ama olsun, fark etmesin.
0: Evet.
1: Ya, yani kıyafetin çok güzel. Cem kıskanmasın sakın ha.
0: Duyuyoruz efendim sizi.
1: Duyuyor musunuz?
0: Evet.
1: Ben de kulağımı çok...
0: Acaba televizyon mu açık sizde Mehmet Bey?
1: Yok, hayır, kapalı.
0: Kapalı.
1: Ama benim söylediğim ses tamamen geri geliyor, yankılanıyor.
0: Biz ama sağlıklı duyamıyoruz şu anda.
1: Evet.
0: Biz sağlıklı duyamıyoruz. Neyse. Bir arkadaşlarımız tekrar arayacaklar sizi.
1: İsterseniz ben arayayım.
0: Şu an tamam mı? Evet, buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Buyurun.
1: Ha, duyabiliyor musunuz?
0: Buyurun, duyuyoruz efendim. Buyurun.
1: Tabii Gürkan, çok olumlu tepkiler var. Yani insanlar ağlıyorlar, bağırıyorlar. Böyle heyecan içinde belediye başkanları, eski milletvekilleri, binlerce. Yani galiba şeye göre 1.400.000-1.500.000 kişi böyle izlenmiş diye bütün her taraftan paylaşanlar falan tweet atıyorlar. Ben sadece orada bir haykırışı yaptım. Bir partinin durumunu, içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür ağırlığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiye kadar hiçbir yöneticisi, genel başkan hakkında böyle tür laflar, iddialar ortaya atılmadı. Onu anlatmaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veren, çile çeken, bu konuda bedel ödeyen insanların olduğunu ve bu insanların illerden, ilçelerden, beldelerden dışlandığını ve bu yeni yönetimle partiye gelen bütün ilçe başkanlarının, görev yapan arkadaşlarımızın o eskileri hepsini dışladığını bu iki gün içerisinde anladım. Öyle gözlemim geldi. Ve bütün herkes arayanların %90'ı ya Adana'da da böyle, Diyarbakır'da da böyle, Urfa'da da böyle, İzmir'de de böyle diye Türkiye'nin her tarafında dışlanmış olduklarının izlenimini aldım. çok üzülüyorlar. Çok işte milletvekilleri yine toplantı yapmaya başladılar. Yapacağız yeter. O ismini saydığım birkaç milletvekili aradı. Tekrar arkadaşlar biz de yapıyoruz. Şimdi pazar günü İstanbul'da yarın yani saat 1'de büyük bir toplantı olacak. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in davet ettiği, organize ettiği bir toplantı olacak. Yani demek istiyorum Türkiye'deki arkadaşlarımızın duyguları Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle şeylerle anılmasından çok rahatsız oluyorlar. Ben çok peki, üzülüyorlar.
0: Peki Mehmet Bey. Özellikle işte Adnan Keskin'in, Eşref Erdem'in bizim adımızı karıştırma şeklinde bir haber ortalığa çıktı. Adnan Keskin'in tepki gösterdiği, Eşref Erdem'in tepki gösterdiği şeklinde. Ama ben şu bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Yayın sırasında reklam arasında telefonla siz Adnan Keskin'le konuşuyordunuz. Hatta bana da verdiniz. Ben de merhaba dedim, konuştuk. Öyle bir hava yoktu. Nedir bu işin aslı efendim?
1: Ya valla şey için öbür parti büyüğüm benim için çok önemlidir. İkisi de önemlidir. Yani o iki ismini saydınız. Bir tanesi ya adımı kullanma dediği için bana da söyledi. Ama Adnan abi de öyle bir şey yok. Adnan abi de öbür abi de o bizim partimizin, ailemizin büyükleridir. Biz öyle görürüz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini şurada söyleyebilirim. Eşref Erdem'den aldık. Adnan Keskin'den aldık. Deniz Baykal'dan, Ecevit'ten ve bunlardan aldık. Bunlar ne derse ben bunların lafın üzerine laf söylemem. Hı-hı. Ama onlarla görüştüm diyen arkadaşın yalan söylediğini söyler bize. Yani o bakımdan şimdi Perşembe günü bunlar uzun uzun konuşuruz.
0: Peki.
1: Bilmiyorum. Ama bu konuda rahatsız olan İsmail Saymaz var. Bu konuda rahatsız olan Şaban Sevinç var. Bu Umut Akdoğan'ın bir arkadaş var. Grup başkan vekiliymiş galiba. Onunla da ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. İzin verirseniz. Demişler ki işte bunlar ağacın gövdeleri. İşte çalılar, işte çağrı yaparsa ağacın gövdeleri dinlemez gibi bir şey söylemiş. Bak liderler meşedir, Gürkan, meşe. Liderleri yıkmak için önce ağacın altındaki çalılar temizlenir. Çalılar onun güçleridir. Bizim liderimizin hakkında ne şaibe var, ne yolsuzluk var, ne hırsızlık var, ne devletin parasıyla hovardalık var, ne devletin parasını yeme var, benim de arkamda çantayı, parayı şuraya getir diyenler var. Yani Umut kardeşime ben buradan tavsiye ediyorum. Bu işlere fazla girmesin. Bu işlerle uğraşmasın. Amerikan Büyükelçiliğine fazla gitmesin. Efendim söyleyeyim kendisi benim mahallede ya da Ankara'da belediye başkanı olacak. Adını kirletmesin. Keyfine baksın. Perşembe günü yine

0: İsmail Saymaz eleştiriyor beni. Ben dedim ki İsmail'i severim. İsmail ya Halk TV'den bu kadar gariban, fakir, fukara atıldı. İşçi arkadaşların atıldı. Halk TV'den dışlandılar. Ekmek parası bulamıyorlar. Başka yerde iş bulamıyorlar. Baskı yapıyorlar. Yöneticileri niye sen bu arkadaşlarına sahip çıkmıyorsun? Tek bir kelime söylemiyorsun sabahları Halk TV'de. Bu arkadaşların isimlerini niye geçirmiyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Tanju Özcan, ben gitmişim Kemal Bey'e yürüyüş yapmışım da. Tanju Özcan'ın bende tweet'i var. Beni davet ettiğine dair tweet'i var. Niye yalan söylüyorsun? Kardeş ben seni de seviyorum. Şaban Bey'i de seviyorum. Şaban Bey'i Selma Hanım'a şikayet ettim. Eşine, Şaban'a dedim ki seni karına şikayet edeceğim. Yani demek istiyorum ya bunlar küçük şeyler. Ben biliyorum onları.
1: Peki. Yani geçim şöyle yapalım normal. Mehmet Bey. Siz perşembe akşamı zaten burada programımızda olacaksınız. Burada biraz daha ayrıntılı yüz yüze daha rahat değerlendiririz. Ben hani kısa bir değerlendirmenizi alayım istedim ama
0: bir cümle.
1: Buyurun.
0: Bir cümle. Bu arkadaşlardan rica ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi işlerine karışmasınlar. Biz kendi işimizde işlerimizi görürüz. Bunlar hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi Şaban'dan başkası. Hiçbirisi ne İsmail Saymaz ne diğerleri. Yalnız buradan Kemal Bey'le ilgili işte benim söylediklerimi gündeme getiriyorlar. Biz Kemal Bey'le siyaseten birbirimizi çok eleştirdik. Bu yanlışlığı ben yapmış olabilirim. Kemal Bey yapmış olabilir. Ama burada ideolojik yok. Burada ahlaki çöküntü var. Ahlaki çöküntü. Benim feryadım Türkiye'deki bizim arkadaşlarımızın bana yazdıkları yazıyla Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki çöküntüyle anılamaz. Bunlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kaldığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi böyle anılırsa Cumhuriyet Halk Partisi zarar görür. Onun için bu arkadaşlar hep söylüyorum. Eğer partiyi düşünüyorsanız dedi, bakın nasıl yaptık diye bir iddia vardı. Tak istifa etti değil mi? Bana düşen görev dedi. Özgür'e düşen görev de bu şaibeleri ortadan kaldırmak için arkadaşlarla beraber partiyi derhal bırakmaktır. Üstacım.
1: Peki.
0: Gürkan'cığım. Peki. Özür dilerim arkadaşlarıma saygılarımı ilet.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Uzun konuşalım.
1: Perşembe akşamı bekliyoruz sizi efendim. Görüşmek üzere.
0: Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Atakan Sönmez ne diyorsun Mehmet Sevigen'in çıkışına?
2: Şimdi aslında Mehmet Sevigen haliyle tek başına kendi adına yaptığı bir çıkış değil bu. Yani bu çağrı buna benzer bir hissiyat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren veyahut o partide uzun yıllar siyaset yapmış, hali hazırda siyaset yapmaya devam eden aktif görevde olanların da ortak hissiyatı bu yönde. Ama orada bir istisnayı söylemekten geçmemek gerekiyor. Şimdi zaman zaman çağrı yapılıyor. Kemal Bey konuşsun. Kemal Bey neden susuyor? Neden konuşmuyor diyor mesela. Böyle bir şeyi Kemal Bey'e yönelik bir çağrı var. En son açıklamasını yaptığında Kemal Bey bir videoyla değil mi? Bir çağrı yapmıştı. Yaklaşık da bir 30 milyona yakın izlendi galiba o video. Şimdi sözün ağırlığı vardır. Sözün ağırlığı yerinde ve zamanında doğru sözler söylediğin zaman ağırlığı olur. Şimdi Kemal Bey o açıklama yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yöntemi o çağrıya yönelik herhangi bir adım attı mı? Bu çağrı karşısında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, genel başkanı veyahut da bir partinin yetkili kurulu. Ya biz bu şeyden nasıl çıkarız? Bakın böyle bir diyorsunuz ki karşımızda bir saldırı var. İktidar bütün gücüyle üstümüze geliyor. İşte hukuk dosyaları adı altında bize operasyon yapılıyor. E buradan nasıl çıkacağız şimdi diyorsunuz ki partinin birikimi, geçmiş genel başkanlar vesaireler. Şimdi az önce Sayın Sevigen dedi ki hani bir şu andaki mevcut parti yöneticisi çıkıyor. Eski parti yöneticilerinden bazılarını meşe diyor, diğerlerine odun parçası diyor, ona kırıntı diyor, buna ağaç dalı diyor vesaire. Hani ama geriye döndüğünüzde baktığınız zaman 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bakın en baştan kurultayla ilgili iddialardan tutun da belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına kadar iki temel noktaya ısrarla vurgu yaptı. Bir, arınmak lazım. Arındıkça güçleneceğiz. Neyden arınacağız? Şimdi deniyor ki ya diyor Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyerek belediyelerin operasyona çanak tutuyor veyahut da buna
1: ya
2: yol gösteriyor.
1: Işık yakıyor ya.
2: Geriye dönün 2024 yılında, 23 yılında, 22 yılında, 2020'de Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Aynı şeyi söylüyordu. Bakın ihalecinin, komisyoncunun, rüşvetçinin benimle yol yürüme şansı yok diyordu. Yürütmem, benimle yola çıkmasınlar, benim çıktığım yolda bunlarla yol yürümem diye. Söylemedi mi kardeşim? 2023 seçimlerine gidilirken hatta demedi mi? Bana Beşli Çete'nin aracılığını yapanlar var gelmeyin dediği kimdi o zaman?
1: Tabii.
2: Alenen kendisiyle uzlaşmak isteyen kişilerle uzlaşmayacağını, bu siyaseti böyle yapmayacağını o gün de söylemişti. Aksi bir şey söylemiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve o gün söylenen en son konuşmasını yaptığındaki çağrıya dair Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya gidip de

0: bu cendereden nasıl çıkarız dair bir, demek ki akılları kendilerine yetiyor ki böyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Veyahut da Sayın Kılıçdaroğlu, siz bu konuları yanlış biliyorsunuz. Bakın bizim başkanlarımızla ilgili, genel başkan yardımcılarımızla ilgili, hatta genel başkanımızla ilgili iddialar bunlardır. Bizim de yanıtlarımız bunlardır. Bakın böyle bir şey yoktur. Biz arındık, arınması gerekenlerle de arınırız diye gidip de niye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir şey söylenmiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun her gün çıkıp da aynı şeyleri tekrarlayıp aynı şeyleri söylemesine gerek yoktur. İkincisi, şimdi 4 Mayıs itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi sokağa inme kararı aldı.
1: Ha, bir de onu
0: sokağa
1: sorayım.
0: Çıkacağız dediler.
1: Evet.
0: Artık dediler ki
1: çıkıyorlar karşı şey mı? Çıkıyorlar mı?
0: Şimdi çıkan var, çıkmayan var.
1: Nasıl
0: kim
1: ya?
0: Çıkmıyor?
1: Nasıl
0: şöyle yani? Çıkmıyor. Kimler çıkacaktı? Zaten açıklandı da bir tuhaflık vardı. Hatırlıyor musunuz açıklamayı? İşte mevcut PM üyeleri, işte il ilçe yöneticileri vesaire, meclis grubundan çok bahsetmediler niyeyse.
1: Şimdi milletvekilleri mi?
0: Normalde milletvekilleri önce kendi seçim bölgelerine, eğer ki milletvekili çıkartılmayan iller varsa oraya da başka milletvekilleri görmediler. Şimdi ben
2: grup toplantısına gelmiyor ki milletvekilleri orada ne?
0: Bakın,
2: grup toplantısına gelmiyor ki milletvekilleri.
0: Pek çok milletvekili Gürkan Acır demişler ki çıkıp ne anlatacağız demişler. Ne anlatacağız? Tamam çıkalım da sokağa çıktığımız zaman ne anlatacağız? Yani Muhittin Böceği mi anlatalım? Gökhan Böceği mi anlatalım? Özkan Yalın'ı mı anlatalım? Bu iddiaları vatandaş bize soracak. Ya bugüne kadar siyasi operasyon dışında buna verdiğiniz bir cevap yok. Biz gidip bunu nasıl vatandaşa anlatacağız? Pek çok milletvekili ve diğer bahsedilen yöneticiler söylendiği gibi sahaya inmiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sahaya ineceğiz de oraya değinemedi.
1: O zaman bir dakika, şimdi yani parlamento grubu sahaya tam olarak inmiyor mu?
0: İnmiyor. Sadece parlamento grubu da değil. Diğer görevlendirilenler de inmiyor. İnenler de ne diyor biliyor musun Gürkan? Diyorlar ki ya diyor bizim indiğimizde sokağın hani aylardır insanlar diyor ya işte Ekrem İmamoğlu'na yapılan büyük haksızlık karşısında %80 %90 anketler açıklanıyor işte bunun karşısında vesaire diye. İnanın daha bugün bir milletvekiliyle birkaç ili ziyaret etmiş, kendi seçim bölgesindeki illerle de görüşmüş. Karşılaştığımız 100 seçmenden ya biri ya ikisi diyor, davaları dosyaları soruyor diyor. Kimsenin gündemi değil diyor. Herkes ekonomiyi, esnaf kendi derdinde, tabii. İşçi kendi derdinde, emekli kendi derdinde, çiftçi kendi derdinde. Çok nadir insanlar bu dosyaları ve davaları artık bize soruyor diyor. Bir başka bir şey de var. Bakın şimdi sokağa indiğiniz zaman hani şöyle bir şey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli iktidara yönelik böyle bir eleştirisi vardı. Vekiller artık sokağa inemiyor. Çarşı pazara çıkamıyor. Neden? Ekonomik gerekçelerle çıkamıyorlar. Gerçekten şu anda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muazzam siyaset üretebileceği bir alan var mı? Var. Var. Yani ekonomi hangi emekliye gitseniz şikayet eder. Zaten vatandaşın genel gidişatın olumsuz olduğu noktada şikayet etmesi kaçınılmaz. Esnafa girersiniz, esnaf şikayet eder. Çiftçiye giderseniz şikayet eder. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hadi sahaya gidin diyor genel merkez yönetimi. Sahaya gidenler bir şey anlatmaya kalktıkları zaman vatandaş diyor ki benim gündemim bu da diyor. Bunu sen konuşmuyorsun ki diyor. Ben sana neyini anlatacağım?
1: Evet.
0: Sen dönüyorsun dava diyorsun. Dönüyorsun. Yeni Ekrem İmamoğlu diyorsun. Dönüyorsun gidiyorsun. Efendime söyleyeyim bize iftira atıldı diyorsunuz. Ondan sonra ortaya bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Genel başkanın makam arabası. Ne var bunda? Gerekirse parasını öderiz çıkıyor. Şimdi bunu çıkıp da haydi sahaya inin anlatın dediğin hangi milletvekili anlatsın? Niye anlatsın? Kendi seçmeninde böyle bir şeyi anlatmak zorunda niye kalsın?
1: Peki.
0: Ve şöyle bir şey var. Bu konuda da özellikle başka şeyi de vekillerin de bir rahatsızlığı var. Neden rahatsızlık var biliyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel katıldığı bir yayında dedi ki yedek partimiz var dedi.
1: Ha, bakın, doğru.
0: Şimdi yedek parti pek çok milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partili eski cumhuriyet diyorlar ki bakın bunu şey yapmak için söylemiyorum. Bütün siyasi geleneklere saygım vardır. Herkes kendi siyasetine meşru şekilde yaptığı sürece kimsenin şeyi de yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz diyorlar kardeşim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yani öyle başka partiler gibi tabela değiştire yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapına kilit vurmayı ahvali adiyeden olabilir bir şeymiş gibi her 6 ayda 2 yılda bir tabela değiştirip amblem değiştirip siyaset yapan bir şey değiliz. Bunun telaffuz edilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan bakın 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Genel Başkan Özgür Özel değil mi? 101 yıllık tarihinde 8 genel başkan görmüş bir parti başka geleneklerde 12 Eylül sonrasında kurulmuş 8 defa ismini değiştirmiş partiler var bu ülkede.
1: Evet, evet.
0: Diyorlar ki bu öyle sizin babanızdan kalan dükkan gibi tabelasını bu değiştireceğiniz bir şey değil.
1: Yedek parti şeyde çok tepki topladı diyorsun.
0: Çok tepki
1: diyorsun.
0: Var. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilit vurdurmakla evet. ilgili bunu böyle sineye çekip butlan kararı olursa tanımayız deyip kapatma davası olursa zaten yedekte parti var demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem grubunda hem tabanında hem örgütünde çok büyük rahatsızlık yarattı.
1: Peki.
0: Umarız böyle bir şeye doğru da Sayın Özgür Özel ve yöntümü bunu kendilerine bir siyasi fayda sağlayacağı yönünde bir takım çalışmaların içerisinde olduklarına dair bilgilerimiz var. Umarız o hataya düşmezler.
1: Peki. Şimdi bu değerlendirmeden sonra konumuza başlayalım. Ferhat Murat, seninle başlayalım.
2: Bununla ilgili
1: hangisiyle ilgili?
2: Bu şeyle ilgili parti yedek kapatma. Partimiz var demek.
1: Buyurun, söyleyeceğiniz varsa tabii alalım.
2: Ferhat
1: buyurun.
2: Murat.
1: Buyurun. Çünkü o konudan şimdi, çıkacağız.
2: Çıkacaksak o zaman şunu söyleyeyim. Bakın şimdi siz bu işi çok daha iyi takip ettiğiniz için, gazeteci olduğunuz için, daha önce Refah Partisi döneminde rahmetli Erbakan Hoca'ya bir kayıp trilyon davası açılmıştı. Açılan dava neydi? Devletin verdiği parayı nereye harcadınız? Soru bu. Ama şimdi yedek partimiz var dediği gibi aynı zamanda adeta sanki Özgür Özel partiyi kapatsınlar diye de konuşmalar yapıyor. Ne diyor? Diyor ki devlet diyor bir cebinden almış bir cebine koymuş diyor. Siyasi partiler yasasına göre böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani sen belediyeden bir parayı alacaksın, partiye harcayacaksın. Sanki adeta Özgür Özel şunu söylüyor. Yedek partimiz var derken aynı şeyi o gün de söylemişti. Demişti ki ya devlet bir cebinden aldı bir cebine koydu. Şimdi belediyelerin bu legal olmayan şekilde partiye yardım etmeleri, delege avcılığı yapmaları, işte Uşak Belediye Başkanlığı yapmış olduğu açıklamalar, bunları şu anda buna itiraz eden kimse olmadığı gibi adeta bunları doğrular niye mahiyette de açıklamalar yapıldı. Hı hı. Şimdi Sayın Özgür Özel hem diyor ki yedek partimiz var diyor, hem de diyor ki biz devlet bu cebinden aldı o cebine koydu. Bu siyasi partiler kanuna göre yanlış ve doğru olmayan bir şey. Sanki adeta yedek partimiz var derken de Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın der gibi de bir tavır içerisine giriyor. Bunlar doğru şeyler değil. Şimdi daha önce de zaten...
1: Ya böyle bir şey gündemde de değil. Ya.
2: Gündemde değil ama bakın öyle bir şey olabilir mi? Siz kayıp trilyon davası açıyorsunuz. Devletin verdiği parayı nereye harcadınız diye partiyi kapatıyorsunuz. Burada diyor ki biz legal olmayan her türlü parayı alıp partiye harcayabiliriz diyor. Böyle bir şey olabilir mi Gürkan Acır?
1: Evet.
2: Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o çok kıymetli tabanı bunu çok iyi değerlendirmeli.
1: Bir de parti sözcüsü çıktı çok üzülerek izledi.
2: Şimdi onu söyleyecek. Diyor ki bu çok ufak para diyor.
1: Ufak paralardı.
2: Yani 170 bin euro çok ufak paraymış. Parti sözcüsü bunu söylüyor.
1: Buradan selam sevgi gönderip Yılmaz abi. Yılmaz Özdil çok güzel bir video çekmiş ona. Diyor ki etkin pişmanlık etkin pişkinliğe dönüştü diyor. Yani etkin pişkinlik. Yani
2: şimdi
1: bu,
2: bakın.
1: Ve diyor tarihe geçtiğinin farkında değil diyor. 170 bin euroya yani
2: bugün
1: 10 milyon. Bir,
2: 10 milyon.
1: Anadolu'da herhangi bir ilde çok rahatlıkla bir konut sahibi olabilirsiniz. İstanbul'da olursunuz.
2: Nereden? İstanbul'da 3 tane konut sahibi olursunuz.
1: Evet yani bir yerine göre. Tabii,
2: İstanbul'da 3 evet. tane konut sahibi evet. olursunuz. Bakın şimdi diyor ki bu küçük bir para diyor.
1: Bu paraya ufak para diyor.
2: Ufak bir para diyor. Diğer taraftan da ufak para dediği şey 200 bin lira verdim diyor ufak para. 1 milyon verdim diyor iki ufak para. Bu partinin genel başkanına isnat edilen suç. Ve ayrıyeten 170 bin euro tabii burada defalarca aktarıldı. Ortaya çıktı. Partinin minibüsünü Uşak Belediyesi yapıyor.
1: Evet.
2: Buna çıkıp ya böyle bir yanlışlık varsa biz bunu bu hatayı düzeltelim demesi gerekirken diyor ki devlet bu cebinden almış bu cebine koymuş. Peki o zaman şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı bu savcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, hakimleri harekete geçse ya daha önce biz 30 yıl önce parayı nereye harcadın diye kayıp trilyon davası hiç eften püften bir dava açıldı. 80 yaşındaki bir genel başkana işlemediği bir suçtan 80 yaşındaki bir insana ceza verildi. Cezaevine atılacaktı. Cezası da ev hapsine çevrildiği için Cumhuriyet Halk Partililer o gün gittiler Anayasa Mahkemesi'nin önüne Niye bunu yapıyorsunuz diye orada nutuk attılar. Şimdi aynı
3: itiraz ettiler.
2: Sadece itiraz ettiler işte. Atmadım. Yani dediler ki siz bu ev hapsine çeviremezsiniz, içeri başvuru girsin yaptınız dediler. Ve aynı o olayda bizim Sivas İl Başkanımız da ceza almıştı. Parayı diyor nereye harcadınız diyor. E peki o gün savcılar bunu, devletin verdiği parayı nereye harcadın diye dava açıp partiyi kapatıyorsa, bugün biz bu parayı aldık, bu devletin bu cebinden aldık, bu biz de kendi cebimize koyduk diyen bir partiye dava açılırsa, o zaman savcılar mı suçlu veya AK Parti mi suçlu? İşte bunlar yaptıkları işlerin tamamında işi yapan kendileri, hırsız diyen kendileri, hırsızlık yaptı diyen kendileri, dava açan kendileri, pavyona giden kendileri, götüren kendileri, para aldım diyen, verdim diyen hepsi kendileri, itirafçılar kendileri, suçlu AK Partili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, hakimleri. Peki. Böyle bir şey olamaz. Onun için buna Cumhuriyet Halk Partili, daha hemen bir cümle bitireyim şunu. Bakın 19 Mart 2025'te İBB'ye yapılan operasyonlar olduğu gün ben başka bir kanalda canlı yayındaydım. Dedim ki sakın, o gün de çok münakaşalı geçmişti. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, mevcut milletvekili de vardı, eski milletvekili de vardı. Stüdyoda adeta kıran kırana bir mücadele oldu. Dedim ki bakın, hiçbiriniz bu yükü kaldıramazsınız, bu yükü götüremezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili olmayan...
1: Ha, neyin yükünü?
2: Ya İBB'deki olan olayları. Yani ortadaydı, her şey ortadaydı. İşte Beykoz Belediyesi'nde, Beşiktaş Belediyesi'nde, daha sonra da işte
1: peki.
2: Bunlar ortaya çıktıktan sonra Büyükşehir'e yapılan o operasyonda sakın bunu savunmayın, yapmayın. Cumhuriyet 100 yıllık bir partiyi 100 gün önce gelmiş birisi ele geçirmek için çaba sarf ediyor. Burada İstanbul'a belediye başkanlığı yapacağım deyip seçilip İstanbul'la hiç alakası olmayan işlerle uğraşıp ben cumhurbaşkanı olacağım diyen birisiyle karşı karşıyasınız. Yarın hepiniz geri vites yapacaksınız. Yarın hepiniz bundan pişmanlık duyacaksınız dediğimiz zaman buna herkes karşı çıkmıştı. Dolayısıyla peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu seçmenleri, Sayın Mehmet Sevigen'i ben o gün programda izledim. Çok korktum, simsiyah oldu dedim.
1: Evet,
2: Allah
1: ya,
2: göstermesin.
1: Biz de tedirgin olduk
2: kalp
1: yani.
2: kalp krizi geçirecek diye. Niye? Çünkü yüreği yanıyor. Neden yüreği yanıyor? 100 yıllık bir partiyi 100 gün önce gelmiş insanların savunmasına muhtaç olmuş duruma getirdiler. Bunlar doğru şeyler değil. Bunları peki. Anlatmak istedim.
1: Peki Ali Bey, teşekkür ederiz. Şimdi Ferhat Murat'la başlayalım.
3: Şununla ilgili birkaç cümle ben söyleyebilir miyim?
1: Peki, başlayalım.
3: Genel bir değerlendirme. Başlayacağız ama şöyle. Hakikaten şimdi biz şunu görüyoruz. Bir kere araştırma şirketleri kamuoyu araştırmalarını açıklıyorlar. Eğer sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği ölçüde bir gerçeklik söz konusu olsaydı, mağdur olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanlar yönelim gösterirdi. Aksine 10 aydır AK Parti'nin birinciliğini görüyoruz. Hem Betimar'da hem de son yayınlanan Sonar araştırmasında da bu şekilde olduğunu görmek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi suni bir siyaset yapıyor. Suni bir şekilde geldiler zaten. Organik bir şekilde gelmediler. İddialar bu yönde. Ve bu suni siyaseti hala gerçeğe dönüştüremedi. Niye dönüştüremedi? Ne üzerinden değerlendirme yapıyorlar? İşte tweet'te kaç like var? Kaç bin kişi görmüş? Videoyu kaç kişi izlemiş üzerinden siyaseti siz kurgularsanız sahaya çıktığınızda gerçekler yüzünüze tokat gibi çarpar. Bak bugün ben Kocaeli'nden geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı az önce konuşmasını izledik. 81 vilayetten 922 ilçeden, 973 ilçe vardır ama kaymakamı olan 922 ilçe vardır. Gelen il merkezlerinde ve ilçelerden 100 binin üzerinde genç vardı. 50-60 bini dışarıda. Cumhurbaşkanı önce onlara konuştu. Sonra stadın içerisinde 35 bin civarında genç. Ve her insan tipinden, her şehirden gençler gördüm. Sadece gençlik kollarının üye sayısı, sevgili Gürkan Acı, CHP'nin toplam üye sayısı kadar. Dolayısıyla sahaya inemeyen CHP'nin sahaya inenler karşısında söylediklerinin karşılık bulması zaten mümkün değil. Bak şundan bir örnek vereyim. Yapay zeka ile bir video yapmışlar geçen, gördünüz mü? Türkiye İttifakı 4, Cumhur İttifakı 0. Yani şu milli marş tartışmaları, milli takım marşı tartışmaları evet. olduğu esnada. Evet. Ya bugün gerçeği Kocaeli'ndeydi mesela. Yani birisi sunisini, yapay zekasını ortaya koyuyor, birisi gerçeğini ortaya koyuyor. Bence buna iyi bakmak lazım. Yoksa biz CHP'yi skandallarla, sorunlarla, problemlerle, yolsuzluk iddialarıyla anmaya devam ereriz. Zaten birazdan da farklı bir konuya
1: gireceğiz. Onlara başlayacağız. Yani. Şimdi gene bir reklam var galiba. Reklama da gitmeden önce Gidelim reklamada. Ondan sonra kesintisiz bir şekilde gidelim hakikaten. Bu reklam da bitmiş olsun. Özkan Yalım'ın telefonu meselesiyle başlayacağız. Telefonu açıldı, şifreler çıktı, mesajlar diye. Bir iddia da var. Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Ardından diğer dosyalarımıza da geçeceğiz. Şimdi bir araya gidiyoruz. Evet, evet. Evet, bir banttan. Evet, evet. Verelim, gidelim.
4: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
5: TGRT FM Haber. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
9: Aklınızda bulunsun.
11: TGRT FM Haber.
12: Dair bir veri yok herhalde, değil mi? Sadece böyle bilgi kırıntıları var ama galiba vermemiş etkin pişmanlık.
13: Yani şöyle.
12: Sendeki bilgi nedir? Son durum ne?
13: Evet, etkin pişmanlık talebinde bulunuyor.
12: Bulunuyor.
13: Ama şimdi herkes her etkin pişmanlıkta bulunmak isteyenin talebi söyledikleriyle paralel çıkıp delillendirildikten sonra bu yararlanmasına sebebiyet veriliyor. Yani savcılık diyor ki evet etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Şu ana kadar Özkan Yalım'ın verdiği bilgiler benim anladığım kadarıyla çok yeterli bulunmadı. Yani o bir an evvel hem dışarı çıkmak, tutuksuz yargılanmak hem de siyaseten özellikle Veli Ağbaba başta olmak üzere Özgür Özel'den intikam almaya çalışıyor. Benim gördüğüm o. Çünkü daha önceki programlarda da ifade etmiştik. Soruşturma dosyasıyla ilgisi olmayan birçok mahrem konuyu da etkin pişmanlık ifadesinde yer vermeye çalışsa da savcılar buna engel olmuştu. Yani bunun soruşturmayla bir ilgisi yok, bunu bizim buraya koymamızın bir anlamı yok şeklinde bir değerlendirmede bulunmuşlardı. Şimdi şöyle bir talebi de olmuş, bana gelen bilgiler o. Ben bir basın açıklaması yapmak istiyorum.
12: Sebep?
13: İşte şu an CHP'nin içerisindeki bütün dönen olayların en azından bir bölümünü biliyorum. Bunu ifşa etmek istiyorum. Sebep şu: ihraç edilemeyeceğine inanıyordu. İhraç edilmemek için de ciddi bir CHP yönetimi onu muhafaza etmeye çalıştı. Ama tabii O görüntüler, yani kendi havlulu görüntüsü bizim, başta
12: bizim
13: olmak üzere.
12: Bizim Ankara temsilcimiz Fatih Atik şurada söylemişti bizim programda. Dedi ki daha o zaman daha ihraç gerçekleşmeden önce beni ihraç edemezsiniz.
13: Evet.
12: Ederseniz ben de gereğini yaparım şeklinde bir tehditte bulunduğunu Fatih Atik ilk kez söylemişti. O zaman çok kulak arkası edildi ama daha sonra geçen zaman içerisinde bunu gördük ki gerçekten doğruymuş. Yani Özkan Yalım'da böyle bir öfke de var anladım.
13: Öfke var. Yani yarı yolda bırakıldığını düşünüyor. Hatta şunu düşünüyor bana göre, bu benim yorumum tabii. Ben şu anda yaptıklarım nedeniyle hedefe konuldum. Haklı olarak konulduğunu düşünüyorum. Yani o görüntülerin, işte kendi kabul ettiği suçların, kendi gönül ilişkisi içerisinde olduğu kadınlara belediye tarafından maaş bağlanmasının, işte halıları bile belediyeden tedarik etmesinin hepsini kabul etti kendisi. Ben bu suçu işledim dedi. Ve zararını da karşılamak istiyorum dedi. Ancak benim anladığım, yorum diyeceğim kısım şurası. Ben ve benim gibi hareket edenlerden neden sadece cezayı ben çekiyorum? Benimle aynı yaşam stilinde birçok Cumhuriyet Halk Partili var. Onlar şu anda konforlu alanlarında siyaset yaparken ben şu anda cezaevindeyim. Bunun intikamını almak gibi bir stratejisi olabilir. Bunu şuradan da anlıyoruz. Yani Uşak ilimiz bildiğim kadarıyla Türkiye'de yüz ölçüm bakımından en son sıralardaki illerden
12: birisi. Rize ile ikisi hemen hemen en küçük ildir. Şey, yüz ölçüm
13: nüfus olarak da 53. il. Bu bilgileri niye verdim? Uşak gibi bir ilim belediye başkanı sürekli olarak genel merkeze, genel başkana bir nevi akıl veriyor. Strateji çiziyor. İşte diyor ki, yazışmalarından gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Teğmenlerin ihracı ile ilgili biz belediyelere almak yönünde bir açıklama yapalım. Asker tarafını yanımıza çekeriz. İşte şu konuyla ilgili böyle hareket edelim diyerek akıl veriyor. Özgür Özel de ona işte böyle böyle yapmayacağız, şöyle yapacağız diye de bir savunma geliştiriyor. Şimdi birisi genel başkan, grup başkanı her neyse. Birisi Uşak gibi bir ilim belediye başkanı. Dolayısıyla bir taraftan makam aracını da finanse ettiği somut bir şekilde ortaya çıktığı için çok içli dışlı oldukları, aynı noktada hareket ettikleri ortada. Dolayısıyla peki, bunun neden sadece ceremesini ben çekiyorum bakış açısı var gibi düşünüyorum.
12: O zaman yeni bizim şu anda elimize ulaşmış yok.
13: Şu anda
12: yok.
13: Henüz üçüncü ifade ilgili yok. Herhangi peki, bir konu henüz elimize ulaşmadı, bilmiyorum.
12: Oğuz, sende var mı sıcak bilgi bu konuya ilişkin?
3: Bu konuya ilişkin çok aslında yeni ifade verecek, ek ifade verecek. Duyduk duyalı peşindeyiz. Sürekli arkadaşları da arıyorum. Geldi maddeye, verdi mi? Başka yerleri arıyorum. Var mı? En sonunda ben de o bilgiyi aldım. Öyle bir ifade. Önce şey dediler, henüz gelmedi. Sonra dediler ki böyle bir başvuru şu an için yok. Zaten konuştukları anladığımız kadarıyla yeterliymiş. Benim bazı bir takım mesajlaşmalar var. O mesajlaşmalardan anladığımız kadarıyla da sürekli dikkat ederseniz yazmış, cevap alamamış, başkanım müsaitsiniz cevap alamamış ama cevap verilmesi gereken noktada, yani karşı tarafın da işine gelen bazı durumlarda Özgür Özel'le yazışmalarında o zaman bir görüş, geri dönüş sağlamış, insanın tabii şöyle bir duygu oluşuyor, kullanılmış. Kendinin de işine gelmiş bu süreç anladığımız kadarıyla. O sırada sesini çıkarmamış ama ne zamanki yalnız bırakıldığını anlamış, intikam için harekete geçmiş. Ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin de çok sessiz kalması, kelli felli isimlerin hiç sesini çıkarmaması bir tuzaktan bahsetmiştik. O otel, pavyon üçgeninde dönen o tuzak çerçevesinde bu görüntülerin siyasi olarak
12: kim?
3: Da kullanıldığı.
12: Kur'an kim?
3: Şimdi geçen yayında söylemiştim. Özkan Yalım'ın şahsi bir klasörü mü o görüntüler? Şahsi bir fantezisi mi ya da başka bir soru? Yoksa sistemli bir organizasyonun ayağı, en önemli ayağı Özkan Yalım mı? Görmüş olduğumuz toplamda insanlarda oluşan kanaat de şu an için. Sanki sistemli bir yapının parçası gibi. Nitekim kurtarılamayacağını da anlayınca, çünkü bir takım insanlar tarafından haber gönderdiğini genel merkeze, harekete geçmezseniz konuşurum dediğini artık Sağır Sultan duydu. Bunun karşılığında da adım attığını görüyoruz. Demek ki şimdiye kadar söylenenlerin doğruluk payı çok yüksekmiş.
12: Ben kısa bir şey soracağım. Çok fazla konuyu da dağılsın istemem ama. Ya şimdi bir genel başkanın da bu kadar WhatsApp'la işlerini yürütmesi, WhatsApp'ı kullanması bir kere. Değil mi? İlginç yani.
14: Hemen
12: değil mi?
14: Şimdi bir bilgi.
12: Yani hani... mesela sürekli de WhatsApp'la herkese evet. yazışması, onunla yazışması. Da... Bir kere denetimiz son derece zor. Yani sürekli görüntülenir vesaire.
13: Güvenlik problemi.
12: Güvenlik ya. Problemi olan bir yer. Sonra bu kadar kolay genel başkanla iletişim kurmak vesaire kurmak. Yani dünyanın, bilmiyorum, liderler bu kadar çok kullanıyor mu? Ama ben Türkiye'deki liderlerde bu kadar WhatsApp kullanımı bilmiyordum.
14: O WhatsApp kaldırılmış bu arada. O yazışmanın WhatsApp programı telefondan kaldırılmış. O telefonda Özgür Özel'in bir danışmanında bulunan bir telefon aslında. Oradan çıkıyor o yazışmalar.
12: Öyle mi?
14: Ve bu yazışmaların ifşa olacağı şeyinden sonra o WhatsApp programı da kaldırılmış zaten telefondan. Ama zaten Özkan Yalın kendi tarafından olan şeyi paylaşacağını paylaşmış.
12: Ne söyleyecektim bir şey?
14: Hatta işte o hani WhatsApp'ta bu kadar kolay ulaşılır mı mevzusu üzerine. Hatta ismi de var da şimdi hani alakasız şekilde başka isimler de şeyde geçirmiyor. Nihayetinde o bir şeyle itham edilen birisiyle Özgür Özel'in bir danışmanı. Onun kullandığı telefon demek ki hani o zaman da ilk bu uygunsuz, münasebetsiz yazışma konusu ne zaman ortaya çıkmıştı? Keçiören Belediyesi şimdi ortaya evet. çıkmıştı. Ve biz ilk ortaya çıktığı zaman demiştik ki Özgür Özel çıkar, bunu yalanlar yani böyle bir şey olamayacağını falan peki, diye düşündük. Kabul etti, yani işin doğası gereği az önce söyledim, böyle olabilir mi? Bir partinin genel başkanı kendi parti üyeleriyle, belediye başkanlarıyla bırakın WhatsApp üzerinde mesajlaşmayı, WhatsApp üzerinden tartışıp küfürleşip hakaretler gibi bir iletişim biçimi olabilir
13: Atakan
14: mi demiştik.
13: Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Doğrulamış önemli. Sende. Şimdi siz bunu söyleyince yani WhatsApp kullanımını kaldırmış o evet. telefondan deyince son numaralarından bir tanesi bende vardı.
14: Evet.
13: Şimdi özellikle WhatsApp'a açık mı değil mi diye kontrol ettim.
14: O
13: bir nokta mesaj gönderdim. İki çizgiyle ulaştığını gördüm. Yani WhatsApp şu anda aktif. Eğer o numarayı halen kullanmaya devam ediyorsa. Hangi numara bu? Bu arada onu da söyleyeyim. Keçiören Belediye Başkanı'na mesaj küfür mesajı numara, attığı iddia edilen numara. Attım. İki çizgiye düştü. Şu an mesajı tekrar sildim.
15: Tam saatleri aslında cevap gelebilir her an. Yanıt gelebilir.
13: 22.22'de göndermişim.
15: Yazışmalara dikkat edin. Bahsi geçen ahlaki olmayan bu saatler.
13: Bana gelen mesajlar benzer mesajlar olursa ben Rütük ölçeğinde burada belki cevap veremem. Ama WhatsApp'tan mesaj
12: peki.
13: cevap
12: yani verir. Şimdi o işinde bir tuhaf tarafı tabii. İroni yapıyorsunuz, şaka yapıyorsunuz ama hakikaten bir hoş liderin, değil, bir genel yani. Başkanın WhatsApp'la iletişimi bu kadar hani pratik gelebilir, kolay gelebilir, kolay bir iletişim gibi düşünebilir ama çok büyük sakıncaları var. Bir kere güvenlik sakıncası var. İkincisinde bir genel başkanın kendi işte mahiyetinde bulunan insanlarla olan ilişkilerini bir protokol çerçevesinde, bir hiyerarşi çerçevesinde götürmesine de engel olur.
13: Tabii.
12: Üçüncüsü çok ani, fevri hareket eden, tepki veren bir insansanız gece yarısı çok farklı tepkilerinizde bir anda gündeme düşer. Doğru değil. Yani doğru değil. Bunu çok net söylememiz lazım. Hadi yani bu yeni neslin bir enstrümanı, yeni neslin vazgeçilmez bir iletişim aracı gibi düşünüyoruz ama siyasi liderlerin çok farklı iletişim araçları olabilir. Danışmanları var, telefon açılır, çağrılır, makama çağırırsınız, öyle konuşursunuz. Hatta siz bile değil, sizin yardımcılarınız var, sizin bölge milletvekilleriniz var, sizin il başkanlarınız var. Çok büyük bir partiden, çok büyük bir teşkilattan söz ediyoruz. Çağırırsınız.
14: Yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcınız var.
12: O cevap verir. Yani bir belediye başkanıyla gece bir de cevapsız çağrılar var. Ha, tabii, bu arada tabii. cevapsız çağrılar var. Aramış. Hızını alamamış, hıncını alamamış. Bu sefer şeye başlamış falan. Yani bunlar sağlıklı iletişim metotları da değil. İnsanın da başına dert açar.
14: Niye sürüyor Gürtan? Buna rağmen bakın o günden bugüne hala devam ettiğiydi. Şundan devam ediyor, dolayı. Doğru. Çünkü geçiyorum. Keçiören, tabii Keçiören ortaya çıktığı zaman maalesef o zaman da burada konuşmuş demiştik ki az bile söylemiş diyen yani hakaretleri, küfürlü yazışmaları genel başkanın Keçiören Belediye Başkanı'na yaptığı o attığı o mesajlar ifşa olduğu zaman da sosyal medya üzerinden az önce Ferhat Murat bir şey dedi ki o sosyal medyadaki şeylere çok fazla siyaset bu bir göstergedir. Belli bir kesimini yani tabii. hangi kesimi temsil ettiğini doğru analiz edersen sosyal medyanın oradaki şeyi alırsınız sadece geri dönüş alırsınız. Genele yayıp da buradaki reaksiyonlar olumlu yönde haydi oradan devam edelim dediğin anda en büyük yanılgıya düşersiniz. Şimdi
13: bir de Atakan Bey bir bakıyorsunuz dediğiniz gibi o düşünceye sahip insanların gerçek hesabı olsa. Troll hesaplar da var.
14: Bakın, az bile yazmış, az tabii, bile söylemiş. Şimdi mesela ben olsam iki katını küfrederdim diye.
13: Kocaeli'ndeki programla ilgili bir şey paylaştığımızda işte oradaki gençler kaç para alarak girmiş gibi benzer herkesin altına yazan hesaplar var. İşte bunlar CHP'nin altına da destek mesajları yazıyorlar. İşte yürüyün başkanım, arkanızdayız filan. Ama maalesef bu sosyal medyadaki trollerin yanında Keçiören Belediye Başkanı'na küfür eden mesajlarının ortaya çıkması sonrasında bazı milletvekilleri, Mehmet Sevigen'in de kastettikleri, çıkıp ağzına sağlık az bile söylemiş, evet, dedi ya.
14: Dediler
13: de. Ben de burada çok flaş bir cümle sarf ettim, şu anda viral olarak dönüyor biliyorsun. Yani evet, o konuyla ilgili Yalakan'ın iyisi efendisi yerlendiğinde derin aman nefes aman, alandır dur, demiştim. Dolayısıyla bu noktada hatırlarsan yani küfür edilmesini dahi savunan bir anlayışın,
12: evet,
13: toplumda bir karşılık bulabilmesi, 86 milyonun tamamında vücut bulabilmesi mümkün için, değil.
12: Şuna işaret etmek için söylüyorum. Özgür Özel'in yaklaşık bir senelik macerası, son bir sene veya son 6 ay alabiliriz, sürekli WhatsApp iletişiminden kaynaklı bir takım skandallarla konuşuyoruz. Yani skandallarla anıyoruz. İşte yok Afyon Belediye Başkanı'nın attığı mesaj var. Gene bir eski önceki dönem kadın milletvekiline attığı bir mesaj var.
16: Gece belediye başkanının hanımına,
12: Keçiören Belediye Başkanı'na attığı,
16: belediye başkanının hanımına attığı mesajı
17: hatırlattı.
12: Ha şey mi? Göle mi?
14: Karşı göle.
13: Orada tam mesaj var, değil diyorlar da.
12: Değil diyorlar. Orada bir tartışma konusu var ama. Neyse yani neticede iletişimde bir temel, bir çok ciddi bir sorun var. Ve bundan ısrarla da vazgeçmiyor.
14: Bir de mesajların atılma saati de. Bazı insanlar, evet, bazı alışkanlıkları olabilir, zaafları olabilir. Ona göre hani belli saatten sonra telefonu kapatmak belki Sayın Özgür Özel için iyi bir yöntem olabilir. Akşam saat 22'den sonra. O mesajların pek çoğuna baktığınız zaman zaten gecenin ilerleyen saatlerinde atılan mesajlar olduğu ortaya çıkıyor. Bazı insanlar da vardır, yani zaafları vardır. Normal şartlarda ortaya çıkmaz. Belli bir şeyden sonra. Hani gecenin alkol ilerleyen saatlerinde belki alkol etkisi olabilir. Belki vücudunun yorgunluğu, belki mental olarak dağıldığı bir ana denk gelebilir. Yoksa normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı şey koltuğunda oturan bir
16: genel başkan
14: gördük. Çok yorgun bir şekilde.
13: Stres yönetimi.
14: Onu söylüyoruz yani, dağılmaktan kastettiğimiz şey o. Ya. Yoksa normalde bir ilçe belediye başkanına önce yalvarıyor, sonra hakaret ediyor, dönüyor, tekrar yalvarıyor.
12: Aman görüntülü gözün, arıyor.
14: Gözünü seveyim benim.
12: Görüntülü arama
14: evet,
12: var.
14: Evet evet.
12: Şimdi böyle bir. Hayır, ne yapacaksın mesela? Görüntülü arayıp ne mesela bu öfkeyle ne yapacaksın yani?
14: Yani karşısındaki kişi belki münasip olmayan bir durumdadır, elbette, da açsa canım, başka bir tabii, sıkıntı vesaire.
17: Evet. Evet olsun. Hani böyle bir az önce protokolden bahsettik ya, bir hiyerarşi olmalı vesaire. Şimdi mesaj geliyor. Siz onun karşılığında Özkan'ın mavi valize sağlam bir paketle koy diyorsunuz. Öbüründen mesaj geliyor. Yine Özkan Yalın'dan devam edelim. Yazışmalarda şu TC kimlik numaralı bu fabrikada hallettik başkanım diyor. Şimdi burada bir protokol kalmamış belli.
14: Evet, hiyerarşi yani, orada
17: biraz,
14: aslında.
17: Biraz bölümü, espriyle bir de başka bir şey biraz dikkat çekeyim. Bir genel başkan Türkçeyi bu kadar kötü kullanmamalı ya. Özel yazışırken de yani ne nokta var, ne virgül var, ne büyük harf küçük harf uyumu var. Bunu da ayrıca
13: ayrımı nasıl?
17: Bunu da ayrıca D'de ayrım, bağlaç ayrımı da yok. Yani Türkçesine dikkat etmeye çalışan yazarken bir olarak bu kadar da olmamalı. Bakın sonra sızıyor, skandallar patlıyor. Bir de Türkçe konusunda eleştiriliyorsunuz. Peki. Bunu da ben not düşeyim.
13: Ama CHP'li trollere göre Cumhur İttifakı'nı destekleyenler cahil, okumuyor. Hep okuyanlar diğer taraftan, ama D'yi dahi, dahi anlamında kullanılan D'da ekini dahi bak ayıramıyorlar.
12: Peki. Ali Bey bir şey söyleyecek misin?
13: Bu arada şu Gürkan Acır, Uşak'la ilgili hani 53. 54. il deyince şimdi bir izleyicimizin sürekli paylaşımını getiriyor arkadaşlar ekrana. Uşağı küçümsediğini hissettim. Uşağı küçümsediğini hissettim demiş. Hayır, burada kastedilen mesele Türkiye'nin 53. 54. nüfus büyüklüğüne sahip bir ilin belediye başkanının Türkiye'nin geneline hitap etmesi gereken CHP yönetiminde bu kadar etkili olması. Yani bunu
12: sen onu vurdun,
13: herhangi bir ilde tabii, de söyleyebiliriz. Tabii. Yani İstanbul Belediye Başkanı'nın bile bu kadar etki etmemesi sonra lazım gerektiğini söylüyoruz zaten.
14: Dedik ya, yani Özgür Özel'in üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vesayeti var konusu kabul edilemez derken bir baktık ki
13: Uşak ilçe belediyelerinin,
14: Uşak Belediye Başkanı'nın, Antalya Belediye, hepsinin üzerinde. Niye? Az önce işte çok önemli bir şey. O mesajı attığınız kişiyle arasında bir parti disiplini kalmaz, parti hiyerarşisi kalmaz. Sayın Genel Başkanım, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenektir. Sayın Genel Başkanım, eskisine, yenisine, mevcuduna, herkese böyle hitap edilir ve onun arkasında da öyle durulur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dönemine dair de pek çok Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet etmiş, çok sert muhalefet etmiş vesaire pek çok insan vardır. Ama o hiyerarşi içerisinde eleştiri de yapılır kurultaylarda, parti meclislerinde, efendime söyleyeyim MYK toplantılarında, kapalı toplantılarda, basın önünde de eleştirileri yapılırken bu üslup, bu tarz, bu şeyin dışına çıkmama konusunda bir hassasiyet var. Niye? Çünkü kurulan ilişki doğası gereği bunu getiriyor. Yani saygı kişinin kendisini uyandırdığı bir hissidir. Yani birisi kendi kendine size saygı duymaz.
13: Ama burada siz sistem farklı Atakan Bey. Burada tabii hayır, belediyeler üzerinden ciddi bir rant
12: yani belediyelerle olan ilişkinin birkaç ayağı var. Tabii işte şimdi tek tek görüyoruz. Evet. Ne yazık ki üzülerek görüyoruz bunları. Ama ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hep burada bu programlarda söylüyorum. Bir kez daha hatırlatalım. 2017'de Ekim ayında Adalet ve Kalkınma Partisi, hani diyorlar ya işte AK Parti'de şu oluyor bu oluyor. Kardeşim tamam da 6 tane büyükşehir belediye başkanını istifa ettirdi görev süreleri dolmadan. Yani bunu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir ilçe belediye başkanına yaptırabilir mi? İlçe başkanına yaptırabilir mi?
18: Meclis orada üyesini atamadı ki ya.
12: Evet. Ertan Yıldız'ı atamadı. Ertan Yıldız bu arada gene gitmiş galiba Bakırköy Belediyesi'ne. Karşılanmış herhalde orada kapıda falan. Öyle bir bilgi var. Neyse şunu anlatmak istiyorum.
13: Bazıları da
12: partinizi
13: ağlaya
12: korumak böyle. Partini böyle koruyacaksın. Yani sen orada işte Melih Gökçek, Kadir Topbaş, Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Recep Altuğ, Balıkesir Belediye Başkanı, Ordu Belediye Başkanı.
13: Düzce.
12: Evet Düzce. Bunları görev süreleri doğrulmadan Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde istifa ettirdi. Ve şu anda diyorlar ki işte yargılansa ya kendi partisini en azından bir şekilde korumanın yoluna gitti. Altısından
14: bakın, Düzce
12: istifa
14: Belediye
12: ettirdi.
14: Başkanı, Düzce Belediye
12: suçlama
14: Başkanı.
12: Suçlama nedir bilmiyoruz.
13: Performans düşüklüğü ve oy kaybına
14: Düzce
13: sebebiyet
14: vermiş.
12: Ha bu arada bir de altını çizim özür dilerim. Evet. O altı yerin dördünü
14: kaybetti seçimde de.
12: O 1,5 sene sonra kaybetti seçimde. İkisini de bir sonraki seçimde
14: Düzce kaybetti. Düzce Belediye Başkanı da şöyle bir şeyle gündeme gelmişti. Orada radara girmişti bence. Bindiği makam aracının yeterince lüks olmadığını, diğer belediye başkanlarıyla evet. toplantıya gittiğinde mahcup olduğunu, utandığını söylemişti.
13: Şeydi ya, herkes Audi'yi çekiyor. Ve ben Passat'ı çekiyorum diyeceğim
12: diye. Ama şimdi ne görüyoruz? Özgür Özel ne olursa olsun savunayım, arkama geçin. Sadece işte havluyla yakalandığı zaman da görüntü artık ortaya çıkınca ayyuk onda da zaten ilk 24 saat savundular
13: hayır,
12: da.
13: Hayır.
12: Ondan
13: orada
12: sonra
13: ona katılmıyorum.
12: Ondan sonra
13: neden?
12: Görüntü ortaya çıkınca bu sefer bir tek
17: onda da zaten bütün konuyu görüntü üzerine yıkmaya çalıştılar.
13: Kanacığım ben o gün demiştim ki o görüntüler çıktı. Daha işte genel merkezden hiç kimseden açıklama gelmemişti. Burada söylemiştim. Dedim ki derhal kadın kolları başkanı, genel başkanı ve gençlik kolları derhal Uşak'a gitmeli. Orada bunu protesto etmeli, açıklama yapmalı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu biz kaldıramayız böyle bir görüntüyü. Derhal partiden atılmalı dedim. Ama biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları genel başkan açıklama yaptı. Biz belediye başkanımızın arkasındayız. Yaptıklarının hepsini
12: işte ilk 24 saat dediğim o.
13: Ama ya Gürkan Bey. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani genel başkanı mı? Kadın kolları genel bakın, başkanı. Manavgat'ta neler oldu? Manavgat'taki yolsuzluk skandalının duruşması karara bağlandı.
14: Bugün.
13: Bak Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün aldı. 2,5 milyon lirada adli para cezası. Engin Tüter, o baklava kutusuyla yakalanan başkan yardımcısı 40 yıl 20 ay ceza aldı ve diğerleri de ceza aldı. Buna ne dedi CHP? 32 saatlik görüntü var elimizde. Emniyet o başkan yardımcısıyla işbirliği yapmış. O başkan yardımcısı da bir ay önce yasaklı madde kullanımından dolayı polisin radarına takılmış. Bunu ortaya koyarız tehdidiyle bir ay boyunca o baklava kutusundaki operasyon görüntülerinin talimini yapmışlar emniyette. Bakın polisi de emniyeti de burada töhmet altında bırakıyor. Ardından da böyle bir suçüstü operasyonu gerçekleşmiş. Bunu dahi savundular ya.
12: Evet,
13: baklava
12: peki.
13: kutusunun içinde eurolar çıktı
12: yani,
13: bunu savundular.
12: Özetle şunu demek
13: ama
12: istiyorum.
13: Şimdi
12: savunma
13: ceza
12: savunmamadan da ziyade partinizi koruma diye bir şey vardır. Kendi partinizi,
13: i̇şte
12: kendi kurumsal kimliğinizi, kendi tarihinizi korumanız için tedbir alırsınız. disiplin mekanizmasını işletirsiniz ama ne yazık ki her şey burada tersine işliyor.
18: Uşak
12: yorumlardan ziyade biraz haberlere dönelim. Özel haberler
18: var. Ama önemli bir şey bu. Şimdi bak, Uşak Belediye Başkanı ile ilgili geçen programda ben şunu söylemiştim. Siz de karşı çıkmıştınız. Dedim ki Uşak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu, eski belediye başkanı yani Özkan Yalom'un yaptığı açıklamada şu var. Bu bildiklerinin ve söylemek istediklerinin ya şeyde %10'unu %20'sini söylüyor demiştim. Siz karşı çıkmıştınız. Ya para verdim diyor. İşte arabayı yaptırdım diyor. 1 milyon verdim, 200 bin verdim. Ben orada bunun şunun için söylemiştim. İşte bakın şimdi Özkan Yalım ne diyor? Ben tekrar ifadeye geldim. Verdiğim ifadeler tutanaklara geçmedi. Niye geçmedi? Özel hayatla ilgili olduğu için tutanaklara geçmiyor. Özkan Yalım ne diyor? Ben basın toplantısı yapmak istiyorum diyor. Yani benim söylediklerim kayda geçmiyor. Devletin savcısı diyor ki biz bunları yazamayız diyor. Bu anlattıklarını yazamayız diyor.
13: Soruşturma ile ilgisi yok çünkü.
12: İlgisi yok.
18: İlgisi yok diyor. Şimdi ama orada başka bir şey var orada.
13: Bunun ne için diyor? Ne yapabilir Ali abi, özür dilerim. Bunun için ne yapabilir Özkan Yalım? Savcılıktan izin almasına gerek yok. Avukatına verir. Tabii. Yaptığı görüşmede avukatı bir basın açıklaması olarak açıklar. Tamam, sosyal yani. Medyadan da direkt medya huzurunda da avukat olarak açıklar.
18: Ama peki, orada peki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne peki. Polisin yapmış olduğu operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin de elini rahatlattı. Neden? Orada muhasebecisinin bilgisayarında çıktı denilen 254 tane görüntü orada polisin eline geçtiği için Özkan Yalım'ın da elini biraz yavaşlattı.
12: Ya tabii o ama o yani, görüntülerin bakın, ne olduğunu
18: bakın,
12: bilmiyoruz.
18: Bakın Özkan evet. Yalım ona güvenerek biraz da
12: Ali Bey o görüntülerin ne olduğunu bilmiyoruz.
13: Şu da olabilir yani o muhasebecinin kendine özel.
18: Polisimize teşekkür etsin, savcımıza teşekkür etsinler, onu söylemek istiyorum. Yani bakın orada bunların alınmasıyla birlikte Özkan Yalım çok daha rahat konuşuyordu. Peşin satmış tüccar gibi konuşuyordu. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim, o yazışmalar mesajlar gündeme geldiği için ben buradan Barışçı arkadaşa bir teşekkür etmek istiyorum.
12: Aha.
18: Neden teşekkür etmek istiyorum? Fatih Altaylı denilen gazeteci diye ortalığa çıkan kişi çıkıp bir iftirada bulunmuştu. Bir tweet atmıştı. Barışçı arkadaş da çok net ve anlaşılır bir şekilde bir cevap vermiş ona. Ben kendisini kutluyorum, buradan teşekkür ediyorum.
12: Neydi, hatırlatın?
18: Şuydu. Afyon Belediye Başkanı hakkında mesnetsiz bir şey atmış. İşte 5 yıl boyunca evli olduğu halde danışmanıyla bir hayat yaşadı. Ondan sonra da eşini boşadı ona. Halbuki Barış arkadaşın anlattığından ben oradan öğrendim. Onun için buradan teşekkür ediyorum ona. Eşinden ayrıldığı dönem 2011 yılında. Milletvekili oluyor 2015 yılında. Evlendik milletvekili olduktan 15 gün sonra evet. Şimdiki eşiyle evleniyor ve hiç alakası
12: var yani.
18: 5 yıl var ve hiç alakası yoktur. Dolayısıyla buradan Fatih Altaylı'ya da soruluyor, niye böyle dedim, bir yerde okudum yazdım diyor. Ya bu kadar ucuz mu bu işler?
13: Sorarsan bunlar gazetecilik öğretir herkese.
18: Onun için yani, bunu benzerleri buradan Barış arkadaşa teşekkür etmek
12: bu arada
18: istedim.
12: Geçtiğimiz programda bu Uşak meselesini konuşurken şunu söylemiştik sevgili izleyiciler. Konunun aslında hiç merkezinde olmamasına rağmen sürekli ifadesine başvurulan ve konunun biraz kurbanı olan bir isim var.
13: Evet.
12: Arabaların VIP dizaynını yapan evet. Erbakan Malkoç.
14: İnan mı ifade?
12: Sürekli Erbakan Malkoç'u çağırıyorlar ifadeye. Erbakan Malkoç bulmuş telefonumu, beni aradı. Gün içinde önce bir yaklaşık 3-4 dakika güldük karşılıklı. Dedi ki Gürkan Bey çok teşekkür ederim. Hakikaten yaşadığım durumu çok güzel özetlediniz dedi. Biraz da kendisinden bahsetti. Ben de bilmiyordum, tanımıyordum. Hakikaten çok o piyasada çok ünlüymüş. Hatta o kadar öyleymiş ki Mercedes'in dünyadaki CEO'su bile arabasını bende dizayn ettirir dedi. Ben o kadar iddialıyım evet. Alanımda dedi.
13: Futbolcular, sanatçılar,
12: hepsi bütün dünyada Hyundai'nin CEO'su geliyor bana dedi, arabasını yaptırıyor dedi. Bir gün lütfen gelin Avcılar'da yerimi de bir görmenizi isterim dedi. Ben bu konuda çok iddialıyım, fabrikam vardır. Sosyal medyada da çok aktifim, oradan da sizi takip edeceğim dedi. Neyse konuşmanın
18: arabanın içinden yapalım şeyi canım.
12: Evet. Dedi ki Erbakan Malkoç, ya dedim bütün olaylarda polis seni çağırıyor ikide bir. Bir de dedim hani muhasebe kayıtlarında sağlam maşallah ki polis de oradan hareket ediyor. Çift fatura, tek fatura neyse. Biz de dedi milim oynamaz. Biz dedi şasi numaralarını mutlaka yazmak zorundayız. Çünkü şasiye göre dedi ruhsata işleniyor.
14: Tabii.
12: Onun için biz de dedi muhasebe sisteminde milim oynamaz. Buna çok hassas hassasiyetle dikkat ederiz. Ve dedi iki ayrı araba için yaptığımız VIP design, araba içi design, yani hem Özkan Yalım'ın arabası için hem de Özgür Özel'in kullandığı araç için yapılan dizaynı gönderdik ayrı ayrı faturaları, fakat bize tekrar Uşak'tan geri geldi. Tek fatura yapar mısınız diye dedi. Biz aynı ayrı ayrı şasi numaralarını yazmak koşuluyla aldık o faturayı, iptal ettik. Yenisini yazdık ve o faturada da dedi ayrı ayrı şasi numaralarını kullandık, yazdık dedi. Bizim muhasebe sistemimizde oynama olmaz. Faturasız ne 1 lira girer ne 1 lira çıkar dedi. Ben de kendisini o duyarlı ve hassas tavrından ötürü tebrik ettim, ama dediğim gibi sevgili izleyiciler, böyle bir ironi de var. Normal işinde gücünde ama sürekli polis gidiyor ikide bir ifadesini bak, almak zorunda kalıyor.
18: İlyas Dökmedaş hocam da mesaj yazmış, diyor ki Sayın Vekilim şeyi diyor, KDV'sini niye söylemiyoruz? 170 bin euro artı KDV diyor. Artı KDV. 200 bin euro
12: doğru,
18: diyor.
12: Doğru, 200 bin.
13: O dönem ben, 7 milyon.
18: İlyas hocam da yazmış geliyor. Bizim eski rektör diyor ki 170 evet, bin
12: doğru,
18: artı KDV.
12: Doğru.
13: Erbakan Malkoç meselesiyle ilgili aslında şu noktayı salı günkü programda hatırlatmıştım. Özkan Yalım'ın ifadesini ilk VIP araç kısmını biz verdik hatırlarsanız.
12: Tabii Taksim tabii burada meydanında. Verdik. Evet.
13: Orada hani bu iki faturayı tek faturaya döndürme meselesi, Özgür Karabat aradı beni diyor.
12: Tabii.
13: Bu konuyla ilgili faturanın düzenlenmesini yapın. Hatta muhasebe müdürü Emre isimli kişi de zaten bizim parti meclis üyemiz. Erbakan Malkoç'un muhasebe müdürü ya da muhasebe sorumlusu da CHP yönetiminde de yer alan birisi olduğunu söylemişti. Aslında Erbakan Malkoç'un söyledikleriyle Özkan Yalım'ın bu konudaki söyledikleri örtüşüyor gibi.
12: Tabii tabii. Ama birleştir faturayı tek evet. Fatura olarak şey yapın diyor, ama tabii onlar şasi numarası
13: tabii,
12: ortaya
13: çıkıyor. Mutlaka
12: çünkü
13: şasi numarasını koymak
12: yazmak
13: zorundalar.
12: Aksi takdirde yaptıkları değişiklik
14: ruhsatı işlemek durumunda, yoksa sahip demenler.
13: Erbakan Bey'in CHP'li belediye müşterileri bundan sonra azalır diye tahmin ediyorum.
12: Bu arada şey de söyledi. Benim dedi devlet ihalesi vesaire hiçbir evet, şeyim diyor. Yoktur.
18: Artar,
12: ben paramı diyorsun. Alırım. Dizaynımı yaparım diyor.
18: Gürkan Acır araba duruyor mu? Gürkan Acır.
14: Hani devlet
18: araba
14: ihale.
18: Araba duruyor mu? Duruyor. Biniyor mu arabayı?
12: Bilmiyorum.
14: Devlet ihaleyle bilmiyorum böyle işlere ya. Zaten hiçbir kurum girmesin yani. VIP dizayn için de ihale açılırsa o da artık
12: yandık. Yani, yandık yani, o zaman.
14: Müferiden bir parti genel başkanı durabilir vesaire, veyahut da bir iş adamı, bir sanatçı, bir futbolcu yaptırır da devlet ihaleyle artık araçları VIP'ye dönüştürürse.
13: Uşak Belediyesi ihalesiz olur. O kadar parayı yaptıramaz. Yani o ihale doğrudan temin ya da işte farklı bir şekilde yapılır.
12: O nasıl oldu olmaz. Acaba? Doğru aslında. O mesela o dizaynda da şey. Ya,
13: belediye ha, ama bir dakika, iktisadi teşekkürü. Galiba. Tamam belediye dahildir, tabidir.
18: Belediye şeyini ödüyor ya. SSK borcunu ödüyor da burada araba yaptırmış mı?
14: Olabilir. Çok ilginç değil de şu gerçekten iş artık hani Özkan'ın tekrar gidip Muhittin Böcek'in oğlunun vesairenin pek çok şey ortaya çıkıyor işte. Aydın Belediye

0: mekanizma içerisinde suça sürüklenmişse eğer, yasa nasıl ki suça sürüklenen çocuklarla ilgili peki, özel bir düzenleme yapıyor.
1: Suça sürüklemeden neyi kastediyorsun?
0: Suça sürükleme şu. Kardeşim, aday olmak için şu kadar para ödeyeceksin. Olduktan sonra, seçildikten sonra şuraya şu kadar para. Genel başkanın şeyini yapacaksın.
1: Bir dakika, dur.
0: Bakın
1: dur.
0: Şimdi.
2: Şöyle dur.
3: Bu suç ortak olmak
1: orada, ya zaten. Hem suç ortaklığı, bir de şu var.
0: Ama sürükleniyorsun.
1: O verdikleri para.
0: Şimdi hiyerarşik bir şey var çünkü.
1: Yahu kaçta kaçı? Kaçta kaçı? Yani bir belediye başkanının tırnak içinde söyleyelim, bu işe tevessül eden bir belediye başkanının, art niyetli bir belediye başkanının elde edeceği rantın kaçta kaçını verecek? %5'ini mi? %3'ünü mü? Kaçını verecek Allah aşkına? Suça sürüklenen derken sanki hani onu ödemek için bu suçlara bulaşmış gibi bir durum yok. Ya bir insan 1 milyon eurodan bahsediliyor. Ha. 1 milyon euro ne amaçla verilebilir?
0: Hayır.
1: Sen ne kazanacaksın da kaç katını verilir. Kazanacaksın?
0: Ha, şimdi o kısmını demiyorum. Bakın zaten orada suç işlenmiş, sonra da pişmanlıkla bir itiraf. Veyahut da pişmanlık değil de şundan
2: yakalandığı dolayı. Yakalandığı için pişman olan bir itirafçılık.
0: Şundan dolayı. Zaten normal itirafçılıkta da etki pişmanlıkta da sen bunu ne zaman itiraf ettin, o da göz önünde bulunduruyor. Söylememin sebebi şu Gülkan. Hani gerçekten ben bunu ironi şaka yapmıyorum. Eğer ki böyle bir durum söz konusu ve bugüne kadar hani bir şeyi milat kabul edersin, işte mali barış dersin, işte şey dersin, bir tarihi kabul edersin, ondan önce ondan sonraki diye bir şey yaparsın. İşte okul öğrenci afları eskiden böyle olurdu. Filanca yıllarından önce ilişiği kesilenlere yönelik bir af vesaire gibi. Ya burada...
2: Bu yolsuzluk affı olur ya. Atakan Bey olmaz
0: bakın,
2: bence.
0: Böyle, bakın şöyle, sistematik şekilde insanlar... İmarla ilgili, başkalarına rant yaratmakla ilgili, kaynak yaratmakla ilgili bir takım şeylere zorlanmışlarsa, eğer bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılır da insanlar dönüp kardeşim böyle bir şey oldu, bunu şimdi diyecekler ki ya hepsi itirafçı olsun sıraya girsin diye yapılıyor gibi bir şey olacak.
1: Evet.
0: Arınma eğer ki, bakın bunu bu yasa çıktığı zaman sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları için geçerli olacak diye bir şey yok ya. Çıksın kardeşim bir başka belediye başkanı da kendisiyle ilgili böyle bir talep, bir baskı, bir dayatma varsa onlar da itirafçı olsunlar. Ve bundan sonra hani bu iş illa dönüp de bir partinin özelinde bir iş değil diye ısrarla vurguluyoruz. Doğru. Ali Bey her seferinde diyor. Bizim partimizde de olsa kim hırsızlık yapıyorsa, kim yolsuzluk yapıyorsa. Evet tamam.
2: Bak
0: o zaman
2: şunu eleştirelim mesela. Şimdi hani parti ayrımı yapmadan eleştirdiğimiz için mesela AK Partili bir milletvekilinin eşine aldırıldığı iddia edilen yoksulluk kağıdı. İşte
1: yoksulluk il muhabiri.
2: Bu il muhabirisi için şöyle bir açıklama yapmış. Aksaray milletvekiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Diğer kardeşleri
1: Ali Bey'in görüşünü merak ediyorum.
2: Yoksul durumda olduğu için onların iştirak ettiği için bunu almak durumunda kaldı deniyor. Ya siz ayda 400 bin lira maaş alıyorsunuz. Diğer kardeşlerinin o yoksulluğundan kaynaklı ödemesi gereken rakamı da ödeyiverin madem o zaman. Yani hani hakikaten kendinizi de bu duruma düşürmemeniz lazım. Temsil ettiğiniz değerleri de bu duruma düşürmemeniz lazım. Ben eleştiriyorum. Siz belediye başkanısınız.
1: Umut Aktağ'ın gündeme
2: siz milletvekilisiniz. Getirmiş. Siz milletvekilisiniz. O ili temsil ediyorsunuz. O ilde fakirin, fukaranın, garibanın hakkını savunacağınıza kendinizi gariban gibi, eşinizi gariban gibi göstererek bir taraftan da aslında adaleti yanıltır bir pozisyona düşüyorsunuz. Orada bir kişi bile gariban değilse diğerlerinin ödemelerini yapacak güce sahiptir. Yıllardır milletvekili yapıyorsunuz.
1: Bu konudaki kısa yorumunuzu merak ediyorum.
4: Şimdi kısa yorumumu biliyorsunuz. Ben bu konuda akrabam da olsa, canım da olsa, kardeşim de olsa, çocuğum da olsa bende taviz yoktur. Yanlışı yapanın hemen anında şeyini. Fakat buraya gelmeden 2 saat öncesine kadar öyle doluydum ki neler söyleyecektim.
1: Ne oldu? Ne vazgeçtiniz?
4: Ne oldu?
2: Ne boşalttı?
0: makul mazeret.
4: Evet şöyle.
1: Aradınız mı yoksa?
4: Aramadım. Çok önemli bir kişiyi aradım. O aynen şunu söyledi. Dedi ki söylediği beyanına ve ettiği yemine göre eşinin bunu yaptığından haberi yokmuş. Daha sonra haberi olunca hemen gitmiş mahkemeye müracaat etmiş. Demiş ki ara karar verin biz bu parayı ödeyeceğiz demiş bu milletvekili. Yani şeyden dolayı o hanımı kardeşleriyle birlikte o parayı verecek güçte olmadıkları için o da onlarla birlikte 4 kardeş olarak bunu böyle bir ilmi haberi alıyorlar. Fakirlik ilmi haberini alıyorlar ama milletvekilinin haberi olmuyor.

0: sonra milletvekili böyle bir şeyin olduğunu duyunca hemen mahkemeye müracaat ediyor. Diyor ki biz bu parayı ödeyeceğiz. Benim bundan haberim yoktu. Ama şunu
1: söyleyeyim. Bir dakika, olaylar ortaya çıktıktan sonra mı?
0: Yok. Olay ortaya çıktı.
1: Öyle mi?
0: Evet tabii. Eğer öyle olmasaydı zaten buralarda beni tutamazdınız. Ben hemen derhal istifa etmeli diyecektim. Parti de bunu hemen disipline vermeli diyecektim. Ama böyle bir şey yaptıktan sonra her insan hata yapabilir. Önemli olan hainlik yapmaması. Hata tamam, olabilir. Peki. Şimdi buradaki bunu kendisi özür hem kamuoyundan hem
2: evet özür dilemiş.
0: Özür dilediği için bundan haberin olmadığı için haberi olunca da hemen gidip mahkemeye müracaat ettiği için ben bunu önemli bir kaynaktan arada söylerim size. Kaynaktan bu bilgiyi aldığım için şu anda olmaması gereken bir şeydi ama öğrendikten sonra bunları yaptığı için ben de onu
2: ama şu çağrıda peki, bulunalım. Şimdi başlıyoruz. Çok özür dilerim. Şu çağrıda bulunalım. Bu işi gündem değiştirmek için ortaya atan Umut Akdoğan isimli milletvekiline de buradan seslenmek istiyorum. Ortaya çıkarttın. Doğru olduğunu, yani en azından belirli bölümün doğru olduğunu teyit ettik ve biz eleştiriyoruz. Şimdi ortaya çıkan belgeli kanıtlı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara dair ne söyleyeceksin? Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı'na ettiği küfürleri savunmak için en jet hızıyla ortaya çıkan isimlerden birisi Umut Akdoğan'dı. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de doktrin savunuculuğu yapıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu doktrinini anlatıyorlardı 81'de, ayrı bir mesele ama. Şimdi bu konuyla ilgili mesela eski AK Partili milletvekili, AK Parti'ye yakın olduğu iddia edilen gazeteci ve bakıyorsun AK Parti'yi destekleyen birçok isim sosyal medyada Hüseyin Altınsoy'u Aksaray milletvekilini eleştirirken yanlış kardeşim derken siz kendi yanlışlarınıza ye bile diyemiyorsunuz. Bırakın yanlış demeyi. Hı hı. Buyurun. Peki. Ben Hodri Meydan'a davet ediyorum.
0: Bununla
2: yanlışa
1: buradan çıkalım,
2: yanlış
1: konuya desin. Giriyoruz.
2: Çok Malangat'a yanlış desin mesela. 45 yıl ceza almış
0: belediye başkanı. Çok önemli başkanı. Bir şey daha. Bakın bunu yaparken mal bulmuş mağrubi gibi yapışıyorlar buna. Şimdi aynısını Büyükşehir'de grup başkan vekili, oradan İstanbul Büyükşehir İBB'de başkan vekili hemen bir eline bir yazı alıyor. Diyor ki toprak dökümcü kimdi İbrahim?
1: Gül İbrahim.
2: Murat Gül İbrahimoğlu. Hafriyat.
0: O diyor Fatih Belediyesi'ne diyor para vermiş diyor.
2: Evet.
0: Para vermiş diyor. Ya Fatih Belediyesi'ni belediye başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki ya biz kimseye para mara vermedik. Ne parası vereceğiz diyor. Para almadık diyor öyle birisinden. Nasıl alabiliriz, almadık diyor. Sonra raporlara bakıyor. Sayıştay raporuna bakıyor. O Murat Gül İbrahimoğlu'na para ödemişler toprak döktükleri için.
2: Hafriyat döküm
0: için, için para veriyor.
2: Mecliste açıkladı.
0: Mecliste açıklama yaptı. Diyor ki kardeşim biz para almadık diyor. Para verdik diyor. Sonra... Niye verdiniz diyor. Diyor ki biz onun toprak döküm sahalarını Büyükşehir çalıştırdığı için, başında da o olduğu için diyor. Biz buradaki molozları ilçe içerisindeki sokaklardaki molozları toplayıp götürüp onun oraya biz toplama bölgesine topluyoruz. Topladıklarımızı da götürüp diyor orada diyor toprak döküm sahasına döktüğümüz için ona para verdik diyor. Ama CHP'nin grup başkan vekili çıkıyor Büyükşehir'de size diyor para vermiş.
1: Peki onun şeyi yapıldı zaten.
3: Yok yani de hemen o zaman.
0: Ama arkadaşlar Ergun Turan'dan özür dilediler bu arada.
3: Konuşulduğu için hani bu araç dizaynıyla ilgili ihale açılmış mı açılmamış mı mevzusu olduğu için. Aha. Şimdi bu işleri çok iyi bilen bir sevgili büyüğümüz yazmış. Diyor ki 5393 sayılı belediye kanununa göre ve artı bir de çoğu belki unuttu, hatta bazı kurumlar da unuttu. Bir tasarruf tedbirleri genelgesi var. İkisi de dikkate alındığında zaten mevzuat el vermiyor. İkincisi de bir şey varken VIP araç dizaynı diye bir ihale açılsa dahi diyor doğrudan iptal edilir. Çünkü böyle bir hizmet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi peki, bunu hep yapıyor. Ne diyorlardı? Daha önceden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemindeyken ne diyorlardı? Bizde ahbap çavuş ilişkisi yoktur. Bizde partizanlık yoktur. Biz particilik yapmıyoruz. Herkese eşit davranıyoruz. Bakın Uşak Belediyesi'nde 175 kişi işe alınıyor. 104 tanesi delegelerin akrabaları, yöneticilerin akrabaları, onların akrabaları. Hani siz böyle bir şey yapmıyordunuz?
2: Kalanı da pavyon çalışan.
1: Ali Bey, Türkiye'de nepotizmde kimse yarışmasın. Kimse temizim de demesin. Herkes belki her
0: hayır.
1: Parti, her partide
0: temiz,
1: bulur.
0: Temiz bunu. Olan insanlara kimse onlara, bir şey söylemesin ama.
1: Ya o her partide
0: ha, şimdi,
1: var.
0: Olmaz her ama. Partide, ya şimdi olmaz burası, ama bakın bak, burada da, yanlış Ali olan Bey, ne biliyor saniye. Musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin o temiz belediye başkanları var. Çıkıp ya, isyan etmeli.
1: Ali Bey tabii ki var da şunu demek istiyorum. Türkiye'de hiçbir parti birbirinden ayrı değildir o nepotizm konusunda. Herkes eşini, dostunu, ahbabını, bilmem yakınını vesairesini bir yerlere yerleştiriyor, ediyor.
0: Ya bundan yapmayın ne ama ki... öyle demeyin. Bakın öyle demeyin.
1: Ya bir savcı öyle girsin, demeyin, bir savcı öyle girsin bir şeye, bir herhangi bir belediye görün sonucu yani.
0: Ben bu, görüyorum. Cumhuriyet görüyorum ben. Böyle MHP, bir şey yok.
1: AK Parti bakın, fark etmez.
0: Bankamatikçiler var.
1: Onu demiyorum.
0: Pavyonda tamam, çalışan tamam, insanları tamam, götürüp tamam, oraya Ali Bey, işe koyanlar var. Yapmayın girelim. Ama lütfen ama. Şimdi, hepsini aynı kefeye koymayalım.
1: Ya Ali Bey yapmayın. Kurban olayım, Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Siz de yapmayın ama.
1: Türkiye'de yaşıyoruz ya.
0: Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Tamam, Türkiye'de yani. Türkiye'de kılı kırka yaran o kadar yani, belediye başkanı var ki bunun içinde CHP'li de var. Diğer tamam. Partilerden de var. AK Partili de var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu özellikle Uşak Belediye Başkanı'na Veli Ağbaba nasıl şeye haykırıyordu? Uşak Belediye Uşak ayağa kalkacak. Uşak şahlanacak. Bu belediye başkanını seçerseniz biz buna güveniyoruz. Güvendiğimiz için bunu getirdik dedi. Şey Antalya Belediye Başkanı'na neler yaptılar, neler peki, söylediler. Peki. Ama ne oldu neticede? Şu, şimdi Şaban peki, Sevinç diyor ki peki, size geçecekmiş diyor bunların peki, ikisi de diyor.
1: Peki. Şimdi nepotizmle ilgili şöyle başlayalım. Yok yok
2: Özgür
1: aman.
2: Özel'in hatırlarsan
1: aman,
2: bir cümlesi aman, var diyor. Yok bir aman, şey demeyeceğim.
1: Ya bak ama konuyu toparlayamıyoruz ve giremiyoruz. Ferhat Murat.
2: Tamam,
1: bak
2: şunu
1: konu gerçekten gitti tamam, dağıldı. Son, lütfen son rica ediyorum.
2: Ne olursun 19 Haziran'da Özgür Özel Ekol TV'de bir programda katıldı dedi ki nepotizmle mücadele benim genel başkan olarak en büyük görevlerimden bir tanesi. Mücadele etmiş hali bu.
1: AK Parti teşkilatlarını biliyorsun. Şimdi Allah aşkına.
2: Biliyorum.
1: Belediyelerinde yani nepotizm yok mu diyeceksin ya?
2: Bak şunu söyleyeyim.
1: Akraba, eş dost yok mu diyeceksin ya? Buna
2: bak,
1: ben inanmam.
2: Bunu söyleyen milletvekilinin akrabaya, eşe, dosta yardım ya, edilmeli diyen milletvekilini bir daha listeye almadılar. Ya, yani şimdi peki, önemli illa olan vardır burada, ama bunun legalleşip normalleştirilmemesi gerekir.
0: Evet,
4: işe alırken iradesi var mı yok mu ortaya çıktıktan sonra.
2: Bak onu
4: sonra
2: söylüyorum.
1: Neyse, yoksa peki, tamam, bu
0: konu işe alırken da yapılabilir ama işe ihtiyaç olmadığı zaman orada partileri oraya doldurmazlar. Ama peki, işe alırken peki, belki der ki Ahmet değil de Mehmet olsun diyebilir. Ama o işi yapacak birisi mutlaka lazım oraya.
3: Kemal Kılıçdaroğlu kardeşini ballı bir işe koyamadı diye en az 3 puan kaybetti diye bu ülkede televizyonda
1: tartışılıyor. Tabii ya.
3: Yani
0: nasıl?
3: Kemal Kılıçdaroğlu kardeşini nasıl ballı bir işe koyamaz, 3 tane belediyede nasıl ona kaynak gelir yaratamaz diye. Hatta peki, insanlar dediler ki bu Avrupa'da iş yapar da Türkiye'de 3-5 puan kaybettirir diye tartışıldı.
0: Ya bunu defalarca ben söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'na bakın ben siyaset yaptığım müddetçe Kemal Kılıçdaroğlu ve onun partisiyle mücadele etmiş birisi olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben siyaset yapma tarzını, partisini, onların hiçbirini beğenmem. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da birisi hırsız derse karşısına çıkarım. 100 defa söyledim bunu.
1: Peki. Şimdi Oğuz Polat Bilek şuradan başlayalım. Sen ilk defa geçen hafta içerisinde
5: evet,
1: Turgut Koç dosyasını duyurdun. Daha doğrusu böyle bir gözaltı var dedi. Fakat halen biz bu dosyanın tuhaflığını ben oturtamıyorum kafamda. Neden? Yanıldığım yerde söyle bana. Şimdi bir narkotik operasyonu bağlantısında gözaltına alınıyor.
5: Evet.
1: Fuhuşa aracılık suçlamasıyla tutuklanıyor. Değil mi?
5: Evet.
1: Polis ifadesinde mi artık savcılık ifadesinde de Özgür Özel ve ihaleler soruluyor.
5: Evet, doğrudur.
1: Çok İlginç değil mi ya?
5: Çok ilginç.
1: Tuhaf değil mi yani?
5: Çok ilginç. Zaten bağlantıları da ilginç. Son zamanlarda konuştuğumuz Türkiye'deki son iki haftalık soruşturmaların hepsiyle olan bağlantısı da ilginç. Hatta yani bu ilginçlikler neredeyse tepe başındaki yerin altında bulunan o sisteme kadar uzanacak o derece ilginç.
1: Eskişehir tepe başı.
5: Evet, Eskişehir tepe.
1: O dosyaya da geleceğiz biraz.
5: Oraya da geleceğiz. Volları anlatalım isterseniz.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vollere geçmeden önce ben şunu soracağım.
5: Ha, buyurun.
1: Şunu ben merak ediyorum. Bu dosya hangi dosya?
5: Şimdi bu dosya.
1: Ya bir kere Turgut Koç'un
5: evet,
1: şu anda tutuklandığı dosya devam eden bir dava değil mi?
5: Devam eden. Şimdi kamuoyunda uyuşturucu ve fuhuş operasyonları yapıldı ve çok ünlü isimler.
1: Evet doğru. Yani biz burada haftalarca konuştuk onları. Evet.
5: Bu da mı varmış? Bu da şu da mı varmış? Kimisi hatta dizilerden tanıyoruz. Kimisini işte show programlarından tanıyoruz. Şimdi soruşturma numarası 2025 Taksim 288-282. bu soruşturma numarasına, bu dosyaya ait...
1: Bir daha söyle, kaça kaç?
5: 225, aha, özür dilerim. 2025 Taksim 28-08-82 sayılı soruşturma dosyası. Uyuşturucu fenomenler dosyası olarak...
1: Ha, fenomenler dosyası diye, evet, geçiyor değil mi? Tamam.
5: 278 isim var dosyada. Kimler onlar biliyor musunuz? Derya Çayırgan, voleybolcu. Kamuoyunda farklı şekillerde, evet, gündeme gelmişti biliyorsunuz.
1: O da bu dosyada öyle mi?
5: O da bu dosyada. Mika Raun.
1: Şey.
5: Şu yani, çok ünlü.
1: Instagram.
5: Trans, evet, galiba. Çok ünlü fenomen.
1: Fenomen, tamam.
5: Cinsiyet vesaire değiştirmiş.
1: Tamam.
5: Kaan Tangöze. Ünlü
1: Dumancı,
5: şarkıcı,
1: rockçı.
2: Duman grubunun solisti.
1: Duman grubunun
5: solisti. Evet. Evet.
2: İsmiyle müsemma grubu.
5: Tabii. İsmail Hacıoğlu. Yani benim çok sevdiğim de bir oyuncuydu. Onu da ayrıca vurgulayayım.
1: Bütün bunlar bu Turgut Koç'un da şu anda tutuklandı dostu.
5: Emel Müftüoğlu, Lal Denizli.
3: İsmail Hacıoğlu TRT'deki rolünü kaybetti.
1: TRT'deki rolünü kaybetti.
2: Bu arada Oktay Kaynarca ve Lal Denizli'nin testleri negatif çıktı.
5: Evet. Ben sadece şey, bu evet, soruşturma evet, yani numarasında gözaltına alınan Gökhan Cumalı, o da aynı dosya kapsamında alındı çünkü Turgut Koç'la birlikte. Bu isimlerle birlikte aynı dosya. Yani 278 kişinin olduğu bir dosya, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla, biliyorsunuz buradaki bazı isimlere de aracılık etmek şeklinde bir suçlama yöneltiliyordu. Gözaltına alınan isimlerin arasında. Şimdi şöyle diyorlar, bunun iddianamesi bile bir yıl sürecek. Yani İmamoğlu Suç Örgütü davasının iddianamesi 19 Mart'tan 9 Mart'ta dava başladı bir sene sonra. Bunun da iddianamesi en az bir yıl sürecek çünkü çok çetrefilli bir konu. Çok çetrefilli bir dosya. Kimse bir şeyi kolay kolay itiraf etmezken bazı yazışmalar geri getirilerek, önüne konularak o şekilde soruşturma ilerletiliyor.
1: Peki burada Turgut Koç'u biz konuşuyoruz. Neden? Çünkü siyasi bir sonuca doğru gidiyor.
5: Evet.
1: Bir enteresan bir duruma gidiyor. Kimin ifadesiyle Turgut Koç gözaltına alındı?
5: Turgut Koç, Yiğit Macit isimli uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen bir ismin telefonundaki yazışmalardan ötürü. Onun aynı zamanda ifadeleriyle o telefonundan çıkan yazışmaları dosyaya veriyor.
1: Yani şey, torbacı dediğimiz.
5: Evet
1: şey,
5: torbacı dediğimiz o tipler.
1: Peki ne, onlarla uyuşturucu trafiği mi var?
5: Uyuşturucu trafiğinden ziyade aynı zamanda uyuşturucu ve fuhuş soruşturması ya, narkotik dosyayla ilgilendiği için alan birim narkotik. Tutuklama gerekçesi fuhuşa aracılık etmek. Çünkü daha önceki yayında da söylemiştik, bazı sorular yöneltiliyor. Özgür Özel'e kadar uzanan bir fuhuş iddiası da gündeme getiriliyor. Sonra zaten fuhuşa aracılık etmekten tutuklanıyor. Üç nolu koğuşa atılıyor. Üç nolu koğuşa,
1: geçen program söylemiştim.
5: Evet, bu suçlardan fuhuşa dolayı.
1: Fuhuşa aracılık suçlarının bulunduğu koğuş.
5: Bulunduğu koğuş.
1: Peki bir dakika. Özgür Özel'le ilişkin o iddiaları bir kenarda tutuyoruz. Çünkü detayı yok bildiğim kadarıyla.
5: Evet.
1: Ama ihaleler soruluyor diyorsun.
5: Evet.
1: Neler soruluyor mesela?
5: İhaleler soruluyor. Şimdi
1: bir de şoför var.
5: Şoför var. Gökhan Cumalı zaten ihale.
1: Ha, burada voller hazırlamıştın herhalde.
5: Evet, evet, hazırladık.
1: Evet.
5: Şoförüyle aslında şirketler arasında da bağlantılar var. Şimdi önce geçen programda anlattıklarımızı hızlı hızlı bir geçeyim ki akılda konu bütünlüğü sağlansın. Turgut Koç da Gökhan Cumalı. Gökhan Cumalı bir dönem Turgut Koç'un şoförlüğünü yapmış. Hatta Veli Ağbaba'yla ilişkisini de soruyorlar Gökhan Cumalı'ya. En az 100 kez arabayla bir yerlere kendisini götürmüşüzdür şeklinde bir ifade var. Zaten iddia o ki Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Turgut Koç, Özgür Özel. Turgut Koç'u çıkalım, diğer 3 siyasetçi olarak bakalım. Bu 3 isimle de Gökhan Cumalı'nın bağlantıları, Turgut Koç'un bağlantıları.
1: Bağlantıdan neyi kastediyorsun? Bunlar, görüşme mi? Yani temas mı? Ne?
5: Görüşme, doğrudan görüşme. Hı. Zaten aynı zamanda ihaleleri de bu isimler üzerinden aldığı iddiası. Hı. Turgut Koç'un delege sürecinden sonra, yani İstanbul
1: kurultay.
5: İl Kurultayı sonra
1: şey, 38. Kongre ve Kurultay.
5: 38. Kurultay, İstanbul İl Kurultayı'nda birlikte hareket ettiği bir isim var. Sonra Genel Kurultay'a geliyor. Genel Kurultay'da Malatya Maraş bölgesinden sorumlu. Orada bir takım delege görüşmeleri yapılıyor. Akçeli ilişkiler sağlanıyor. Para alışverişleri yapılıyor delegelere. İddia bu yönde. Bu görev tamamlandıktan sonra yeni bir görevi var. Aslında yeni görev derken eski görevin betimlenmiş hali. Türkiye genelindeki bile, biz sadece İstanbul belediyelerini konuşuyoruz ya, Türkiye genelindeki belediyelerden bahsi geçen bu siyasiler adına ihale düzenleri kurmak, yani bir nevi neydi, bir alt salonda yargılama yap, Aziz İhsan Aktaş. Yani İstanbul'da çalışan Aziz İhsan Aktaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aziz İhsan Aktaş'ı olarak düşünün. Bunun üzerine gidiyor savcı. Türkiye'deki birçok belediyenin adı geçiyor. Mobilya ihaleleri mesela. Mobilya ihaleleri vermiş. Ama şu da çok önemli. Son iki yılda bu arkadaş da muzdarip. Neden muzdarip? Aracılık eden siyasiler aracılık ettikten sonra kendi payını aldığı iddia ediliyor. Kendi payını aldığı iddia ediliyor. Bu arkadaş da büyük paralarla girmiş ya işe. Belediyelerde para kalmayınca ödemeyi alamıyor mesela. Böyle bir ilginç bir yanı var.
1: Yalnız Oğuz bir dakika benim şimdi anlamadım.
2: Orada halen daha bir şey yok. Sisteme para
1: bir dakika. Bir saniye şöyle şu anda daha bu tahkikat savcılık aşaması. Sürüyor. Belli ki başka ifadeler alınabilir vesaire olabilir. Başka gelişmeler yaşanabilir. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani şimdi fuhuşa aracılık suçlaması ve bir torbacıdan çıkan yani narkotikle başlayıp fuhuşa aracılıkla devam eden evet daha önce söyledi. Bir soruşturma nasıl bir anda yani nereden çıkıyor mesela bu ilişkiler ağı nereden bulunuyor da sorusu soruluyor. Ya sen şu işleri yapıyormuşsun gel bir de buna bakalım mı deniyor nasıl oluyor?
5: Ya Turgut Koç aslında siyasi bağlantıları da bilinmeyen bir isim değil zaten. Biliyorsunuz daha önce yine bu stüdyoya canlı bağlanmıştı Tolgan Erdoğan.
1: Tolgan Erdoğan.
5: Evet, orada bir 500 bin dolarlık rüşvet iddiası da vardı.
1: Bu arada Beşiktaş Spor Kulübü'nde de yönetim kurulu üyesi.
5: Evet Beşiktaş Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi zaten bağlantıları biliyor. Sık sık görüşmeler yani Veli Ağbaba'yla vesaire bunlarla görüşmesini de hiçbir yerden gizlemiyor. Aynı zamanda gözaltına alındığında bu uyuşturucu fuhuş iddiaları önüne konulurken savcının önünde ihale süreçlerine ilişkin bazı iddialar da var. Bazı faturalar da var. Bunlara da zaten savcı hazırlıklı. Bir yönden de soruşturmayı o aşamadan yürütüyorlar. Aynı zamanda bu fuhuş ağında, fuhuş tuzağında bu ihale özür dilerim. İhale süreçlerinde fuhuş ağının etkisi var mı sorusu çok önemli. Yani acaba tehditle mi? Az önce suça sürüklenen başkanlar dediği için Atakan Bey aklıma geldi. Şimdi zaten başkanların yargılanırken baskıyla tehditle mi yaptığı bir şantaj malzemesi mi vardı? Bunları da zaten bütün yargılamalarda yargıç göz önünde bulunduruyor. Burada da acaba böyle bir durum var mı yok mu? Bu da sorgulanıyor bir yandan. Şöyle ilginç bilgiler de vereyim. Mesela kaldığı koğuş çok kalabalık bir koğuşmuş. 60 kişilik içeride bir
2: nüfus var. Kalıyor.
5: 40 kişilik aslında yataklar. Yatak bulamamış. Dışarıdan bir siyasiden mesela rica ediyor. Onlar devreye giriyor. Bir tane yer yatağı buluyorlar. Böyle ilginç bilgiler de var. 3 numaralı koğuş. Peki. Buna da isterseniz şeyden de anlatalım.
3: Orada bir şey sormak istiyorum ben Oğuz Bey'e. Hani tabii, Turgut Koç mevzusundan çıkmadan önce. Şimdi bildiğim kadarıyla Turgut Koç İstanbul'da Bakırköy
5: evet.
3: Siyaset yapıyor
5: ve bir dönem milletvekili adayı.
3: Milletvekili adaylığı var. Beraber hareket ettiği söylenen bir yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bakırköy'de siyaset yapan bir avukat var. Bana bugün bu konuyla ilgili bazı bilgiler geldi. Cem Özbey diye bir isim.
5: Cem Özbey.
3: Hatta kurultay sürecinde az önce söylediniz ya hani görevlendirmeler yapmıştı. Evet. Beraber para dağıtımı vesairelerinde hareket ettiği iddia edilen. Bakın iddia edilen diyorum. Ve orada bir dönem yanlış hatırlıyorsam meclis üyeliği yaptı kendisi. Şu anda bana gelen bilgiye göre Almanya'ya yerleşmiş ve orada bir takım ticari faaliyetler yürütmeye başlamış. Hani o dönemde işte iş adamlarından toplanan bir takım paralar delegelere dağıtılmada aracılık ettiği iddia edilen ve Turgut Tabii. Koç'un da beraber siyaset yaptığı bir kişinin şu anda kendisi yurt dışına gidip başka bir ülkede ticaret yapmaya Anladım. Başladığı iddiası.
1: Şimdi peki bunda savcılık biraz daha ilerlediği zaman sen diyorsun ki bu ihale süreçleri de incelenecek. Somut veriler elimize geldiği zaman biz bunları burada konuşacağız.
5: Bir Ama, bilgi daha vereyim mi? Bugün Çağlayan'da bir ziyaret edenme Çağlayan'a gitmiş.
1: Turgut Koç mu?
5: Turgut Koç. Çağlayan'a gitmiş bir takım görüşmeler de yapmış Çağlayan'da.
1: Çağlayan'da görüşme yaptı dediğin tutuklu birisinin yapmış görüşme olması ne anlama geliyor?
5: Bir,
1: etkin ifade. Pişmanlık için mi? Veya ifadesine mi başvurulmuş?
5: Ya ifadesine başvurulmuştur ya etkin pişmanlıkçı olacaktır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyecektir. Çünkü şöyle de ailevi bir durumu da var. Babasından, ailesinden de çok çekinen bu şirketlerin başına bir şey gelirse gibi. Böyle bir karakteri de var aynı zamanda. Onun için bir sıkışmışlık hali de var kendi şirketlerini kurtarmaya yönelik. Çağlayan'da bir takım girişimler yaptığı, başvuru yaptığı, oraya götürüldüğü de yine aldığımız bilgiler arasında değil.
1: Atakan, şurada, senin bu arada söylediğin Cem Özbey milletvekilliği şeyi varmış.
3: Adaylığı.
1: Adaylığı süreci varmış.
3: Bir de önde
1: Turgut Koç'la da o yönden yakınmış yazan izleyicilerimiz var. Şimdi bir dakika abi, konu dağılmadı.
0: Çok çok önemli. Konu, abi, konu ne diyor biliyor musun? Ya. Ne diyor? Sayın bugün Sayın Kim? Özgür Sayın Özgür Özel ne diyor? Bak diyor ki Özgür Özel Sayın Özgür Özel CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. CHP bembeyaz bir sayfadır. Al hadi işte.
3: Eski bir açıklaması tekrar gündeme getirildi.
1: Gündeme geldi. Şimdi bu arada Demirhan göz açan var.
5: Üçlüye evet. Dikkat çekmemiz
1: şimdi bir üçlü
5: zaten.
1: Diyorsun sen. Evet. Bir Turgut Koç. İki onun şoförü olan
5: Gökhan
1: Cumalı.
5: Bir
1: üç,
5: de
1: Demirhan göz açan. Ama bunlarla doğrudan alakalı mı yoksa?
5: Alakalı. Ya üçü yani şimdi biz Demirhan göz açana ne diyoruz? Özgür Özel'in sağ koluydu çocukluktan beri. Öbürü de sol kulağı diyelim yani o derece. Bence kulak göz daha önemli. Turgut Koç kulağı ve gözü. Çünkü neredeyse bütün İstanbul'daki işleri onun üzerinden yapmış. VIP araca kadar olayı vardırmışlar. İsterseniz Vold'u anlatalım.
1: Evet,
5: o
1: evet,
5: üçlüyü.
1: Olur,
5: o üçlü
1: tamam.
5: Kimmiş, ne iş yaparmış hemen şöyle.
1: Evet, Vold'leri getirelim hemen arkadaşlar.
5: Demirhan Gözaçan'la ilgili de.
1: Evet.
5: Yani çok ilginç. Şimdi Turgut Koç, Demirhan Gözaçan, Gökhan Cumalı. Turgut Koç'u anlattık. Evet. Şirketleri var ama bu şirketler önce onun değil mesela. Gökhan Cumalı şirketleri kuruyor. Girişimci bir ruha sahip kendisi. Girişimci ve bir öncekini verelim mi arkadaşlar önce?
1: Evet.
5: Girişimci bir ruha sahip kendisi. Sürekli şirket kuruyor. Bahsettik 9 Ocak 2015 kuruyor. 2014 kuruyor. 9 Ocak 2015 devrediyor. Bir anda 20 gün sonra kurduğu şirketler ihale vesaire almaya başlıyor. Ama hop Turgut Koç'a devrediliyor o şirketler. Turgut Koç'a devredildikten sonra da Allah yürü ya kulum diyor. Ön açılıyor. Belli başta belediyeler. Bir tırnak içi bilgi. Geçen programda biz hangi belediyelerden ihale aldıklarını söylemedik. Bunu tabii ki soruşturmaların gizliliğini de ihlal etmeyelim diye bir kaygımız da var. O belediyeler, adını zikretmediğimiz belediyeler o yayından sonra biraz tedirgin olmuşlar. Bize bulaşır mı acaba bu işin sonu bizim adımızla zikredilmesin diye. Yani biz zikretmeyiz, yani soruşturmayı gizli ortaya dökmemek için her şey ama nihayetinde iş yargıya varırsa da burada zikrederiz
1: yani.
5: Ya yargının
1: zaten konusu bu. Bizle ilgili bir durum değil. Evet şimdi devam edelim. Öbür
5: Gökhan, şeye geçelim. Gökhan Cumalı çok kısa aslında şeyi ifadesi çok kısa. Veli Ağbaba'ya oradan gidiyor. Oradan şunu anlıyoruz. Savcılık Veli Ağbaba Turgut Koç arasındaki bağlantıyı tam olarak çözmeye çalışıyor. Neymiş bu mesele diye. Şimdi bu Demirhan Gözaçan sahtecilikten hükümlü. Resmi belgede sahtecilikten hüküm giymiş. İddia şu 2016 yılında...
1: Bu arada Demirhan Gözaçan şu anda ne görevdeydi?
5: Demirhan Gözaçan belediyede danışman görevinde.
1: Hangi belediyede?
5: Manisa Belediyesi.
1: Manisa Büyükşehir,
5: Büyükşehir Belediyesi'nde danışman
3: görevinde. Aynı zamanda da il yöneticisiydi.
1: İl yöneticisi.
5: Aynı zamanda CHP Genel Merkezi'de de bir dönem görev vermişler. Şimdi şöyle bir şey de çıkıyor. CHP Genel Merkezi'nin hakkında genelge yayınladığı kişiye özel nadir insanlardan biri çünkü bir tartışma başlıyor.
1: Hayır ne diye genelge yayınladı?
5: Manisa'da diyor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı bu adam. İşte Manulaş'ın yönetim kurulu onu da göndermiştim arkada onu da gönderin hatta önce
1: verelim.
5: Ondan başlayalım
1: evet,
5: Manulaş'ın yönetim kurulu da demek ki belediyeden çift maaş alıyor aynı zamanda buyurun Demirhan Gözaçan Manulaş'ın bugün kendi sayfasından aldığım bilgi bu arkadaşımız bir yandan
1: bu,
5: da danışma
1: Manisa Belediyesi'nin şeyde
5: ulaştırma iştirak şirketi evet
1: iştiraki
5: evet oradan da bir maaş alıyor danışman olarak bir maaş alıyor il yönetiminde il başkan yardımcısı bildiğim kadarıyla aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde de bir görev verilmesi konusu gündeme geliyor sonra bir yönelge yayınlanıyor diyor ki ne oluyor yani bu arkadaş bu kadar yetenekli mi her görevi o yapacaksa değil mi bir, özel güçlerinin, özel kuvvetlerinin olması lazım.
1: Peki.
5: Bunun için tartışma konusu oluyor. Devam edelim.
2: Bu arada Demirhan'ın altında Ferhat Fırat yazıyor. Karışıklık olmasın.
5: Evet.
0: bu çok şey değil.
5: Yedi oradan.
2: Yönetim kurulu üyesi Ferhat eşinin, Fırat yazıyor da.
0: Eşinin şeyi danışmanı 340 bin lira maaş alıyor. Yani bunlar ne?
1: Peki. Peki devam edelim. Devam edelim.
5: Ne kadar aldığını
1: çok bilmiyorum. Konumuz var. Biraz
5: şimdi
1: hızlanalım.
5: Gereği düşün. 2016 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yönetim kurulu, il yönetim kurulu Turgutlu ilçe yönetim kurulunu görevden alıyor. Ama görevden alabilmek için CHP tüzüğüne göre 3'teki çoğunluk gerek. Yani 25 kişilik bir il yönetim kurulu var. Kaç kişinin olması lazım? 17 kişinin evet. olması lazım. 13 kişinin katılımıyla bu karar alınıyor. Sonra olay savcılığa intikal ediliyor. Soruşturma başlatılıyor. Yeterli çoğunluk sağlanamadan diyor. Bizi görevden aldılar. Hı hı. olay yargıya intikal edince bu sefer İmamoğlu suç örgütü davalarında geriye dönük senetler görürsünüz hep. Bugün yapılmış ama 3 sene öncesine aitmiş gibi gösterilmiş. Burada hemen imza toplanıyor 4 isim hakkında. Biraz geriye çıkmam lazım okumak için. 4 isim hakkında, isimleri şimdi burada vermeyelim. Bunlar karar defterleri sonradan imzalatılıyor. Eksik kalan işlemler tamamlanıyor.
1: Şimdi Oğuz, tamam da bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi sahtecilikten hükümlü vatandaş nasıl oluyor da belediyede görev alıyor?
5: Şimdi buradan yayından önce zaten konuştuğumuz bir konuydu. Olay şöyleymiş. Hükmün geri bırakılması gibi bir karar alınıyor. Bir sonraki görseli verelim. Oradan anlatalım. Şimdi mahkeme devam ederken, mahkeme sonucu daha doğrusu, diyor ki bu suç işledi artık sabit. Geriye dönük böyle bir karar almışlar, imzalatmışlar, sabit. Bunun diyor cezası 2 yıl diyor. İhale indirimi, mahkemenin karşısında takım elbise, jilet gibi çıkılmış. İhale indirimi 6'da 1 oranında indirim yapıyoruz. 1 yıl 8 ay. Suçun işleniş şekli sanığın şahsi sosyal durumu nazara alınarak vesaire, hükmün geri bırakılması. İşte burada. Tamam.
1: Peki.
5: Burada.
1: Hükmün geriye bırakılması demek ki bir kamu da görev alması engel değil.
2: Gürkan Acı, bu arada zaten şahıs devlet memuru değil. Başkan danışmanlığı devlet memuru statüsünde bir görev
1: bazıları
2: değildir.
1: Bazıları öyle oluyor ama.
2: Hayır, devlet memurluğu statüsünde değildir. Başkanın görev süresi boyunca görev yaparsın. Bittiği an, yani seçim olduğu an senin vasfı sözleşmen kalmadı. Otomatik olarak fes olur.
3: Özel kalem eser gibi değil.
1: Peki.
2: Özellikle evet. İstisnai kadro, memur oluyor.
5: Sonuç olarak Demirhan Gözaçan da aynı
1: peki,
5: zamanda
1: gelelim sahtecilikten hükümlü. Şimdi devam edelim. Burada savcılık Demirhan Gözaçan'ı hangi iddiayla tutuklamaya sevk etti?
5: Demirhan Gözaçan, Özkan Yalım'ın iddiaları biliyorsunuz gündemde. İşte 1 milyon para, 200 bin lira ayrıca para. Bu iddialarla tutuklamaya sevk edildi. Çünkü burada aynı zamanda belediye başkanı olabilmek için rüşvete aracılık etmiş oluyor. Yani o paraları götürmüş, Özgür Özel'e vermiş. Özkan Yalım'ın iddiasına göre rüşvete aracılık suçundan da aynı zamanda tutuklandı.
1: Şimdi tabii bu rüşvete aracılık meselesi sevgili Oğuz halen tartışma konusu. Neden? Çünkü bu bir rüşvet mi diyorlar. Mesela şöyle rüşvet olabilmesi için hayır bağış olarak söylemiyorum.
5: Hayır böyle söyleyenler
1: var. Hayır yok ben olur mu canım o saçmalık öyle şey olur mu? Ya burada başka bir suç var ya da hani rüşvet konusu tartışılıyor. Çünkü rüşvette bir kamu görevlisinin yaptığı görev dolayısıyla aldığı para yasa dışı aldığı çıkar sağlama ve aldığı paradan dolayı rüşvet olabiliyor. Şimdi burada bir belediye başkan adaylığı için verilen bir paradan söz ediliyor. Hani teknik olarak rüşvet değil ama başka bir suçlamayla suçlanabilir mi? Ama sen diyorsun ki Demirhan Gözaçan doğrudan rüşvet suçlaması.
5: Evet, rüşvete aracılık suçlaması. Doğrusu, evet.
1: Aracılık suçlamasıyla tutuklamaya sevk ediliyor.
2: Kamu görevlisi olarak sayılır ama. Hani az önce devlet memuru olmaz dedik. Ama belediye başkanının danışmanı veya Manulaş şirketinin yönetim kurulu üyesi o kurumlarla ilgili bir durum söz konusu olduğunda kamu görevlisi olarak sayılır.
5: Şimdi ilginç olan ne? Şimdi burada ifade tutanakları ortaya çıksaydı Demirhan Gözaçan'ın muhtemelen böyle yan yana koyar. Bunu konuşurduk. Peki çıkmaması
2: ama yalnız değil
5: ifade tutanaklarının ortaya çıkmaması bir haber mi? Bence daha büyük bir haber ortaya çıkmasından. Biz Özkan Yalım'ın ifade tutanaklarına çıkıyor. Bir şekilde hepimiz gazeteciyiz. Ferhat Murat da bilir. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Bir şekilde ulaşır değil mi? Yani evet. O göndermez öbürü gönder. O da bir şekilde gelir bize. Özkan Yalım çıktı. Turgut Koç çıktı. Gökhan Cumalı çıktı. Soru
1: Demirhan Gözaçan çıkmıyor mu?
5: Gözaçan neden çıkmadı?
1: Neden çıkmıyor?
5: İşte burada soruşturmanın aslında bizim tahminimizden çok çok öte boyutlara gideceği. Üç ismi az önce birlikte boşa yazmadık. Turgut Koç, Gökhan Cumalı ve Demirhan Gözaçan. Üç ismin arasında da bir bağlantı olabileceği, bir organize yapı olabileceği, yani İmamoğlu suç örgütüne benzer bir organize yapı olabileceği iddiası birinci sıra. İkinci sıra derken bu da öncelikliydi. Biri paylaştıralım mı burada? Birinci sırayı paylaştıralım. Demirhan Gözaçan'ın itirafçı olması. Yani çocukluk arkadaşı iddia. Demirhan Gözaçan'ın Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olması
1: Karakuçu'su dur ben temize çekeyim o işi. Şöyle. Evet. Ya sen diyorsun ki Demirhan Gözaçan'ın ifadesi neden halen daha basına ortaya verilmedi?
5: Evet.
1: Öbürlerini gördük.
5: Basına verilmedi.
1: Gökhan Cumalı'yı gördük. Öğrenmedik. Turgut'u Koç gördük.
5: Evet.
1: Ama bunu göremiyoruz. Son derece gizli yürütülüyor. Bunun altında şu olabilir diyorsun. Ya soruşturma çok daha derinleşiyor ve başka yerlere doğru uzanıyor. Bunun için savcılık ekstra bir titizlik gösteriyor.
5: Evet.
1: Ya da diyorsun itirafçılık, yani etkin pişmanlıktan faydalanıyor olabilir.
3: Evet.
1: Bu bir varsayım. Bu bir varsayım.
0: Belki söyledikleri mevcut milletvekilleriyle genel başkanla ilgili olduğu için o
1: doğru dokunulmazlık konusunda tabii
0: ondan dolayı da olabilir.
4: İşte olasılıklar bu kadar fazla olunca ifadenin ortaya çıkmasından daha büyük bir haber oluyor. Bu ifadenin ortaya çıkmaması. Ekrem İmamoğlu savcılığa gitti. İfadesini verdi. Ne zaman öğrendik? Bir saat sonra öğrendik. Değil mi? Yani bu biz ulaşırız. Gazeteci bir şekilde ulaşır. Oradan ulaşamaz. Başka şekilde ulaşır. Niye ulaşamadık? Neden sır gibi saklanıyor? Ben 3 gündür herkese sordum. Manisa'yı arıyorum, oraya arıyorum, buraya arıyorum. Yok mu Demirhan göz açanı? Hiç kimse de böyle bir ifade yok. Burası çok ilginç.
1: Evet. Anlatacaklarım bu kadar galiba.
4: Şimdi evet bu bölüm o zaman, bu kadar.
0: Buyurun. Lidere verdi Ayşegül Hanım yazmış diyor gibi Çalıştay yapılsa, yolsuzluk Çalıştay yapılsa başkan da diyor Ekrem İmamoğlu olsa acaba diyor nasıl olur?
1: Ali Bey ironiye kapalıyız bu konuda. Peki. Ama güzel. Ferhat Murat bu konuda sende ekstra bilgi var mı?
2: Şimdi aslında şöyle çok kabaca toplayacak olursak torbacı Yiğit Macit'in verdiği ifadede Turgut Koç ismine rastlanıyor. Beşiktaş yöneticisi olduğunu söylemiştin. Malatyalı Veli Ağbaba'nın da yakın arkadaşı. 38. olağan kurultay gerçekleştikten sonra Turgut Koç mobilya sektöründe faaliyet gösteren birisi, lakin aynı zamanda farklı alanlarda da belediyelerden ihale alıyor. Sadece Turgut Koç değil, Gökhan Cumalı kendisinin şoförü olarak, yani yıllarca şoförlük yapan bir isim, şirket kuruyor. O şirkette hızlıca CHP'li belediyelerden ihale alıyor. Ve bunun ortaya çıkma durumu söz konusu. Ve bu işin uzandığı yerin bir noktadan genel merkez, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olabileceğine dair ciddi şüpheler var. En peki. Azından şimdi onu söyleyelim. Dolayısıyla soruşturmanın belki önümüzdeki safhalarında çok farklı şeyleri konuşuyor olabiliriz. Bence önümüzdeki hafta mesela cumartesi günkü programda bu konuya dair çok farklı saptamalar elimizde olur. Cumartesi.
1: Haftaya.
2: Tabii haftaya cumartesi. Yani önümüzdeki hafta
0: netleşir diyor.
2: Bu konuyla ilgili önemli Salı bilgiler ortaya çıkar. Salı bir ihtimal ama evet, cumartesi daha da ben daha böyle yüzdesi yüksek bir şekilde söylemek istedim.
4: Bu arada birilerine haber göndermiş. Bakın onu az önce de söylemeyi unuttum. Bazı siyasilere tırnak içerisinde beni kurtarsınlar. Hani konuşurum yoksa vesaire dedi mi bilmiyorum ama beni kurtarsınlar şeklinde bir haber gönderdiğini de
0: öğrendik. Niye krize mi girmiş?
1: Evet.
0: Peki. Efendim? Krize mi girmiş?
4: Artık biz...
1: Evet. Şimdi burada tabii bu konu geliştikçe devam edeceğiz. Savcılık kaynaklarından ifadeler, soruşturma derinleşirse gene aynı şekilde ifadeler, savcılığın sevk yazıları vesaire bunları bulacağız. Bunlarla izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Diyelim ve Eskişehir'e geçelim sevgili izleyiciler. Birbiri ardına dosyalar. Ama bu Eskişehir Tepebaşı'ndaki yolsuzluk soruşturması çok hakikaten en tuhafı desek yeridir.
0: Matbaayı gösterecek bir yer. Misiniz?
1: Evet evet o görüntüler de var.
0: İmalathaneyi gösterecek.
2: Bir dakika o daha önce şu anda hiçbir yerde yayınlanmadı. Birazdan vereceğimiz
1: evet, fotoğraf. Evet. Şimdi Tepebaşı, Eskişehir Tepebaşı'nda bir operasyon oldu sevgili izleyiciler. Bununla ilgili evraklarımı da bulalım. Ovali de getirelim. Tepebaşı ve toprak altı. Böyle bir manşet attık. Atakan ne diyorsun manşete? Çünkü toprak altı sevgili izleyiciler gerçekten yerin altında tuhaf bir ne merkezi diyorlar ona?
2: Coin
1: madenciliği değil mi? Coin para mı basıyorlar? Ne oluyor?
2: Bitcoin üretimi
1: yaptıkları bir yer. Burası da inceleme. Ferhat senle başlayalım evet. İstersen.
2: Ben bilgileri vereyim istersen.
1: Evet sen bir bilgileri şimdi, ver. Soruşturma ne aşamada?
2: Soruşturma şu.
1: Evet.
2: Aslında önce CİMER'e bir ihbar gidiyor. Hatta birden fazla, çok fazla. Tepebaşı Belediyesi'nde çeşitli yolsuzluklar olduğuna dair ihbarlarda bulunulmasının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açıyor. Ve bu soruşturma kapsamında da 2013-2025 tarihleri arasında özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulü gerçekleştirilen ihalelerde bazı firmalardan çok sayıda mal ve hizmetin alındığı, doğrudan temin evraklarına konu teklif mektuplarının belediye görevlilerinin bilgisi dahilinde sahte olarak gerçekleştirildiği ve Burada özel firmalar tarafından faturalandırılan hizmetlerin olması gerekenden çok daha yüksek miktarda belediyeye fatura edildiği MASAK raporlarıyla da Ankara Vergi Denetim Kurulu'nca yapılan incelemelerde de aynı zamanda özel şahıslara ait bir takım hesap incelemelerinde de ortaya çıkmış. Şimdi burada ilginç meselelerden bir tanesi şu. Kripto madenciliği işinin yapılması.
1: Bir kere onu bir anlatsana Ferhat Murat. Bu nasıl bir şeydir? Yani yasal bir şey midir? Kripto madenciliği ne demektir?
2: Bu yasal tarafı da var ama Tepebaşı Belediyesi'nin bir özel kalem müdürü var. Hürkan Acır. Özcan Erkaya isminde. Eskişehir doğumlu. 1984. Evet şu anda gözaltında. Tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı bunu göreceğiz. Ama öyle bir özgeçmiş var ki tam bir liyakat abidesi. Şimdi sayıyorum. Hazır olun. Özcan Erkaya, Tepebaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suç kayıtları da var. Yani böyle suç kayıtları olan bir isim Tepebaşı Belediyesi'nde
4: Özel Kalem Müdürü.
2: Özel Kalem Müdürlüğü yapıyor. Şimdi toprak altı dediği meselede sevgili editör arkadaşlarımızın bu kişiye ait, Özcan Erkaya'ya ait bir tarım arazisinde, metrekare olarak oldukça büyük bir tarım arazisinde inşa edilmiş bir villa var.
1: O görüntü varsa verelim.
2: O görüntüyü de verirsek iyi olur. Bu villanın altında da 9 tane...
1: Burası değil mi?
2: Evet burası. Burası bir tarım arazisi.
1: Bir kere burası... bu tarım arazisinde bu imar...
2: Evet. İmar konusu başına bir sorun falso var. Bir.
1: Değil mi?
2: Tabii. Yani... Zaten tarım arazisi üzerine yapılabilecek hani bazı
1: bakın sevgili
2: müsaade edilebilen yerler
1: var. Çevresini görüyorsunuz.
2: Malikane.
1: Çevresinde malikane hiçbir yapılaşma yok.
2: Tarla. Tarla.
1: Normalde tamamı tarla, tarım arazisi. Tarım arazisinde böyle bir yer yapılmış. Nasıl artık kılıfına uydurdular bilmiyoruz tabii.
2: Böyle bir yer yapılmış. Şey.
1: Ha, nasıldır?
3: Tarım arazilerinde arazinin... %5 belli bir oranında doğru. Yapı izni vesaire hani tarımsal
2: baraka dediğimiz
3: çok küçük. Öyle bir ruhsatlandırma öyle yapılmıştır. Üzerine de sonuç olarak böyle
1: villa konmuştur.
2: Yani sadece üzeri değil.
3: Kağıt üstünde usule uydurulmuştur o.
1: Baraka onu dedim var.
2: Yani. Sadece orada. Üzeri
0: şimdi
2: değil.
0: Kağıt üzerinde uydurulmuştur. Ha şimdi düzelt.
2: Bak. Sadece üzeri değil. Asıl mesele altı. Altında da yurt dışından kaçak olarak getirilen kripto madenciliği cihazı. Şimdi bunlar bir ekran kartı yüksek, çok yüksek kapasiteli bilgisayarlar tarafından gerçekleştirebilecek bir işlem. Bunun en büyük maliyeti de ne Gürkan Acır? Elektrik maliyeti. Peki o nasıl çözülmüş? Nasıl çözümlenmiş? Kaçak trafoyla.
1: Bu arada bu yani büyük bir elektrik şimdi, maliyeti doğuruyor.
2: Bak, bilgisayar kaçak. Tabii bilgisayar kaçak. Yurt dışından
3: cihazlar
2: faturasız bir şekilde ithalat yapılmış. Yani kaçak yollarla ele geçirilmiş. O iddia üzerine söylüyorum. O bilgisayarlar da ekran kartları ve işte kripto madenciliği yapılan cihazlar da suç gelirleriyle alınmış. En büyük maliyet elektrik. Bu elektrik de kaçak trafoyla temin edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Yani neresinden bakarsan offside bina imar problemli. Tarlanın üzerine yapılmış bir malikane. Üstü de kaçak, altında hem kaçak bir yapı var hem kaçak bir eylem var ve maliyetleri de kaçak elektrik tarafından gerçekleştirilen bir iş. Şimdi nereden tutsanız elinizde kalacak bir iş. Ve bu konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı araştırmada ciddi kamu zararlarına rastladığını da belirtiyor. Şunu da söyleyelim. Kaçak cihaz ithalatı, madencilik için kullanılan özel donanımların bunlara şunu söylüyorlar. ASIÇ cihazları, ekran kartları ülkeye gümrük vergileri ödenmeden geldiği ve 5607 sayılı kaçakçılık yasasına muhalefetten işlem yapılmış.
1: Bunun bu arada yanı sıra, özel kalem müdürünün kardeşi Özgür Erkaya da gözaltına alınmış.
2: Evet.
1: Gözaltındaymış.
2: Ve ben biraz
1: başkan yardımcısının eşi, oğlu ve kız kardeşi de gözaltına.
2: Tabii. Şimdi Bunun yanı sıra tabii işte az önce söylediğimiz gibi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden 2013-2025 yılları arasında tam 12 yıl boyunca belirli firmalara kağıt üzerinde bir ihale yapılmış gibi gösterilmiş doğrudan temin ihaleler bunlar ve ederinin çok üzerinde bu firmalara ihale verildiği ve bu ihalelerden ortaya çıkan gelirlerin de bir kısmı belediye yöneticileri tarafından alındığına dair iddialar var. Şu anda bu soruşturma devam ediyor. Ama şu an için ortaya çıkan mesele dahi yani bir olay üzerinden birden fazla gayri resmi kaçak işlemle karşı karşıyayız. Bir Bitcoin ne kadar biliyor musun Ürkan Hacı? Şu anda 78 bin dolar yani 3 milyon 600 bin civarında bir değere sahip. Şimdi bu süreci kaç senedir yapıyorlar bilmiyoruz. Ama kamu kaynaklarını kullanarak, kamu gücünü kullanarak tamamen kaçak, elektriği kaçak, arsası kaçak, cihazları kaçak bu üretimi yaparak kaç lira, kaç Bitcoin ya da kaç dolar elde ettiklerini bilmiyoruz şu an için. Bu önümüzdeki günlerde çok daha somut bir şekilde ortaya çıkacaktır. Çıkaralım. Şeyi de verelim arkadaşlar. Yakalanan cihazları da verelim.
4: Bu arada arazinin başındaki de baz istasyonuymuş galiba. Yani uçsuz bucaksız bir arazi düşün. Evet, evet. Sağında sonunda ev yok ama baz istasyonu var orada.
2: Bu biraz sonra ekranlarda göreceğiniz fotoğrafta ele geçirilen 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı. O da televizyonda ilk defa şu anda TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı farkıyla görüyorsunuz.
1: Evet, şu anda görüyorsunuz.
2: Şu cihazlar ele geçirildi. Bunların çok yüksek elektrik kullanımı söz konusu.
1: Bunlar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki sergilenen cihazlar sevgili izleyiciler.
2: Olay yerinde suçüstü yapıldı zaten buna yani. Bu konu evde özel kalemine ait olduğu iddia edilen evde o malikanenin alt tarafında bulundu, el kondu ve şu an itibariyle Emniyet Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunuyor. Delil olarak da duruyor. Şimdi geriye dönük incelemeler hem bu konuya dair hem de yolsuzluk konularına dair iddialarına dair.
1: Bu arada henüz mahkemeye sevk edilmediler. Bunun altını çizelim. Şu anda gözaltı süresi devam ediyor.
2: Emniyet ifadeleri alındı.
1: Pazartesi galiba. Pazartesi mi yoksa?
2: Pazar günü ya da pazartesi savcılığa
1: sevk edilmeleri bekleniyor. Oğuz abi sen gel istersen.
3: Hem şu konuyla çok şey söylemeyeceğim. Evet. Şundan dolayı biraz hani bu coin madenciliği diye tabir edilen şey. Aslında işte 2-3 yıl önce 4 yıl öncesine kadar Türkiye'de pek çok kişinin yöneldiği bir alandı, cazipti. Niye o yıllarda işte coin piyasası çok hızlı yükseldiği için boğa diyorlar ona galiba. O dönemde farklı cihazlarla hatta hatırlayacaksınız ekran kartı krizi yaşanıyordu. Bulunamıyordu vesaire. Sonra alternatif bir şey çıktı. Az önce baz istasyonu dedi ya Oğuz Bey. Sonra alternatif bir coin madenciliği yöntemi çıktı. Aynı hani evlerinizdeki şeyler vardır ya modemler. Modem cihazı gibi, internet modem cihazı gibi bir cihazı kuruyorsunuz. Siz bunu coin madenciliğine başlıyorsunuz. Ne kadar yüksek frekansla baza bağlanırsanız o esnada uydu veriyorsanız o kadar coin kazabildiğiniz bir sistem de kurulmuştu. Yıllar içerisinde bu işe giren çok fazla insan oldu. Bence Bodrum'da şey yapılmasının bir sebebi de şu. Buradaki yüksek maliyetlerden bir tanesi de şundur. Cihazların belli bir soğuklukta kalmasını sağlamak. Evet. Yani hepimiz biliriz bilgisayarlar ısındığında onu soğutmak çok zor bir şey. Sistem odaları vesaire olur. O yüzden büyük serverların işlediği yerlerde. Yer altında tercih edilmesi sebebi de o ekstra bir şeyi performans ne kadar yüksekse o kadar hızlı kalıyor.
2: Güneşi ama daha azalması.
3: Son iki yıl içerisinde coin piyasalarının hep tepe taklak aşağı doğru gitmesinden dolayı az önce Berat Bey söyledi 70 küsur bin dolarlar dedi Bitcoin. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce 125 bin dolar, 130 bin dolarlar dedi. %100 değeri kaybetmiş.
0: Bunlar imalata başladıktan sonra mı düştü?
3: Ancak şu dönemde Türkiye'de coin madenciliğinden para kazanmanız az önce savcılığın gözaltındaki gerekçesi gibi. Eğer elektrik bedavaysa, cihazlar kaçak şekilde temin edilmişse vesaire anca öyle para kazanırsınız. Diğer şartlarda ürettiğiniz malın sürekli değer kaybettiği, maliyetin sürekli arttığı bir yerde bu faaliyeti zaten sürdürmezsiniz. Yani sürdürmez. Ama diğer şeyle izleyiciler merak ederlerse coin madenciliğin önünde Türkiye'de yasal bir mevzuat engeli var mı? Yok. yapmanızda hiçbir sakınca, her türlü işte direkt isterseniz Wi-Fi yoluyla, direkt isterseniz ekran kartı yoluyla koyun madenciliği yapmanın önünde yasal bir engel yok. Az önce işte gümrük mevzuatına aykırı şekilde cihazların ithalatıyla ilgili bir şey varsa, yani kacakçılık varsa veyahut da işte sizin kullandığınız enerjiyle ilgili başka bir şey varsa bunlar şey yapılabilir. Son bir konuyu da, hani bu genel bir şeydir. Türkiye'de hep söylenir. Bazı konularda gerçekten hani ben de geçmişte hepimiz işte siyaset yaparken, ticaret yaparken, öğrencilik yıllarımızda hani bu şey maddeleri vardır ya, hani adli sicilde bir madde vardır. İşte adam yaralamaktan, tehditten, gasptan, darptan, şundan, bundan sicil çıkıyor böyle. Çok tuhaf. Hatta hep söylenir ya, bir Türkiye'de bir sicil affına ihtiyaç var mı falan diye. Bir anekdot olarak anlatayım. Ben de bir göreve başladığım kurumda demişlerdi ki ya bir şey lazım, adli sicil kaydı lazım. Dedim ki çok kalabalık benimki, şey yapmayabilirsiniz falan filan. Onları nasıl yani falan diye. Türkiye'de şu vardır yani. Okul siyasidir veyahut da değildir. Veyahut da sokakta, şurada, burada. Bir kavgaya karşılaşırsınız, bir şey olur. Yani normalde aslında siz karşıdaki kişiyi, hani gençlikte kimseye tavsiye etmiyoruz tabii. Yumruk atmışsınızdır. Talihsizlikle bir yaralanma meydana gelir. Yumrukla da yaralanma meydana gelir. Ve orada darp kasten suçu, yaralama suçundan darp, siz ceza adli sicilinize işler bu. Evet. O yüzden hani... gerçekten profili şey yapmak için söylemiyorum. Bu
0: çok kasten yaralama var. Çok hafiflettin ama ya. Çok hafiflettin ama ya. Ali,
2: kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma var.
3: Evet. Yani, hayır, ben bu şahısla ilgili söylüyorum.
2: Şimdi yolsuzluk ve koyun madenciliği de gayri resmi.
3: Söylemiyorum. Genel olarak. Bu arada, hani bu şeyi gördüğüm.
1: Bu arada bir başka konuyu da belirteyim. Genel yayın yönetmenimiz Ercan Seki de izliyor programı ve şöyle bir şey demiş. Özel kalem müdürünü konuşurken. İstisnai memuriyet için diyor, şöyle diyor, 657'deki evet, istisnai memuriyet maddesiyle belediye başkanlarının özel kalem müdürleri devlete ayrıcalıklı memur olarak alınıyor. Bir belediyede evet, 2 ay özel kalem müdürü gibi göster, sonra gelsin memurluk. Ne KPSS var ne de mülakat, paraşütte memurluk demiş.
3: Doğru. Tam az önce bahsettiğin parti fark etmeksin diye belki en yaygın
0: muhtemelen,
3: kullanım
0: muhtemelen
3: budur.
0: Muhtemelen resmi değildir. Eğer sicilinde bu kadar kabarık şeyler varsa memur olmamıştır.
1: Bu arada Eskişehir'den yerel gazetelerden yazan arkadaşlar.
3: Onu araştırdım. Bir yıl
2: 8 aydan daha düşük bir ceza aldığınız zaman hükmün geri bırakılması durumu söz konusu olduğunda memur olma konusunda bir engel çıkmadığı ifade ediliyor. Olmuyor. Bunlar tabii suç kaydı. Hepsinden hüküm giydi diye de bir durum söz konusu değil. Bunun da altını çizmek
3: her
2: lazım.
3: Türlü sabıka memuriyet.
2: Bir de Atakan Bey, şu bilgiyi de verelim. Unuttuk onu vermeyi. 33'ü Tepebaşı Belediyesi çalışanı, başkan yardımcısı var aralarında. Özel kalem müdürü var.
1: 25 kişi galiba şu anda, değil mi?
2: 33'ü Tepebaşı Belediyesi görevlisi, başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, şube müdürü, sekreter, memur, teknisyen, işçi kadrolarında görevli. 27 de özel firma yetkilisi olmak üzere toplam 60 şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması amacıyla 14 Mayıs tarihiyle bu operasyon gerçekleştirildi.
3: Burayla ilgili değil o gözaltılar.
2: Hayır, az önce dedim ya, 2013-2025 yılları arasında özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan etkinlik tarzında fahiş fiyatlarla yapıldığı iddia edilen ihaleler.
5: Bazı isimleri Estonya'da şu an bu evet, gözaltı hakkında karar verilen
3: resmi görevli mi?
5: Estonya'da, yani ziyaret için gitmişler anladığım kadarıyla. Onun dönmesini bekliyorlar. Şimdi bir isim daha var. Talat Yalaz. Ya da Talat mı denir? Talat Yalaz. Doğru düzgün telaffuz edelim. CHP Manisa İl Başkanı. Özür dilerim. Eskişehir İl Başkanı. Manisa'yı konuşa Manisa'ya kaldık. Eskişehir İl Başkanı özel kalemle, yani bu arazinin sahibiyle birlikte iş tuttuğu, havuzbaşı partilerinde bazı fotoğraflar olduğu, o fotoğrafların da dosyaya girdiği, bu Eskişehir kulislerinde de çok konuşuluyor. Bu iddialar aynı
1: zamanda.
5: Bu arada
1: Oğuz zaten şu anda Eskişehir'deki yerel medyanın tamamı neredeyse bize yazıyorlar. Eksik olmasın gazeteci arkadaşlarımız. Tabii biz pek çok ismi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ancak soruşturma dosyasında ne geçerse onları buraya aktarmaya çalışıyoruz. Mesela bir arkadaşımız yazıyor, gazeteci bulmuş benim numaramı. Diyor ki Özcan Erkaya ile birlikte yakalanan Duygu Hanım'ın babası da tepe başında bazı şirketlerin genel müdürü diyor. Tepebaşı ilçesinde şirketlerin genel müdürü, o da gözaltında diyor.
5: Çünkü şöyle iddia bitirin.
1: Bu arada evet, belediye başkan yardımcısı Seyit Yıldızhan ve Bülent Çetin galiba, senin Estonya'da dediklerin.
5: Evet, o
4: SY'nin, SY diye geçiyordu şimdiye kadar, Seyit Yıldızhan'ın oğlunun bir şirketi varmış iddia soruşturma dosyasındaki. Bu şirket üzerinden çatır çatır naylon fatura kesilmiş. Yine evet. iddiaya göre. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındığında bu kasa hesap ne demiştik hatırlıyor musunuz?
1: Dur geleceğiz ona ya.
4: Hayır ona
1: Rasim
4: geleceğiz.
1: Ozan dosyasına
4: ona,
1: geleceğiz.
4: Hayır hayır ona geleceğiz. Bir benzetme yapacağım. Burada da kasanın Mert diye bir isim olduğu söyleniyor yine bu soruşturma kapsamında.
1: Peki.
2: Bir de AK Parti evet. Eskişehir İl Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var aslında ne bu diyor? Operasyon üzerinde. Tabi uzunca bir açıklama yapmış ama şundan bahsediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz çalışma, MASAK ve Sayıştay müfettişlerinin raporları neticesinde ortaya çıkan ayrıntılar ne yazık ki şehrimiz ve kamu vicdanı adına utanç vericidir diyor. Ve daha vahim bir iddiadan bahsediyor. Can yakıcı bir konu da AŞEV üzerinden yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerdir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yoksulun, fukaranın boğazından geçecek AŞEV yemeklerinin sanki dışarıdaki yandaş firmalardan alınmış gibi gösterilerek belediyeye fatura edilmesi, milyonlarca liranın elden ele nakit olarak paylaştırılması sadece hukuki bir suç değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür diyor. Eskişehir İl Başkanı, ismini de söyleyelim, Gürhan Albayrak.
1: AK Parti Eskişehir
2: AK Parti İl Başkanı. Eskişehir İl Başkanı da bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Ya burada şunu görüyoruz aslında sevgili Gürkan Acır, baktığında biz 19 Mart'tan bu yana ne görüyoruz? Neler görüyoruz yerel yönetimler üzerinden? Görmediğimiz rezillik kalmadı. Yani kız arkadaşlarını, sevgililerini belediyede maaşlatmadıkları mı kaldı? Veya evlerinin halılarını buradan almadıkları mı kaldı? Veya adaylık için rüşvet verildiği iddialarıyla mı karşı karşıya kalmadık? Bugün coin üretimi ve kaçakçılıkla ilgili bir iddiayla karşı karşıyayız. Baklava kutusu, pasta kutusu, bunları geçtik artık. Bakıyorsun ne kadar rezillik iddiası söz konusuysa şu anda CHP'li belediyelerden dışa fışkırıyor. Bu CHP'nin daha yerelde yönetimi ele geçirmişken neler yapabileceğiyle ilgili bir fragmanı ortaya koyuyor. İnsanlar da şunu düşünüyor ister istemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi daha yerel yönetimlerdeyken bu kadar rezil iddialarla bizi karşı karşıya bırakıyorsa bir de ülke yönetme durumuyla karşı karşıya kaldığında neler görürüz kim bilir. Yani coin tarlasına mı dönüşür ya da işte bu kız arkadaşlarının politik farklı yorumu. Yerlerde maaşa bağlandığıyla mı karşı karşıya kalırız? Ya bugün peki. Özgür, bak Özgür Özel dün kimin açılışına gitti? Gürkan Acır, Bornova Belediyesi'nin açılışına gitti.
1: Yok, Bornova'ya gitmedi.
2: Bornova'ya da gitti.
1: Bucayla
2: gitti galiba. Bornova'ya benim bildiğim Bornova'ya da gitti. Bornova'da 39 ya. Yaşında belediye başkanı kim?
1: Tamam Ömer... işte o şey ya, Buca. Ha Ömer Eşki.
2: Evet
1: Eşki.
2: Ömer Eşki değil mi?
1: Var mıydı? Ha? Bilmiyorum evet. Neyse evet.
2: Şimdi bakıyorsun bu belediye başkanı daha birkaç hafta önce evet ben hata yapmışım. Özkan tamam. Yalım'ın sevgilisini işe aldım. Çalışmadan geldi belediyede maaşı gösterildi. Ben cebimden karşılarım tamam. diyerek konuyu ortaya çıkardı.
1: Demin Aksaraylı AK Partili milletvekilinin özrünü kabul ediyoruz da bunu etmeyelim mi?
2: Hayır şöyle... Onunkini ben
1: o da edelim önünkini... diyor. O da özür diliyor.
2: Onunkini Ali Turan kabul etti.
1: Ha sen kabul etmiyorsun.
2: Artı şunu
1: sence
2: söylüyor.
1: Sence istifa mı etmeli?
2: Ya ben açıkçası doğru bulmuyorum. İstifa edip etmemesini, partinin bir karar alıp almaması onlara kalmış. Ama hani bunu biraz daha bilgiler netleştikçe konuşmak lazım. Ben hangi tarafta olursa olsun ya bu işler... Siyaset kurumuna en büyük zarar veriyor. İnsanlar peki. size oy vermiş, güvenmiş.
1: Peki.
2: Siz gidip onu istismar
4: bir
2: ediyorsunuz.
4: De şu Özgür Özel de gidip bir cümle söyleyeyim de.
2: Örneğin İzmir'de o belediye başkanlarının açılışlarına katılarak sanki bu işleri meşruymuş gibi gösteriyor. Bu da çok sağlıklı gelmiyor.
4: Peki. Yani yakalanınca da neyse parası vereyim kardeşim demek. Bu da çok daha.
2: Bunları da yorumladık zaten. Yakalanmasan evet. ne olacak?
4: Hırsız,
2: sonuna kadar gideceksin.
4: Hırsızı yakalıyorsunuz elinde bıraktım abi diyor. Tamam git koçum diyeceksin.
2: Peki. Tamam sen beraat diyecek yani.
1: Peki bak, sevgili izleyiciler şimdi enteresan bir başka soruşturma, o da yasa dışı bahis ve kara para soruşturması. Merkez üssü Adana bu kez. Adana'da kara para ve yasa dışı bahis soruşturması, fakat orada tabii iki tane önemli şey var. Daha doğrusu çok sayıda internet sitesi, bunların yöneticileri, bunlar gözaltında, çok sayıda gözaltı var. Ama iki şey öne çıkıyor. Bir gazeteci, bir televizyon programcısı olan Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında, gözaltı süresi uzatıldı. Evet, bu başlığı verdik sevgili izleyiciler. Rock kısa adı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kısa ismi Rock diyoruz. Rock'un ve diğer tabii bu davadan, bu daha doğrusu bu soruşturmadan sorgulanan isimlerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı ve bu soruşturma içerisinde az önce söylediğim gibi çok sayıda internet sitesi, işte para ödeme sistemlerinin sahipleri, şirketler var.

0: Bu araya sen dur.
1: İddiaları sadece söyleyeceğim.
0: Yok, iddialara geleceğiz de bir dakika. Tamam. Öncelikle şunu sorayım. Ali Turan, sizle başlayayım. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı hepimizi tanıdı. Biz de çok sayıda ben programa çıktım. Ta Habertürkler, Beyaz TV'ler, şunlar bunlar hepsinde bayağı 15 senedir de bildiğimiz, tanıdığımız bir isimdir. Ama oldum bittim başından itibaren çok sansasyonel bir gazetecilik yapmaya çalışır. Çok keskin konuşmaya çalışır. Bir dönemde özellikle işte FETÖ işinin İşte cemaat memaat olduğu dönemlerde böyle çok sert ifadelerle insanları suçlardı, bitti, keskin cümleler kullanırdı falan. Bu yönüyle de çok eleştirildi, çok tartışıldı. Ta Taraf Gazetesi'ndeki köşe yazarlığından alın bugüne kadar gelin. Ama hiçbir zaman AK Parti'yi de bırakmadı. Hep AK Parti'yi de destekledi. Hep onlarla da iç içe görüntüler verdi. Hep birlikte oldu. Şimdi...
2: Çocukların isminde Sayın Cumhurbaşkanı...
0: Tabii çocukların isminde de Allah bağışlasın. Nagihan Alçı ile beraber olan evliliğinden dünyaya gelen evlatlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan isimlerini koymuştu. Şu anda gözaltında. Ne diyorsunuz?
3: Bunu daha önce de söyledim. Yani AK Parti'yi savunuyor diye, AK Partili diye eğer bir yanlışa karışmışsa, devlet de bunun gereğini yapmışsa, savcılık da burada görevini yapıyorsa, o devlete ve savcılara saygı duyarım. Bir. İkincisi, siz tanıyorum diyorsunuz. Ben hiçbir programda yan yana gelmemeye çalıştım. Tanıdığım ilk günden beri de hiç sevmedim. Siz seviyor olabilirsiniz.
0: Bak AK Partili de ben seviyorum değil mi? Ben dışarıda da görüşmüştüm yok da.
3: Yok, ben
0: programlarda bir araya geldik. Konularca program yaptık.
3: Ben bu tür insanları, böyle öyle bu tür konuşmalar yapan insanları hiç sevmedim, sevemedim. Yani ekranlarda gördüğüm günden beri böyle şeylere benim karnım tok. Böyle şeyleri hiç sevmem ben. Yani taraftar olabilirsiniz. İşte Atakan Bey de bir taraftır. Ferhat Murat da bir taraftır. Ama böyle şeyler yapsalar inanın onları da sevmem. Yani ama saygı duyarım görüşlerine, ayrı konu. Fakat bu tür böyle asparagas haberler yapıp şimdi kalkıp öyle işte yarın şu yapılıyor, bugün bu yapılıyor, asıyor, kesiyor, yapıyor. Ben hiç sevemedim ama kim olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatla, yani Türkiye'de suç işleyen kim varsa, bakın milletvekilini içeri aldırdı. En yakın bizim eski milletvekilimiz.
0: Ali Bayramoğlu.
3: Evet, yani bu konuda taviz yoktur. Belediye başkanları, biliyorsunuz Diyarbakır'da, Urfa'daki belediye başkanına ters kelepçe yapıldı, ters. Hiçbir belediye başkanına yapılmadı buradaki şeye, ama ona
0: hatta
3: ters
0: bağırdı,
3: kelepçe yapıldı.
0: Gözaltına giderken bir de. Şimdi, tabii bu da bu arada tartışılan konular. Rasim Ozan Kütahyalı'ya da kelepçe uygulaması yapılmasının bugün ben çok tartışıldığını, konuşulduğunu gördüm. Lekelenmeme hakkına ilişkin bir ihlal bu diyorlar. Çünkü daha henüz hakkında bir hüküm yok. Kaçacak bir yeri de yok diyorlar. Ama buna rağmen kelepçe vuruldu şeklinde bir takım eleştiriler de var.
3: Hiç şeyi yoktur. Hiçbir özelliği yoktur. Kelepçe vurulması gerekiyorsa vurur. Yani ne savcılarımızın, ne polisimizin, ne jandarmamızın kimseye özel bir kini, garazı yoktur. Kimin suçu neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Öyle bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla burada ben Sayın Adalet Bakanımızın sabah açıklamasını dinledim. Öyle yenilir yutulur bir operasyon değil. Çok ucu ilerlere gidecek bir operasyon olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunun içerisinde de kim varsa, kim bu işin içerisine girmişse bunun mutlaka gün yüzüne çıkıp suçlular da cezasını çekmeli. Peki. AK Partili olmalı. AK Parti'yi savunuyor. AK Parti taraftarı. Hiç fark etmez. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Bu yapılması gereken neyse o yapılıyor. Şu anda eğer bu suç işlemişse, tabii yani buna şimdi bizim bir şey söyleme şeyi
0: yoktur.
3: Suç işlemişse eğer AK Partili ise iki kat ceza almalı. Daha ileri bir şey söyleyebilir miyim? Yani iki kat ceza
2: olmasın.
0: İki kat olmasın canım yani. Ben herkes neyse yargılansın da yani iki kat, üç kat olmasın.
4: Şimdi ilginç gelecek belki size söyle. Ama yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın AK Partili olduğunu falan düşünmüyorum. Liberal bir düşünceye sahip bir insandır. Biliyorsun hani o liberal
0: sürekli AK Parti'ye destek açısı, verdi onu söyleyelim.
4: Bence en fazla zararı AK Parti'ye.

0: belki.
1: O neyse, o senin kişisel
0: değerlendirmen. AK Parti'yi destekleyen birisi kendi partisine bu kadar zarar verir mi? Vermez. Mesela ben sana söyleyeyim. Bir, terörist Türkiye sürecinde yaptığı çıkışlar. Sanki devletin derinliklerinden bilgi alıyor gibi. Abdullah Öcalan'ın işte Gölbaşı'ndaki evinin koltuk rengi bile belli gibi.
2: Evet.
0: Teyide muhtaç bile diyemeyeceğimiz. Kesinlikle gerçek olmayan bu bilgiyi ortaya koydu mu? Koydu. Ankara'da Etimesgut ve diğer belediyelere operasyon geliyor diyerek emniyet izinleri iptal etti dediğini de şahit olduk. Ertesi gün narkotik operasyonu oldu. Sonra zaten o gün de gözaltına alınmıştı hatırlarsan. Yine geçmişte
1: evet, aslında
0: Boşnaklarla
1: bir
0: ilgili
1: vardı,
0: bir tabii canım evet, Boşnaklarla evet, ilgili skandal bir ifadesi vardı. Boşnak ki benim babaanne tarafım Boşnaktır. Çok büyük bir hassasiyet gösterilmişti. O zaman kamuoyu ayağa kalkmıştı. Tarzını da ben beğenmem şahsen ama tabii burada AK Partili'ye yakın, şuraya yakın, buraya yakın dediğimiz zaman ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'de de çok yakın arkadaşları olduğunu biliyorum. Şu anda aktif görevdeler. Çok yakın arkadaşları yani. O kadar söyleyeyim ben.
2: Tatil arkadaşlar mı mesela?
3: Şimdi burada Ferhat Murat'ın söylediklerini
0: akşam,
3: yutkundum söyleyemedim.
0: Akşam,
3: yani böyle bir
0: akşamları
3: ağzına sağlık.
0: Cumhuriyet yani. AK Partili bazı milletvekilleriyle oturduğunda biliyoruz. Yani hani bu suç da değil yani bu arada, onu da tabii söyleyeyim. Ama hani baktığın zaman hangi taraftan daha fazla kanka diyebileceğimiz nitelikte
1: ya
0: arkadaşı vardır.
1: Ferhat Murat, biraz daha uğraşırsan
0: Cumhuriyet AK Partisi'nde.
1: Şey, Rasim Ozan CHP'liydi diyeceksin. Hayır, abi. Biraz daha uğraşırsan. Hafif bir gayret gerekiyor. Hayır,
4: çok bence çok
0: CHP'li demiyorum.
4: Yere dokundu. Önceki söyledikleriyle de ben bütünleştireyim. Zarar verdiğini söylediğiniz iddiaları da belki o kankaları da dediniz ya, onlar dile getirmesini talep ediyorlardır. Ben girmeyecektim konuya ama
0: ben hani o kısmına bulunca bir şey diyemem bilmediğim için, ama hani kankalarını biliyorum. Kankaları da şu anda belki bizi izliyordur muhtemelen. Onlarla çok samimi olduğunu biliyorum ama yani AK Parti'yi destekleyen desteklemeyen meselesine ben gerçekten daha hassasiyetle bakıyorum. Şöyle, biz gazeteciyiz. Size AK Parti mi diyor getirin Ferhat Murat'ı buraya oturtun diye?
1: Yok, hayır.
0: Demiyor kimse. Veya işte Cumhuriyet AK Partisi mi söylüyor?
1: Hayır.
0: Atakan Bey'i gönderin ya da Kemal Bey mi işaret ediyor?
1: Hayır, hayır.
0: Şimdi böyle baktığımız zaman aslında medyadaki durumun gerçeğini de ifade etmemiz lazım.
1: Ferhat Murat, konuyu açmışken şunu açıklık getireyim. Biz TGRT Haber'de bir yılı geçtik. Burada program yapıyoruz. Ali Bey, sen de, Ali Bey de, Atakan daha önce şeyde yoktu ama biz başka kanallarda, TV100'de
0: tabii
1: de,
0: canım,
1: ben CNN'de de çalıştım, TV100'de de, Habertürk'te de aynı
0: şekilde. Şu an ben 4 kanalla sabit çalışıyorum.
1: Evet. Bu programın aynısını yapıyorduk. Aynısını.
0: Evet, evet.
1: Yani olabildiğince Türkiye'nin ana siyasi akımlarındaki temsilcilerini burada buluşturup, burada konuşma, onlara konuşma imkanı vererek eşit bir dağılımla buna dengede tutmaya çalışıyoruz. Burada da yaptığımız o, daha önce de yaptığımız o. Yani kanal değişince bir şey değişmiyor. Evet. Biz aynı programın, Ali Bey konuğumdu benim TV100'deyken. Defalarca geliyordu, gidiyordu. Sen aynı şekilde hatırla, TV100'de kaç program yaptık?
0: Canım,
1: aynısını yaptık. Yani orada da bir denge tutmaya çalışıyorduk. Burada da tutuyoruz. Şimdi herkes kafasına göre bir şeyler söylüyor. Çok da önemli
0: Gülkan
1: değil.
0: Acır,
1: gerekli bizim Taksim Meydanı'nın gerçek izleyicileri gerçekten çok hassas, çok dikkatli, her şeyi takip ediyorlar. Ve bizi bir kez daha da teşekkür ediyorum. Hakikaten zirveye taşıdılar. İzlenme oranlarıyla işte geçtiğimiz Perşembe, Salı, ondan önceki hafta sürekli olarak hep zirvede yer alan bir program haline getirdiler. Bu ilgilerine de özellikle çok teşekkür ediyorum. Ama son hafta gerçekten muazzam bir izlenme geldi. Çok teşekkür ediyorum hassasiyetinize, duyarlılığınıza. Biz de sizden aldığımız güçle bu hassas ve objektif yayıncılığı devam ettirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Konu neyse, gündemdeki konu neyse, soruşturmalar nerede devam ediyorsa, ne cereyan ediyorsa biz onları ele almaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Tamamen belgeler, bilgiler ve somut deliller üzerinden. Yoksa işte duyduğum gibi, işittim gibi vesairelerle değil. Evet.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyordum. Bize ne konuşacağımızı, ne söyleyeceğimizi söyleyen, işaret eden, ben en az bugüne kadar 9-10 kanalda yayına çıktım. Sürekli olarak da çıktım biliyorsun. Bazılarını birlikte de yaptık. Hiç kimse şunu söyle, bunu söyleme demedi. Tamam. Dolayısıyla Rasim Ozan'a da AK Parti ya da şu bunları söyleyeceksin gibi bir yaklaşım ortaya koymamıştır. Bize koymayan Rasim Ozan'a hiç koymaz. Yani öyle bir şey koyduysa da bu AK Parti'ye yarardan çok zarar vermiştir. Az önce zaten örnekleriyle ortaya koydum. Şimdi ben bugün
1: Esfer, yok Esfer çok zorunlu bir reklam. Reklamdan sonra seninle devam edeceğim ama tamam. Bu konuyu çünkü konuşacağım. Görüşlerinizi de merak ediyorum. Kısa bir ara sevgili izleyiciler, aranın ardından Taksim Meydanı sunacağız.
5: TGRT FM Haber.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
12: Bugün sizlere HPV'li
13: ya da belli yöntemler var.
12: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
13: Doğum sonrası yapılan
12: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
13: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
11: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
12: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
13: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
14: TGRT FM.
15: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Televizyon şarkı yarışması var biliyorsunuz. Bugün finali varmış. Finalde İsrailli sanatçıların önünde Filistin bayrağı açmışlar. Tebrik ediyoruz.
2: Geçen yılda aynısı olmuştur.
1: Aynısı olmuş
2: muydu? Çok protesto edilmişti.
1: Evet, evet. Buradan Filistinli kardeşlerimize tebrik ediyoruz. Helal olsun diyoruz. Tabii
3: ben de bu protestolar devam edecek. Boy'u tebrik edeyim.
1: Kimi?
3: Niye? Galatasaray'da Sasha Boy dün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Aha. Ama bunu ben bizim Türk futbolculardan beklerdim. Onun bir altını çizeyim. Türk futbolcularımızın topluma daha fazla örnek olan hareketler sergilemesi lazım. Alkolle görüntü veren Barış Alper'e de buradan bunu hoş karşılamadığımızı ifade edelim. Çünkü gencecik 9-10 yaşında çocuklar sizi izliyor. Sizin o görüntülere
2: verdiğiniz. Lamin Yamal da.
4: Evet, bir de Lamin Yamal'ı da eklemek lazım. Evet, helal olsun.
3: Yani, evet, yani Filistin meselesinin en yüksek seviyeden dile getirilmesi önemli. Galatasaray taraftarı da dün Filistin konusuyla ilgili önemli tezahüratlarda bulundu.
1: Evet.
3: Sık sık vurgulamak lazım. Şimdi Rasim evet. Ozan'dan devam edelim.
1: Dur bir de bir izleyicimiz yazdı. Azıcık kendimizi de biraz övelim ya. Müsaade et de. Bir izleyicimiz de diyor ki Gürkan abi iyi yayınlar. Taksim Meydanı gerçekten çok kaliteli ve ilgiyle izlediğimiz bir program. Bunun en büyük sebebi de sizsiniz diyor bana. Çok teşekkür ederim. Çünkü hem sizi hem konuklarınızı yorumlarını severek takip ediyoruz. TGRT'de de olsa, TV100'de de olsa hatta Halk TV'de de geçseniz biz yine Taksim Meydanı'nı izlemeye devam ederiz. Bir de izleyici mesajlarına biraz daha fazla yer verirseniz çok daha memnun oluruz. Emekleriniz için teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum demiş İrfan Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Böylece bir izleyici mesajına da yer vermiş olduk.
2: Reklam kuşağı mı diyelim?
1: Reklam, evet, kendi kendimizin reklamını yapmış olduk birazcık. Evet, sendeyiz Ferhat Murat, rock.
3: Şimdi bir de ben kendime övüyüm falan diye başlamış.
1: ama şeyler, reklamlar bitti.
3: Yok, ben kendimi övmekten çok haz etmem.
1: Evet.
3: Sağ olsun izleyicilerimiz hakikaten sokakta izlediklerini bize nasıl takip ettiklerini de hissettiriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi işin ilginç tarafı Rasim Ozan'ın hani televizyon ekranında gündem oluşturma, kendinden bahsettirme özellikleri fazladır. Yani işi kimi zaman rijit boyutlarda konuşur. Kimi zaman işte
1: bu arada
3: şovu,
1: futbol programında tabii, da yorumcu olduğunu hatırlatalım.
3: Şovu boşnaklarla ilgili evet. Konu futbol tabii. Programında maalesef meydana gelmişti. O talihsiz kelimeyi orada dile getirmişti. Şimdi futbol yorumculuğu vardır. Sinema kökenlidir. Sinan Çetin'in yanında uzun süre çalışmıştır. Aslında gazeteci değildir yani Rasim Ozan. Kendisi de söylüyor. Ben gazeteci evet. Değilim diyor.
2: Değil.
3: Yorumcu, televizyoncu, televizyon figürü olarak karşımıza çıktı ve hani kendini izlettirmeyi bir şekilde başarmış ama hani kendini sevdirmeyi aynı ölçüde başarabilmiş mi? Bu ciddi tartışmalı
1: kendini
3: bir konudur.
1: Kendini konuşturmuş ama
3: sevdirebilmiş mi? Bu konuda ciddi şüpheler evet. Var. Ben çok sevdirdiğini düşünmüyorum. Ama işin trajik boyutu da şu Gürkan Acır. Ya daha bir gün önce yasa dışı bahisle ilgili
1: hayır, o gün ya.
3: Bir
1: o
3: tweet gün atıyorsun işte 24 saat evet, içerisinde.
2: Evet.
3: Diyorsun ki bu devlet yasa dışı bahisle mücadeleyi çok yüksek bir tonda gerçekleştirecektir. Sabahına yasa dışı bahise kasa olma suçlamasıyla gözaltına alınıyorsun. Bu işin trajikomik boyutu. Ben bugün kendisine yakın birkaç isimle görüşme imkanım oldu. Nedir dedim bu meselenin aslı? Kendi ifadeleriyle bu konu şöyle diyorlar bana. Bir dönem işsiz kaldığında kredi kartıyla kuyumcudan altın alıp onu dövize çevirip oradan bir finansal okuryazarlığının da çok üst seviyede olduğunu iddia edip böyle bir sürecin içerisine girdiğinden
1: hani
3: bahsettiler.
1: Şeyde, kamuoyunda şey dedi takla attırıyor.
3: Takla yani. Attırma dediğimiz mesele işte oradan hangisi değer kazanırsa ona dönelecek işi önceden alarak bunu gerçekleştirme yaptığına dair yakın çevresinin ifadeleri var. Bu konudan münezzeh midir ya da farklı bu konuyla ilgili midir bilemiyorum. Ama hani bir insan da eğer böyle bir işin içine girdiyse de yakın çevresine evet biz işte yasa dışı bahsin kara para aklama işlemini gerçekleştiriyoruz diyeceğini de zannetmiyorum. Eğer öyle bir şey yaptıysa her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı neyle karşı karşıya kalacaksa Rasim Ozan'ın da karşı karşıya kalması gereken mesele odur. Ama suçu günahı yoksa da tabii ki suçsuz olduğunun peki. Kamuoyuna duyulması önemli. Benim en çok üzüldüğüm konu iki tane evladı.
1: Öyle.
3: Nagihan'la öyle. İkisinin ortak çocukları bu süreçte biraz fazla çektiler. Yani onların hiçbir kabahati yok aslına bakarsan. Ama işte biliyorsun çocukların okulda mobbing dediğimiz ya da akran zorbalığı dediğimiz meselelerle çok karşı karşıya kalma ihtimali vardır. En çok üzüldüğüm o iki evlat.
1: Peki. Atakan Sönmez.
2: Evet. Yani Rasim Ozan Kütahyalı profili üzerinden gerçekten herkesin çok söyleyeceği şey vardır. Ben de çok hani şeyimde olan birisi değil açıkçası radarımda veya şeyimde ama genel itibariyle tarzı Ferhat Murat'ın söylediği Atakan gibi.
5: İlk defa aynı yerden buluştuk.
2: Ha, şöyle yok. Zaman zaman oluyor. Şöyle bir şey var.
4: Noktalar oldu.
2: Aslında show business diye bahsedilen gösteri dünyasının bir aktörüdür. Yani kendisi bir gazeteci değildir, siyasi figür değildir vesaire değildir. Gösteri dünyasının bir aktörüdür. Zaten hani Google'a adını yazdığın zaman ilk çıkan görselden Rasim Ozan'ın nasıl bir profil olduğunu herkes anlayacaktır. Yani o izlenme, izletme dediğimiz şey vardır ya. Hani izletme dediğimiz şey.
5: Ben hiç Google adını yazdım, hiç denememiştim. Bir yandan da bakayım.
2: Yani o izletmek için her şeyi yapma işi ve bu gazetecilik için gazeteciliği bilmeden bu işlere soyunanlar için en büyük handikaptır, en büyük tuzaktır. O kısmını söyleyeyim. Yani dikkat çekersiniz. Hatta yayın öncesinde de bir şey dedim şimdi. Siyaset ve gazetecilik maraton koşmak gibidir. Yani maraton koşmak şunu gerektirir. Temponuzu, nefesinizi ve hızınızı ayarlayabilmek işidir maraton koşmak. Bir anda parlayabilirsiniz. 100 metre koşucusu kısa vadedeki hızlı depara bakar. Bir anda şöyle olabilirsiniz. Uzun vadede bugün mesela neyi konuşacaktık? Biz pek çok mevzu vardı da bir şey belki atladık. Mevlüt Aslanoğlu eski Malatya milletvekili.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Çok asaletle geçti. Bugün bakıyorum paylaşımlara vesaireye duruşuyla, siyasetiyle herkesin taraflı tarafsız saygıyla andığı bir isim. Bugün yıl dönümü olduğu için. Siyasette pek çok örneği var.
5: Ben Ankara'da milletvekiliydim. Cenazesine şeyden gruptan izin aldım. Cenazesine geldim ve geri döndüm.
2: Bakın işte şimdi böyle bir siyaset ve gazetecilik tarzı vardır.
5: Çok güzel bir anımız vardı. Bitince anlatırım.
2: Öyle mi? Bir de şöyle bir şey vardır. Hani 100 metre koşmak gibi. Şimdi Rasim Ozan'ın işte 20 yıl önce hayatı Türkiye'nin kamuoyuna girdi. Ve bu yılın içerisinde pek çok skandal, sansasyon, kendi kişisel hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili, durduğu siyasi pozisyonla ilgili, o siyasi pozisyonu başka şeylere tahvil etmesiyle ilgili anlatılan onlarca şey bir gazeteci için, hani maraton koşma niyetinde olan bir insan için doğru bir şey değil. Kendisi her ne kadar gazeteci değilim dese de. Ama yasa dışı bahis kısmına gelince, şimdi biz bunu daha önce de konuştuk. Türkiye'de bazı konular artık sosyal yaraya dönüştü. Yani bunlar şey olmayı geçti. İban zedeler diye bir şey konuşuyoruz. Yüz binler deniyor. Ya yüz binlerce insanı hani suça sürüklenen başkan dediğimiz gibi suça sürüklüyor. Yani kara para bu ülkenin evladını, üniversite talebesini, memurunu ya bu ülkede yasa dışı bahis illetinden dolayı intihar noktasına gelmiş devletin kendi kolluğunun içerisinde insanların varlığı var. Değil mi? Aslında evet, yansıdı, kamuoyuna yansıdı. Bu illetin içerisinde yasa dışı bahis şeyin içerisine giriyor ve kendi beylik silahıyla hayatına son veren maalesef örnekler yaşadık. Şimdi eğer ki bu düzeyde artık kendisini meşrulaştırmak açısından Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerini kullanmaya tevessül edecek kadar gözünü karartmış. Çünkü Gürkan rakamlar, telaffuz edilen rakamlar artık Türkiye'de son yıllarda bu hani yolsuzluk ekonomisi üzerinden rakamlar her şey küçük geliyor. 1 milyon diyorsunuz 12 diyor. 1 milyon dolar diyorsunuz hiçbir şey diyor. 10 milyon diyorsunuz aman çerez parası dendiği için hani milyar dolarlardan bahseden bir yasa dışı yasa dışı bahis piyasasından bahsediyoruz. Şimdi bu ülkede bazı medya finansmanlarının yasa dışı bahis parasıyla yapıldığı hepimiz konuştuk, duyduk, dinledik. Doğru, doğru, değil mi? Doğru. Bazı kanallar bir anda faaliyetlerine son verdiler. Ne oluyor acaba diye bunları konuştuk, duyduk, dinledik. Pek çok iddia var. Şimdi bunların hepsi...
3: Ama onlar da iddia işte.
2: Evet,
3: onlar da iddia.
2: Onu diyorum şimdi.
3: Bazıları soruşturmaları devam ediyor. Bazılarının evet, evet. Sonucu zaten, ortaya çıktı. Bir şey de çıkmadı sonuç.
2: Tabii. O yüzden söylüyorum. Bakın zaten bazen şey şudur. Hani... Gayrimeşru iş yapan insanların her kesimin kendilerinin olduğundan daha güçlü göstermek onların lehine bir durumdur. Çünkü hani ben yasa dışı
1: bir daha söyle.
2: Gayrimeşru bir iş yapıyorsanız sizin işinizin hacmini olduğundan büyük gösterilmesi aleyhinize değil lehinize bir durumdur. Hı, evet. Yani yine sokak jargonunu söyleyeyim. Bir tane icraatı varsa onun yanına 5 tane daha eklenerek anlatılmasına itiraz etmez o kişi.
1: Doğru.
2: Kendisinin yapmadığı işleri de çünkü namı o şekilde yürüdüğü için anlatılsın der ama yarın savcının karşısına çıkartıldığında onların hepsini ya ben yapmadım benimle ne alakası var dediğinde kardeşim 10 yıldır bu senin icraatın diye anlatılıyor dendiğinde eyvah der keşke o zaman şey yapsaydım. Şimdi bu
3: oysa ki parası... şunu da bilmek lazım değil mi Atakan Bey? Hani teşbihte hata olmaz. Havlayan köpek ısırmaz derler. Yani çok gürültü çıkartan kişinin tabii, aslında öyle olmadığı da ortaya çıkar.
2: Ama şimdi Türkiye'de bu bahis konusu medya, siyaset, ticareti manipüle edebilecek kadar. Ya bu ülkede bankalara el kondu, bankalara. Yani banka sahibi kendisi aynı zamanda bir medya patronuydu. Flash TV öyle de olmadı mı? Bankasına ve medyasına el kondu.
3: Bugün neydi o soruşturma? Bugün de o kapandı mesela.
2: O soruşturma ne?
1: Bu arada Flash TV kapandı galiba.
4: Kapandı. Evet, komple kapandı.
2: Hani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir bankanız var. Türkiye'de kaç kişinin bankası var dersek herhalde hani 30 diyelim, 40 diyelim.
1: Ya özel ama Atakan sayısı. Allah aşkına oradaki figür çok enteresan ya. Hani bir gün önce ne yapıyorsunuz? İşte iş portacılık yapıyor. Evet. Ertesi gün benim bankam var. Yani böyle durumlar var. O kişinin o bahsettiğin kişinin, banka sahibi olan kişinin
3: bank pozitif.
1: Tabii bank pozitifti galiba, evet, değil mi? Sahip olduğu iddia edilen kişinin.
3: Erkan neydi?
1: Bundan
3: Kork.
1: Evet, Erkan Kork. Bundan yaklaşık işte bir 7-8 sene önce Halk TV'de sponsorlu program sunuculuğu yaptığını.
3: Sahur programı yapıyormuş galiba.
1: Yani sponsorlu programı Halk TV'de yapmış. Yaptı. Ben de sonradan düşünce hatırladım. Bizim burada Barış söylemişti onu. Anlatmıştı. Yani şimdi bu kadar kuantum sıçraması olur mu ya bir insanın hayatında?
2: Tabii ki orada
1: yani
2: işte.
1: Bir gün önce sponsorlu program için mücadele ediyorsun. Tamam, güzel, yapabilirsin.
2: Şimdi o
1: ama
2: zaman
1: sonra banka sahibi nasıl oluyorsun yani?
2: Şimdi o zaman bakın. Az önce Ali Bey dedi ya.
1: Hani
2: Ali
1: bir gün
2: Bey
1: koz dedi, elma satıyorum, ertesi gün bankam var.
2: Gürkan.
1: Ya böyle Ali bir şey olur mu ya?
3: Çok iyi para kazanmış. İşte
2: yani orada Halk sisteme TV'de, sisteme bir yerden kaçak para sokulmuş.
3: Halk TV bereketli demek ki bu konuda.
1: Yok canım, orayla bir alakası yok yani.
2: Ali Bey dedi ya, hani kim olursa olsun üzerine gidiliyor. Ama burada zaafı da konuşmak lazım. Türkiye'de az önce o yüzden söyledim. Taşlatasın 40 kişinin banka, özel banka sahibi vesaire. Banka kurma konusunda lisans, yetki vesaire verilirken bunların istihbarat araştırması, sisteme kara para sokma ile ilgili, kendilerinin geçmişi. Ya kardeşim hani nereden buldun yasasını geçtik. Banka kuracak parayı nereden buldun diye bir insanın bir soruşturması yürütülmez mi? Banka lisansı vermek o kadar kolay. Hani girişten halk ekmek müfesi alınacak
3: şey değil.
2: O zaman
3: yok ya Atakan Bey. O zaman herhangi bir suçu yok. Şimdi düşünün. 0 kilometre bir insan bulunuyor, getiriliyor, üzerine bir şirket kuruluyor. Sonra zaten
1: bir dakika, orada şu var. Atakan da söylemek istediği şey şu. Bir sermaye yeterliliği diye bir durum var.
5: Tamam, olmadan olmaz zaten. Onlar
1: ama nereden? O para nereden?
2: Şimdi diyorsun? Bakın.
5: Hayır paranın, ama bakın.
1: Masak raporu
3: tamamen legal
1: gerek
3: başlıyor.
5: Ali Bey,
3: raporu.
5: Legal şunu başlayıp illegal işlere içine giriyor sonra.
2: Şundan dolayı söylüyorum. Az önce dedi ya. Ben şimdi legal bir siyasetim vardır, meşru bir ticaretim vardır ve oradan kazancım vardır. Bankacılık alanına girmek isterim, bunda sıkıntı yok. Meşru olarak bankacılık suçu işlememişim. Geriye dönük bu tip şeyleri engel oluşturacak SPK yasasına muhalefetten vesaire şeyim yoksa banka kuruluşu izni alabilirim. Ama söylemek istediği şey şu, Gürkan Acır, Halk TV'de 3 yıl önce sponsorlu program yapan bir kişi. Ben şimdi bugün çıksam gitsem, BDDK'ya gitsem desem ki banka lisansı için başvuru yapıyorum desem, nerede param var mı, al bu da 10 milyar dolar desem, bana banka lisansı, kurma lisansı verirler mi? Medya patronluğu, banka patronluğu gibi konularda ayrıca bir istihbarat soruşturması olması gerekmez mi? Çünkü
5: var diyorum, olmaz olur mu, öyle bir şey olabilir mi
2: işte
5: ya?
2: Paranın kaynağı konusu, ona bakılmamış.
5: Paranın kaynağına bakmadan olur mu, ne demek
2: hani
5: ya?
2: Bu 657 memur alımından bahsetmiyoruz, banka
3: Atakan
2: lisansından
3: Bey,
2: bahsediyoruz.
3: Öyle bir kılıfına kağıdına uyduruyorlar ki gerçek bir ticareti öncesinde yapıp o sermayeyi o şirketin eline geçirebiliyorlar ki zaten o lisansları aldıktan sonra niyeti bozuk olanlar bu işlere girişiyor.
2: O zaman tamam, ben o zaman şey,
1: ben şunu
3: mesela yalnız, bir firmayla gidip dilerim, çok büyük bir anlaşma yapıyor
1: Atakan'ın,
3: gibi gözüküyor.
1: Atakan'ın söylediği şeye altını çizmek istiyorum. Hakikaten hani bu kadar uçurum olacak bir şeyde bir insanın hayatında, servetin akışında ve siz ona onay vereceksiniz. Burada da bir tartışılması gereken bir şey var. Aynen. Bu kadar kolay olmamalı.
4: Yasal boşluk bir şekilde bulunuyor ama.
1: Evet, bulunuyor.
4: Şimdi bir yüzden de bazen buna da bilinçli izin veriliyorlar. Çok özür dilerim. Hani arkasını da görebilmek adına. Çünkü parayı 50 tane hesaptan dolaştırıp yasallaştırıyor. Bankada para aklamanın en güzel yoludur. Herkes bilir herhalde bunu.
1: Bütün bu yaşadığımız kara para operasyonları, bütün bu yaşadıklarımız aslında nihayetinde hepsi bir kara para ve paranın takibine dayanıyor. Yani uyuşturucusu da buna dayanıyor, belediyelerdeki operasyonlar da buna dayanıyor, bahis operasyonları da işte diğer bütün kara para operasyonları aslında ekonomik bir suça dayanıyor.
2: Evet.
1: Bunun madem bu işe böyle kalkışıldı, madem Türkiye büyük bir temizlik operasyonu yürütüyor, bunun sonucuna ulaştıktan sonra da Türkiye'nin artık medya patronluğu, işte banka sahipliği gibi büyük majör yatırımlarda şeylere çok...
2: Bakın bunlar milli güvenlik meselesidir.
1: Evet, sermayenin tarafıyla, yapısına, sermayenin vergilendirilmiş olmasına, kayıt içi olmasına herhalde bir yasal düzenlemeyle daha da dikkat edilmesi gerekecektir.
2: Bu konuda son iki şey söyleyeceğim. Rasim Ozan konusunda. Bir, şimdi bir takım şeyler olduğu zaman, işte Ali Bey bundan çok şikayetçi. AK Partili bir belediye başkanı tutuklanıyor. Ya yeterince büyük ilçe değil, küçük deniyor. İşte eski milletvekili tutuklanıyor. Eski deniyor. İşte bürokrat tutuklanıyor. Yetmez deniyor. Gündemi değiştirme deniyor. Ama bir türlü hani tatmin olunmuyor. Yani burada her operasyon, her gözaltı, hani sizden olmayan veyahut da sizinle hareket etmeyen birileriyle ilgili yapılan her türlü hukuki veya adli tedbirde gündem değiştirmek için yapılmış şeyler, bu bizi kesmez yaklaşım. Bu sağlıklı değil. İkincisi de şu. Bakın bunların hepsi şunu gösteriyor. Devlet. Devlet diye bir kavram var. Türkiye'de insanların hayatında uzun süredir devlet asli fonksiyonlarıyla uzun süredir maalesef benim devlet tanımının içerisinde asli fonksiyonlar sadece hani liberal bakış açısıyla işte adaleti sağlarsın, güvenliği sağlarsın, geri kalan hiçbir şeye karışmazsın değil benim devlet anlayışım. Başka şey. Ama bu anlamda da devletin, bakın, kendi içerisinde kendi kurallarını işletmekte kararlı bir devlet yapısının hala olduğunu, bunu bütün yaklaşımıyla kara parayla mücadeleden tutun, belediyelere yönelik operasyonlardan tutun, başkaca davalara da baktığınız zaman devletin artık kendi yasalarını uygulama konusunda, çünkü geçmişte maalesef çok büyük acılar şundan yaşandı Gökhan Bey. FETÖ borsası iddiasını biz ortaya atmadık. Bakın, FETÖ borsası iddiası ortaya atıldı. Şimdi İBB borsasından bahsediliyor. Geçmiş dönemde bu tip şeyler çok konuşuldu. Adliyenin istismarı, nüfuz istismarı bu ülkede, bazen nüfuzu kullanılan kişinin haberi olmadan onun nüfuzu üzerinden iş yapılarak yapılan bu tip istismarlar, bazen onların dahli vardır yoktur bilemeyiz ama artık bunun Türkiye'de taşıma kapasitesini artan bir şeye geldiği, bu işin içerisinde gazetecisi, siyasetçisi, medyacısı, spor yorumcusu vesaire pek çok kişinin maalesef bu yönüyle girdiği, bu yapının da Türkiye'de devlet kurumlarına olan en çok zararı da devlet kurumuna olan güvenilirliği zedelediği. Şimdi Rasim Ozan'ın en çok şey yapılan özelliği şuydu. Durmadan az önce Ferhat Murat adını. Oraya da operasyon gelecek, buraya da operasyon gelecek, şuraya da operasyon gelecek, oraya da operasyon gelecek. Yapıyordu. Durmadan böyle şeyler anlatıyor.
3: Hiçbir faydası da yok.
2: Ve yani. En sonunda...
3: Laçkalaştıran.
5: Tam sonunda, tersi zararı oldu
2: en
5: ya.
2: En sonunda şöyle bir şey oldu zaman. Bugün birisi parodisini yapmış. İşte şunu da ben söyleyeyim. İşte Şehzade Mustafa operasyonda ilk ben
3: söylemiştim. Rastradamus diyordu ya kendine.
2: Kendisine de öyle diyordu. Rastradamus diyordu.
3: Rastradamus'tan esinle.
1: Başlığımız perşembe akşamı öyleydi.
2: Sadece kendi gözaltısını göremedi.
1: Kendine Nostradamus'um dedi. Evet. Başına geleceği göremedi. Göz evet. altında diye
3: başladı. Şerzi kendi söküğünü dikemedi.
2: O zaman
3: ha, bu arada Ozan, bütün kehaletleri de doğru çıktı demeyelim. Zaten az önce söyledim ben. Yani Ankara'daki meseleden tut da terörist Türkiye sürecindeki açıklamaları. Yerel seçim öncesinde çok özür dilerim. DEM Parti'ye yönelik işte İstanbul'da şu kadar oy alırsa şu olacak, Selahattin Demirtaş serbest kalacak filan gibi ifadeleri filan. Yani toplumda da aslında söylediklerinin bir karşılığı olmadığını
2: gösteriyor. Zeki bir insan olduğunu düşünüyorum yani kendisiyle ilgili, ama böyle bir işe kullanmışsa, ki kasa olma iddiasından bahsediliyor. Eğer ki bakın bir de...
3: İnşallah doğru değildir.
2: İnşallah doğru değildir diyelim. Hani doğruysa da artık yapacak bir şey yok. Çünkü ortada başka bir sorundan bahsetmeye başlayacağız. Kara paranın Türkiye'de gazeteci, siyasetçi, toplum önünde, kamuoyundaki insanları bu kadar kolay devşirebildiği, satın alabildiği bir yapı kurulmuşsa, burada artık münferiden operasyonlar vesairelerle bu işin önüne geçilmeyecek bir noktaya gelindiğinden ben kaygılanırım. Umarım iddialar doğru değildir. Umarım Rasim Ozan, hani o cahil üniversiteler vardır ya, IBAN'ı da verir, her ay düzenli bir para onlara gönderir. Evet. Karşılığında diğer tarafta milyonlar aklanır. Sonra da haklarında soruşturma ortaya çıktığı zaman derler ki eyvah, biz bir IBAN verdik. Yahu kardeşim yapmayın, ayda 3-5 lira para kazanmak için niye siz suça alet ediyorsunuz diye uyarırız. Hatta İçişleri Bakanı bununla ilgili kamu spotu çekti, yayınladı ekranlarda, hatırlıyoruz evet, değil mi? Tabii. Ya verme kardeşim, IBAN'ı başkasına kullandırtma diyor. Şimdi az önce şey örneğini söylemenin sebebi oydu. Ya bu işler daha... Dijital bankacılığın olmadığı dönemlerde bile, bakın, suçlu her zaman bir adım öndedir. Suç işleyen kolluğun da öndedir, hukukun da öndedir, yargının da öndedir. Zaten bütün diğer tedbirler o yeni icat edilen suç yöntemini önlemek üzerine alır. Yani tedbir geriden geliyor bazen. Çünkü suçlunun kafası öyle çalışır. Yani fetvazlığa çalışır, dolandırıcılığa çalışılır, arkadan dolanmaya çalışılır, mevzuattaki açığı bulmaya çalışılır. Çok suçlu, bakın pek suçlu yasaları pek çok avukattan daha iyi bilir. Yani abi, ama...
1: Sevgili Atakan, zaten biz burada hep bu programlarda operasyonları konuştuğumuzda şunu da görüyoruz. Hukukçu konuklarımız oluyor, avukatlarımız oluyor. Başta bizim Profesör Ersan Şen her hafta bizim konuğumuz oluyor.
5: Ersan Şen hocayla şu ekonomiyi ben bir konuşayım.
1: Siz bir gün çağırayım sizi salı günü.
5: Beraber şu ekonomiyi bir konuşalım.
1: Şunu anlatmak istiyorum. Aslında mevcut yaşanan yolsuzlukla mücadele konusunda yasal durumumuz, mevzuatımız biraz geriden geliyor. Senin söylediğin gibi. Şu anda yeni gelişen mesela bizim Ersan Hoca'nın tabiriyle
2: Sibel
1: yani hayır, şurada mesela parayı yakalaması lazım. Yani cebine rüşveti koyarken elini tutacak, tamam mı? Ya böyle bir şey yok artık. Coin diye bir şey var. İşte
2: soğuk cüzdan
1: var. Paranın oradan aktarılması var. Paranın mutlaka tur attırılması var.
5: Gürkan Acar'ın böyle soğukkanlı bir gazeteci olması mı?
1: Özür dilerim. Şunu mesela ısrarla ben altın çiziyordum. İşte hep şey yapılıyor. Sayıştay denetiminden geçti. Evet. Sayıştay denetimi dediğiniz şey
3: evrak
1: yerindelik denetimi. Evrak üzerinde yapılan bir denetim. Şu anda savcılığın yaptığı soruşturmayla uzaktan yakından bir alakası yok sevgili dostlar. Yani şöyle yapıyor adam. 3 tane firmayı topluyor. 3 tane firma ihaleye giriyor. Baktınız mı görüntüde kağıt üzerinde şekil her şey normal. Getirilmiş. Şekil şartlarının hepsi tamamlanmış. Hiçbir sorun yok. Gerekli kırım da yapılıyor. İhale birisine
3: Gürkan
1: gidiyor.
3: Hocam, bununla ilgili
1: ama
3: basit
1: o 3
3: bir
1: firmanın aslında dışarıda kimle nasıl bağlantı kurduğunu, kimin yakın olduğunu, para trafiklerinin nasıl olduğunu siz göremiyorsunuz.
2: Gürkan Hacı, masak. Hangi iki firmanın çantacı olduğunu.
1: Çantacı olduğunu anlayamıyorsun. Sayıştay'dan bunlar geçer.
3: Basit bir örnek vereyim. 10 bin tonluk asfalt ihalesi yapmışsındır. Tamam. Ama firmayla anlaşıp 5 bin ton asfalt dökmeye anlaşmışsındır. Diğer kalan 5 bin tonluk rakamı da kendine gelir olarak kaydetmeye mutabık kalmışsındır. Sayıştay denetçileri 1,5-2 yıl sonra gidip 2 yıl önceki ihaleden buradan 10 bin ton ya da 5 bin ton dökülüp dökülmediğini göremez. Bir yol gösterirler buradan buraya diye. Siz onun kaç yıl önce asfaltlandığını göremezsiniz bile. Yani evraktaki doğru. Denetimdir bu.
1: Doğru.
3: Ve en çok da bu tarz işlerden yaparlar.
5: Ersan Şen'in...
1: Bitti misin?
5: Ersan Şen'in oradaki tavırları çok böyle engin tecrübesiyle gazetecilik yapan, soğukkanlı davranan Gürkan Acır'ı bile küplere bindirdi ya.
1: Son hafta biraz hararetlendi.
5: İzledim orada.
1: Hayır, hocayla anlaşamadığımız yer şu. Hoca diyor ki bunlara haber olarak... Yani,
5: hayır, elini cebinde yakalasa yani, yine inanmayacak.
1: Hayır, şunu diyorum. Diyor ki peşin hüküm vermeyin. Biz peşin hüküm falan vermiyoruz. Ama bir gazeteci olarak da yani bence şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinde yaşamadığı kadar ilginç bir dönemden geçiyor. Evet. Ya koskoca belediye başkanları, koskoca ne bileyim işte milletvekilleri hakkında soruşturmalar, davalar, devasa şirketlerin, holdinglerin patronları, Türkiye'nin turizm sektörünün en önemli isimleri, medya dünyasının, sinema dünyasının, dizi dünyasının en ünlü isimleri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Şimdi bunlara biz ya bitsin, yargılama bitsin, konuşalım diyemeyiz. İddia neyse onu savcılık makamı ne iddia ediyorsa... Onları dile getirerek, özenli de bir dil seçerek bunları konuşmak durumundayız. Biz ne hüküm veriyoruz ne karar veriyoruz. Karar Yüce Türk Yargısı'nın, kanaat de Yüce Türk Milleti'nin. Evet. Bizle ilgili bir durum değil ama bir gazeteci kulaklarını tıkayamaz. Biz burada 3 hafta Bebek Otel'i konuştuk. Bebek Otel'deki yaşananları konuştuk. Onun izini sürmeye çalıştık. Savcılık neyi takip ediyor, neyi sorguluyor? Bunları konuştuk. Sevgili izleyiciler, Ersan Hoca'yla burada anlaşamıyoruz. Hocaya kalsa Yargıtay da bitsin. Önce istinaf, sonra Ersan Yargıtay. Hoca... Yargıtay bittikten sonra zaten 3 sene sonra kimse dönüp de o günü hatırlamaz. O kimseleri de hatırlamaz.
3: Şimdi arkasından konuşmak gibi olacak ama yo, hocam, yüzüne de söyleriz.
1: Çok sevgili hocamızdır.
3: Ersan
1: severiz
3: hocanın
1: her zaman. Evet.
3: Hukuk mantığına göre bakacak olursak hoca, avukatlara
1: şey
3: da gerek kalmaz.
1: Hoca
3: ha.
1: Şöyle bir şey yapıyor.
3: Yani o kadar somut
1: hoca,
3: bir şey istiyor ki.
1: Hoca aslında biraz hukuk terminolojisinde imkansızı savunma gibi bir şey var biliyor musun? Hani imkansız davayı bile savunabilen bir hukuk adamı, evet. Neticede bir hoca, evet. Bir ceza hukuku profesörü. Tabii bu yönünü hemen takdir etmemize gerek bile yok. Kendisi bilinen, tanınan bir isim. Dolayısıyla o imkansızı savunarak aslında bir alan açıyor. Ama biz neticede somut olayları konuşmak durumunda.
5: Oradaki... Daha önce onunla çıktığımız programlarda şunu söylüyordu. İddianame çıkmadan hiçbir şey konuşmayalım. Ya tamam hoca, bir şey konuşmadık zaten. Biz konuşmuyoruz.
1: Yok, öyle olur mu? Ya ben öyle olsa, öyle olsa bak.
5: Ama iddianame çıktıktan sonra mahkemeye intikal etmiş konu hakkında konuşmayalım. Ne hakkında konuşacağız?
1: Hayır.
5: Şimdi niye oldu bunlar? Şimdi burada sorular ya fazla bakın, üzerine gelince...
1: Türk gazeteciliğinin, işte araştırmacı Türk gazeteciliğinin duayeni, Allah rahmet eylesin, sevgili Uğur Mumcu'ydu, evet, değil mi? Uğur Mumcu'nun yani yazılarına dönüp bakın, ben bütün kitap koleksiyonu bende vardır. Tek tek okumuşumdur. Hem tarihi kitaplarını hem de o dönemki güncel yazılarından derlenen kitap. Ya bütün hepsi zaten ne mahkemesi? Mahkeme olmadan kendisi araştırarak, hatta Papa suikastiyle ilgili o kadar çok bilgiye sahiptir ki Papa suikastini sorgulayan İtalyan savcı Uğur Mumcu'yu bilgisine başvurmak üzere Türkiye'den çağırıyor. Gidiyor ve savcı diyor ki benden daha fazla bilgi sahibisin sen diyor. Yani gazetecilik böyle bir
2: şimdi
1: şey.
2: Şimdi orada hemen hani Ersan Hoca'nın mevzusu açılmışken zaten hani bu zaten bu tip programların varlık sebebi budur. Yani hep çok eleştirildiği için ya işte orada gazeteciler oturuyor her konuda konuşuyor. İşte şunlar oturuyor vesaire. Şimdi bakın hukukçunun bir meseleye bakışıyla gazetecinin bakışı ve akademisyenin bakışı aynı olmaz. Ve siyasetçinin bakışı da aynı olmaz. Şimdi Ersan Hoca kendi zaviyesinden baktığı zaman ceza muhakemesi, yargılama usulü vesaireleri açısından kendince doğru olduğunu düşündüğü bir metodu, bir usulü savunuyor. Ama gazeteci dediğiniz meslek, gazetecilik mesleği dediğimiz şey şu. Az önce söylediğimiz yani gazeteciler de muaf değildir, masumiyet karinesi vesaire gibi şeyler konusunda. Ama şu vardır, gazeteci iddianın peşine gider. Gazeteci iddiayı sorar, varsa bir belgesi ulaşmaya çalışır. Yoksa eğer ki o belgeye ulaşamamışsa var olduğu ortaya konulan iddiayı ortaya koyar ve muhatabına sorar. Buna bir cevabın var mı diye. Şimdi hukukçuysa tam tersi, somutlaşan bir eylemin hatta yetmez onun cezalandırılmasıyla ilgili durum ortaya çıktıktan sonra hükmü kabul eder. Ama az önce Gürkan çok önemli bir şey söyledi. Kararı Türk yargısı verir, hükmü vatandaş kamuoyu kendi kanaatini izlediğinden, duyduğundan
5: dinlediğinden. Yani vatandaş. Bir şimdi, hukuki yargı vardır bizim, Atakan Bey. Bir hukuki
2: vicdani
5: vardır,
2: bir
5: vicdani şimdi, yargı vardır. Yüzden, yani şimdi hukukun yüzden, yargı vermiş olduğu karara evet, vicdanlar bazen kara şey vermiyor, mutmain olmuyor.
2: Şimdi o yüzden biz bu iddianamelerle Beşiktaş olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, şu olsun, bütün hepsiyle ilgili konuştuğumuz hiçbir şey, hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak. Tabii yani ki, biz hani burada bir şey söyledik diye birileri bundan mahkumiyet almıyor. Biz bir şey anlatalım diye bir şey yapmıyor.
1: İlk kez stüdyomuzda ağırlıyoruz sevgili Oğuz Polat Bilek. Oğuz'la biz mesela konuştuk. Dedi ki Gürkan abi çok bilgi var. Özellikle bu anlattıkları. Ama bunların dedi hani sadece önemli bir kısmı duyum. Önemli bir kısmı yargı çevrelerinden duyduğumuz şeyler. Ancak bunlar somut delil olmadığı için, önemli ve vahim iddiaları da barındırdığı için burada konuşmayacağız.
2: Ama ben biz orada bir şerh koymam gerekiyor. Ay. Özellikle hani bazı konularda Özkan Yalın'ın ifadelerini zapta geçirmeyenden de iki kadın siyasetçiyle ilgili iddiada isimlerin açık şekilde belirtilerek bunun kamuoyuna sızmış olması bence soruşturma açısından da, soruşturmanın
1: evet,
2: seyri açısından
1: sen,
2: da
1: vesaire açısından da
2: ifadesinden bahsediyorum. Buralarda bırakın rumuz kullanmayı, eğer ki muhataplar haklarındaki o lekelenmeme hakkı vesaire pek çok şeyi, bir de örf adetten bahsediyoruz. Hani diyoruz ya sadece mahkemede doğuran hüküm değil, halkın vicdanındaki hali hazırda evli olabilir, başka bir şey olabilir, başka bir makamda ailesi vesairesi olan insanlarla ilgili bir iddianın henüz doğruluğu teyit edilmeden bu şekliyle saklayabilirsiniz, zapta geçirmeyebilirsiniz, bu bilgi savcılıkta kalabilir. İlla ki olmasını, Özkan Hanım kendisi zapta geçirmesini istiyorsa baş harflerle, rumuzlarla bir şeyle yapmanız lazımdı. Ben bunu çok yakışıksız buldum. Soruşturmaya da zarar vereceğini düşünüyorum. Özkan Yalın kişisel kinle ve başka sebeplerle beni bu duruma siz düşürdün diye Özgür Özel'e, Veli Ağababa'ya vesaire bir şey içerisinde hareket etmiş olabilir. O insanlarla ilgili böyle bir şeyin bundan sonraki süreçlerde, ifadelerde dikkat edilmesinin ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de Özgür Özel'in özel hayatıyla ilgili şeyler ortaya atıldığında da aynı şeyi söyledik. Kardeşim, kimsenin özel hayatı konusu suç teşkil etmediği sürece. Bakın burada da suç varsa, eğer ki başka bir şey varsa burada artık hani kadın erkek ayrımı olmaz. Ama konusu suç teşkil etmeyen bir konunun bu konunun içerisinde isim zikredilerek konuşulması hem yakışıksız hem bence toplumda tepki.
3: Yani hedef göstermemek de lazım.
5: Bir dakika.
1: Evet, bir dakika.
5: Bir dakika. Şimdi son günlerde bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi bir gündem değiştirmeye çalışıyor. AK Parti de taklit etmeye çalışıyor. Şimdi AK Parti biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde bir açılış yaparken, temel atarken dua ettiriyor. Şimdi son günlerde medyada, sosyal medyada bir şey paylaşım var. Muğla'da bir meyhane açılıyor. CHP'de AK Parti taklit etmek için biz de bir dua ettirelim diye gitmiş meyhanenin açılışında.
1: Nerede öyle bir şey mi var ya?
5: Evet.
3: Fethiye'de
5: dua ettiriyor.
2: Resmi açılış şimdi, ama yani bir şimdi, esnafın açılışı.
3: Şimdi, yalnız duadaki ilginç nokta bu işletmeden helal rızıklar kazanılmasının nasibi.
5: Yani. Ben de şimdi buradan hocaya soruyorum. 40 yıl imamlık yapmış. 40 yıl bu insanlara içkinin kötü olduğunu, haram olduğunu, bütün kötülüklerin anası olduğunu anlatmış. Şimdi hoca bugüne kadar mı yalan söyledi, bugün mü yalan söyledi acaba? Yani peki, böyle de bir durum var. Yani
3: hoca
5: böyle
3: bu
5: bir
3: işin
5: şey...
3: mağduru ben oldum demiş bir açıklama. Hoca
5: olmasaydı o zaman Gıcılyan'ın arabasına binmeseydi.
1: Peki. Gürkan Hoca, program bitiriyoruz.
3: Bitti mi?
1: Bitti.
3: Hedef gösterme meselesiyle ilgili bir şey söyleyecektim. Şimdi onu beni mahkemeye verecekmiş Murat Kapki de. Hangi konudan mahkemeye verecek? Benim onunla ilgili en somut
1: sadece
3: iddiam
1: seni dememiş,
3: sahte hepsini, lise diploması evet, olduğunu ortaya evet, belgesiyle çıkartmamdı.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bu arada bir son dakikada değerli Türk sinemasının önemli ismi Kadir İnanır bir rahatsızlık dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınmış.
3: Öyle mi?
1: Kendisine acil şifalar diliyoruz. Kadir İnanır'a da buradan büyük geçmiş olsun diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nın sonuna geldik. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir sabaha uyanmanız dileğiyle hoşça kalın efendim. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM. TGRT FM.
5: Ben Türkiye'yim. Asya'dan Avrupa'ya, karlı dağlardan sıcak denizlere uzanan güzel toprak. Dört köşesi, dört mevsim. Bir renk ırmağı, bir gök kuşağıdır desenlerim, oyunlarım, türkülerim. Ben Türkiye'yim. Geçit vermez karlı dağların, ak köpüklü çayların, ak kuzuların meleştiği yaylaların, kartal kanatlı rüzgarların, al atların, doru atların, kekliklerin, allı turnaların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Veysel gibi gönül gözüyle görenlerin, Mevlana gibi hak yolunda dönenlerin, sevda ile inleyen neylerin, kaval kaval aşkı derdi söyleyen yanık çobanların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Zurnaların sesinde kınası yakılan al duvaklı gelinlerin, davulların sesiyle yüreği gümbür gümbür gelin alaylarının diyarıyım. Yüreğini dertli sazına yaslamış yanık insanların, inim inim inleyen hop hop oynayan kemençelerin, nefes nefes soluklanan tulumların, omuz omuza horonların, atasına armağan ata varlarının, el ele gönül gönüle halayların, en içli uzun havaların, en derin türkülerin, en kıvrak en coşkulu oyunların diyarıyım. Ben yüreği kardeş, yüzü güleç, dağlar gibi yiğit duran, hem okuyan hem yazan, Türkiye'm gibi aydınlık, güzel insanların diyarı, Türkiye.

0: Ete efendim.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: TGRT efendim.

0: Osman Gazi Ertuğrul'un ocağında doğar. Destanlarla, menkıbelerle büyür. Babasının silah arkadaşlarını adeta esir eder. Ayaklarına dolanır, önlerini keser. Ne eder eder, cenk hatıralarını anlattırır onlara. Akranlarının çelik çomak oynadıkları çağlarda ata biner, yay gerer. Bıyıklarının terlediği günlerde akınlar düzenler. Bu coğrafyada zemin kaypaktır. İmparator ne kadar entrikacıysa, tekfurlar da dönektirler bir o kadar. Şefkate şiddetle, ihsana ihanetle karşılık verilen bir iklimde insan kurt olmalıdır. Gün gelir, tehlikeyi hisseder, pusuları koklar. Osman Gazi tam bir muhariptir. Atiktir, tetiktir. Attığını vurur, vurduğunu devirir. Cengi satır satır okur ve bin türlü hile bilir. Ama o sadece aşiretini düşünür. Devlet mi dediniz? Yo, hayır. Henüz hayali bile yoktur zihninde. O yıllarda Derviş Gazi denilen hak aşıkları Anadolu'ya sızar. Bunlar genellikle Horasan asıllıdırlar. Hekimdirler, demircidirler, debbadırlar. Hasılı sanat sahibidirler ve işlerini iyi bilirler. Dürüst ve emindirler. Hristiyan ahali bunlara sarıklı der ve çok güvenirler. Emanetlerini onlara bırakır, hakemliklerine inanırlar. Öyle ya, bu diyarda yalan bilmeyen, haram yemeyen kaç kişi kalmıştır? İşte bu gönül erlerinden biri de Ebdal Kumral'dır. Manevi ikramlarla donatılmış bir hal ehlidir. Bir gün Ermeni Derbenti denen mevkide Hızır Aleyhisselam'la karşılaşır. Hızır Aleyhisselam Osman Gazi'yi kastederek "O yiğidin istikbali çok parlak" der ve "Var bul onu ve müjdeyi ver." Nasıl bir müjde? Yakında rüyasını görür. Sırrı bileydik tabirini yapardık. Tabir Şeyh Edebali'ye yakışır. Ebdal Kumral dergaha koşar. Vardığında sohbet başlamıştır. Bir köşeye sokulur, diz çöker. Bakın şu işe ki Osman Gazi de oradadır. Genç mücahit kelimesini kaçırmadan şeyhini dinler. Edebali Hazretleri toprağa bağlanın der. Su kullanın, ağaç dikin, bahçelerinizi elden geçirin. Fukaraya sahip çıkın, alimlere hürmet edin. Ve bir sır fısıldar. Heybetli görünmek isteyen Kur'an okusun. Gecenin ilerleyen saatlerinde Osman Gazi el öper, müsaade ister. Edebali Hazretleri gözlerini kısar, geceyi dinler. Sonra nedendir bilinmez, sabah ola hayrola der, gelin kalın burada. Bu diyarda ona itiraz ne mümkündür? Baş üstüne der, başa yerler. Derhal döşekler serilir, kandiller çekilir. Avludaki takunya tıkırtıları azala azala kaybolur. Ocaktaki meşe kütüğü çıtırtıyla yanar, duvarda kızıl lekeler dolaşır. Dolunay ak gölgelerle ilişir ılık zemine. Uzaktan uzağa ulumalar duyulur ve ıslık dilli bir rüzgar. Osman Gazi ayağını uzatıp yatamaz. Zira odada Musaf-ı Şerif vardır. Bir köşeye bağdaş kurar, tesbihiyle baş başa kalır. Ama bir ara içi geçer. Edebali Hazretlerinin göğsünden çıkan bir nurun kendini kuşattığını görür. Sonra vücudu çınara döner. Dallanıp budaklanır ve çok büyür. Yaprakları bulutlara varır, kökleri kıtaları tutar. Dağlar, ovalar, nehirler, şehirler. İnsanlar fevç fevç gelir gölgesine girerler. Huzurlu ve neşelidirler. Osman Gazi rüyanın heyecanıyla gelir kendine. Avluda tıkırtılı takunyalar, su sesi ve şıngırtılı ibrikler. Derken müezzinin yanık sesi odayı doldurur. Mescide geçerler. Osman Gazi rüyanın tesirindedir hala. Ebdal Kumral sorar. Ne oldu sana? Bir rüya gördüm hocam. Garip bir rüya. İyi ya, işte fırsat. Şeyhimize arz eyle. Hata etmeyiz değil mi? Söylediğin şeye bak. Osman Gazi, hani o meydanlara sığmayan yiğit edebali hazretlerinin yanında sesini çıkaramaz. Bırakın konuşmayı, nefes almaktan çekinir. Ama bu kez derdini söylese gerektir. Mahcup mahcup rüyasını anlatır. Edebali hazretleri kısa bir tefekkürün ardından, "Ey oğul, sana müjdeler olsun," der. "Göğsümden çıkan nur kızımdır. Seni kuşatması evleneceğinize işarettir. Ağaca gelince sen büyük bir devlet kuracaksın. Evlatların adaletle hükmedecekler. Allahu Teala seni ve neslini insanların İslam'la şereflenmesine vesile edecek." Ebdal Kumral heyecanlıdır. "Vallahi doğru söylüyorsun," der. "Hızır Aleyhisselam'ın bildirdiği müjde bu olmalı." Aradan yıllar geçer. Anadolu'daki çalkantılara rağmen beylik büyümektedir. Osman Gazi ihlaslıdır, gayretlidir ama o bir aşiret reisidir hala. Hoş, dahasına da talip değildir. Zaman zaman şu beyliğin bile vebalinden çekinir. Ama ulema cihangirliğe teşvik eder. Gelir gider devlet fikrini işlerler ki Dursun Fakih bunlardan biridir. Dursun Fakih çok alim görür, ilim meclislerinde bulunur. Ama gönül gözü Edebali Hazretlerinin dergahında açılır. Onun akıllara durgunluk veren bir hafızası vardır. Öyle ki bir kere okuduğunu alır ezberine. O yıllarda Moğollar tam bir beladırlar. Nitekim Anadolu Selçuklularını dağıtır, sultanı tutsak alırlar. İnsanlar korku içinde ve kararsızdırlar. Şöyle tutunacak sağlam bir dal, sığınacak müşfik bir gölge ararlar. Ortalık beyden geçilmez ama ehilleri nerede? Dursun Fakih Osman Gazi'ye çıkar. "Beyim," der. "Evet, bugüne kadar Selçuklu'ya sadık kaldık ama Selçuklu kalmadı artık. Siz ne derseniz deyin, adınıza hutbe okuyacağım." "Adıma hutbe okumak mı? Hayır, Selçuklu'ya isyan edemem." "Lütfen anlayın, Selçuklu diye bir şey yok gayri ve bundan böyle olmayacak. Bu büyük bir mesuliyet ama çok sancı çektik. Şimdi yeni bir doğum lazım. Bunu sizin için değil, ümmeti Muhammed için yapacağım. İnsanların ihtiyacı var bize. Sanırım vakti geldi. Rüyayı hatırlasanıza." Osman Bey hala mütereddittir ama Dursun Fakih onu dinlemez. Bildiği gibi yapar, çıkar beyinin adına hutbe okur. Ki bu hareketin tek adı vardır, bağımsızlık ilanı. Dursun Fakih adı üstünde fakihtir. Bilinen ilk Şeyhülislam odur. Genç devletin müesseselerini o kurar. Dahası sağlam temeller üstüne oturtur. Bu ne temeldir ki bir imparatorluğu 6 asır taşır. Dikkat ederseniz Osman Gazi'nin aklında bir devlet fikri yoktur. Onu buna hazırlayan, inandıran, sürükleyen, gayretlendiren hep veliler olur. Hoş, sultanlar onların gölgesinde ağır.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT

0: Lord Davenport İslamiyet hakkında şöyle der: Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışıyla papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla birbirlerine benzetilemez. Mesela 1572 senesi Ağustos'un 24. günü, yani Saint Bartholomew'su günü, 9. Charles ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Saint Bartholomew 12 havariden biri olup miladi 71 senesi Ağustos ayında Hristiyanlığı yayarken Erzurum'da şehit edilmiştir. Böyle nice işkencelerle dökülen Hristiyan kanları Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları ağzı süt kokan bir çocuğunki kadar yumuşak olmuştur. İslamiyet başka dinlerin hurafe ve şüpheler bataklığı ortasında çiçek temizliğiyle yükselmiş, akli ve fikri asaletin sembolü olmuş bir dindir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

İsmail Wiesław Zezilerski, Polonyalı. ...1900 yılında Polonya'da Krakow şehrinde doğdum. Ailem Polonya'nın ismi tarihe geçen meşhur bir ailesidir. Babam tam bir ateist idi. Fakat buna rağmen çocuklarının Katolik terbiyesi almasına izin vermişti. Polonya'da çok Katolik vardı. Annem de koyu bir Katolik olduğundan bizim de Katolik olarak yetişmemizi istiyordu. Ben dine büyük bir saygı duyuyordum. Gerek ferdin gerek toplumun hayatında dinin en mühim bir rehber olduğuna inanıyordum. Bizim aile sık sık yabancılarla görüşürdü. Babam gençliğinde çok seyahatler yapmış ve birçok ecnebi dostlar edinmişti. Bundan dolayı biz diğer ırklara, medeniyetlere, dinlere de bir saygı besliyorduk. Kimseyi kimseden ayırmaz, her millete, her ırka, kısaca her insana hürmet duyardık. Ben kendimi Polonyalı değil, dünya vatandaşı sayardım. Ailemin dünya işlerinde düşüncesi tam orta yolu tutmak fikrine dayanıyordu. Babam hiçbir iş görme adeti olmayan aristokrat bir sınıftan gelmiş olmasına rağmen tembelliği, işsizliği hiç sevmez, herkesin muhakkak bir işi olmasını tavsiye ederdi. Diktatörlüğün tamamıyla aleyhindeydi. Fakat dünyada kurulmuş olan nizamı ve intizamı bozacak bir sosyal devrimi de asla kabul etmiyordu. Eski zamanın getirdiği adetlere büyük bir saygısı vardı. Bunların bozulmasını istemiyordu. Kısaca babam, orta çağın modernleşmiş ve orta yoldan yürüyen bir şövalyesiydi.

Babamın verdiği hür terbiye beni bir araştırmacı yapmış. Bölge sosyal meseleleri de araştırmaya başlamıştım. Dünyada çözülmesi lazım birçok sosyal, siyasi, ekonomik problem vardı. Bunları çözmek ve doğru yolu bulmak için ne yapmak gerekiyordu? Görüyordum ki insanlar bu işlerde birbirinden çok uzak cephelere ayrılmıştı. Bir tarafta kapitalizm, diğer tarafta komünizm. Bir tarafta baskı ve terör, diğer tarafta tamamen başıboşluk. Halbuki insanların rahat ve huzur içinde yaşaması için bu iki cephenin bir anlaşmaya varması ve orta bir yol tutması icap ediyordu. Benim kanaatime göre insan cemiyeti, hür fakat disiplinli, bugünkü hayat şartlarına uygun fakat eski adetlere de saygılı bir esasa dayanmak zorundaydı. Tam orta yolda yürümek prensiplerine uygun yetiştirilen benim gibi bir insanın da böyle düşünmesi gayet tabiiydi. Bize ilerici muhafazakarlar, progresif tradisyonalist adını koymuşlardı. 16 yaşına bastığım zaman, acaba Katolik dini bu esası kuramaz mı diye düşünmeye başladım. Bunun için Katolik dinini daha yakından inceledim. O zaman kilisede bana telkin edilen akidelerin bazısının bir türlü aklıma yatmadığını gördüm. Bunların en başında üç tanrı meselesi geliyordu. Sonra da İsa-i Rabbani, yani İsa Aleyhisselam'ın etinin ekmeğe, kanının şaraba dönmesi inancı. Allah-u Teala'ya dua ederken muhakkak araya bir papaz koyma mecburiyeti ve bizim gibi bir insan olan papanın günahsız olduğu iddiası. Yani ona bir nevi tanrılık verilmesi, bir takım işaret, resim ve heykellere, iftidai insanlar gibi tapılması, bir takım garip hareketler yapılması beni yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret duymaya sevk etti. Bu dinin insanlığı felaketlerden kurtarmak şöyle dursun, esası çürük ve hiçbir kıymeti olmayan batıl bir inanış olduğunu düşünmeye başladım. Artık dine karşı tamamen kayıtsız kaldım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra içimde tekrar bir dine inanma ihtiyacı duydum. Farkına vardım ki insanlar hiçbir zaman dinsiz kalamaz. İnsanların ruhu dine muhtaçtır. Din en büyük rehber, en derin teselli kaynağıdır. Dinsiz insan mahvolmaya mahkumdur. İnsanlara en büyük fenalık dinsizlikten gelmektedir. Tam ve mükemmel bir cemiyet hayatı yaşayabilmek için insanların birbirine bağlanması, doğru yolda yürümesi ancak din sayesinde mümkündür. Şunun da farkına vardım ki, bugünkü olgun bir insan, bugünün hayat şartlarına, ilmin bugün eriştiği dereceye uymayan, yalnız bir takım garip fikirlerden ibaret olan ve aklı selime uygun gelmeyen bir dini de kabul edemez. Hristiyanlık dini böyleydi. Acaba diğer dinler nasıldır diye merak ederek dünyada bulunan bütün dinleri incelemeye karar verdim. Amerikalı Kuakerlerin dinini, Unitaryanları, hatta Behaileri bile tetkik ettim. Fakat bunların hiçbiri beni tamamıyla tatmin etmedi. Nihayet İslamiyet'i keşfettim. Elime Esperanto lisanında yazılmış Islamo Esperantiste Regardata isminde bir kitap geçti. Kitabı Müslüman bir İngiliz olan İsmail Colin Evans neşretmişti. İşte bu kitap beni 1949 senesinde Müslümanlığa götüren rehber oldu. Onu okudum. Kahire'de Darut Tebliğul İslam Teşkilatı'na müracaat ettim ve onlarda Müslümanlık hakkında bilgi istedim. Oradan bana gönderilen gene Esperanto dilinde yazılmış Islamo Ciz Religio isminde bir kitap benim imanımı tamamladı ve Müslüman oldum. Müslümanlık çocukluktan beri taşıdığım düşünce, arzu ve temennilerime tam cevap vermektedir. İslamiyet'te hem hürriyet hem de disiplin vardır. İslamiyet Allah-u Teala'ya karşı olan vazifelerimizi sayarken dünyada da rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeyleri bildirir. İslamiyet bütün insanlar için, hatta her canlı için haklar tanır. Sosyal meselelerde İslamiyet en mühim problemleri en doğru tarzda çözmüştür. Ben bir sosyolog olarak İslamiyet'teki zekat ve hac görevlerinin büyüklüğüne ve mükemmelliğine hayran kaldım. Kendisine dünya malından fazla pay verilmiş kimsenin malının belli bir kısmını fakirlere dağıtması, yani zekat. Ve zengin, fakir, büyük rütbeli, küçük rütbeli, yaşlı, genç, tüccar, esnaf, asker, bütün Müslümanların bir araya gelerek yan yana Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri ve birbirini tanımaları, cemaatle namaz ve hac, bugün sosyal ilimlerin erişmek istediği ve bir türlü erişemediği yüksek gayelere İslam dininin çoktan vardığını göstermektedir. İslam dini bu sayede kapitalizm ile komünizm arasında en mükemmel orta yolu göstermiş, bütün insanların arzuladığı hususları temin etmiştir.
İslamiyet hangi ırk, hangi milliyet, hangi sosyal derece, hangi renkten ve dilden olursa olsun, dünyadaki bütün insanları bir araya getirebilen, onlara aynı hakları veren, servet farkından doğan birçok mahzurları da sosyal yardım kurumlarıyla ayarlayan, gideren, aynı zamanda onlara Allah korkusunu da aşılayarak maddi ve manevi disiplini sağlayan muazzam bir dindir. İslamiyet'te tenkit edilen poligami, yani birkaç kadınla evlenmek bile, insanların biyolojik ihtiyacına göre bildirilmiş ve çok sıkı şartlara bağlanmış bir izin olup, hiçbir zaman tek kadınla yaşamayan Katoliklerin iki yüzlü monogamisinden, yani tek kadınla evlenmek fikrinden daha dürüst bir hükümdür. Son söz olarak Allah-u Teala'ya bana doğru yolu gösterdiği ve beni kendi rızasına kavuşturan hak yola kavuşturduğu için hamdü sena ederim.

Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur.

0: 재결의 재판
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Ücretli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
7: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
10: TGRT FM.

Merhabalar dostlar, işte şiirli bir 30 dakikanın başındayız yine. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Engin Karagöz ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Umarım her şeye rağmen yaşama sevincinizi ve umutlarınızı hep diri tutuyorsunuz. Öyle olmasa bu şiir yolculuğunda olmazdınız değil mi ama? Öyleyse hemen şiirlere başlayalım. İlk şiirimiz şair Ömer Kayaoğlu'na ait. Adı Bir Çıraktan Ustasına. Gerçekten çok güzel bir şiir. İşte geliyor. Katre olsam, sularına katılsam, ummanına sürükler mi sel beni? Derviş olsam, pir aşkına tutulsam, dergahına götürür mü yol beni? Bağlarında bunca bülbül ötüşür, sazıma bir name katsan yetişir. Çıra olan üflemeden tutuşur, hele bir kez ocağına al beni. Ne hikmet var yoğurduğun mayada, bir meyveli fidan bitmiş kayada. Gel güneşim, kabuğumu boya da, bu hamlıktan ayır beni, böl beni. Ya köprü kur, geçir beni dereden, ya nefes et, su çekilsin aradan. Çilem yetti, kurtar artık buradan, toz misali savurmadan yel beni. Aşka düştüm, geldim seni görmeye, gücüm yetmez doruğuna varmaya. Razı oldum yamacında durmaya, ya yol göster ya defterden sil beni. Bilirsiniz, coşkulu şiirleri sizlerle paylaşmaya bayılırım dostlar. Yusuf Ziya Ortaç şiirleri de o çok sevdiğim coşkulu şiirlerden. Şair arada karamsar dizeler de yazmış ama daha çok mutlu ve coşkulu duygular taşıyor şiirleri. Öyle ki ölüp toprağa karışmayı bile umulmadık bir coşkuyla ifade etmiş. Bir Gün isimli o muhteşem şiirinde bizi hayli şaşırtmış. Hangimiz ölüme korkusuz, dingin ve daha ötesi coşkuyla bakabiliriz ki? Ne mutlu ömrünü yararlı işler, güzel eserler ortaya koyarak bitirip ölümü de bir güzel başlangıç gibi hissedebilen yüreklere. Ölümü bir bahar cümbüşü olarak algılamak inanılır gibi bir şey değil. Bu nasıl bir yürek böyle anlamak çok güç. Ama gıpta etmemek de mümkün değil. İşte o güzelim Yusuf Ziya Ortaç şiiri Bir Gün geliyor şimdi. Kavuşmak bir gün toprağa, bir bahar cümbüşü olmak, dört mevsimde ayrı ayrı tabiatın düşü olmak. Bir buluttan düşen yağmur, bir yıldızdan damlayan nur, bir yeşil yaprakta huzur, bir konca gülüşü olmak. Yazın savrulmak harmanda, kışın şahlanmak ummanda, fecre karşı bir ormanda bir kuşun ötüşü olmak.

toprağa kavuşmayı, karışmayı bir bahar cümbüşü gibi hisseden bu muhteşem yüreğin sahibi Yusuf Ziya Ortaç, Anahtar isimli yine çok güzel bir şiirinde bir anahtar bulmak istediğini anlatır bizlere. Bu anahtar birçok kapıyı açmalıdır. Evrenin bilinmez sırlarının kapılarını, ölüm denen sonsuz rüyanın kapılarını, ama en çok da alnını eşiğine koyduğu bir sevgilinin açılmak bilmeyen gönül kapılarını açmak için arar o anahtarı. Acaba bir sihirli anahtarımız olsa biz hangi kapıları açmak için kullanırız dersiniz? Sanırım çoğumuz gönül kapılarını açmak için kullanırız. Ama bu kapının anahtarı, sihirli anahtarı olsa olsa sevgidir. Sevgiyle açılmayan bir gönül kapısını zorlamanın da hiç mi hiç gereği yok bana göre. Sevginin açamadığı bir kapıyı hangi güç açabilir ki? Hadi şimdi Anahtar isimli şiirimizi paylaşalım.

bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, açsam göğün mavi kapılarını, bir saman yolundan geçip dolaşsam yıldızların altın yapılarını. Dolansa boynuma ışıktan kollar, açsa esrarını gök perde perde. Kayıp seslerini duysam yeniden, kaybolan yüzleri görsem göklerde. Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, toprak kilidini açsam dünyanın, çözsem düğüm düğüm muammasını, ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile, ağaçlar, çiçekler konuşsa biraz. Kimdir şu dallarda kızıl gülleri böyle alev alev yakan sihirbaz? Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, ne yıldızlar için ne güller için, alnı eşiğinde bekleyenlere, açılmak bilmeyen gönüller için.

bu programda hep coşkulu şiirler var. Bu defa hüzün yok dostlar. Dilerim hüzünlerimiz hep kısa süreli ve canımızı fazla yakmayan cinsten olsun. Coşku dedim de Büyük Ozan Aşık Veysel'in bir şiiri geldi aklıma. Bakın o Büyük Ozan çalışmayı nasıl bir coşku ve sevinç kaynağı olarak görmüş. Gerçekten de bedenen çalışmak insanı bambaşka mutlu eder. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. İnsan vücudu hareket halinde mutluluk hormonu diye bir hormon salgılıyormuş. Spor yapanlar bunu daha iyi bilirler. İşte bedenen çalışma anında da bu hormon salgılanıyor ve mutlu oluyormuşuz. Şimdi de güzel bir şiirle mutlu olma vakti. İşte Aşık Veysel'in Tarlam isimli şiiri. Tarlam, sana 300 fidan aşlasam, tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Gücüm yetse hemen işe başlasam, kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. Muhitime örnek olsun maksadım. Sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yürürdüm olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Çalışırsan toprak verir, cömerttir. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar hayatta insana ömür bağışlar. Her taraftan cıvıldaşır o kuşlar. Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar. Güzelin zülfü küpeyi saklar. Ağacın yaprağı meyveyi koklar. Mehtap ile birleşince yapraklar, gölge coşar, mehtap coşar, dal coşar. Gel değdikçe sor ki dallar ne çeker. Irgalanır durmaz coşar hu çeker. Demişler ki bu dertleri bu çeker. Saz iniler, Veysel ağlar, tel coşar.

Yaşamda mutluluk ve coşkuyu yakalamanın anahtarı sevgi olmalı. İşimizi sevmek, sorumluluklarımızı, insanları, tüm canlıları sevmek. Hatta kimi zaman cansız şeyleri bile coşkuyla sevmek. Bir oyuncağı, bir çalışma masasını, bir bastonu sevebilmek. Aşk mı, sevgi mi? Sorusuna gelince. Bu herkese göre cevabı değişebilen bir soru. Kimileri aşkın üstün olduğunu, kimileri sevginin üstün olduğunu savunur. Kimine göre de ikisi aynı şeydir. Sanırım asıl olan sevgidir. Güvenli, özverili, aklı başında bir sevgi. Aşk sevginin ilk baharı olmalı. Her şeyin birdenbire bahar çiçeği pembeliğinde fışkırdığı. Ama çiçeklerin bir dolu sürpriziyle meyveye dönemeden yok olduğu bir ilkbaharda olabilir bu. Ama dolu yağmazsa, koşullar uygun olursa çiçekler meyveye dönüşür. Güven ve özveriyle tatlanmış sevgiler olgun meyveler gibidir. Dilinizi burmaz, yüzünüzü ekşitmez. Zaten zorluklarla ve acılarla dolu bir yaşamda aşkı sevgiyi de acılarla yaşamak neden? Acıya dönüşen duygu artık ne aşk ne de sevgidir. Acıdan, güvensizlikten sonrası bir yanılgıdır artık. Biten bir aşkı kabullenmemektir olsa olsa. Ama şairimiz Sezen Gül Özden böyle düşünmüyor olmalı ki dizelerinde böyle aşkın mayasından zehir şerbet olur bize diyor. Ateşin gül verir bize diyor. Şiirin adı bal olur bize.

türkülerle avunuruz, yanıp yanıp kavruluruz, ateşinle kül oluruz, cananım bir ses ver bize. Yakınmayız yarasından, sakınmayız belasından, böyle zevkin mayasından zehir şerbet olur bize. Harman olur savruluruz, akar coşar duruluruz, elbet bir gün yoruluruz, cananım bir el ver bize. Ateşinle demleniriz, sözlerinle şenleniriz, belki biz de dilleniriz, bülbül rehber olur bize. Kanlı yaşta yüzeriz biz, pervaneyiz, döneriz biz, belki bir gün güleriz biz, acımız bal olur bize. Şiirdir bizim balımız, tek çiçektedir arımız, feda olsun şu canımız, ateşin gül verir bize.

Arada sürprizler yaparım bilirsiniz. İşte onlardan birisi gelecek şimdi. Sırada benim karaladıklarım var. Size bir zamanlar söz etmiştim, esmer güzeli, siyah lüleli saçları olan, konservatuvarda keman öğrenen Songül isimli bir güzel kızla tanışmıştım diye. Ve çok etkilenmiştim ondan diye. Kısacık bir görüşmeydi, yarım saatte ama beni çok etkilemişti nedense. Ve müziği çok seven, kapılara başını dayayıp müzik dinleyen bu kızı en ince iki notaya benzetmiştim. Si ya da La'ya benzetmiştim. İşte benim duygularım, işte Songül için hissedişlerim.

bir ilkbahar gibiydi. Çiçekli dal gibiydi. İnce, zarif, duygulu, ya si ya la gibiydi. Kapıda bir kız vardı, ışıl ışıl gözleri. Namelerle dolardı belli ki saf yüreği. Narin bir bükülüştü, ince bir süzülüştü. Kara sevda değildi, ya si ya la gibiydi. Gece saçlı başını kapıya yaslayarak, belli sevdalanarak dinliyordu şarkıyı. Serin bir ürperişti, huşuyla eğilişti, sesten sese geçişti, ya si ya la gibiydi. İşveydi, naz gibiydi, tatlı bir yaz gibiydi, bir demet haz gibiydi, ya si ya la gibiydi.

Şimdi o kadar güzel bir şiir var ki sırada. Kendi yazdıklarımdan sonra bunu paylaşmak aslında hiç de akıllıca değil ama hadi olsun. Ne yapalım? Bir gün gelir biz de daha güzel şeyler yazarız. Belki yaşla da ilgilidir bu. Neden olmasın? Bir şiir yarışmasında hece vezni dalında birinci olan bir şair Yunus Kara ve onun Bırakmadı Aşk Beni isimli gerçekten nefis şiiri birinci olmayı hak etmiş. Her gönülden bin sevdayı gül ile derdim yine bırakmadı aşk beni. Hamsın diye koymadılar dergaha, erdim yine bırakmadı aşk beni. Zümrüdü ankayla tutup el ele, çıkıverdim azad adlı sefere. Masallardan örtü yapıp her yere, serdim yine bırakmadı aşk beni. İlhamı ben verdim neyzene neye, kurtuluş Mevlana Şems'tedir diye, bin bir günden sonra başka çileye girdim yine bırakmadı aşk beni. Siliverdim sevda yazan yerimi, kimi sır der kara büyü der kimi, Nesimiyim her çıplağa derimi, verdim yine bırakmadı aşk beni.

dostlar, hadi oldu olacak. Aynı şiir yarışmasında serbest şiir dalında birinci olan Canan Aşkı isimli şiiri de paylaşalım. Şairi Mustafa Karamelek. Bu da gerçekten çok güzel bir şiir. Ve yarışma jürisindeki isimler de sanırım hepinizin ilgisini çekecek. Vural Şahin'in organizesiyle jüride Cemal Safi, Sadık Atay, Güngör Sakman, Fatih Kısaparmak, İbrahim Sadri, Hakkı Yalçın gibi ünlü isimler vardı. Şairimiz Mustafa Karamelek şiirinde sevgiliye onu nasıl sevdiğini anlatmaya çalışmış. Anlatmadan anlatmaya fark var tabii. Böyle bir şiirli anlatım şaire bir birincilik getirmiş ama kim bilir şiirin muhatabı ne kadar mutluluk ve onur duymuştur. Bir sevgiliyi hangi mücevher, hangi servet bir şiir kadar onurlandırabilir ki? İşte Canan Aşkı.

Dağın, taşın, cümle tabiatın bahar tutkusu gibi garip bir çiftçinin toprak aşkıyla sevdim. Seni İrem bahçesindeki bahçıvanın gonca gül tutkusu gibi yüce dağlar delen Ferhat'ın şirin aşkıyla sevdim. Seni bir akşamcının kadeh tutkusu gibi karaya vurmuş balığın su aşkıyla sevdim. Seni bir ozanın sazındaki mızrabın tel tutkusuyla ve bağrındaki onmaz yaranın derman aşkıyla sevdim. Seni hak meclisindeki erenlerin dem tutkusu gibi sevmekten usanmayan bu canın canan aşkıyla sevdim. Dostlar, bir damla damla şiir programının yine sonuna geldik. Su gibi akıp geçen bir zaman, yarım saatlik kısacık bir sevgi şiir molası. İşinizin gücünüzün arasında, onca sıkıntının, derdin, tasanın arasında belki de. Ama hiç şüphesiz öyle. Çünkü kolay bir dünya değil, kolay bir yaşam değil yaşadıklarımız. Bizi seçtiğiniz için, bizimle birlikte şiiri paylaştığınız için, sevgiyi paylaştığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım hep şiir için ayıracak bir yarım saatiniz olur. Tabii sadece kendi programım için söylemiyorum bunu. Şiirle, sevgiyle, sanatla dolu ne kadar program varsa olabildiğince vakit ayırmaya gayret edin diyorum ben. Çünkü nasıl açlık diye bir duygumuz var ve onu yiyeceklerle ancak bastırabiliyorsak, beynimizin ve yüreğimizin de sanata bir açlığı var. Bunun farkına varsak da varmasak da bu böyle. Hani ruhun gıdası müziktir derler, ya da müzik ruhun gıdasıdır derler doğru şekliyle. İşte ben müzikle şiiri ayrı tutmuyorum aslında. Onlar birbirine çok yakın sanat dalları, adeta kardeşler. Bilirsiniz, bir şarkının içinde eğer güzel bir güfte yoksa çok da anlamlı olmaz, beste ne kadar güzel de olsa. Ya da sadece enstrümantal bir müzik dinlediğimizde bir süre sonra içinde mutlaka bir insan sesine özlem duyarız içimizde. Böylece görüyoruz ki müzikle şiir birbiriyle iç içe geçmiş iki güzel sanat dalı. Bu nedenle de ikisinden de ayrı kalmayın. Daha doğrusu hiçbir sanat dalından ayrı kalmayın diyorum dostlar. Evet, yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşım Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
5: Ben miyim?
1: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: İmam-ı Nevevi Hazretleri, Şafii alimlerinin büyüklerinden, ismi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebu Zekeriya'dır. 631 miladi 1233 Muharrem ayında Şam'ın güneyinde Harran bölgesindeki Neva kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 676 miladi 1277 yılının Recep ayında orada vefat etti. Babası anlattı. Oğlum 7 yaşına basmıştı. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi yatağında uyuyordu. Biz bu geceyi ihya etmek için Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Oğlum gece yarısına doğru uyandı ve "Babacığım, evimizi dolduran bu nur nedir?" diye sordu. Biz hiçbir şey göremiyorduk. O zaman anladım ki bu gece Kadir gecesidir. Oğlum ileride Allah-u Teâlâ'nın sevdiği kullarından olacaktır. İmam-ı Nevevi Hazretleri, geçinmede kanaat üzere olup, nefsani ve dünyevi arzu ve isteklerden geçmiş idi. Allah-u Teâlâ'dan çok korkardı. Doğru konuşur, yerinde söyler, geceleri ibadet ve taatle geçirirdi. İlim tahsilinde gayretli olup, salih ameller yapmakta sabrı çoktu. Şam halkının yediği şeylerden yemez, memleketinden, anne babasının yanından getirdiği, tam helal olduğunu bildiği şeyleri yemekle kanaat ederdi. Günde bir defa, yatsıdan sonra yemek yerdi. Yine günde bir defa, sahur vaktinde su içerdi. O diyarın adeti olan, kar suyu içme adetini yapmazdı. Bekâr idi. Hiç evlenmedi. Geceleri uyumaz, ibadet eder ve kitap yazardı. Devlet reislerine, valilere ve diğerlerine emr-i maruf ve nehy-i münker yapardı. Allahü Teâlâ'nın emirlerini bildirir, yasaklarından sakınmak lazım olduğunu hatırlatırdı. Bu işte hiç müdahene etmez, gevşeklik göstermezdi. İki kere hacca gitti. Vefatına kadar yaptığı bu vazifesinin karşılığında hiç para almadı. Mübarek sakalında birkaç tane beyaz vardı. Üzerinde sekine ve vakar hali herkes tarafından görünürdü. Aynı zamanda evliyâ-yı kirâmın büyüklerindendir. İmam-ı Nevevi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, gecenin 12 kısmından bir kısmını, bir saat kadar ihya etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. Sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır. Bir musibet geldiğinde feryadü figan eden kimse Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Ağlayıp sızlamak bela ve musibeti geri çevirmediği gibi insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Bir kimsenin yanında mübarek bir zatın iyilik ve güzel halleri anlatılır da o kimse bundan zevk duymaz ve o mübarek zata karşı kalbinde muhabbet hasıl olmazsa, bilsin ki kendisi kötü kimsedir. Sıkıntının mükafatını bilen, ondan kurtulmaya heves etmez. Şeytanı en çok kızdıran iki şey, onun vesvesesine aldırmamak ve Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın yarattıkları hakkındaki tefekkür makbuldür. Bir kusuru ve aybı var diye bir kimseyi kötüleyen, hakaret eden kimse kendi kendini helak etmiş demektir. İnsanlar bir kimse hakkında, bundan bize zarar gelmez, bu emin bir kimsedir derlerse, o kimse bütün insanların zarar ve kötülüklerinden emindir. Kim Müslümanların aleyhinde konuşur, onları gıybet eder, onlara iftira atarsa, aralarında söz taşıyıp kovuculuk yaparak Müslümanları birbirine düşürürse, Müslümanların hakkını gözetmez, onların kalplerini kırar, incitirse ve onları kendinden aşağı görürse, o kimse şeytanın hizmetçisi olmuş olur. Dünyada fakir, ahirette iflas etmiş vaziyette hakir ve zelil olur. Rızkı hususunda Allahü Teala'ya tevekkül eden kimsenin güzel huyları fazlalaşır, cömert olur ve ibadetlerinde vesvese bulunmaz. Allahü Teala'nın azabından korkmanın alameti haramları terk etmektir. Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmanın alameti de çok ibadet etmektir. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allahü Teala'nın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Gönül ferahlığı, hesap kolaylığı ve can rahatlığı fakirlerin halidir. Gönül meşguliyeti, hesapların zorluğu ve can sıkıntısı da zenginlerin halidir. Ölüme şimdiden hazırlanmanız lazımdır. Çünkü bir geldi mi geri gönderemezsiniz. Kendisine bir şey ikram ettiğin kimseyle sana ikramda bulunan kişinin senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet kendisine ikramda bulunduğun kimseye karşı daha fazla ise bu ikram ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet sana ikramda bulunan kimseye karşı daha fazla ise bu dostluk menfaat içindir. Misafiri çok severim. Çünkü rızkını Allahü Teala veriyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bununla beraber Allahü Teala bana sevap veriyor. Akıllı, zeki, derviş, zengin ve cimrinin kimlere denildiğini 700 tane alimden sordum. Hepsi de birbirine yakın cevaplar verip şöyle dediler. Dünyayı sevmeyen kimse akıllıdır. Dünyanın aldatıcı ve yalan olan zevklerine aldanmayan kimse zekidir. Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olan, kanaat eden zengindir. Dünyaya ait arzusu bulunmayan, Allahü Teala'nın rızasını isteyen kimse derviştir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir. Dilini muhafaza et. Amel defterinde ve terazide sevabını bulamayacağın söz söyleme. Hatta sözü söylemeden önce düşün ve ben bu sözü söylemezsem beni cehenneme atarlar diye karar veremezsen o sözü hiç söyleme. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir insan öldüğünde amelinin sevabı kesilir. Amel defteri kapanır. Yalnız sadakayı cariyesi, çeşme, cami yapmak, ağaç dikmek gibi, ilmi bir eseri, kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin amel defteri kapanmaz. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ilim öğrenmek için sefere çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allahü Teala'nın yolundadır. Abdullah bin Amr bin As hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala ilmi kullarının hafızasından silmek suretiyle değil, ilim adamlarının ölmesiyle alır. Öyle ki ortada alim kalmayınca halk kendilerine bir takım cahilleri baş edinirler. Onlara dini bir mesele sorulur da bilmedikleri halde fetva vererek hem kendileri dalalete düşer hem de fetva isteyenleri dalalete sevk ederler. İbn Mesud Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benim sözümü işitip muhafaza ettikten sonra işittiği gibi başkalarına nakleden kimsenin Allahü Teala yüzünü ağartsın. Kendisine bildirilen nice kimseler vardır ki dinleyenlerden daha iyi anlayıp öğrenmiş olurlar. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kulun çocuğu öldüğü zaman Cenab-ı Hak meleklerine şöyle buyurur: siz kulumun çocuğunu, ruhunu kabzettiniz değil mi? Melekler de evet derler. Cenab-ı Hak, siz onun kalbinin meyvesini kabzettiniz buyurunca melekler evet derler. Allahü Teala, kulum ne dedi biliyor musunuz buyurur. Melekler de sana hamd etti ve inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi cevabını verirler. Cenab-ı Hak, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edip ona Beytül Hamd adını veriniz buyurur. Evs bin Evs Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günlerin en faziletlisi cuma günüdür. O günde benim üzerime çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız melekler vasıtasıyla bana arz olunur. Ebu Hüreyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır, onun eşi ve ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir mealindeki la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir duasını tekrar ederse, bu dua o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına muadil olur ve ona 100 sevap yazılır. Ondan 100 günah silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu duayı okumasından daha faziletli bir dua getiremez. Meğer ki o kimse bu dua ve tehlili daha çok okumuş olsun. Her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, günahları denizin köpükleri kadar çok olsa bile affolunur. Hazreti Ayşe validemiz rivayet etti. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok ettiği dua, İlahi, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver, ateş azabından bizi muhafaza buyur mealindeki Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar idi. Ebu'd-Derda Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Onun başı ucunda memur bir melek vardır ki, o Müslüman ne zaman bir din kardeşi için hayır bir dua ederse, o melek ona, "Duan kabul olsun, istediğinin bir misli de senin için olsun." diye dua eder. Semura bin Cündüp Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,

İran'a nakletmek istediği zaman ona mani oldu. Vali onu ikna etmek istedi. Valinin evinde halı olarak kullanılan kaplan ve yırtıcı hayvan derileri vardı. Nebevi Hazretleri onlara işaret etti. Allah'ın kudretiyle dirilip valiye dişlerini gösterdiler. Vali ve yanındakiler oradan kaçtılar. Sonra vali İmam-ı Nebevi Hazretlerinden özür diledi ve elini öptü. Bârizî İmam-ı Nebevi Hazretlerini rüyada görüp daimi oruç için ne dersiniz diye sordu. İmam-ı Nebevi Hazretleri alimlerin bunda 12 kavli vardır buyurdu. Uyanınca bir sene bu meseleyi inceledi. Nebevi Hazretlerinin dediği gibi buldu. Ebu'l-Hasan Şam'da nekris hastalığından yatıyordu. Nebevi Hazretleri ziyaretine gitti. Yanına oturup sabırdan konuşmaya başladı. Konuştukça hastanın ağrıları azar azar geçti. Yanından kalkınca hiçbir şeyi kalmadı. İmam-ı Nebevi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, çok konuşan çok hata yapar. Hatayı terk etmek, tövbe yapılmasını istemekten daha kolaydır. İmanı sağlam olan, haramlardan kaçan kimseler, zeki ve akıllı kimselerdir. Bunlar Allahü Teala'nın helal kıldığı temiz rızıklarını yerler. Pis olan, kötü olan şeyleri yemezler ve içmezler. Domuz eti ve şarap gibi. Ahiret nimetleri içerisinde yaşarlar. Cehennemde azap olarak karşılarına çıkacak bir işi yapmazlar. Onlar Allahü Teala'nın azabını bilirler. Her yerde bu bildiklerine uygun hareket ederler. Korku ile uyurlar. Akıbetlerini ve kıyamet hallerini düşünerek vakar ile ağır başlı olarak kalkarlar. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, suizandan sakınınız. Çünkü suizan, sözlerin en yalanıdır. Müslümanların ayıplarını, kusurlarını araştırmayınız. Nefsani ve dünyevi bir haz peşinde birbirinize karşı övünmeye kalkışmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize buğz ve düşmanlık edip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allahü Teala'nın kulları, Allahü Teala'nın emrettiği gibi kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hakaret etmez. Resul-i Ekrem Efendimiz mübarek göğüslerine işaretle, takva işte buradadır. Bir kimsenin şerli olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kafidir. Müslümanın Müslüman üzerine kanı, ırzı, malı haramdır. Muhakkak Allahü Teala sizin bedenlerinize, suretlerinize ve halis olmayan amellerinize bakmaz, ancak kalplerinize bakar. Dünyanın aşıkları, haramlara dalanlar sarhoşturlar. Gönül verdikleri dünya onlardan kaçar. Halbuki onlar dünyaya aşık olmuşlardır. Süt emen çocukların annelerini arayıp bağlandıkları gibi dünyaya bağlıdırlar. Asla ondan ayrılmayı istemezler. Allahü Teala onlardan birisine bir nimet ihsan ettiği zaman onlara bir riya ve şöhret gelir. Onlar haram helal her ne olursa olsun dünyaya, mala, mülke bağlanır, onu isterler. Sonra insanlara döner. Geliniz, bizim mallarımıza bakınız, diyerek övünürler. Müminler ise kendilerine gelen şeyler için

0: Allah'a yemin ederiz ki, helalden olmayan bir şeyde güzellik yoktur. Eğer haramdan olursa, Allahü Teala onu yok etsin derler. Münafıklara gelince, bize yazıklar olsun. Keşke bizim daha çok malımız olsaydı derler. Çocukları için yağlar ve ballar ister, bunu fakir ve miskin çocukların yanında yerler. Fakir çocuklar annelerine gidip, ey annemiz, bize yağ ve bal ver. Çünkü biz filanın çocuğunu onları yerken gördük derler. Onlara anneleri, bunlar çok pahalı şeyler yavrularım. Ben size ancak tuz ve ekmek verebilirim der. Ey insanlar! Dünya gündüzler ve gecelerdir. Bunlar birbirlerini takip eder. Eğer gündüz yapacağın işi yapmazsan, vakit geçer, gece oluverir. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma ve sen daima saimlerle, oruçlu olup, ibadet edenlerle beraber bulun. Ahiret için yaratılıp, dünyanın kendisini ahiretten alıkoyduğu kul, ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiret ise bakidir. Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte, sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte, fakat sen sana verilen şeyleri kâfi görmüyorsun ve seni azgınlaştıracak, Allahü Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğun nimetlere şükretmekten aciz iken, daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? İsteğinin fazlalığı seni aldattı. Arzu ve istekleri dünya için olan bir kimse, ahiret için nasıl çalışabilir? Hayret edilir, ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki, ahirete inanıyor ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Şu iki insan, dünyada azap içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş, fakat bunları kâfi görmeyip, dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise, dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde, devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. Ölümü düşünen insan ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin. İmam-ı Nevevi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İbadetlerin en değerlisi, gizliliğine en çok riayet edilendir. Müslümanda ümit ve korku aynı olmalıdır. Eğer tartılırsa eşit gelmelidir. İnsanların başına gelen musibetler, ya malından ya şöhretindendir. Bunların haricinde, İnsana zarar gelmez. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mümine karşı koymak onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mümin basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şeytan, akıllı mü'minden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider, onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Münafığın özelliklerinden ikisi, övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır. Allahü Teala Hazreti Davud aleyhisselama şöyle vahyetti: Ey Davud, biliyor musun kullarımdan kimin günahını bağışlamayı severim? Diye buyurdu. Hazreti Davud, onlar kimdir ya Rabbi? Dedi. Allahü Teala günahlarını hatırladığı zaman içi titreyenlerdir buyurdu. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. Şu üç şey zulümdür: kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek, kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak, zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür: yalnız olduğu zaman tembeldir, yanında birisi olduğu zaman çalışkandır, bütün işlerinde övülmeyi çok sever. Hasetçinin alameti de üçtür: haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetini yapar, yanında bulunduğu zaman dalkavukluk yapar, onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür: gevşektir, ihmalkârdır, vakitlerini zayi eder, hatta günaha bile girer. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder. İnsanların en zahidi, temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse, dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu zühdüne mani, engel değildir. İnsanlardan dünyayı en çok seven, kazancına haramın karışmasına aldırmayan kimsedir. Böyle birisi, dünyadan yüz çevirmiş gibi görünse de, harama helale dikkat etmeyişi, onun dünya sevgisi hastalığına tutulduğunun alameti, işaretidir. İnsanların en cömerdi, Allahü Teala'nın haklarına riayet edip, emirlerini ve yasaklarını yerine getirendir. En cimrisi de bunlara riayet etmeyendir. Etrafına çok para pul dağıtsa bile. Allahü Teala'nın katında şirkin dışında en büyük günahlardan birisi insanlarla alay etmektir. Eğer insan bela, sıkıntı ve darlığa düşerse, bilsin ki bu peygamberlerin ve salihlerin hallerindendir. Çünkü onların hepsi bu dünyada çok sıkıntı çektiler. Eğer insan rahatlığa kavuşursa bilsin ki o büyüklerin yolu rahatlık ve lezzetler içerisinde yaşama yolu değildir. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim: nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve uçptan, kendini beğenmekten. Şeytanın en sevdiği kimseler çok uyuyan, çok yiyendir. Şeytan şehvetine, nefsine, arzu ve isteklerine hakim olup nefsin kötülüklerine aldanmayan kimsenin gölgesinden bile kaçar. İnsan Allahü Teala'ya ibadet etmediği müddetçe halim, yumuşak olamaz. Her şey önce küçük olarak ortaya çıkar, fakat sonra büyür. Musibet ise insana önce büyük ve ağır gelir, sonra küçülür, hafifler. Çok gıybet edip buğz edenlerin nasihatine güvenilmez. Kendini olduğundan fazla gösteren kimse kendi durumunu inkâr etmiş olur. Başkasınınkinden önce kendi aybına bakanlara, çaresiz bir kimse olduğundan değil de, gerçekten tevazu gösterenlere ne mutlu. Helal olan malından fakirlere sadaka ver. İlim, hilm, yumuşaklık ve hikmet ehliyle otur ve sohbet et. Nimetin başı şu üç şeydir. Birincisi, İslam nimeti. Bütün nimetler bununla tamam olur. Müslüman olmadıktan sonra hiçbir nimet insana fayda vermez. İnsan ebedi saadetten mahrum kalır. İkincisi, sıhhattir. Bu nimet olmadan hayatın kıymeti kalmaz. Dünya insana zindan gibi olur. Üçüncüsü, zenginlik. Hayır yolda kullanılırsa, insanın çok ecir ve sevaba kavuşmasına vesile olur. Mü'minin insanların arasına karışması, onlardan öğrenebileceği faydalı şeyleri alabilmek için, susması, boş ve faydasız sözden sakınmak için, konuşması da başkalarına iyi ve güzel şeyleri anlatmak içindir. Mü'min günahlarını düşünür, onlar için üzülür, amellerini küçük görür, yaptıklarından dolayı gururlanmaz. Ey oğul! Allahü Teala'ya ibadeti ihlasla, sırf onun için yap. Kim bir iyilik yapar, Allahü Teala için onu gizlerse, yaptığı bu iyilik zayi olmaz. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İbni Mesud Hazretleri rivayet etti. Nebi-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Bunun üzerine eshab-ı kiramdan biri, ya Resûlallah, bir erkek elbisesinin ve nalınının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı dedi. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe yok ki Allahü Teala güzeldir, güzeli sever. Kastedilen kibir, hakkı tanımamak ve insanları hakir görmektir buyurdu. Abdullah bin Amr İbnül As Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dört huy vardır ki, bunlar her kimde bulunursa, o kimse halis münafık olur. Herhangi bir kimsede bu huylardan biri mevcut olursa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir huy bulunur. Bu dört huy şunlardır. 1. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. 2. Konuşurken yalan söyler. 3. Ahdettiğinde ahdini bozar. 4. Husumet ederek, yalan yere, yemin ve batıl sözlerle haktan ayrılır. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz helâke sebep olan 7 günahtan sakınınız. Eshab-ı kiram, ya Resulallah, bunlar hangileridir diye sordular. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala'ya şirk koşmak, büyü yapmak, Allahü Teala'nın katlini haram kıldığı kimseyi öldürmek, tefecilik etmek, yetim malı yemek, düşman ile muharebe yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu bir kadına zina, isnat ve iftira etmektir buyurdu. Mübarek halleri. Pek çok alim İmam-ı Nevevi Hazretleri hakkında asrının kutuplarından idi. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mübahların çoğunu terk eder, dünyaya hiç meyletmezdi. İlimde her sözü birer vesika, senet idi. Eshab-ı kiramın yoluna tam olarak uyan, ehl-i sünnet itikadını yaymak için hayatı boyunca çalışan mübarek bir zattı. dediler. İmam-ı Sübki Hazretleri anlatır. Babam 742 miladi 1341 yılında Dar-ı Hadis-i Eşrefiye'de ders okutuyordu. Geceleri salona çıkar, teheccüd namazı kılardı. Zaman zaman yüzünü halılara sürer. Buraya İmam-ı Nevevi Hazretlerinin mübarek ayakları değmiştir. Bu halılara aşık olmamın, hayran kalmamın ve yüzümün en şerefli yerlerini bu yaygılara sürmemin sebebi budur, derdi. İmam-ı Nevevi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, vaktinden önce namazın önemini düşünmeyen kimse, namazın vakarını koruyamaz. Akıllı, Hak Teâlâ'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Bir kimse gelip, "Ya Resûlallah, kıyamet günü insanların Allahü Teâlâ'ya en yakın olanlarını bize bildirir misin?" diye sordu. Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kıyamet günü Allahü Teâlâ'ya en yakın olanlar, Allahü Teâlâ'dan korkanlar, ona karşı tevazu sahibi olanlar ve Allahü Teâlâ'yı çok zikredenlerdir. Anlayarak ve düşünerek Kur'an-ı Kerim okumaktan daha fazla kalpleri incelten, rikkate getirip hüzne sevk eden bir şey yoktur. Midene inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Bir gün Yahya aleyhisselam şeytanı gördü. Ona, "Bana insanlara nasıl musallat olduğunu anlat," buyurdu. Şeytan şöyle anlattı. "Bize göre insanların hepsi üç kısımdır. Birinci kısmı sizsiniz, peygamberler. Biz size hiç güç yetiremeyiz. İkinci kısımda olanlarla çok uğraşırız. Nihayet onu aldatırız. Ama o hemen tövbe eder ve bizim uğraşmamız boşa gider. Lakin biz peşini bırakmayız. Yine çok uğraşırız. Nihayet aldatırız. Fakat onlar yine tövbe eder. Bizim uğraşmamız yine boşa gitmiş olur. Yani bu kısım insanlardan ne memnun oluruz ne de ümit keseriz. Üçüncü kısımdaki insanlara gelince, onlar bizim emrimizdedir ve onlara istediğimizi yaptırırız. Yerin kalay olduğunu ve göklerin bakır olduğunu görsem, rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam, kendimi Allahü Teâlâ'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim. Zühd, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Bir kimseye nasihat edeceğiniz zaman, ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise, ibadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükût etmek, konuşmamaktır. Bir gün bir beldeye Rum diyarından bir genç geldi. Bu akıllı bir genç idi. Oranın halkı onu misafir ettiler. Bir gün orada bulunan bir evliya zat, o gence, "Şuradaki cami tozlanmıştır. Ötesinde berisinde çer çöp birikmiştir. Oraya git, sil süpür ve temizle," dedi. Genç bu sözü işittikten sonra hemen orayı terk etti. Bir daha onu gören olmadı. Orada bulunan talebeler, "Bu misafir gencin elinden bir iş gelmiyor. O yüzden bir daha buraya uğramadı," dediler. Bir gün o büyük zatın talebelerinden biri o gence rastladı ve ona, "Sen iyi bir harekette bulunmadın. Sen kendini beğenmiş bir gençsin. sen bilmez misin ki insanlar hizmetle ve çalışmakla yükselirler, dedi. O genç ağlayarak şu cevabı verdi. Ey gönül ehli dostum! Ben hoca efendiden emir alır almaz, temizlemek, silip süpürmek için o camiye gittim. Fakat gördüm ki cami tertemiz, ne toz var ne toprak. Meğerse orada kirli olan sadece ben imişim. Caminin temizlenmesinden maksat benim temizlenmem miydi? Yükselmek isteyen mütevazı olmalı. Yücelik damına çıkmak için alçak gönüllülükten başka merdiven yoktur. Akıllı ve hakiki irfan sahibi kimse meyve dalı gibi alçak gönüllü olur. Yine buyurdular ki, bir sihirbazın bir ayda bozamadığını, bir nemmam, kovucu, söz taşıyan bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak, altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde üç şey varsa, oradan bereket kalkar. Bunlar israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bid'at işleyen kimseyle karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Arkadaşın hayırlısı, gel ölmeden önce oruç tutalım diyendir. Arkadaşın en kötüsü de, gel ölmeden önce yiyip içelim diyendir. Bir adamın niyeti düzgün olursa, diğer amelleri de düzgün olur. Fakat bir kimsenin niyeti bozuk olursa, diğer amelleri de bozuk olur. Amellerin en faziletlisi veradır. İbadetlerin en faziletlisi de tevazudur. Altı şey bir kimsede varsa imanı kâmil olur. Allahü Teala'nın düşmanlarıyla mücadele etmek, yaz günlerinde oruç tutmak, kış günlerinde abdest alırken mübalağa yapmak, bulutlu günlerde namazı erken kılmak, haklı olduğunu bildiği halde münakaşayı ve çekişmeyi terk etmek ve musibetlere karşı sabretmek. Kula kıyamet gününde imandan sonra ilk önce namazından sorulur. Namazı tamam olursa bütün amelleri tamam olur. Namazı eksik olursa bütün amelleri noksan olur. Kur'an-ı Kerim ve fıkıh öğrenmek ibadettir. Süleyman aleyhisselam oğluna yaptığı nasihatte şöyle buyuruyor. Ey oğlum! Nemimeden, söz taşımaktan sakın. Çünkü o kılıçtan daha keskindir. Gadaplanmaktan, kızmaktan sakın. Çünkü o zalimlerin yurdudur, ölüm yurdu gibidir. Fikri münakaşayı bırak, onun faydası yoktur ve kardeşler arasına düşmanlığı sokar. Ey oğul! Allah'ın kitabına sarılman, ona tabi olman lazımdır. Ey oğul! Gadabın çoğundan sakın. Çünkü o halim, yumuşak, tevazu sahibi insanın kalbini mahveder. Ey oğlum! Helak olanın bu halini merak etme. Ebedi saadete kavuşan, kurtulan insanların halini merak et. Onları düşün. Ey oğul! Vücudun sıhhati, zenginlikten daha önemlidir. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Ben çok sıcak bir günde, insanları çekiştirmemeyi, insanlar hakkında uygunsuz sözler söylememeyi, o gün oruç tutmak ile mukayese ettim. O sıcak havada oruç tutmanın, dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. İki şey var ki, bunlar bir kimsede tamam olursa, o kimsenin diğer bütün halleri, bu iki hali sayesinde tamam olur. Birincisi, namazı vaktinde kılacak. İkincisi, dilini kötü ve yersiz sözlerden koruyacak. Bir kimse dilini yersiz sözlerden koruyabilirse, Allahü Teala ona mutlaka diğer amellerini düzeltmesini ihsan eder. İmam-ı Nevevi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: Kim Allahü Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa, Allahü Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek, taatin, ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbime uygun gelmeyen, içime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim. İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek kadar öğreniniz. Âbidlerden bazısı şöyle demişlerdir: Ey insanlar, kalplerinizi Allahü Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz, sevgisiyle nurlandırınız, ona kavuşma arzusuyla neşelendiriniz. Biliniz ki ona olan sevginiz nispetinde yükselir, niyetinizin güzelliğiyle nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi, nefsinizin arzu ve isteklerini terk ile amellerinizi temizlersiniz. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolup taşanların güzel adetlerinden birisi de gece ve gündüz Allahü Teala'yı kalp ve dil ile çok anmalarıdır. Ancak kalbin zikretmesi daha üstündür. Allahü Teala'nın sevgili kullarından biri bir kaplanın üstüne binmiş, elinde bir yılan tutarak sanki ata binmiş gibi gidiyordu. Birisi ona: Ey Allahü Teala'nın yolunda giden Allahü Teala'nın kulu, bu gittiğin yolda bana kılavuz ol, beni de götür. Sen ne yaptın ki bu yırtıcı hayvanlar sana tabi oldu, diye sordu. Allah dostu: Kaplan, yılan, fil ve birçok yırtıcı hayvan bana tabi oluyorsa bunda şaşılacak ne var ki? Sen de Allahü Teala'ya bağlan. O zaman görürsün ki herkes ve her şey sana bağlı olur. Sen Hak Teala'nın hükmüne tabi olursan herkes ve her şey de senin hükmüne tabi olur, dedi. Bir hükümdar Allahü Teala'nın emrini yerine getirirse Cenab-ı Hak da onu korur ve ona yardım eder. Nefsin kötülüklerine mani olmak, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek hususunda Allahü Teala'dan yardım iste. Azabından korkarak, sevabını ve mükafatını umarak, muhtaç olduğunu düşünerek onu hatırla. En faydalı korku insanı günahlardan, Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerden alıkoyan, kaçırılan ahiret işlerine üzüntüyü çoğaltan, onu kalan ömrü ve son nefesindeki durumu hakkında düşünmeye sevk eden korkudur. En faydalı ümit, salih amel yapmayı kolaylaştırandır. Hak olan iş, insanlara adaletle muamele, insanın kendisi için istemediğini, başkaları için de istememesi, kendisinden aşağıda olanın hak sözünü kabul etmesidir. En faydalı doğru söz, Allahü Teala'nın rızası için nefsinin ayıplarını kabul ve tasdik etmektir. En faydalı ihlas, riyadan ve gösterişten kurtulmaktır. En faydalı haya, hoşuna giden bir şeyi Allahü Teala'dan isteyip sonra da onun rızasına uygun olmayan işi yapmamaktır. en faydalı şükür, yapılan günahları Allahü Teala'nın setredip, gizleyip hiçbir kuluna bildirmediğini bilmektir. En faydalı zenginlik, fakirlik korkusunu gideren şeydir. En güzel fakirlik, sabredip, durumundan şikayette bulunmadan, sebeplere yapışıp, elinden geldiği kadar çalışarak, Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza ve hoşnutluk göstermektir. En üstün sebat ve azim, fırsatlar doğup, herkesin gaflet içerisinde bulunduğu, dünya işlerine dalıp, ahireti unuttuğu zaman, gevşekliği, sonra yaparım demeyi bırakıp, dünya ve ahirete yarar işler yapmaktır. En kıymetli sabır, nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkarken, tahammüllü ve dayanıklı olmak, bu hususta en ufak bir fütur ve gevşeklik, acizlik göstermemektir. En değerli amel, yapıldığında zarar getirmeyen ve Allahü Teala'nın katında kabul olandır. En güzel vakar ve ağır başlılık, meseleleri enine boyuna, son noktasına kadar düşünüp üzerinde durmaktır. Bu yapılan işin ne derecede faide sağlayacağını, herhangi bir zararın doğup doğmayacağını bilmeyi temin eder. Böyle yapan kimse, günahlardan kendisini koruduğu gibi, kıyamet gününde kendisine gıpta edilen, imrenilen kimselerden olur. En faydalı tevazu, kibri ve gadabı, kızmayı giderenidir. En kıymetli söz, hakka uygun olanıdır. En zararlı söz, konuşulmaması daha hayırlı olanıdır. En lüzumlu olan şey, Allahü Teala'nın emrettiği farzları, ana ve babayı, çoluk çocuğunu gözetip, onların geçimlerini temin edip, Allahü Teala'nın emirlerini öğretip, kulluk vazifelerini yerine getirmelerini sağlamaktır. En faydalı ilim, cehaleti, kötülükleri giderip, Allahü Teala'nın büyüklüğünü ve yüce kudretini anlamaya, böylece ona kulluğun bir vazife olduğunu öğretip, ahirete hazırlanmaya vesile olanıdır. En üstün cihat, mücadele, savaş, hakkı kabul etmeye alıştırabilmek için, nefisle olan mücadeledir. En tehlikeli düşman, sana en yakın ve en gizli, fakat düşmanlığı en çok olanıdır. Bu düşman, diğer bütün düşmanları da sana karşı teşvik eder. İşte bu düşman, kalbi devamlı kötü vesveseleriyle meşgul eden şeytandır. İnsanı onun şerrinden ancak Allahü Teala muhafaza buyurur. Onun için Allahü Teala'ya şeytanın ve nefsin şerrinden koruması için devamlı yalvarmalıdır. En tehlikeli günah kişinin Allahü Teala ve Resulünün bildirdiği şekilde değil de kendi kafasına göre böyle yaparsam Allahü Teala benden razı olur deyip Allahü Teala ve Resulünün emirlerine muhalif bir işi yapmasıdır. Bu bakımdan Resulullah Efendimizin bildirdiği şekilde ibadet ve taatte bulunmak lazımdır. Bu da İslamiyeti öğrenmekle mümkündür. Dinini lazım olduğu kadar öğrenmeyen kimse dini vazifelerini yaparken kendi kafasına göre dinini yaşamaktan kurtulamaz. Bu ise insanı huzur-u ilahi de mes'ul olmaya götürür. Günah işlendiğinde yapılacak en faydalı iş nedir denildiğinde, bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar, ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günahı işledim diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir buyurdu. İşte bu tövbe-i nasuh, yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tövbedir. Taat ehli, üzerlerinden bir gün bir gece geçtiği zaman, taat üzere geçip geçmediği hususunda kendilerini kontrol ederler. Eğer Allahü Teala'nın rızasına uygun geçmiş ise sevinirler. Azalarını salih ameller yapmaları için zorlarlar. Dünya düşüncesini kalplerinden boşaltırlar. Uzun emel sahibi olmazlar. Ecellerini yakın görürler. Dünya hırsını kalplerinden uzaklaştırırlar. Ahiret düşüncesi onların gönüllerini kaplamıştır. Ahirete basiretli bir gözle bakarlar. Sanki ahireti görmüş gibi hazırlanırlar. Temiz, halis ve salih amellerle Allahü Teala'ya yaklaşmaya çalışırlar. Yaşayışlarında Allahü Teala ve Resulünün emrettiği istikamet üzere olurlar. Takvaları arttıkça dünyada yaptıkları ibadet ve taatlerin tadını daha fazla duyarlar. Allahü Teala'dan korkusundan gözyaşları dökerler. İbadetlerini kırık ve mahzun bir kalb ile yaparlar. Onlar ahiret gamıyla gamlanmışlardır. Fazla ve boş söz konuşmazlar. Allahü Teala'yı anmaktan lezzet duyarlar. Bedenleri dünyada fakat kalpleri Allahü Teala iledir. Allahü Teala hepimizi kibir illetinden muhafaza buyursun ve layıkıyla tövbe eden kullarından eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmaniye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmaniye'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de Saat Kulesi meydanıdır. Vilayet Konağı'nın yanından Asırlık Çınar'ın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını Saat Kulesi'nin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldı mı artık? Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevreler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fideler uzun süre elde taşınır ama bu fidelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil, bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısı'nın sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vaki değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş,
iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aralıktan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda her hafta olduğu gibi maziye bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım programımız bizi nerelere götürecek.

Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere geçmiş günlerin kudretli kalemlerinden hatıralar naklediyoruz. Sermet Muhtar Alus, Ercüment Ekrem Talo, Ahmet Rasim, bunlardan bazıları. Ve Refik Halit Karay. Akıcı kalemiyle, parlak üslubuyla, biraz alaycı, mizahi tarzıyla Refik Halit Karay hatıraların vazgeçilmez müelliflerindendir, muharrirlerindendir. Onun Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden hatıralar sizlere daha önce nakletmiştik. Bu kitap, değerli dinleyiciler, Sultan Aziz, Sultan Hamit devrini ve bugünkü hali ihtiva eder. Üç bölümden oluşur. Konulara göre tahsis edilmiştir. Ve 40'lı yıllarda kaleme alınmıştır. Bugün Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden yolculuk bahisli kısmı sizlere arz etmek istiyoruz. Evet, Sultan Aziz devrinde yolculuk. İstanbul'un Hırkayı Şerif semtinde bir konaktayız. Bu konağın uzun duvarlarla çevrilmiş bir bahçesi. Bahçesinde arslan ağzından su dökülen mermer havuzu, hatta kenarda üzeri camla kaplı, o zaman limonluk, şimdi ser denilen bir de geniş çiçekliği vardır. Bahçeli büyük konaklar bu devirde limonluksuz olmazdı. Avrupa ile temasımız neticesinde konaklarda vükela, vüzera, İmparator 3. Napolyon adetini takliden kış çiçeklerine merak sarmıştı. Lale ve sümbülle beraber yepyeni çiçekler ve nebatlar yetiştiriliyordu. Hususiyle manolyalar ve palmiyeler üretiliyordu. Hatta bugün yerlerinde yeller esen o konakların ekseriya yangın meydanlarındaki apaçık, kala kalmış arsalarında tek tek mahzun ve bakımsız hala bu ağaçlara rastlanır. Fakat bahçelerin esas ziyneti taflanlar ve mazılar idi. Kışın yapraklarını dökmeyen fidanlar.

O gün konakta sefer hazırlığı var. Paşa Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Cehennemin bucağı. Zaten bu yeri o isimle anan yok gibidir. Haremde ve selamlıkta hep şu kelimeyi işitiyoruz. Engürü. Ankara'nın o zamanki ismi Engürü'ydü değerli dinleyiciler. Engür, Farsça üzüm demektir. Engürü üzüm memleketi. Ankara'nın bağlarına telmihen konulmuş bir isim. Ve bir teselli duyuluyor. Engürü armudu yenilecek. Büyük hanım daha mühim bir teselliyi buluyor. Bu gidiş yarı haç sayılır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine yüzümüzü süreceğiz. Küçük hanım bir gözü bir gözüne uymayan renkte tüylü kediler bulacak. Mahdum Bey de kıvrım kıvrım ipek tüylü tiftik koçu besleyecek. Lala herkesten memnun. Kendisi Çankırılıdır. Limon küfü çuha şalvarıyla ve kordonu boynundan atma gümüş saatiyle hemşerilerine çalım satacak. Evet değerli dinleyiciler, Ankara'nın armudu meşhur. Tiftik keçisi meşhur. Daha eski zamanlarda sof yapılırmış. Bir de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi meşhur malum. Engürü'ye nasıl gidilir? Mühim iş, güç iş, belalı iş. Atlar, kağnılar ve katır sırtına yerleştirilmiş tahtırevanlar ile kervan halinde. Kaç günde? Bu mesele mevsime ve mevsimin kurak yahut yağışlı oluşuna tabidir. Ben diyeyim 20 gün, siz deyiniz 1 ay. Hangi tarikle, hangi yolla? Bolu üzerinden. İne bine, yata kalka, duraklıya konaklıya, tekerlek gıcırtıları, çan sesleri, at kişnemeleri, gazel ve türkünameleri ile. Ateşler yakarak, kuzular, kazlar, tavuklar çevirerek, çorba kazanları kaynatıp, yer sofralarına pilav lengelleri dizerek, kah hanlarda barınıp, kah çadırlarda geceleyerek, fırsat bulunca köylerde ve kasabalarda mola vererek, uşaklar, aşçılar, ayvazlar ve zaptiyelerle bu tam manasıyla bir seferdir. Rahatsız lakin heybetli, şanlı, şaşalı bir sefer.

Devlet bu seferler için zaten teşkilatlıdır. Evvelceden hazırlıklıdır. Mesela bütün kapkacak bakırdandır. Hem de uzun ve uzak yolculuklar düşünerek hepsi de az yer tutsun diye hesaplı yapılmıştır. Tencereler ve sahanlar birbirlerinden küçük boyda dövüldüklerinden iç içe girerler. 10 kap bir kaba sığar ve en üstteki daha kalın olduğundan ötekileri sapasağlam bir kasa gibi muhafaza eder. Bakır ibrikler ve güğümler ise semerlerin yanlarına asılıp sarkıtılır. Esas mobilya halı, seccade, kilim, cecim, çuha ve şilte. Yani keçi kılından yapılmış, bir yolu kılçıllı, bir yolu siyah hararlarla sımsıkı sardınız ve ağızlarını çuvaldıza geçirilmiş yerli kınnapla diktiniz mi bırakınız yuvarlansın, yerden yere vurulsun, üzerlerinden manda arabası geçsin veya kar altında kalsın, bir şeycik olmaz. Menzili maksuda varılıp, yani varılmak istenen yere varılıp bir eve girildi mi açınız denkleri, seriniz şilteleri, yayınız üstüne kilimleri, yün yastıklar kondu, pirinç sigara tablaları dizildi, pencerelerde cecimler asıldı mı odalar döşenmiştir. Bağdaş kur, uzun yat, istediğin gibi keyfine bak. Çamaşır takımları ile elbiseler sahharelerdedir. Ekserisi hafif olsun diye örme sepet üzerine kalın meşin geçirilmiş, kapaklı, kilitli ve iki yanından kulplu, toz ve yağmur işlemeyen bir nevi ufak sandıklarda veya büsbütün meşinden yapılmış gayet kullanışlı huçlarda. Bir de denk tabir edilir, su sızmaz, bezle kaplanmış ve organ ile tire, sicim, kınnap, ip, organ ve halat kelimeleri bağlayıcı nesnelerin sırasıyla kalınlığını ifade etmektedir. Yani tire, sonra sicim, sonra kınnap, sonra ip, sonra organ, sonra halat. İşte organla sarılmış eşya parçaları vardır ki isminden de anlaşıldığı üzere bunların bir boyda ve aşağı yukarı aynı ağırlıkta olmaları şarttır. Katırların biri bir yanına, diğeri öte yanına konduğu zaman denk gelmesi, muvazene yapması, yani dengeyi sağlaması, indirip bindirirken işi kolaylaştırması için. Zira bütün eşya sefer müddetince her akşam hayvanların sırtından alınacak, ertesi sabah tekrar yerleştirilecektir. Güneş dağları, dereleri ilk ışıklarıyla gümüşler ve ormanları, kırları batı kızıllığıyla tunçlaştırırken kafilenin böylece haykıra bağıra bütün ağırlıklarıyla inip konması veya kalkıp yollanması pek hoş bir tablodur. Ve bugün elde örneği bulunmaması bir kayıptır.

Yollarda merasim de yapılır. Kır serdarları, kaymakamlar, eşraf, takım taklavat paşayı ziyarete gelirler. Kır serdarları o zaman Anadolu'daki ileri gelen ayan ve eski tımarlı sipahi kalıntılarıdır. El etek öperler, hediyeler verirler, ziyafetler tertip ederler. Bilhassa vilayet hududuna girildikten sonra. Anadolu'da bir paşanın geçişi, paşa o devirde iptizale uğramamıştır, düşmemiştir yani. Bir kuyruklu yıldızın görünüşü kadar merak ve heyecan hasıl eder. Bu bir gidiştir ki binlerce teferruatıyla zihinlerde iz bırakır. Hatıralar ömrün sonuna kadar hatırda kalır. Hani Engür yolunda bir gece hanı sular bastıydı da zavallı Ahmet Çavuş bakır sandıklarını kurtarayım derken kendisini Sakarya'ya kaptırmıştı. Neydi o tufan? Nihayet bir gün akşama doğru uzaktan Kartal yuvası, Haşin Ankara Kalesi derken kalenin altında siyah civcivler gibi toplanmış sıkışık ahşap evleriyle daracık Ankara şehri görünürken karşıcılar öndeki atta vali vekili olan sarıklı cübbeli naib efendi yani kadı efendi büyük bir kafile halinde tozu dumana katarak sökün ederler. Yalnız paşa, iki hanımı, 20 kişilik aile erkanı değil, lala ve aşçıbaşı da azametlerini takınırlar. Vali paşa bu, padişahın vekili.

Evet, geldik Sultan Hamit devrine. İstanbul'un Saraçhanebaşı semtinde bir konaktayız. Bu devirde şehir gittikçe şarka doğru Fatih Mahallesi'nden bu yana Bayazıt tarafına yayılmaktadır. Yeni yaptırılan konaklarda artık bahçeye hiç ehemmiyet verilmiyor. Bahçe yazlık köşklerde ve yalılardadır. Diğer taraftan zamane adamları Yıldız Sarayı'na yakın bulunmak için Nişantaşı ve Maçka'yı şenlendiriyorlar. İstanbul tarafında kapısı her gelene açık, mutfağı fabrika gibi işleyip sini sini yemek çıkaran büyük konaklar azalmış, konak rejimi azametinden kaybederek sünepeleşmiştir. Ayvaz kullanma adeti kalkmıştır. Ayvaz konakların bir nevi vekil hacıdır değerli dinleyiciler, kahyasıdır. Her iş ondan sorulur. Umumiyetle Doğulu, Kürt ve Ermenilerden, güçlü, kuvvetli, becerikli kimselerden seçilirdi. Her işe o bakardı. Artık ayvaz kullanılmaz olmuş. Tek, nihayet iki uşaklı evler. Evet, inhitat yani çöküş. Ayvazı küçük görmemeli. Ayvaz adedi bir konağın debdebesine mikyastı, ölçüydü. Yemek tablalarını onlar taşırdı. Pirinç şamdanları, bakır sinileri, koca koca mangalları Moskov toprağı ve limon kabuğuyla onlar parlatırdı. Kömürü onlar yakar, mermer avluları onlar yıkar, hamam külhanını onlar idare ederdi. Bütün ağır işlere ve süfli işlere, hizmetlere koşulan, hatta konağın lala, ağa, arabacı ve aşçıbaşı gibi diğer hizmetkarlarına uşaklık eden de onlardı. Binaenaleyh ayvazı olan konağın adamı, işi, misafiri, fıkarası da çok olurdu. Sultan Hamit devrinde şehzade ve sultan saraylarıyla bendegan yani padişahın yakın çevresinin konakları müstesna, değme erkan, hatta vükela yani bakanların evlerinde erkek hizmetçi adetleri çok azalmıştı. İki uşak, bir arabacı, bir seyis, bir bahçıvan, iki çırağı, bir aşçıbaşı ve iki yamağı, yazın yalıya taşınılıyorsa ekseri arabacı yerine kayıkçılar. Azami kadro bu idi. Haremde ise ancak eski emektar birkaç halayık kalmıştı. Bunlar Anadolu kızı birkaç besleme ve sofra ütü gibi ince işler için aylıklı iki Rum hizmetçi ilave ediniz tamamdır. Şimdi bize yine pek fazla görünen bu kadro